Bundan çok rekabeti yönetilebilir hale getirme çabası var. Washington pratik o ekonomik kazanımları ve işlem bazlı sonuçları öne çıkarırken Pekin stratejik istikrar kavramını daha geniş bir politik çerçeveye oturtmaya çalışıyor, doğrusunu yapıyor. Ama her iki tarafta aynı istikrar kelimesini kullanıyor ama Washington bunu risk azaltma ve ekonomik sonuç alma biçiminde, Pekin'de Çin'in temel çıkarlarına saygı ve rekabetin belli sınırlar içinde tutulması biçiminde okuyor. Yani yani hep beraber bunu da göreceğiz, bunun sonuçlarının nereye gideceğini. Şimdi burada bazı başlıklar var. Bu başlıkları size vermekte büyük fayda var efendim. Şöyle başlıklar. Şimdi diyalogda neler konuşulabilir? Yani devlet dışı aktörler konuşulacak. Yani terör örgütleri, organize suç ağları, fidye yazılım uygulamaları, biyogüvenlik riski, küçük ekipler, finansal sisteme hedef olabilecek hacker grupları falan falan. Burası çok önemli. Şimdi tabii burada şey de var. Otonom dronların kullanımı, biyolojik tehditler. Bakın bunlar yapay zeka ile gerçekten de çok ciddi çirkinlik, kötülük sağlayabilecek şeyler. Bunlar konuşulmuştur diyor. İkincisi AI hotlines, yani o hani acil yapay zeka hatları, yani kriz iletişim kanalları olabilir deniyor. Yani bir yapay zeka destekli siber saldırı olduğunda bunun bir devlet saldırısı mı, üçüncü tarafın false flag dediğimiz sahte bayrak operasyonu mu, yoksa kontrolsüz bir suç ağı mı olduğu hemen anlaşılamıyor. İşte Amerika ile Çin arasında böyle durumlarda yanlış gerilim tırmanmasını engelleyecek özel iletişim kanallarının kurulması gerektiğini belirtilmiş. Yani en gerçekçi, aslında faydalı sonuçlardan biri bu olabilir. Hani filmlerde görmüşsünüzdür. Eskiden Rusya ile Amerika arasında kırmızı telefon varmış. Hani başkan kaldırınca başkan diğer taraftan cevap veriyor gibi bir şey. Ve biraz da hani tıkanan noktalarda, olayların tıkandığı noktalarda aralarında bizzat birebir konuşarak çözerlermiş. Böylesi o kırmızı telefonların sistemden çıkmaması gerekiyor. Şimdi üçüncü başlığa gelelim. Üçüncü başlık enteresan. Model güvenliği ve test protokolleri. Şimdi Amerika tarafı bu uç modellerin siber, biyolojik ve finansal sistemleri kötüye kullanım risklerini daha sistemli test etmek istiyormuş. Çin tarafı da kendi belgelerinde risk temelli sınıflandırma, test ve değerlendirme sistemlerinden söz ediyormuş. Burada teorik olarak ortak bir zemin varmış. Modeller piyasaya çıkmadan önce hangi risk testlerinden geçmeli, tehlikeli taleplere nasıl cevap vermemeli, modelin biyolojik veya siber kapasitesi nasıl sınanmalı diye sorulması gerekiyor diyor uzmanlar. Şimdi bu testlerin sonuçları aynı zamanda modelin ne kadar güçlü olduğunu da gösterecek deniyor. Yani güvenlik bilgisiyle stratejik sır burada birbirine karışıyor. Kimse, şimdi şu lafı çok beğendim, bakın siz de beğenecek misiniz bakalım. Kimse rakibine arabasının motorunun kaç beygir olduğunu dürüstçe söylemiyor diyor efendim. Bana çok enteresan geldi. Bir sonraki maddeye geçmeden, o dördüncü maddeye geçmeden önce isterseniz bir minik müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve bu maddeleri kaldığımız yerden sayacağız efendim.

Şimdi size Amerika ile Çin'in yaptığı o bütün görüşmeleri ve o bir arada yapılan konuşmaları falan, değişik basın organlarından, Çin'den Amerika'dan işte şeye kadar, Rusya'ya kadar uzanan farklı basın organlarından alıntılarla anlatmaya çalıştım. Ve biraz şeyleri vereyim size, biraz kendi yaptığım çıkarımları vereyim. Buradan ne çıkar, hangi senaryolar çıkar diye. Aslında basit, yani benim anlattıklarımı detaylı olarak dinlediyseniz zaten sizin de yapabileceğiniz şeyler, ama hadi gelin hep beraber toparlamasını yapalım. Yani dar güvenlik protokolü çıkabilir. Yani devlet dışı aktörlerin, o siber terör örgütlerinin biyo güvenlik risklerini falan engelleme konusunda sınırlı prensipler belirlenebilir. Bu hemen ve hızlıca olabilecek bir şey. İkinci senaryoda yapay zeka kriz hattı bence kurulur. Bu faydalıdır. Herkesin işine yarar. Ve sonuçta yapacağınız şey bir direkt iletişim hattı. Diyalog konusu çip pazarlığından çok uzaklaşamayabilir. Yani taraflar masada güvenliği konuşurlar. Kuliste de çipleri niye vermiyorsunuz, veri merkezleri ne olacak, Nvidia satacak mı, Huawei kapasitesi ne olacak filan, oturup bunları tartışabilirler. Yani yapay zeka güvenlik dosyası ticaret pazarlıklarında bir kaldıraç haline gelebilir. Gelir yani. Büyük anlaşma görüntüsüyle küçük içerikler hazırlanabilir. Yani Trump'la Xi tarzı zirvelerde bu mümkün. Fotoğrafta böyle of be ne konuştuk arkadaş, 8 saat mi konuştuk, 63 saat mi konuştuk falan diye kendi aralarında konuşurlar. Çıktıklarında ortaya çıkan sonuç ne olur? Çat da bir şey olmayabilir yani. Rekabet bence daha çok sertleşir. O diyalog vitrinde kalır ama arka planda daha çok vurdulu kırdılı şeyler dönebilir. Ve hep birlikte görelim bunu efendim. Ve tabii ki o Birleşmiş Milletler ve Global South hattı bundan sonra daha da güçlenecek bence. Yani Amerika ve Çin yapay zekanın artık nükleer, ticaret, finansal ve askeri güvenlik kadar stratejik bir müzakere başlığı olduğunu kabul etti. Bize de bunu kabul ettirdi yani. Evet, burada bir yapay zeka barışı değil de yapay zeka rekabetinin trafik kurallarını hep birlikte koymaya çalışıyorlar el birliğiyle. Yani yapay zeka bugün eskinin, o soğuk savaş döneminin füzeleri kadar çok önemli ama o kadar da vurdulu kırdılı geçen bir yer değil. En azından dünya bu konuda tek kutuplu ya da iki kutuplu değil. Birçok yerinde kutuplar var. Bu da ilerliyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Evet efendim, bence bu dosyayı kapatalım. Yani Trump'la Xi'nin baş başa yaptıkları konuşmalardan daha fazla şey anlatmış olabiliriz belki de burada. Neyse, buradan bir şeye geçmek istiyorum. Aslında bugün yine konuştuğumuz konulardan biriydi. Ben bunu biraz arka plana almıştım. Ama ön plana getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çin Wukong 180 diye bir şeyi devreye aldı. Nedir bu? Kuantum bilgisayar. Kuantum bilgisayarlar yarışında Çin bir dakika gençler, biz de buradayız dedi. Şimdi bu Origin Wukong 180 isimli 4. nesil süper iletken kuantum bilgisayarını küresel kullanıma açtı Çin. Sistem Hefei merkezli şirket tarafından geliştirilmiş. 9 Mayıs 2026 itibariyle dünyanın farklı yerlerinden kuantum hesaplama görevleri kabul etmeye başlamış. Çin basını bunu ülkenin kendi geliştirdiği 4. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı olarak sundu. China Daily'den aldım bunu. Şirket sistemi gerçek iş yüklerine ve bulut erişimine hazır, programlanabilir bir kuantum hesaplama platformu olarak tanıttı. Şimdi burada aslında önemli olan bazı şeyler var. Qubit sayısı. Şimdi 180 dedim ya, Wukong 180 bu. O 180 qubit sayısı değil. Wukong 180 çipten ölçüm kontrol sistemine, ultra soğuk ortam desteğinden işletim sistemine kadar full stack denen o tam yığın yerli geliştirilmiş bir sistem. Yani %100 Çin işi diye bakılıyor buna. China Daily'nin haberine göre sistemin 4 ana bileşimi, yani kuantum çip sistemi, ölçüm ve kontrol sistemi, çevresel destek sistemi ve kuantum bilgisayar işletim sistemi Origin kuantum tarafından geliştirilmiş. Şimdi sistem 180 hesaplama kübiti ve 251 bağlayıcı coupling kübiti içeriyor. Tek çipli bir süper iletken mimariye sahip.
Şimdi kendi açıklamasına göre de orta yani T1 koherans süresi 40 mikrosaniyemiş. T2 eko koherans süresi 20 mikrosaniyemiş. Tek kübit kapı doğruluğu %99.90'mış. Bu çok önemli. 2 kübit kapı doğruluğu da %99'muş. Yani dünyadaki diğer bilgisayarlarla kıyasladığımızda ki birazdan kıyaslayacağım onlarla size. Önemli, çok önemli seviyelerde. Ama tabii onların verdiği şeylere göre. Ama dünyaya açtığına göre bunu, dünyada açılmışsa bu, dünyadaki insanlar da bunu kullanırken derler. Yani aa bu böyleymiş, aa bu böyle değilmiş derler bence. Şimdi bunu tek çipli 180 kübit vurgusu çok önemli. Neden? Kuantum bilgisayar yarışına girdiğinizde sadece kaç kübitiniz olduğu konuşulmuyor. Bu kübitlerin birbirleriyle ne kadar güvenilir konuştuğu, ne kadar uzun süre kuantum durumunun korunduğu, hatta oranlarının ne olduğu ve sistemin gerçek algoritmaları çalışırken ne kadar kararlı kaldığı da asıl mesele. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kuantum bilgisayarlardan biraz bahsetmek gerekirse size. Kuantum bilgisayarlar inanılmaz hızlı bilgisayarlar. Normal bilgisayarlarla kıyasladığımızda ya böyle akıl almayacak, kıyas kaldırmayacak kadar hızlı çalışıyorlar. Fakat tabii ki orada bir amayı koyacağız. Bunlar işte ne bileyim bizim veri merkezlerindeki sunucular gibi değil. Neden değil? Şu yüzden dolayı değil. Verdikleri sonuçları gerçekten de çok ciddi değerlendirmek gerekiyor. Çok hızlı işler yapıyorlar ama o işlerin doğru olup olmadığı, doğruluk oranı vesaire falan çok ciddi elden geçirilmek zorunda. Bir de bunlar şimdi neredeyse o mükemmel sıcaklık ısı derecesine, yani eksi olabilecek en soğuk dereceye kadar soğutulup orada çalıştırılmak zorunda. Yani normal bilgisayarın çalışma ortamı, normal sunucu veri parkının çalışma ortamı gibi düşünmeyin. İnanılmaz zor bunları çalıştırmak. Yani şu ana kadar mesela daha yeni açtılar diyoruz ama hani mesela bunun üçüncü nesili varmış, Origin Wukong. Bu üçüncü nesili 2 yıldır kararlı biçimde çalışıyormuş. 160'tan fazla ülkeden 50 milyon uzaktan erişim almış. 900 binden fazla kuantum hesaplama görevi gerçekleştirmiş. Şimdi bu yapay zeka ile kuantum hesaplamayı birleştiriyoruz biz diyor. Hani size demiştim ya hatalı sonuçlar gelebiliyor. Bu hatalı sonuçları bol bol elden geçirmek gerekiyor diye. İşte yapay zeka biraz o hatalı sonuçları eleme işine de girecek belki de. Bu alanda bu ilkmiş bu kuantum bilgisayar. Quantum Computing Report bunun için şöyle bir şey söylemiş. Platform üzerinde milyar parametreli bir büyük yapay zeka modelinin ince ayar çalışmasının gerçek kuantum donanımı üzerinde yürütüldüğü aktarıyormuş. Yani şu anda mesela o hani demişlerdi ya H200 çipleri falan, başta size anlattım Amerika vermiyor falan. Çin bunları doğru düzgün çalışır biçimde kuantum bilgisayarlara aktarırsa o zaman bambaşka bir dünya, bambaşka bir yapay zeka konuşmaya başlarız. Gerçekten de bambaşka derken bambaşka yani. Orada dünya başka bir yere gider. Yani şimdi bugünkü kuantum bilgisayarlara baktığımızda şimdi arada bazı farklar var. Bunu da söylemek lazım. Kuantum bilgisayar yapay zeka modelini eğitti gibi büyük parlak, biraz da pazarlama kokan cümleler duyunca hemen böyle ohuy deyip partiye geçmiyoruz. Şimdi bugünkü kuantum bilgisayarlar çoğunlukla NISQ denen gürültülü, düzeltmesi sınırlı ara dönem makineleri. Şimdi kuantum makinenin bir yapay zeka iş akışına dahil edilmesi önemli, çok önemli. Ama bu klasik bir GPU, yani normal bilgisayar kümelerinin yerini aldığı ya da büyük dil modellerini dramatik bir şekilde hızlandırdığı anlamına gelmiyor. Ben de zaten bunu söylemedim, yapar ise dedim. Gerçek anlam aslında şu anda üstünde çalışılan şey ne? Çin kuantum bilgisayarı, yapay zeka, güvenlik, kimya, finans ve optimizasyon gibi alanlarda hibrit klasik kuantum iş akışına sokmayı hedefliyor. Yani hani dedim ya size, kuantum bilgisayarlarla bir sürü işler yapabiliyorsunuz. Yani mesela insanlığın 50 yılda bulabileceği şeyleri kuantum bilgisayarları saatler içinde çıkartabiliyorsunuz. Ama ortaya çıkan sonuçlar her zaman iyi olmuyor. Çin neden? Onları düzeltmek gerekiyor. Onları

Çik altı çalışma göstermesi, yani az hatayla çalışması. Mesela Nature'da bir makale yayınlanmış. Burada 72 ila 105 kubitlik Willow işlemcilerin yüzey kodlarını gerçek zamanlı hata düzeltme sonuçları raporlanmış. Şimdi buradan geçtiğimizde IBM ve Google'ın çipleriyle Wukong'u karşılaştırdığımızda kubit sayısı tek başına dünya liderliği anlamına gelmiyor. Yani neden? Çünkü Google'ın Willow çalışması bize gösterdi ki aslında fiziksel kubitler bilmem ne doğru ama sen onların üstüne daha sonrasında ne kadar çalışıyorsun bu önemli. Yani işte bu kuantum bilgisayarlar hani mesela biraz size şöyle bir bilgi vereyim. Bir süper iletkenler üstünde çalışıyor bunlar. Kübit dediğimiz bir bitin kuantum karşılığı. Yani bir bit mesela ne olur? Sıfır ya da bir olur değil mi? Kübit kuantum süperpozisyonunda sıfır ve bir durumlarının birleşimini temsil eder. Yani bambaşka bir şey. Yani bu kuantumu biraz size anlatmam lazım. Daha önce anlatmıştım ama belli ki bunun haberini biraz daha yapmam lazım size. Bunlardan bahsederim. Şimdi kapı doğruluğu denen bir şey var. Kuantum işlemlerinin ne kadar hatasız yapıldığını anlatıyor bu. İşte buna bakmamız lazım. Bizim ülkemizde de bu tip çalışmalar yapılıyor. Tabii daha başlangıcın da biraz gerisindeyiz. Biz şu anda şuna bakıyoruz. TÜBİTAK'ta bunun çalışması vardı. Hatırlıyorum ben. Biz şu anda işin başlangıç seviyesindeyiz. Gerçekten de yani çocuğumuza ders bilgisayarı almışız ve onunla evreni hacklemesini değil, şu anda o bilgisayarı kullanmasını öğrenme aşamasındayız. Ama her şey sıfırdan büyüktür. Kuantum dünyasında bile her şey sıfırdan büyüktür. O yüzden de hep beraber biraz bunlara bakacağız, öğreneceğiz ama bizim yatmamamız lazım. Bakın dünyada insanlar bu konuda bir şeyler yapıyorlar. Tamam, biz ilk çıkışta 180 kubitlik bir bilgisayar yapalım demiyorum ben ama 2 kubitlik de yapmayalım, 7 kubitlik de yapmayalım yani. Biraz daha ileriye doğru adımlar atmamızda çok büyük fayda var efendim. Bu rekabet çünkü bir süre sonra bizi de vuracak. Yani bizim bir yerinden girmemiz lazım. Keşke şu dronlarda, savaş aletlerinde yaptığımız işleri biraz devletin atacağı omuz darbeleriyle kuantum alanına, yapay zeka alanına da kaydırabilsek. Keşke. Askerlikle ilgili, insan öldürmeyle ilgili bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Ya da ülke güvenliğini biz sadece dronlarla sağlayamayız. Başından beri size anlatıyorum. Bakın Çin'le Amerika yapay zeka konusunda haybiye kavga etmiyorlar. Gerçekten de bu dünyanın akışını, normal düzenini değiştirecek bir şey. Ve biz bir süre sonra belki de elimizde savaş aletlerinin olması, yapay zekamızın olmamasının karşısında bir işe yaramıyor hale gelecek. Ne olursunuz biraz bu konuları düşünelim, bu konuların üstünde çalışalım. Bunları her söyleyen, bunu size kötü olan her şeyi söyleyenler çok kötü olamaz. Hemen bir fıkrayla bitireyim programımızı efendim. Bir kuş donmuş karların içinde duruyormuş. Karların içinde dururken, tam donacakken öküz gelmiş ve üstüne pislemiş. Üstüne pisledikten sonra kuş ne oluyor demiş, aa filan, çok kötü bir durumda hissetmiş kendini ama o karların içinde donacakken o öküzün pislemesinin sıcaklığında bir anda böyle şey almış, ısınmış ve kendine gelmiş, aa ne kadar iyi demiş. Tam böyle artık hiçbir şey daha iyi olamaz derken bir kedi onu tırnağının ucuyla pisliğin içinden çıkartmış, temizlemiş. Kuş o demiş, daha çok mutlu olmuş, atmış ağzına kedi onu ve yutmuş. Bu hikayeden alınacak ders: lütfen pisliğin içine düşerseniz şarkı türkü söylemeyin. İkincisi, sizi pislikten çıkaran herkes sizin dostunuz değildir efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 20 Mayıs 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'lisiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel bir gün dileyerek, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce de hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram, Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz, takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz de çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Bir son dakika bilgisiyle başlayacağım programa. AFAD'dan ve Kandilli'den gelen açıklamalarla, evet doğru, bir deprem Malatya'da. Malatya'nın Battalgazi ilçesinin ilçesi merkezli bir deprem. 5.6 şiddetinde 4.5 kilometre derinlikte yaklaşık gerçekleşen ve sabah saat 9 sularında yaklaşık 13 dakika 12 dakika önce gerçekleşen bir deprem. Şu dakikaya kadar olumsuz bir haber yok. Onlara bakıyoruz. Editörüm İlktür Karadeniz de şu an itibariyle araştırıyor, bakıyor. Ben de baktım hemen yayın başlarken daha. Dediğim gibi şu dakikaya kadar olumsuz bir haber yok ama 5.6 büyüklüğünde bir deprem nerelerde, hangi kentlerimizde hissedildi? Tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi Malatya, dediğim gibi Battalgazi merkezli bir deprem, 5.6 şiddetindeki depremden bahsediyorum. Malatya'da, Adıyaman'da, Elazığ'da ve Kahramanmaraş'ta hissedilen 5.6 büyüklükteki depremde, depremle ilgili şimdi önümüzdeki dakikalarda da bakıyoruz ve haber merkezi de şu an bakıyor, sevgili İlknur da bakıyor. Eğer bir gelişme olursa, yeni bir gelişme, yeni bir bilgi de elimize gelirse elbette sizlerle paylaşacağım. Deprem kendisini, doğa kendisini, daha doğrusu öyle söyleyelim, unutturmuyor. Her fırsatta kendisini hatırlatıyor. Tabii ki Malatya'ya, Adıyaman'a, Elazığ'a ve Kahramanmaraş'a geçmiş olsun diliyorum burada. Bu dileğimi de gönderiyorum. Umarım önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda kötü, olumsuz bir haber de gelmez. Ama söylediğim gibi doğa kendisini bir şekilde her dakika bize kendisini hatırlatıyor. Ben buradayım diyor. Hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Oluyor muyuz? İşte sürekli olarak takip ediyoruz beraber de zaten burada. Deprem gerçeğini, ülkemizin bu gerçeğini konuşuyoruz, hatırlatıyoruz. Hatırlatmaya da devam edeceğiz ama unutuyoruz maalesef. Sadece bu büyüklükte depremler olduğu zaman hatırlayabiliyoruz biz de bu gerçeği. Söylediğim gibi program içerisinde de buna dair, bu depreme dair bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız. Ve geçelim gündeme, gündemin öne çıkan başlıklarına. Şimdi siyasete gireceğiz elbette. Ekonomiyi konuşacağız. Açılım sürecini konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil etmesi ve siyasetin de iktidar kanadından, Cumhur İttifakı kanadından, MHP'den gelen itirazları da konuşacağız programın ilerleyen dakikalarında. Ama Siyasetin bambaşka bir derdi var. Garip. Yani hep ülke gündeminden ne kadar uzak siyaset diye konuşuyoruz ya. Tam da bu konudan bahsedeceğim. AK Parti Grup Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere bir bilgi, bakanların o grup toplantılarında biliyorsunuz gazetecilere bir bilgilendirme bakanlar açısından yapmaması konusunda bir yazı gönderdi. Bir uyarı yazısı gönderdi. Grup toplantıları öncesinde bakanların toplantı salonunda basına ve işte diğer haber ajansından temsilcisi, haber ajanslarının temsilcisi olan arkadaşlarımıza açıklama yapmamasını, röportaj vermemesini, bilgilendirme faaliyetinde bulunmasının salon sürecinde aksamalara yol açtığı gerekçesiyle bu uyarıyı yaptığını söylüyor AK Parti yönetimi ama enteresan bir durumda yok değil ortada. Neden bunu hatırlatacağım biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde yine bir grup toplantısında Now Haber muhabiri arkadaşımızla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir gerilim yaşanmıştı. Konu neydi? Arkadaşlarımız Gülistan Doku soruşturmasına dair kendi bakanlığı dönemiyle ilgili bilgiler yöneltmişler, sorular yöneltmişlerdi kendilerine. Bazı bilgilere tabii sahip olmak, hakim olmak istiyor gazeteci arkadaşlar. Orada Now Haber muhabiriyle Süleyman Soylu arasında bir gerilim yaşanmıştı. İşte bu uyarının da AK Parti yönetiminden bakanlara gelen bu uyarının da aslında zamanlaması tam anlamıyla manidar diyebiliriz. Dediğim gibi Süleyman Soylu ile gazeteciler arasındaki o hatta böyle fiziki müdahaleye varan hani cep telefonuna doğru bir hamle de yapmıştı Süleyman Soylu gazeteci arkadaşımızın. O süreçten sonra bu uyarının gelmesi de önemli. Ya söylüyorum şunu her fırsatta hani gündemi konuşuruz, gündeme dair başlıkları konuşuruz. Bir parantez açacağım. Malatya valisinden bir açıklama var. Söylediğim gibi Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. Battalgazi ilçesi merkezli. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı bilgisini Malatya valisi şu dakika itibariyle kamuoyuyla paylaşmış durumda. Aman böyle olsun ama söylediğimiz gibi deprem gerçeği kendisini unutturmuyor. İşte azımsanmayacak büyüklükte bir depremden bahsediyoruz ve 4 ilimizde Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem. Malatya valisi valiliğinden de gelen açıklama şu dakikaya kadar olumsuz bir durum yok. Bu da aslında hepimiz açısından sevindirici bir haber olarak, bir başlık olarak öne çıkıyor. Tekrar ve tekrar yurttaşlara da o kentlerdeki ve hepimize tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi konuşuyorduk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanlara getirdiği eleştirileri konuşuyorduk değil mi? Şöyle bir tablo ortada, şöyle bir gerçeklik ortada. Bir kere zaten şunu görüyoruz. Bakanların nasıl eski ve yeni bakanların bu anlamda ya da siyasetin öyle söyleyebiliriz herhalde değil mi? Nasıl etkisizleştirildiğini de gösteren yeni sistemle beraber, bu başkanlık sistemiyle beraber bunu gösteren önemli başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri de işte söylüyorum hani siyaseti konuşuruz, gelişmeleri konuşuruz. Hepsini zaten her sabah burada anlatıyoruz. Beraber bu konular üzerine düşünmeye çalışıyoruz ama siyaset yönetiminin de bakanların spontane yani hazırlıksız sorular karşısında verebilecekleri potansiyel potları, çelişkili açıklamaları ya da o gergin anları sıfıra indirmek istediğini görebiliriz buradan değil mi? Siyaset iletişimi açısından enteresan bir karar. Hani ve bizim de bilgilendirilme hakkımız var. Gazeteciler olarak bizler sizler adına o soruları soruyoruz ama mesela bu yasakla beraber meslek, gazetecilik mesleği özellikle meclis çatısı altında bülten haberciliğine ya da kayıt cihazı olmaya indirgenmiş olmuyor mu? O hale gelmiyor mu diye de soruyorum. Mesela soru sormayan sadece aktaran bir medya sistemi mi acaba bekleniyor ya da arzu ediliyor? Bunun üzerine de düşünmek gerekiyor. Bazı adımlar var siyasette özellikle atılan bu tip adımlar siyasetin şeffaflığa nasıl baktığını ya da işte yeni medya düzenine nasıl baktığını da bize gösteren gelişmelerdir. O yüzden bu konuyla girmeyi tercih ettim. Tabii gazetecilerin soru sormaya yasaklanması, iktidarın hani iktidar köşeye sıkıştırıcı ya da o yıpratıcı tırnak içerisinde sorulardan kaçması mı anlamına geliyor? Hani demokratik sistemlerde bakanlar sadece kendilerine atayan iradeye karşı sorumlu değildi? Hani topluma karşı sorumluydu? Bir de bu açıdan bakmak gerekmiyor mu? Yani ben sadece istediğim zaman istediğim kadar konuşurum yaklaşımı ne kadar doğrudur? Bunun üzerinde de biraz sanki düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. İzniniz olursa böyle bir fikrim var. O yüzden bu gelişmeyle başlamayı tercih ettim bugünkü programa. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs vesilesiyle 19 Mayıs nedeniyle yine gençlerle bir araya geldi. Sporun ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Sosyal medya konusunda ki eleştirilerini bir kez daha gündeme getirdi. Çok da fazla genç işsizliği, yaklaşık %25'lik bir genç işsizliğinden bahsediyoruz. Bu konuya çok fazla girmedi. Mesela neye girdi Sayın Erdoğan? Anayasa, 82 anayasası tartışmasına girdi. Ve dedi ki bu anayasanın o etkilerden kurtulması gerekiyor. Ama şöyle düşünüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri kullandıktan sonra, hani 82 anayasasının yürürlükteki madde sayısı 177. Bugüne kadar 127 maddesi değiştirilmiş durumda. Ki bir yandan da bakılınca anayasayı en çok değiştiren parti hangi parti? Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi. Yaklaşık diyorum, hani o kadar farklı dönemlerde büyük değişiklikler yapıldı ki, tabii 2010 referandumu, 2017 referandumu, onlar büyük, biliyorsunuz demokratikleştik o referandumlarla birlikte. AK Parti bugüne kadar 12'ye değişiklik yapmış. Yaklaşık 65 maddenin değiştirildiğini görüyoruz. Yani mevcut anayasanın en hayati maddeleri zaten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde değişti. Sistemin kendisi değişti zaten, ona bakılırsa. Dolayısıyla bu arada tabii anayasaya ne kadar uyuluyor uyulmuyor tartışmaları, o da ayrı bir başka bir başlık elbette. O da bu sorunun yanıtı da hepimizin aklında var. Biliyorsunuz siz de. Yani AK Parti bu yeni ve sivil anayasa söylemi ne kadar gerçekçi, ne kadar önümüzdeki dönemde kısa vadeli siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç haline getiriliyor bu tartışmalar, buna da siz karar verin. Ben size aktarıyorum bu başlıkları. Şöyle bakıyorum, bu arada AFAD'dan da bir açıklama var. Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AFAD da diyor ki, oradan da hani olumsuz bir durum yok, olumsuz bir durum yok ifade açıklaması var. Ama saha çalışmaları, sahadaki incelemeler devam ediyor açıklaması da yine dediğim gibi AFAD'dan geldi. Malatya Valiliğinden de bu konuda bir açıklama var. O da aynı şekilde AFAD'dan gelen açıklama gibi, olumsuz bir durum yok ifadesini kullandı Malatya valisi de. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Biraz sonra da bir deprem bilimci konuğumuz olacak. Profesör Doktor Okan Tüysüz konuğumuz olacak ve beklenen bir deprem miydi bu? Başka riskleri de gündeme getiriyor mu? Yeni depremlerin habercisi mi? İlk ağızdan öğreneceğiz. Onu da söyleyelim, bunu da aktaralım. Biz konuğumuz gelene kadar, konuğumuza bağlanana kadar şöyle birkaç başlık daha hızlıca size aktarmak istiyorum. Bu çözüm süreci meselesi. AK Parti ile MHP arasında bir tür nasıl tanımlanabilir? Paslaşmaya dönüşmüş durumda. MHP lideri konuştu hafta sonu, yine işte Ülkü Ocakları üyesi gençlere, ülkücü gençlere seslendi ve terörsüz Türkiye için omuzlarımıza çok büyük bir yük aldık ve gençlere seslenirken dedi ki, geleceğini güvenceye almanın sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu konudaki geleceğin güvence altına alınması ifadesini kullandı. Bu arada MHP bu çözüm sürecine dair gerekli adımlar atılmıyor, yeterli adımlar atılmıyor eleştirisi yapıyordu ya. Tam olarak da hükümet sözcüsü Ömer Çelik'ten bu konuya dair bir açıklama geldi. Yol haritamızı güncelleyeceğiz açıklaması dikkat çekiciydi. Bu biraz da sanki MHP'nin o beklentilerine karşılık vereceğiz. Bu anlamda yeni adımlar atılacak ifadesinin başka bir yorumu olarak değerlendirilebilir. Zaten ortada bir gerçeklik var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, biz biliyoruz ki yapılan açıklamalar, işte konuşuyoruz onlarla da, oradan gelen açıklamalara da baktığımız zaman meselenin sadece terör örgütü lideri Öcalan üzerine odaklanmış olması ya da Öcalan'ın statüsü üzerine odaklanıyor olmasından dolayı iktidar oldukça bu tablodan rahatsız. Yani Mesela terör örgütünün silah bırakma sürecine dair hep deniyor ya, bize hep anlatılıyor ya, işte MIT takip ediyor, emniyet takip ediyor, istihbarat bakıyor. Bu konuda beklenen, hükümetin beklediği adımların atılmadığı yönünde de ya da bu adımlarda geç kalındığına dair bilgiler de, yorumlar da geliyor ve bundan oldukça rahatsız Adalet ve Kalkınma Partisi. Nasıl olmasın ki bu süreci anlatmanın, kamuoyuna, yurttaşa, seçmene anlatmanın en sağlıklı yolu olacaktır bu, değil mi? Terör örgütünün silah bırakmış olması ve bunun ispatlanmış olması, gelen raporlar işte MIT'ten, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ya da başka yerlerden. AK Parti'de o siyasi bedeller açısından, olası siyasi bedellerin hesabını yapıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Neden bunu söyledi? Tabii AK Parti deyince Beştepe'yi de düşünmek önemli. Beştepe de farklı düşünmüyor bunun üzerine. Öcalan, Devlet Bahçeli bir statü tartışması başlatmıştı. Hatırlayınız, Öcalan'ın statüsü tartışmasını başlatmıştı. İşte bu konuya dair adeta bir cevap. Nereden? Beştepe'den. Kimden? Mehmet Uçun'dan, biliyorsunuz hukuk danışmanı, baş danışmanlarından bir tanesi, Beştepe'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından bir tanesi Mehmet Uçun. Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra Anadolu Ajansı'na yine bir analiz yazısı gönderdi ve tabii ki Anadolu Ajansı da o analiz yazısını yayınladı. Orada aslına bakılırsa tam anlamıyla Sayın Bahçeli'ye, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik bir cevap niteliği taşıyan yazıydı o. Ne dedi biliyor musunuz Erdoğan'ın baş danışmanı? Bahçeli'nin tam tersi yönde bir ifade var aslında. Tırnak içinde aktarıyorum. Öcalan'ın siyasetin önüne çıkarılmaktan vazgeçilmesi çok önemlidir. Dikkat, Öcalan'ın siyasetin önüne çıkartılmaktan vazgeçilmesi son derece önemlidir. Bu da aslında Beştepe'nin, hani tam bir rahatsızlıktan bahsedilemez belki ama, Öcalan'ın bu konunun, bu sürecin öznesi haline getirilmiş olmasından ne kadar rahatsız olduğunu da bize gösteriyor. Yani bunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. İşte o aslında siyasi bedel. Sandıktan bahsediyoruz. Pek çok tartışma yapılıyor bu aralar, görüyorsunuzdur siz de. Acaba AK Parti bir erken ya da tırnak içinde baskın seçime mi hazırlanıyor tartışmaların yapıldığı bu dönemde? Bunun fayda zarar hesabını da bir şekilde yaptığını görüyoruz. İktidar kanadının, AK Parti kanadının daha doğrusu, öyle söyleyebiliriz. Bunun üzerinden anlatabiliriz diyoruz ve devam edelim. Birkaç başlığım daha var. Şuradan bir bakıyorum başlıklara. Bir yandan da depremle ilgili olarak Malatya'da yaşanan o 5.6 şiddetindeki depremle ilgili olarak yeni bir gelişme var mı yok mu diye de bir yandan kontrol ediyorum. O yüzden duraksadım ama ben devam edeyim. Hayır, şu dakikaya kadar dediğim gibi AFAD'dan ve Malatya Valiliğinden gelen iki açıklamanın dışında net bir bilgi yok. Spekülatif bir şey de söylemek istemiyorum tabii ki, özellikle tabii ki böyle hayati bir konuda. Malatya Valisi şu dakikaya kadar İl sınırları içerisinde olumsuz bir durum yok demişti. AFAD'da aslında valiyi doğrulayan, Malatya valisini doğrulayan açıklamayı tekrarladı. Evet, olumsuz bir durum yok ve şöyle söyleyeyim, olumsuz bir durum yok. Saha tarama çalışmalarının da devam ettiğini de yine AFAD açıklamıştı. Şimdi devam edelim biz diğer başlıklar üzerinden. Ne konuşuyoruz biz geçtiğimiz hafta itibariyle? O para aklama, işte yasa dışı bahis vesaire, bu konulardaki operasyonlar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili. Bakan da, Adalet Bakanı da, ki o operasyonun gerçekleştiği sabah bir açıklama yapmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'ya özel olarak da bir açıklama yaptı, onu da söyleyelim, onun üzerinden de aktaralım. MASAK raporlarını işaret etti Adalet Bakanı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyondan bahsediyorum elbette. Diyor ki Adalet Bakanı, MASAK raporlarına bağlı olarak bu soruşturma ilerliyor. O da aslında bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasından bahsediyoruz ve bu mali hareketler incelendi ve Başsavcılığın takdiri doğrultusunda da bir tutuklama talebi vardı ve mahkemede bu konuda tutuklama kararında aldı ifadesini kullandı. Dijital denetimlerin özellikle bu yasa dışı bahis meselesi üzerinden dijital denetimlerin arttırılacağı bilgisini de yine Adalet Bakanı'nın verdiği yaptığı açıklamalar üzerinden öğreniyoruz. Hazır yasa dışı bahis demişken bir açıklama benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cevdet Yılmaz kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Yasa dışı bahis nedeniyle 20 ile 60 milyar dolar arasında bir finansal kayıp yaşandığından bahsetti Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tabii işte yapay zeka destekli denetimler yapılıyor, yeni yasal düzenlemeler yapıyoruz dedi. Çok boyutlu bir eylem planını devreye aldık dedi. İşte bunlar zaten rutin açıklamalar, bunları zaten konuşuyoruz. Kara para aklama, terörün finansmanı ve organize suç riskleri barındıran bir yurt dışı merkezli yapıdan bahsetti yine Cevdet Yılmaz. Ama şunu konuşmak gerekmiyor mu? 60 milyar dolardan bahsediyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tablo ortada. Bunu Adalet Bakanı da söylemişti geçtiğimiz günlerde. 10 milyon kişi Türkiye'de yasal bahis oynuyor. 10 milyon kişiden bahsediyoruz. Ve 3 milyon 800 bin kişinin de, bunu Adalet Bakanlığı açıklamıştı bu rakamı, 3 milyon 800 bin kişinin de yasa dışı bahis oynadığını biz biliyoruz. Üstelik de bunların çoğu hani o cep telefonlarında, sanal bahis ortamlarında, dijital ortamda oynanan kumardan, yasa dışı oyunlardan bahsediyoruz değil mi? Burada konuşulması gereken, siyasetin de çözüm üretmesi ya da hani program her sabah başlarken nedenler ve sonuçlar üzerinden konuşacağız diyoruz ya, aslında tam olarak da bu. Şuna odaklanması gerekmiyor mu? Buna dair çok fazla başlık, buna dair çok fazla detay göremiyorum. Nedir o? Nedir o? İnsanlar neden kumara bu kadar para harcıyorlar? Ya da bu sadece ekonominin iyi olmasıyla olmamasıyla mı açıklanabilir? Çünkü şöyle bir yaklaşım da var. Ekonomi kötü ve insanlar bir şekilde ayakta durabilecek bir duracak bir çıkış yolu arıyorlar. Bu yüzden de yasa dışı bahse yöneliyorlar. Değil mi? Bu tip açıklamalar yapılıyor. Acaba sadece bununla mı sınırlı olarak bakmak gerekiyor olaya? İşte sadece polisi önlemlerle, işte masak çalışmaları, işte bak Cevdet Yılmaz'ın söylediği gibi yasal düzenlemelerle vesaire, bununla mı bakmak gerekiyor? Yoksa başka sosyolojik bir sorun mu var burada? Bunun üzerinden tartmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Benim en azından bu açıdan görebildiğim gerçeklik bu. Ama bakıyorum sosyal politikalar, çok son dönemde hani sosyal politikalar deyince biz sadece yoksullara yapılan yardımlardan bahsediyoruz değil mi? Genel olarak bu perspektiften ele alınıyor mesele. Ama sosyal politikalar sadece yoksullara yapılan işte milyarlarca liralık yardım ve bununla övünmekten ibaret olmamalı. İşte asıl sorun burada. Yoksulluğun sonucu mu değil mi bu? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye de düşünüyorum ben. Benim penceremden bakılınca böyle bir gerçekliğimiz var. Devam edelim başlıklara, neler var gündemde. Kahramanmaraş'ta hatırlayınız, bir öğretmenle 10 öğrencinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan, hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan o saldırı, o saldırıya dair başlıklar. Şimdi Tolga Şardan T24'ten Tolga Şardan'ın bir yazısı benim çok dikkatimi çekti. İzniniz olursa onu da paylaşmak istiyorum. Gözden kaçmaması gereken bir ayrıntı. Buna dair başlıklar o saldırının gerçekleştiği günlerde aslına bakılırsa konuşulmuştu, tartışılmıştı ama Tolga Şardan diyor ki İsa Aras Mersinli, o saldırıyı gerçekleştiren kişi. O İsa Aras Mersinli'nin çantasını neden şüphelendiği, ne olduğu, ne bittiği tabii çok tartışıldı, çok konuşulmuştu o dönemde de. Çantasını okula girerken düzenli olarak kontrol eden bir müdür yardımcısının iddiadır bu. Saldırıdan önce okuldan tayin edildiği yönünde bir iddia. Tolga Şardan'ın iddiası ki okuldaki görevinden alınmasında o İsa Aras Mersinli'nin babası ki polis baş müfettişi de hatırlayınız, onun da rol oynadığı yönünde gerçekten çok çarpıcı, çok dikkat çekici bir iddiadan bahsediyor. Bunu da aktarmak istedim size, hani geçmeyelim unutmadan Bunu da o soruşturmada ne oluyor ne bitiyor ona dair gelişmeleri elbette aktarıyoruz ama gerçekten Tolga Şardan'ın T24'teki yazısında gündeme getirdiği bu iddiada oldukça çarpıcı. Ve yavaş yavaş biz geçelim diğer başlıklara, diğer konulara. Siyaset dedik az önce, siyaseti konuştuk değil mi? Siyaset ve sporu da biz sık sık böyle arka arkaya konuşuyoruz. Diyeceksiniz ki Güçlü, sen genelde sporu, futbolu ya da sporun diğer dallarını programın sonunda konuşursun ama bu kez siyaset ve futbol, yumuşak bir geçiş yapmak istedim ama siyasetteki tartışma hiç de yumuşak değil. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu liglerdeki Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig'deki liglerin tescilini yaptı dün itibariyle. Ama mesela MHP'den çok sert bir eleştiri geldi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan enteresan iddialarla birlikte. Neden bahsediyorum? Neyi anlatacağım size? Diyor ki MHP Milletvekili, yani Eyüp Spor ve Kasımpaşa iki iddiası var. Eyüp Spor ve Kasımpaşa bir dönem kayyumla yönetildi. Oysa ki yasalara göre, daha doğrusu düzenlemelere göre birlikte aynı yönetim, bir kulüpler birden fazla kulübün yöneticisi tek bir kurumsa, tek bir kişi ise orada sorun olabilir. Bu takımların, Eyüp ve Kasımpaşa'nın ligden düşürülmesi gerekiyordu iddiasını gündeme getirdi. Bir diğer iddiası da bahis soruşturması. Bahis soruşturmaları devam ederken bir yandan nasıl oluyor da Futbol Federasyonu ligleri bu şekilde tescil edebiliyor? Kayseri'nin de bu anlamda düşmemesi gerekiyordu. Ligden düşürülmemesi, hatta bu sene itibariyle liglerden düşmenin de tamamen durdurulması gerekiyor şeklinde bir itirazı vardı. Dediğim gibi siyaset ve futbolun iç içe girdiği bir tartışmadan bahsediyoruz. Biz bu konuyu, futbol konusunu, hukuk konusunu konuşmak istersek kiminle konuşuyoruz? Ülkemizde spor hukuku konusunda en yetkili isimlerden bir tanesi, hem Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, KAS olarak tanıyorsunuz, hatırlıyorsunuz siz, ya da Euroleague basketbol tahkiminin Türk hakemlerinden avukat Emin Özkurt'la konuşacağız. Bu itirazlar ne kadar yerinde?
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Sayın Özkurt, merhabalar.
3: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim. Önce şuradan mı başlasak? Hani liglerin tescil edilmesi, ki bakıyorum Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıllarda genelde Haziran ayına sarkıtmıştır bunu. Ne demek liglerin tescil edilmesi, ne anlama geliyor ya da hukuki açıdan bir geri dönüş yolunun kapandığı anlamına mı geliyor mesela?
3: Evet, ligler tescili. Lig bittikten sonraki genellikle hafta yapılır. Bunu görmüşüzdür daha önceki uygulamalarda da. Bu kimi zaman bir hafta, kimi zaman 10 gün sonra gerçekleşen bir olgudur. Bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası oynanacağı için dünyanın çok bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ligler erkenden bitti. Dolayısıyla liglerin normale göre daha erken tescil edilmesi bu seneye denk gelen bu süreçte normal. Dün çok hızlı bir şekilde tescil edilmesi, bu tartışmalar alevlenmeden tescil edilmesi ise bir mesaj. Yani liglerin normalde bu tarihlerde tescil edilmesi bu hafta içerisinde beklenebilirdi. Ben beklerdim. Çünkü bir problem olmayacaktır. Zaten şunu söylüyorlar. Ama daha işte lige yükselecek, Süper Lig'e yükselecek 3. takım belli olmadı deniliyor.
1: Çorum Spor ve Esenler Erekspor.
3: Ama liglerin tescilini ilgilendiren bir durum değil ki. Önümüzdeki yıl hangi takımın ligde oynayacağını ilgilendiren bir durum o. Dolayısıyla teknik detaylara boğmak istemiyorum sizi ama liglerin tescil edilmesi, bu tarihte tescil edilmesi olağandır. Kayseri Spor Milletvekili Baki Ersoy'un başlattığı tartışma çerçevesinde bunlar dile getirildikten sonra bir anda tescil edilmesi ise bir mesajdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyu boşu boşuna dallandırıp budaklandırmaya kalkmayayım. Ben yetkimi kullanıyorum ve bu tartışmaların gelişmesini engelliyorum demektir. Tabii manevra olan kısım şu Güçlü Bey. Burada biz Karagümrük Spor'un, biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin tuttuğu takım,
1: evet,
3: ve Kayseri Spor'un Onun da Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy oldukça yönetimiyle yakın ve kendisi de Kayseri'li, Kayseri Spor'u destekliyor. Onların düşmesi kesinleştikten sonraki haftanın hemen daha ilk günlerinde gündeme gelmesi tabii ki siyasi bir talep mi oluşuyor bu konuyla alakalı gibi bir durumu, bir olasılığı gündeme getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu da bu siyasi talebin henüz vermeden hayır ben yetkimi kullanıyorum ve bu konuyu kapatıyorum dedi. Elbette Kayseri Spor'un ve Karagümrük Spor'un eğer haklılık olarak gördükleri unsurlar varsa bunlara karşı hukuki yolla, spor hukukuna ilişkin bir yolla itiraz imkanı var. Bu teşkil kararının verilmesini takip eden, yani dünü takip eden 7 gün içerisinde Kayseri Spor ya da Karagümrük Spor'un ya da liglerin teşkiline itirazı olan futbol paydaşlarının başvuruda bulunup buna karşı tahkim kurulunda, Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulunda itiraz hakkı söz konusu. Ama tabii bu itirazı yaparken özellikle Kayseri Spor'un açıklamalarını da görüyorum yansıyan çeşitli yanlış hukuki değerlendirmelere dayanıyorlar. TMSF tarafından her iki kulübün elde tutulması gibi filan. Bunlar spor hukukunu ve genel olarak hukuku ve de TMSF tam manasıyla bilmemekten kaynaklı yanlış hukuki yönlendirmeler. Yani başvuruyu o açıdan yapmamaları kendileri açısından daha sağlıklı olur.
1: Yani burada benim de o dikkatimi çekti. Hem onu söylüyorlar, yani Eyüp Spor ve Kasımpaşa'nın bir dönem 20 günlük bir sürede TMSF'nin kayyum yönetimine geçmiş olmasını söylüyorlar. Bir yandan da bahis soruşturmaları devam ederken futbol yönetimleri, kulüp yöneticileriyle ilgili iddialar gündemdeyken liglerden düşürülme kaldırılsın bu sezona özel şeklinde bir beklentileri var. Bahis demişken şu açıklamayı hatırlıyorum. O benim dikkatimi çekmişti. İstanbul Başsavcı Vekili Osman Sağlam geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Dünya Kupası var ve ligler bitmek üzere, bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik açıklaması yapmıştı. Benim kafamda çok soru işareti yarattı bu açıklama. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı?
3: Evet, Beşiktaş kulübünün düzenlediği spor hukuku sempozyumunda bu açıklamayı yaptı. Ben de o toplantıdaydım ve kendisine buna ilişkin soruyu ben sormuştum. Dolayısıyla şunu belirtmek lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bakacak olursanız çok önemli bir işlev yürütüyor bu bahis soruşturmaları kapsamında. Ve doğru işler yapıyorlar, desteklenmeleri lazım. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Çünkü biz hukuki konuları ele alırken bakış açımız herhangi Türkiye'nin siyaset gündeminin dışında olmalı. Ve ne doğru yapılıyorsa ona doğru, ne yanlış yapılıyorsa ona da yanlış deme şeklinde olmalı. Bahis operasyonları doğru operasyonlar. Bahis operasyonlarının çerçevesinin Adalet Bakanı Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dışına çıkmış olması ve Adana'daki operasyonlar çerçevesinde Rasim Ozan Kütahyalı gibi ondan sonra çeşitli şahısların da bu işin kasasını ve paranın aklama sistemi içinde olduğu anlaşılan iddianameler, iddialar o yönde, tutuklamada o gerçek gerekçelerle yapıldı. Bunların üzerine gidilmesi, Türkiye'nin temizlenmesi ve bu bahis şebekelerinin ne kadar grift ilişkiler içerisinde olduklarının gözlemlenmesi açısından önemli ve kıymetli buluyorum, desteklemek gerek. Ancak yargı hareketlerini ve süreçlerini çeşitli toplumsal olayların zaman çizelgesine bağlamaz. Yani Dünya Kupası, Avrupa Kupası, olimpiyatlar, onun dışında işte seçimler, artık ne dersek diyelim. Yani bunlar endeksli yargı hareket etmez. Dolayısıyla o kısımdaki ifadeye açıklık getirilmesi ve operasyonların aynı kararlılıkla zaman bağlamında kendi dinamiği içerisinde ilerlediğini başsavcılığın hissettirmesi önemliydi. Onu da yaptılar, yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Şimdi yazın ben de çok büyük bir dalga bekliyorum açık söylemek gerekirse. Şu an için bahis operasyonları şeklinde gerçekleşen... İşte
1: Dünya Kupası'ndan sonra kastettiğiniz herhalde değil mi? Benim anladığım
3: Dünya Kupası'ndan sonra ya da Dünya Kupası süreci içerisinde önümüzdeki hafta, yani bunların hepsi bence olasılık dahilinde. Ben önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin gündeminin yeniden bir zaman hani 3-5 ay evvel olduğu gibi spor endeksi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok farklı isimlere ve kulüpleri de etkileyecek boyutlarıyla gidilecek gibi. Çünkü bir kulübün yöneticisi ya da başkanı bahis eyleminin içerisine, üstelik kendi takımının oynadığı maçın aleyhine olacak şekilde bahis oynuyorsa, bu aynı zamanda şike suçu unsurunun da oluşmasına imkan verecek bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla şu an için bahis operasyonlarını konuşurken yarın öbür gün şikeye evrilmiş olma ihtimalinden bahsediyoruz. Ve bunun sonuçları da eğer şikeden bir kulüp başkanı veya yöneticisi ceza alırsa kulübü de bağlıyor. Kulübe hem puan silme hem de bir alt lige düşürme cezaları şike kesinleşirse verilmesi gerekiyor. Bu da çok büyük camiaları etkileme potansiyeli olan bir durum.
1: Enteresan. Futbol Federasyonu'nun bu süreçteki tavrı, duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dönem dönem kulüplerden de eleştiriler geliyor ya da işte spor kamuoyundan da Futbol Federasyonu'na eleştiriler geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz federasyonun tavrını, duruşunu?
3: Sadece kulüplerden gelmiyor eleştiriler. Burak Yılmaz biliyorsunuz, teknik direktör Burak Yılmaz. Kendisi de bu operasyon sürecinde yaşadığı bir olayı anlattı.
1: Tabii,
3: orada
1: tabii.
3: Da yani sürecin sağlıklı işlemediğine ilişkin bir emare oluşturdu. Fakat ben genel resme baktığımda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini bahis konusuyla mücadele çerçevesinde kararlı ve iyi niyetli görüyorum. Yani genel okumam, genel çerçevedeki okumam bu. Tabii ki bizim şöyle bakmamız gerekiyor olaylara. Bütün süreçleri tane tane, tek tek önümüze geldikçe irdelememiz gerekiyor. Ama ben açık söylemek gerekirse bir önceki federasyonla, Büyük Ekşi Federasyonu'yla mukayese ettiğimde şu an karşımızdaki federasyonun ve yönetim anlayışının çok daha şeffaf, daha iradeli, bu kirliliğin üzerine gitmeyle ilgili kararlı. Görüyorum Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu bu noktada desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar biraz yavaşladılar son 2-3 ayda. İlk zamanki hava kalmamıştı. Ama tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye yeniden basmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ayağı ve spor hukuku ayağı da hızlanacaktır. Bunu da yakında göreceğiz.
1: Son bir soru, zamanınızı da fazla almak istemiyorum ama Futbol Federasyonu bilginiz var mı, daha doğrusu onu sorayım. Yani bütün bu süreçlerde UEFA ya da FIFA ile örneğin bir teması, bir böyle paralel hareket etme noktasında, hani ülke futbolunda zarar görmemesi, bir yandan da öyle riskler de var çünkü. Bu açıdan böyle bir işbirliği var mı FIFA ya da UEFA ile?
3: Tabii. Türkiye'deki süreçlerle ilgili, hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyorlar. Bildiğim kadarıyla dönem dönem iletişim kuruyorlar ve gelişmelerle ilgili bilgide bulunuyorlar. Bilgi akışı sağlıyorlar. Zaten başlarken de bunu yaptılar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da hukukçuları, yetkin hukukçuları var. Onlar da uluslararası bu noktadaki süreçlerin FIFA'ya bilgi verilmesi anlamında içinde olurlar. Ama doğrudan doğruya FIFA'nın gireceği bir konu değil. Bu bizim Türkiye olarak, Türk futbolu olarak, Türk milleti olarak kendi temizlememiz gereken bir evimizin önündeki pislik. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte bu süreci ivmelendirerek ilerletecek. FIFA'ya da dönem dönem bilgi veriyorlar, bunu görüyorum. Şu an için bir sıkıntı yok. Çünkü Kayseri Spor'un açıklamasında FIFA'ya ve UEFA'ya şikayette bulunduğu anlamda bahsediliyordu.
1: Şimdi ben bunun bir karşılığı var mı?
3: Yani karşılığının olmasından öte, bakın, Türkiye'de Türk milleti ve Türk devletinin organları kendi problemlerini kendi eliyle gidermeye yetecek derecede kadir ve muktedir insanlardan oluşur. Yeter ki o insanları hak ettikleri konumlara getirin. Dışarıdan medet ummak, dışarıya şikayet etmek ülkeyi, bunlar doğru şeyler değil. Bu genel prensip olarak hani konuya yaklaşımım. Ama özeline de şunu söyleyeyim. Hiçbir karşılığı yok bunu söylemenin. Yani TMSF aynı anda Eyüp Spor'la Kasımpaşa'yı elinde tuttuğu için 20 günlük o süre zarfında talimatları şey olmuş, ne derler, ihlal edilmiş gibi bir yaklaşım. Bir kere TMSF kanununu ve onun yetkilerini bilmemekten kaynaklanıyor bu yorum. Yanlış. Bu işi şehir meselesine, işte camia meselesine çevirmemek lazım. Bu iş Türk futboluyla alakalı genel bir konudur. O noktadan bakınca da biraz daha böyle yurt dışında kendimizi birbirimize şikayet eder gibi değil. İçimizde bu işleri doğru şekilde, doğru hukuki yorumlarla ilerletecek şekilde davranmamız gerekir. Hiçbir netice alınmaz. O yol çıkmaz sokak. Yakında da görürler ama boşuna ümit vermemek gerekiyor camialara.
1: Şunu düşünüyor. Tabi bu siyasetin de konusu biraz tabi de. Yani o yüzden hani konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bütün bu anlatılanlar, iddialar, işte MHP milletvekilinin, Kayseri milletvekilinin iddiaları aslında çok uzun geçmişi olan, yani 3-5 aylık, 6 aylık süreçleri kapsıyor. Hani Kayseri Spor'un düşmesinin kesinleşmesini mi bekledi o zaman? Niye o zaman bir itiraz yapılmadı diye de ben kendi kendime sordum açıkçası.
3: Yani MSF yeni el koymadı ki Eyüp Spor'a.
1: Evet, onu söylüyorum.
3: Bu 6 aydır olan bir süreç. Kayseri Spor'un ligden düşmesi kesinleştikten sonraki 2 gün sonra bu konu gündeme getiriliyor. Ya her türlü adımımızda, hukukla ilgili atılan her türlü adımda aynı zamanda bir de samimiyet terazisini koymamız lazım bir kenara. Çünkü yoksa insanlar yapılan adımların samimi olmadığını düşündüklerinde zaten neticede alınmayacağını öngörürler.
1: Evet, peki, çok teşekkür ediyorum. Emin Özkurt'tu konuğumuz, avukat. Çok çok teşekkürler tekrar.
3: Ne demek, iyi yayınlar dilerim, başarılar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Ya siyaset spordan, futboldan elini bir türlü çekmiyor. Yani işte az önce de avukat Emin Özkurt, ki hani Uluslararası Tahkim Spor Tahkim Mahkemesi üyelerinden bir tanesi, bu konuda uzman olan bir isim. Hani siyasetin, tam Kayseri Spor geçmiş olsun ligden düştü. Seneye çıkar eminim. Çok da sevdiğim bir şehir takımı, öyle olması gerekiyor. Ben Süper Lig'de, liglerde şehir takımlarının başarılı olması gerektiğine inanan, buna inanan bir futbol sever olarak da söylüyorum ama siyasetin de o takımlara gönül veren taraftarlara tırnak içinde siyasetten o hamlelerle ümit vermesinin de çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Bu tartışma nereden başladı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir mesaj gönderdiği iddiasıyla başladı. Nedir o iddia? Liglerin, bu sene ligleri tescil etmeyin iddiasıydı. Bu iddia doğru mudur, yanlış mıdır onu bilmiyoruz ama ortada bir gerçeklik var. Baki Ersoy, bu tartışmalar başlar başlamaz MHP Kayseri milletvekili oldukça sert ifadelerle Futbol Federasyonu'na çıkışlar, ifadelerde bulundu, yaptığı özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla. Yani işte bir şekilde o Eyüp Spor ve Kasımpaşa ve kayyum meselesi, onu zaten Emin Özkurt anlattı. Bir yandan da bahis soruşturmaları devam ederken, bu süreçler devam ederken nasıl olur da bu sene ya da bu sene liglerden düşmeyi bir şekilde iptal etmeniz gerekir, nasıl olur da tescil edersiniz ligleri diye de bir eleştiri getirdi. Oysa ki makul olan şu, işte Emin Özkurt da söylüyor, Dünya Kupası yaklaşıyor. Son 4 yıla şöyle bir baktığımızda teknik olarak doğru MHP'li milletvekilinin söylediği. Tescil tarihlerine baktım geçmiş dönem itibariyle. Mesela 2021 sezonunu 3 Haziran'da, sonraki sezon 13 Haziran ya da işte 2023-2024 sezonunu yine 3 Haziran'da tescil etmiş Futbol Federasyonu. Bu sene 19 Mayıs'ta tescil ediyor. O da diyor ki, Emin Özkurt da diyor ki, işte Dünya Kupası yaklaşıyor. Bu nedenle de bu yönde bir adım atıldı ifadesini kullanıyor. Benim orada dikkatimi çeken bir diğer konu da Kayseri Spor'un hukuki açıdan yanlış yönlendirildiği, özellikle UEFA ve FIFA'ya başvurular konusunda yanlış yönlendirildiğine dair açıklaması ya da ifadesi avukat Emin Özkurt'un söylediği. Sadece tabii burada Kayseri değil, mesela Antalya Spor da ligden düştü. Aynı şekilde MHP'li Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un bu açıklamalarından sonra bu kez MHP Antalya milletvekili Hilmi Durgun da benzer açıklamaları yaptı. Ortada bu tartışmalar, siyaset ve futbol üzerinden yapılan tartışmalar böyle duruyor. Benim görebildiğim kadarıyla daha da çok devam edecek ama soru şu, işte MHP'li vekiller, hem Antalya milletvekili hem Kayseri milletvekili, bütün bu hukuki tartışmalar var ise ki olabilir, tartışılabilir, bunlar konuşulmalıdır tabii ki, o zaman neden takımları ligden düşene kadar beklediler de bu süreçte daha sert geçmiş dönem itibariyle o açıklamaları neden yapmadılar diye de insan kendi kendine soruyor. Değil mi? Haklı değil miyiz burada? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Benim görebildiğim kadarıyla böyle bu tartışma daha çok su kaldırır. Bugüne özel bir tartışma değil. Hep söylüyorum bunu. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve siyasetin 60'lı yıllardan itibaren, 60'lı özellikle 80'li yıllarda biz bunun çok, değil mi, etkisini gördük. Özallı yıllar dediğimiz dönemlerde çokça etkisini görmüştük. Son dönemde de bu iş daha çok böyle belediye kulüpleri üzerinden, siyaset ve futbol üzerinden konuşuyorsak eğer, belediye takımları üzerinden bu işin daha, bu müdahale işinin daha çok döndüğünü de söylemek mümkün. Siz benden çok daha iyi eminim takip ediyorsunuz bu süreçleri. Şöyle bakıyorum, ilk bölümünde yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Malatya'daki gerçekleşen o depremle ilgili birkaç bilgi, birkaç ayrıntı. Şu dakikaya kadar olumsuz bir durum yok. Onu söyleyeyim, bunu aktarayım size. 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti Malatya'da. Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Şöyle yapılan açıklamalar, Malatya valisinden örneğin Seddar Yavuz diyor ki, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Zaten 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde depremleri sonrası dedi, yapı stoğumuz yenilenmişti açıklaması da önemli. Zaten hasarlı binalar, yıkılacak binalar maalesef 6 Şubat'ta yıkılmıştı, değil mi? Birkaç sene öncesinde yaşanan o faciadan bahsediyoruz. Şöyle bir bakıyorum başka açıklamalar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erden yine aynı şekilde herhangi bir, şu dakikaya kadar herhangi bir olumsuz durum yok açıklaması geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, açıklamalara bakıyorum. Belediye başkanının ve valinin söyledikleri doğrulanıyor ve saha tarama çalışmaları devam etmiyor.

0: Diyor ki bilmiyorum, o bölgede şu an itibariyle bizi dinleyen dinleyicilerimiz de ulaşabilirler bize. Bir sorun var mı yok mu, oradan da onun da konuşabiliriz. İçişleri Bakanı da açıklaması var, ona bir bakıyorum. Saha çalışmalarının o da aynı şekilde devam ettiğini söylüyor. İçişleri Bakanı da şu an itibariyle yine öyle bir son dakika bilgisi var mı yok mu diye de kontrol ediyorum bir yandan. Bir kez daha biz maalesef depremin çok çok korktuğumuz depremin neden korkuyoruz? Çok çok basit bir yanıtı var. Çünkü yaşadığımız binalara güvenmiyoruz. Yoksa depremin kendisinin korkutacağı bir durum yok ortada. Dünyanın pek çok bölgesinde, pek çok ülkesinde milyonluk şehirler yaşıyor bunu. Bu doğa olayını, basit bir doğa olayından bahsediyoruz ama biz on binlerce insanımızı kaybedebiliyoruz. İşte 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53 bin vatandaşımızı kaybettik. Neden korkuyoruz depremden? Bunu unutmayalım. Korkmamız gereken depremin kendisi değil, korktuğumuz ya da korkmamız gereken yaşadığımız binalar. Bunlara güvenmiyoruz. Evimizin çatısına güvenmiyoruz. Evimizin temeline, kolonuna güvenmediğimiz için biz bu endişeyi yaşıyoruz. Oysa bunu çözmek son derece kolaydı, değil mi? Son derece kolaydı ama buna dair adımlar, istenen, beklenen adımlar atılıyor mu? Hayır. Ama ne yapılıyor? Depremden sonra yıkılan binaların inşası konusunda oldukça cevval devletimiz. Devam edeceğiz biz.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: despair with when I need you. This life is more than just a real...
1: Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Malatya'daki deprem sabah saatlerine sabah saat tam 9'da 9.00'da gerçekleşen Malatya Battalgazi ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem. Olumsuz bir haber şu dakikaya kadar bakıyorum. Haber merkezine gittiğimiz zaman da o arada da baktım. Allah'tan olumsuz bir haber şu dakikaya kadar yok. Sadece Malatya'da değil, Adıyaman'da, Elazığ'da ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Malatya Valiliğinden, Malatya Belediye Başkanlığından yine yapılan açıklamalarda yani dediğim gibi olumsuz bir durumun şu dakika itibariyle yaşanmadığı bilgisi elimizde. AFAD yine diyor ki saha çalışmalarımız devam ediyor ve belediyelerin ve valiliğin ve belediyenin yaptığı açıklamayı doğrulayan nitelikte şu dakikaya kadar dediğim gibi can sıkıcı bir tablo ortaya çıkmış durumda değil. Karayolları en çok konuşulan, en çok dikkat edilen yerler tabii ki. Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Yine Ulaştırma Bakanı Uraloğlu karayollarımızda dedi. Ya da haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır açıklaması yine Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bilgi. Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da dedi ki ekiplerimiz sağ çalışmalarına devam ediyor. Teyakkuz durumundayız. Tekrar ve tekrar Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Maraş'taki yurttaşlara geçmiş olsun diyelim buradan. Depremde bir şekilde dediğim gibi kendisini hatırlatıyor. Binalara güvenmiyoruz demiştim. Yaşadığımız binalara güvenmiyoruz demiştim. Nursin İnci dinleyicimiz her sabah bizdedir. Selamlar olsun kendisine buradan. Diyor ki yaşadığımız binalara değil onu inşa eden müteahhit ve denetleme yapmayan devlet kurumlarına güvenmiyoruz ifadesini kullanmış az önce benimle paylaştığı mesajda. Yani neresinden baktığınıza baktığınızda ilişkili elbette ama evet doğru, o açıdan da bakıldığı zaman yine denetimlerin yetersiz, müteahhitlerin sadece ve sadece metrekare ve fiyat üzerinden dünyayı bazı müteahhitlerin, hadi öyle diyelim, haksızlık da etmeyelim onlara, metrekare ve fiyat üzerinden dünyayı algılıyor olmaları işte bu ağır bedelleri, yaşadığımız ağır bedellere neden oluyor maalesef. Bu da bizim gerçekliğimiz. Bir başka gerçekliğimiz, bir başka yine hayatımızın merkezinde, ortasında olan bir konu. Neden bahsedeceğim? Ekonomiye dair başlıklarımla devam edeyim isterseniz. Arkasından da, hemen arkasından da yine mevcut ekonomik koşulların, özellikle işte 7-8 yıldır devam eden bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Hep beraber bununla mücadele etme çabasındayız. Bunun sonuçlarından bir tanesi uyuşturucu, özellikle gençler arasında uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suçlardaki artışlar. Bunlardan bahsedeceğim ve gerçekten TEPAV'ın örneğin bir raporu var. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın bu ekonomik krizde, yaşanan ekonomik krizde uyuşturucu ya da uyuşturucuya bağlı suçlardaki artışın böyle çok dramatik bir artıştan bahsediyorum. 2018'den sonra özellikle, yani şöyle söyleyeyim, %178'lik bir artıştan bahsediyor TEPAV. Bu artışın nedenlerini konuşacağız ama dilerseniz önce ekonomiye dair başlıklar. Dün 19 Mayıs'ı kutladık. Hep beraber o coşkuyu yaşadık. Gençlik Bayramı, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladık. Gençlere yönelik mesajlar siyasilerden bolca gitti. Akıllar verildi. Şöyle yapın, şöyle yaşayın. Dünyaya şöyle bakın açıklamaları geldi. Peki ne konuşulmadı ağırlıklı olarak? İktidar kanadını tabii söylüyorum. Ağırlıklı olarak gençlerin ekonomik durumu konuşulmadı. Bakın DİSK diyor ki, düzeltiyorum. Evet, DİSK genel işin yaptığı bir açıklama, bir hazırladığı bu 19 Mayıs süreciyle ilgili de aslında o gün yayınlanan bir rapor. Ülkemizde 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun sadece %40'ı istihdamın içinde bulunuyor. Kele cinsiyete göre bakıldığı zaman burada yine kadınlar dezavantajlı maalesef, ülke gerçekliğimiz. Erkeklerde istihdam oranı, 15-24 yaş arasındaki genç nüfustan bahsediyoruz, %53 ama kadınlara baktığımız zaman %26.7 düzeyinde. Tabii işte bakım emeği, bunu konuşuyoruz değil mi? Bakım emeğinin kadınların üzerine yüklenmiş olması, eğitimden istihdama geçişte yaşanan o net, adını koymak gerekiyor bunun, ayrımcılık, kadınlara yönelik uygulanan o ayrımcılıktan bahsediyoruz. Tabii güvenceli iş olanaklarının yetersizliği, ülkenin genelinde olan o cinsiyet eşitsizliği genç kadınların istihdama katılımını da doğrudan etkiliyor. Gerçekliğimiz bu. Geniş tanımlı işsizliğe bakıldığı zaman işte Türkiye İstatistik Kurumu verilerini açıklıyor değil mi? Binde bir oranında işsizliğin düştüğünü açıkladı ama mesela geniş tanımlı genç işsizliği tarihin en yüksek seviyelerinde %38.3 düzeyinde, %38.3'ten bahsediyoruz ki şöyle söylüyor DİSK Genel İş, genç işsizliğinin gerçek boyutunu görmek açısından 15-24 yaş grubunda geniş tanımlı işsiz sayısı kaç? 2.534.000. Bu gençler, bu çocuklar, gençler diyelim, bir şekilde yaşayabilmek için ailelerinden destek almak mecburiyetindeler ki genç işsizliği dediğim gibi dar tanımlı genç işsizliğine bakarsak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarından aktarıyorum size, %15 düzeyinde ama artık iş aramaktan vazgeçmiş, umudunu kaybetmiş bu anlamda. Hani ne okulda ne işte diye tanımlanıyor ya, yeni kavramlar bu krizle birlikte hayatımıza girdi. İşte o oran %40'a yaklaşmış durumda ki yani o ne okulda ne işte olan gençlerin sayısı dediğim gibi 2.5 milyonun üzerinde. Biz bu rakamları konuşuyoruz. Tabii mesela şu da var. Geçtiğimiz günlerde hatırlayınız, Türkiye Gazetesi'nin pazartesi günüydü konuştuğumuzda. Türkiye Gazetesi'nin iki ayrı manşetini konuşmuştuk. Diploma, tırnak içinde kullanıyorum. Tabii böyle söylenmiyor haberde elbette ama hani diploma zorunluluğu ya da bazı dersler özellikle meslek liselerindeki öğrencileri diploma not stresine sokuyor. Bu nedenle işleriyle ilgilenemiyorlar, ustalaşamıyorlar demişti o haberde. Uzmanlara da böyle göndermeler yaparak vesaire ama tablo şu: aslında en yüksek işsizlik oranı üniversite mezunlarında maalesef. Üniversite mezunlarındaki gençlerde işsizlik oranı %23'e kadar, hatta %23.5'e kadar yükselmiş durumda. Bütün bunları konuşurken işte programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarını size aktarmıştım değil mi? Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını, hani işte yasa dışı bahiste mücadelede işte yaklaşık değil mi 20-60 milyar dolarlık kaybımız oluyor her sene. Gençler bir şekilde bunlara yöneliyorlar. Neden gençler bunlara yöneliyorlar? Yanıtlardan bir tanesi sadece bu işte işsizlik. Bir şekilde kolay para kazanmak için adım atmaya çalışıyorlar, bir çıkış yolu arıyorlar ve tam olarak da böyle bir gerçeklikte karşı karşıya kalıyoruz. Çözemediğimiz bir şekilde alınan kararlar ya da işte karar alıcıların, karar vericilerin, bazı dinleyicilerimiz bu ifadelerime tepkililer benim, ama tercihleri, bakın o tercihler hayatımızı nasıl etkiliyor, geleceğim oraya. Birleşik Metal İş'ten de bu arada bir açıklama var. Açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 2026 Mayıs raporu üzerinden, açlık ve yoksulluk sınırı Mayıs raporu, aktarayım izniniz olursa. Açlık sınırı 34.808 liraya yükselmiş durumda ülkemizde 4 kişilik bir aile için ve yoksulluk sınırına bakalım, o da 114 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Şöyle söylüyor Birleşik Metal İş, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için günlük yapması gereken asgari harcama tutarı 1160 liraya çıkmış durumda. 34.808'i 30'a bölünce böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Karşılayabiliyor mu yurttaş bunu? İşte 28 bin liralık bir asgari ücret ortadayken nasıl olsun ki? Ama her şey bir tercih. Hani dedim ya az önce, işte karar alıcılar, karar vericiler veriyorlar o kararlarını masa başlarında ve bütün hayatımız etkileniyor. Neden bahsedeceğim? Çok bir karşılaştırma. 3 rakam paylaşacağım izniniz olursa. Bunlardan bir tanesi yılın ilk 4 ayında yapılan sağlık harcamaları, diğeri eğitim harcamaları, bir diğeri ise faiz ödemeleri. Hükümet yılın ilk 4 ayında, 2026 yılın ilk 4 ayında 512 milyar lirasını bütçeden sağlık harcamalarına ayırmış durumda. 512 milyar. Aklınızda tutunuz. Eğitim harcaması 811 milyar lira ki şöyle söyleyeyim size, bu harcamaların büyük bir çoğunluğu da maaşlara ya da sigortaya giden para miktarından bahsediyoruz. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi bütün bakanlıklarla karşılaştırıldığında birinci sırada deniyor ya, aslına bakılırsa burada o çok yatırım yapılıyor anlamına gelmiyor. O aslında yani yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var ve onların maaşları ve işte sosyal güvenlik sistemine onlar adına aktarılan paradan kaynaklanıyor o büyük bütçe. Ve sağlık harcaması 512 milyar, eğitim harcaması 811 milyar lirayken faiz ödememiz ne kadar? İlk 4 ay içerisinde 1.1 trilyon lirayı geçmiş durumda. Yani sağlık harcamasının neredeyse iki katını faize vermiş. Faize gitmiş. Bir şekilde hani faizi düşman ilan eden bir anlayış, yönetim anlayışı doğrudur. Ona da itirazımız yok. Peki ama bu bir çelişki değil mi diye de insan kendi kendine soruyor. Geleceğim o uyuşturucu meselesine az önce aktardığım. Bir karşılaştırma daha, OECD'nin yaptığı bir araştırma 2026 raporundan ilginç bir detay, ilginç bir ayrıntı. Diyorum ya, çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz. Zaten çalışma saatleri açısından tablo ortada da. Avrupa'daki ülkelerin maaş gelir düzeylerini şöyle karşılaştırmış. Vergi ücretleri 2026 raporu üzerinden, ki 27 Avrupa Birliği ülkesini, Avrupa ülkesini düzeltiyorum. Burada brüt 100 bin euro maaşını aşan, 100 bin euro doğru duydunuz, tek ülke İsviçre olmuş. İşte 85 bin euro ile İzlanda arkasından geliyor. Lüksemburg'da 77 bin euro. Bakılınca ilginç veriler. Danimarka'da 71 bin euroluk harcamalardan bahsediyoruz. Fransa, İtalya, İspanya nispeten altlarda, 45 ile 30 bin euro arasında maaşlar alındığını görüyoruz biz. Ama tabii Türkiye esas bizim burada dikkatimizi çeken, karşılaştırma adına söylüyorum bunu. Nominal maaş sıralaması ya da o maaşların satın alma güçlerine bakıldığı zaman Türkiye enflasyon ya da diğer değişkenler hesaba katılmazsa sonuncu sıradaydı. Satın alma gücü dikkate alındığında da 9 bir basamak birden yükselmiş, ama yine de 18. sırada, yine en altlarda yer alıyor ülkemiz. Maalesef o ücretler konusunda da tablo, gerçeklik bu. Şimdi anlattık gençlerdeki o geniş tanımlı işsizliğin %40'lara neredeyse ulaştığını söyledik. Üniversite mezunlarının bir şekilde en büyük işsizlik rakamlarının oranlarının üniversite mezunları arasında görüldüğünü de söyledik. Bakın TEPAV'ın bir raporundan bahsedeceğim size. Bunun ağır bedelleri oluyor. Bu tablonun, yaşadığımız tablonun hepimiz açısından, ülke açısından da ağır bedelleri oluyor. Hem uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suçların artması, hem okullarda şiddet, ki hatırlayınız biz bunu daha yeni konuştuk, Şanlıurfa'da, Siverek'te ya da Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları, değil mi, hep beraber burada günlerce konuştuk, günlerce tartıştık, ama tehlikenin aslında ya da gerçekliğin ne kadar büyük olduğunu da bunlar bize gösteriyor. Şimdi şöyle bir bakınca ülkemizde gençlerin, bir kere şunu söyleyelim, işte az önce aktardığımız veriler ışığında ne düşünüyorlar? Biraz empati, bir parça empati yaparsak ne olduğunu aslında çok net şekilde. Sadece bizim yapmamız yetmiyor tabii. Karar alıcıların yapması gerekiyor bu empatiyi. Gerçekten geleceğe dair bir umutlarının olmadığını görüyoruz. Bakın Habitat Derneği'nin Türkiye'de gençlerin iyi olma hali raporu. 18 ilde 18-29 yaş arasındaki gençlerle konuşarak hazırlanan bir rapordan bahsediyorum. 2017'de hayattan memnuniyet düzeyi %70'lerdeyken 2026 yılına geldiğimizde bu genç nüfustaki hayattan memnuniyet düzeyinin %50'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun üzerinden anlıyoruz. Avrupa ülkeleriyle de karşılaştıralım. Yine Türkiye'nin bu anlamda mutluluk oranının, gençlerdeki o mutluluk oranının, 15-24 yaş arası gençlerdeki mutluluk oranının Avrupa ortalamasının oldukça uzağında olduğunu görüyoruz. Mesela 2013'te Bulgaristan ve Sırbistan bu konuda Türkiye'den daha kötüyken, şimdi ortaya çıkan gerçeklik ne? Türkiye bu süreçte, aradan geçen bu 13 yıllık süreç içerisinde maalesef bu ülkelerin de gerisine düşmüş durumda. Evde ev gençlerinin sayısının artıyor olması tabii bu önemli. Yine pek çok ülkeyle yarışabilir pozisyondayız maalesef. Bu konuda da Dünya Bankası raporları, işte Uluslararası Çalışma Örgütü raporları da bize bunu gösteriyor. Peki bu hayat pahalılığı ya da gençlerin bu ya da başka nedenlerle mutsuz oluşu nasıl bir sonuç ortaya çıkartıyor? Bakın TEPAV diyor ki uyuşturucudan hüküm giyenlerin son dönem itibariyle Sağlık Bakanlığı verileri üzerinden aktarıyorum size. Sevgili İknur, sana bir grafik göndermiştim. Onu da Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz o grafiğe de bakarlarsa o artışın nasıl gerçekleştiğini de görebilirler. Burada uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin toplam hüküm giyenler içerisindeki oranı 90'lardan 2024'e kadar nasıl çıkmış o grafikte görebilirsiniz bunu. 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin toplam hüküm giyenler içerisindeki oranı kaçmış biliyor musunuz? %5 düzeyinde. %5. 2013 yılında uyuşturucuya bağlı yine suçlardan hüküm giyenlerin diğer suçlardan hüküm giyenler oranı %10'a çıkıyor. 2024 yılına geldiğimizde bu oran %40'a kadar çıkmış. %40'tan bahsediyorum. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 2019'dan 2024'e kadar geçen süreç içerisinde, ki bu ekonomik krizinde yaşandığı döneme işaret ediyor bize, uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin oranı %178 oranında artmış. %178 oranında arttığını görüyoruz. İşte cezaevlerindeki yatak sayılarını konuşuyoruz. Cezaevlerindeki koşulların orada bulunanlar açısından nasıl, hangi şartlarda bir şekilde orada kalmak zorunda olduklarını görüyoruz. Yani 400 bin ortalama, öyle düşünürsek, cezaevlerindeki TEPAV raporundan aktarıyorum bunu sizlere. Yaklaşık 150 bini uyuşturucu ya da uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevlerinde bulunuyorlar. 2018 aynı zamanda tabii bizim bu başkanlık sistemine geçtiğimiz yıl olarak da bizim hafızamızda yer alıyor. İşte aslında hani parlamenter sistemden neydi? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz yıl olarak hatırlıyoruz biz onu. İşte o süreçten sonra da o uyuşturucu nasıl arttı, bu grafik Adalet Bakanlığı verileri üzerinden söylüyorum bunu, nasıl arttığını da biz görüyoruz. Yani aslına bakılırsa gençlerin hayatına, diyor Güven Sak, bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almış. O yazının sonunda diyor ki gençlerin hayatına yeniden yön, anlam ve belki daha en önemlisi öngörülebilirlik kazandıracak politikalar kurulmadıkça uyuşturucuyla mücadele sonuç vermez. Ya da işte bu artan şiddet dalgası, ortada olan gerçekliğimiz haline gelen artık şiddet dalgası durdurulamaz diyor. Müzik arasına gideceğim ama iki hatırlatma izninizle. Takip ettiğimiz konular var elbette. O takip listemizdeki iki konudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Dilovası'da yaşanan 8 Kasım 2025'te hatırlayınız. Üçü çocuk, 7 işçinin hayatını kaybettiği o cinayetten bahsedeceğim. Bugün ikinci duruşması var o cinayet davasının. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görülecek. 24 Mart'ta yapılmıştı ilk duruşma. 24 Mart 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Şu an itibariyle 7 kişi tutuklu, onu da söyleyelim. Yarın bu konuya dair, bu duruşmayla ilgili hangi gelişmeler olmuş oldu, tabii ki size bugünkü duruşmayla ilgili başlıkları aktaracağım. Ama ailelerin o tepkisini de unutmamak gerekiyor. Dilovası'nda yaşanan olayla ilgili ailelerin ulaşmasının çok zor olduğu da, davanın Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görülmüş olmasına kayıp aileleri tepkililer. Acaba diyorlar, dava gözden kaçırılmak mı isteniyor? Bunu da bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bir de bir hatırlatmam da yine Gülistan Doku soruşturması ile ilgili olarak, orada enteresan, 5 Ocak 2020'de kaybedilmişti Gülistan Doku. O soruşturmada tutuklu, biliyorsunuz, eski vali Tuncel Soner. O dönem kullandığı, o dikkat çekici bir gelişme soruşturmayla ilgili olarak, o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla dikkat. Yine Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iki araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Bu da ilginç kayıtların, ilginç gelişmelerin önümüzdeki dönem itibariyle, çünkü savcılığın talebiyle alınıyor bu kararlar. Belli ki savcılığın da bu konuya dair bazı şüpheleri var. Bakalım bu incelemeler, bu kriminal incelemeler sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Valinin oğlu ve bir il özel idaresi çalışanının kasten öldürme gerekçesiyle tutuklandığını da hatırlatalım. Bu bilgiyle beraber bu ikisini hafızamızda tutalım istedim. Peki hadi bir araya gidelim. O aradan sonra yeri ve zamanına devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Bu çocuk meselesinde ve evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne girdik. Yani şu gündemin ağır başlıklarını konuşurken gerçekten hani bazen böyle güzel haberler, keyifli haberler de paylaşalım istiyorum ama ki akışımda da oluyor bunlar, olmuyor da değil ama işte o ağır, diğer öne çıkan, anlatmak durumunda kaldığımız, paylaşmak durumunda kaldığımız haberleri aktarırken o güzel haberleri de atlamak mecburiyetinde kalıyoruz ya da şöyle söyleyelim, atlamak demeyelim de ötelemek anlamın mecburiyetinde kalıyoruz. Az önce tanıtımda da dinlediniz sevgili Akif Özcan'ın hazırladığı bu tanıtımlarda olmasa hiç gülümseyemeyeceğiz. Eline koluna sağlık sevgili Akif. Devam edelim biz başlıklara. Trump'ın Çin ziyareti çok konuşuldu, çok yorumlandı biliyorsunuz. Trump'tan hemen sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Pekin'de ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı. Tiananmen Meydanı'nda oldukça da görkemli bir karşılama töreni gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. İki isim, iki Rusya ve Çin liderleri bu törenden sonra da bir basın toplantısı düzenlediler. Neler anlattı Putin ve Xi Jinping? Dilerseniz şöyle onları bir özetleyeyim. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ziyareti sonrası bu temasın gerçekleşmiş olması bir kere tek başına yapılan açıklamalar, işte gündem maddeleri vesaire, bunların ötesinde oldukça sembolik bir ifadede taşıyor, onu da belirtmek gerekiyor. Rus lider Putin ikili ilişkiler üzerinden bir kere şunu söyledi, ülkeler ve halklar arası ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğinin en iyi örneğidir Rusya-Çin ilişkileri dedi. Bu arada mevcut konjonktüre bağlı değil, ikili ilişkiler benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştı dedi. Bunların tamamı aslında bir yandan da Trump'a bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Tabii ki ticaret başlığı da yine iki ismin gündemindeydi. Xi Jinping ve Putin'in gündemindeydi. Ama Putin dedi ki ikili ticaret ilişkileri dış etkilere ya da küresel piyasalardaki olumsuz eğilimlere karşı korumaya sahip dedi. Yine bu dikkat çekici. Körfez'de yaşanan o krizi hatırlarsak, daha doğrusu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Hürmüz Boğazı özelinde yaşanan o kriz, buna bir alternatif olarak Putin Çin'e dedi, Rusya Çin'e kesintisiz petrol ve gaz tedariğini sürdürmeye hazırdır açıklaması yine Putin'den geldi. Yenilenebilir enerji alanında da işbirliği vurgusu vardı. 240 milyar dolar yani özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerde 2025 yılındaki ikili ticaret hacmi, Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin de 240 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Tabii burada o dolarizasyon, o doların dünya üzerindeki o büyük baskısı, Putin dedi ki ihracat ve ithalat operasyonları artık ruble ve yuan cinsinden yapılıyor. Bu da aslında iki ülkenin bu tartışmalara nasıl baktığını gösteriyor. Peki Xi Jinping neler söyledi? Çin devlet başkanı yine Putin'le beraber gerçekleştirdiği basın toplantısında bir kere ilginç bir rakam paylaştı. Putin'in Çin'i 25. kez ziyaret ettiğini hatırlıyoruz biz. Ki Xi Jinping de bunu hatırlatıyor ve diyor ki aslında sadece bu bile ikili ilişkilerin ulaştığı yüksek düzeyin ya da karakterin bir kanıtıdır ifadesini kullandı. Şöyle bir bakıyorum, somut olarak dostluk ve işbirliği anlaşmasının uzatılacağı yönünde bir bilgi var. Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin içinde bulunduğumuz yıl, yani 2026 yılı içerisinde %20 oranında arttığı bilgisini de yine Xi Jinping veriyor. Bir Birleşmiş Milletler göndermesi var ya da Xi Jinping'in Birleşmiş Milletler'le ilgili bir açıklaması da var. Dedi ki Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler'in otoritesini kararlılıkla koruyacak ve hegemonya tezahürlerine karşı koyacaktır. Bu konuda işbirliğimiz devam edecektir açıklaması önemli. Tabii işte hani isim vermedi, ülke adı da vermedi Xi Jinping ama herhalde ne olduğunu anlayacağız. Şu ifadesi çok dikkat çekici. Çin devlet başkanının uluslararası arenada orman kanunlarına geri dönme tehdidi var. Bu da aslına bakılırsa hani son örnek diye düşünürsek İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a durup dururken gerçekleştirdikleri, kendi iç kamuoylarına bile anlatamadıkları, bırakın dünyayı, bırakın işte Birleşmiş Milletler vurgusu yapıyor Xi Jinping, hani bırakın dünyayı, kendi iç kamuoylarına bile anlatamadıkları bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu anlamda uluslararası arenada orman kanunlarına geri dönme tehdidi var ifadesi oldukça dikkat çekici. Çin devlet başkanının, İran dedik, Amerika Birleşik Devletleri dedik, buna dair de bazı başlıkları elbette sizlerle paylaşalım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den bir açıklama var. Savaşın durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif götürmüştü İran. Hani bunu konuşalım demişti. O teklifin ayrıntılarını paylaştı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve tüm tek taraflı yaptırımların İran'a yönelik olarak gerçekleştirilen o yaptırımların sona ermesi talebi. Tabii ki Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması yine aynı şekilde İran'ın talepleri arasında. Bir başka talebi de İran'ın Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi, tamamen çekilmesi yönünde bir talebi var. İşte bu talepler yerine getirilirse tüm cephelerde savaş sona erer ve bir uzlaşı süreci başlar açıklaması da yine İran yönetiminden, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama. Trump ne yapıyor? Bu arada Trump İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Son olarak yaptığı açıklama, 19 Mayıs'ta dün İran'a yeniden saldırı başlatma kararı aldıklarını söyledi. Aması var elbette. Saldırıya bir saat kala Körfez ülkelerinin talebiyle bu saldırıdan vazgeçtiklerini dile getirdi. Doğrusu ben bu söylenene çok da fazla dikkate almıyorum. Neden? Hani doğru da olsa şöyle söyleyeceğim. O kadar çok tehdit ve geri adım gördük ki bu süreç içerisinde. O yüzden artık Trump'ın inandırıcılığı da kalmadı. Truth Social, biliyorsunuz ki kendine ait bir sosyal medya şirketi var. Oradaki hesabından da dedi ki Trump, işte bu hani saldırıdan vazgeçtik dedi. Sonra da İran için saat işliyor, hızlı davranmazlarsa geriye hiçbir şey kalmayacak. İşte bir yandan bu tehditler altında da nasıl tanımlayalım, barış süreci ya da müzakere süreci de ilerletilmeye çalışılıyor. Peki mesela hani Trump'ın söyledikleri ve işte çelişkileri dedim ya, enteresan bir haber New York Times'ta yer alan bir haber benim dikkatimi çekti. İzniniz olursa paylaşayım. Amerikan istihbarat değerlendirmelerine vurgu yapılıyor haberde. İran'ın Trump yönetiminin, hani tırnak içerisinde İran ordusu yok edildi açıklamaları vardı ya, İşte buna gönderme yapılıyor haberde de. Bu açıklamaların aksine füze kapasitesinin büyük bölümünü yeniden kullanılabilir hale getirdiği yönünde bir bilgi. Tekrar ediyorum, New York Times'ın Amerikan istihbarat değerlendirmelerine gönderme yaparak yayınladığı haber. Ne deniyor haberde? İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca konuştuğu 33 füze sahasından 30'unda operasyonel eğitimi yeniden erişimi yeniden sağladığı, ülke genelindeki yeraltı füze depolama ya da fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ına yeniden eriştiği bilgisi örneğin yer alıyor. İran yine habere göre mobil füze fırlatıcılarının yaklaşık %70'ini, savaş öncesi füze stoğunun yaklaşık %70'ini hala elinde bulunduruyor. Bu önemli. Bunun dışında tabii İran yine Amerika'yı kendi füze teknolojisiyle vurmaya hazırlanıyor şeklinde bir detay var. Orada da bir İran kaynağına gönderme yapılıyor. Orada da İran Silahlı Kuvvetleri'nin Amerikan yapımı Tomahawk füzelerini tersine mühendislik yöntemiyle inceleyerek teknoloji kopyalamaya çalıştığı yönünde de bir detay. İşte İran hava savunması tarafından düşürülmüştü ya da hedefe ulaştıktan sonra patlamayan, düşürülen ya da patlamayan o füzeler üzerinde mühendislerin, İranlı mühendislerin de çalıştığı bilgisini yine biz söz konusu haberden, bu haberden de öğreniyoruz. Devam edelim. Orta Doğu'dan uzaklaşmayacağım. Gazze unutulan bir nokta. Gazze'den bahsedeceğim. Hani on binlerce insanın hayatını kaybettiği o İsrail saldırıları sürecinden sonra hep söylüyoruz o haberleri aktarırken size, binaların altında da ulaşılamayan çok sayıda Filistinli, Gazze'li olduğunu söylüyoruz. Bakın, hafta sonu bir haber, Gazze'deki o Sivil Savunma Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Hani gerçekten yaşanan dramın, cinayetin, ki UCM'nin bununla ilgili aldığı kararlar da var, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, ama boyutunu gösterme açısından çok önemli. Deniyor ki Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, bir kere saldırılar, İsrail saldırıları sonrası sivil savunma araçlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini ve bu nedenle de dikkat, enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 8500 kişinin cenazesine ağır ekipman eksikliği nedeniyle ulaşılamadığı bilgisi yine veriliyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden gelen yapılan açıklamada benim dikkatimi çeken çok böyle dramatik bir haberden bahsediyoruz. İnsanlar yıkılan, Gazze'liler, Filistinliler yıkılan binaların önlerinde hala o cenazeleri için bekliyorlar. Buna dair haberler, buna dair fotoğraflar, buna dair röportajlar yine uluslararası basına düşüyor. Görüyorum. Hatırlayınız, Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir barış anlaşması değil mi, böyle büyük bir törenle Mısır'da gerçekleşmişti. Ondan sonra ise Gazze'ye girişlerde bir esneklik sağlanacaktı İsrail'in kapattığı sınırlardan, o ablukasının gevşetileceği söyleniyordu. İşte tam olarak bunlar nedeniyle insanlar, siviller cenazelerine ulaşılabilsin diye o ağır ekipmanların girmesi sağlanacaktı. Oldu mu? İşte biz öğreniyoruz ki hayır, bu konuda maalesef bir adım da atılmış durumda değil ve bu arada da dünya Gazze'yi çoktan unuttu. Bir de böyle bir tablo var maalesef. Bir yandan süreye de bakıyorum, son 5 dakikam. Hani ilk bölümde futbol ve siyaset konuştuk. Futbol, siyasetin futbola olan ilgisini konuştuk. Şaşırtıcı mı? Tabii ki biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Buna şaşırmıyoruz ama hadi son bölümde biraz futboldan, ülkemizin ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finalinden şöyle birkaç ilginç bilgi sizlerle paylaşacağım. İlginç olmayan bilgi şu: İstanbul'da şu an bizi direksiyonu başında, aracında bizi dinleyen Radyo Sputnik dinleyicileri için bir kez daha hatırlatayım. Emniyet Müdürlüğü tarafından bir düzenleme yapıldı. Benim için İnönü Stadı hala orası. Beşiktaş Stadı çevresinde bazı noktaların araç geçişine kapatıldığını hatırlatalım dinleyicilerimiz. Eğer yolunuz o bölgeye düşecekse aklınızda bulunsun. Bu sabah 7 itibariyle müsabaka bitene kadar saat 10'da başlayacak karşılaşma, o final. Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti, Dolmabahçe Tüneli çıkışları, Kadırga Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapalı. Bilginiz olsun, yaklaşık gece işte 1'e kadar diye tahmin ediyorum, 12'ye 1'e kadar sürecek bu yasakla birlikte biz de UEFA finalini takip edeceğiz. Tabii şampiyon İstanbul'da özür dilerim belli olacak. İngiltere ekibi Aston Villa ile Almanya temsilcisi Freiburg karşı karşıya gelecek. Aslında hani İngiliz temsilcisinin 81-82 sezonundaki bir şampiyonluğu var. Hollanda'nın Rotterdam kentinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'i 1-0 yenerek o kupayı kazanmıştı. Bunu bir hatırlamak gerekiyor. Yani uzun süreli bir kupa özlemi var. Freiburg açısından geçmişe bakarsak, geçmişe dönersek böyle bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Bu arada ilginç veriler paylaşacağım demiştim. Yani iki takımın, yani Freiburg ve Aston Villa'nın UEFA listesine göre bakarsak, eğer o listedeki futbolcu değerlerine bakarsak, sahada 683 milyon 875 bin euro değerindeki futbolcularında mücadele edeceğini de bir hatırlatalım. Şöyle diğer başlıklar üzerinden de birkaç başlık daha aktarayım. Aston Villa'nın 81'deki başarısını söylemiştim. 44 sene sonra yine bir kupa hasreti var İngiliz taraftarın. Bakalım, Freiburg hiç kazanamamıştı. En çok finali İngiliz, yani UEFA'dan bahsediyoruz. İngiliz ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu bu. En çok finali de, şaşırtıcı bir bilgi değil bu ama, İngilizlerin ve İspanyolların oynadığını söyleyelim. Mesela İspanya'da en çok kupa kazanan İspanya'dan Sevilla kulübü. Tabii UEFA deyince Galatasaray'ı da unutmamak gerekiyor. 99-2000 sezonundaki o büyük başarısı Galatasaray'ın Arsenal'ı, İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılar sonucunda, o penaltıları tabii hiçbirimiz unutamıyoruz değil mi? O başarıyı da hatırlamakta, UEFA demişken hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. Tabii İstanbul'da oynanan finaller, bir yandan da ona bakmak gerekiyor. Mesela 2005 yılında yani hangi takım daha başarılı oluyor İstanbul'daki finallerde? 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Milan, hatırlayınız, karşı karşıya gelmişti. Liverpool penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik üstünlük sağlamıştı ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2009'da UEFA Kupası yine aynı şekilde, o zaman UEFA Avrupa Ligi olarak adlandırılan UEFA Kupası organizasyonu İstanbul'da tamamlanmıştı. Orada da finalde Shakhtar Donetsk Alman Werder Bremen'i 2-1 yenmiş ve UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü. İngiliz takımlarına iyi geliyor, uğurlu geliyor İstanbul demiştim. Orada da Chelsea, Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla İstanbul'a geldiği bir maç vardı. Yine Chelsea'de UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı olarak Süper Kupa için sahaya çıkmıştı. O karşılaşmayı da yine Liverpool kazanmıştı. Yani Liverpool, İngiliz takımları açısından bakılırsa, ki Manchester City'nin de İstanbul'da bir başarısı var bu anlamda. Hani İngilizler İstanbul'da biraz daha şanslılarmış gibi görünüyor ama tabii akşam oynanacak maçta nasıl bir tablo ortaya çıkacak, onu da hep beraber göreceğiz. Tabii biz çok erken uyananlar olarak hani o maçı ne kadar sağlıklı izleyebiliriz, gece 10'da başlayacak o karşılaşmayı ne kadar böyle hani açık gözümüzle, açık kafayla izleyebiliriz onu bilmiyorum, ya da belki bir uyuklayarak kısım kısım daha doğrusu izleyeceğim, en azından ben onu söyleyeyim diyelim ve yavaş yavaş da her iki kulübe de tabii başarılar dileyerek yavaş yavaş programın da sonuna gelelim. Ne yaptık? 20 Mayıs 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya, anlatmaya çaba gösterdik. Bu arada tekrar söyleyeyim, Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Maraş'ta hissedilen o 5.6'lık deprem için herhangi bir olumsuz haber yok. Olmasın da tekrar yurttaşlara geçmiş olsun dileyelim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Eğer siz de olursanız gün Türkiye'yi konuşuruz. Yarına kadar lütfen ama lütfen aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar burada sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Bir de konuğumuz var bugün, stüdyo konuğumuz sevgili Baha olacak. Saat 12.30'dan sonra sevgili dinleyiciler, efsane güzel sesiyle sevgili Baha stüdyoda konuğum olacak bugün itibarıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, hem görüntülü hem de sesli olarak takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Mesajlarınız için WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Düğün böyle güzeldir, insanları bir araya getirir. Şimdi bu son dönemlerde yapılan düğünler yazık günah. Damatla geline bir dünya masraf. Bir de bunun yemeklisini yapıyorlar. Ya o masanın ortasına konulan çiçek bile var ya, o bile para. Cimicip mi çağırıyorsun, para? Yemeğin çeşitlerine göre para. İçeceğine göre para. Fotoğrafçıya para. A few moments later. Ona para, buna para. Yazık günah yani. Gelin ve damat evleniyor, mutlu oluyorlar. Abi ertesi gün sabaha bir dünya borçla uyanıyorlar ya. Ulan eğlendik, akşam çok güzeldi, yedik içtik falan. Arkadaşlar geldi, akrabalar geldi, şöyle oldu böyle oldu. Ama hadi buyur bakalım, bu kadar borcu kim ödeyecek? Ya biraz da bu gelenek görenek. Damat tıraşı. Ulan ne var damat tıraşı? Her zaman kestiğim gibi kes, ne var yani? Allah Allah. Topu tüfeği uzaktan birazcık bir sprey sıkarsın. Her zaman sprey sıkmıyoruz. İki jöle sür, bitti gitti. Allah Allah, damat tıraşıymış. Ya pastaneye gidiyorsun, çikolata alacaksın, çikolata. Ne için diye soruyorlar. Çikolata, çikolata ne için olabilir? Çikolata, güzel bir soru. Vallahi bizim çocuğun odasını böyle badana mı yapalım, çikolatayı mı kaplayalım diye düşündük. Çikolataya karar verdik, onun için alacağım. Ne için? Allah Allah, kuru fasulye yapacağız akşam. Birazcık kuru fasulyenin içerisine serpitelim diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pastaneye gidiyorsun, ne için? Ya yiyeceğim. Öyle değil işte. Neyse, buradan çıkamıyoruz.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, yeni gelen günde çarşamba gününde sizlerle birlikteyiz. Baha bugün saat 12.30'dan sonra konuğum olacak. Bugün biraz daha fazla bir trafik var. Burada çünkü İnönü Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması oynanacağı için kapalı olan yollar var. Haber merkezi zaten bunu bununla ilgili haberleri aktarıyor. Dolayısıyla bugün biraz bir gecikme olabilir konuğumuzun stüdyoya gelmesinde. Sevgili dinleyiciler, olsun, geldiği zaman yayınımıza başlayacağız. Baha stüdyoda konuğum olacak bugün itibarıyla. Değerli dinleyiciler, bu hafta konuklarla tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta ben yokum. Yarın Ece Gürsel, sonrasında da Cuma günü Bora Duran canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, bugün Baha stüdyo konuğum olacak. Şimdi öncelikle Malatya'ya bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Malatya Belediye Başkanı ile ilgili olarak arkadaşlarım, Öznur, bir tekrar bir iletişim kurmaya çalışacak mıyız? Nedir? Tamam, biz bir daha bir ulaşalım bakalım kendilerine. Bir daha bir ulaşalım biz. Bakalım son durumu bir öğrenelim. Çünkü toplantıdalardı, öyle bir bilgi aldık. Müsait olursa Malatya Belediye Başkanı'nı alırız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim değerli dinleyiciler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Malatya merkezde 5.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya Belediye Başkanı'nın Sami Er bu arada şu ana kadar taraflarına olumsuz bir ihbarın yapılmadığını söylemişti. AFAD tarafından yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığını, ekiplerin sahada tarama çalışmaları yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı da yine aynı bilgileri paylaştığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Bu arada okullar tatil edildi, bir günlük bir ara var, onu da söyleyelim. Malatya'da değerli dinleyiciler, Malatya Battalgazi ilçesinde 9 sıralarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Bir deprem profesörü bunu bir hafta öncesinde zaten tahmin etmiş olabiliyor. Böyle şeyleri de duyuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sarsıntı 4.4 kilometre derinlikte. O nedenle şiddetli hissedildiğini söylemiş belediye başkanı. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi bilgisini paylaştı. Değerli dinleyiciler, bunu da aktarmış olalım. Önemli olan, hani biz bu depremleri yaşıyoruz, yaşamasına daha da yaşayacağız. Bugüne kadar yaşadık, bugünden sonra da yaşayacağız. Deprem tamam, bugün oldu, artık bitti, bundan sonra artık ölene dek bir daha depremle karşılaşmayacağız diye bir durum yok. Bu depremler hep var. Önemli olan bizim bunlara ne kadar tedbir aldığımız, bu depremlere ne kadar tedbir aldığımız değerli dinleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Putin 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'e gitti ve Çin Başkanı Xi Jinping'le değerli dinleyiciler, onun daveti üzerine 2 günlük resmi bir ziyaret. Putin'in yeni başkanlık dönemindeki ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor bu aynı zamanda. İki lider baş başa, heyetler arası görüşmeler de gerçekleştiriliyor. Görüşmelerin ardından da kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleşmesine yönelik ortak bir bildiri imzalanması biliyorsunuz gerçekleşti değerli dinleyiciler. Masadaki başlıklar var, çok kutuplu dünya düzeni var, ekonomik ve ticari ilişkiler var görüşmelerde. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, enerji işbirliğinin işte petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi bunların derinleştirilmesi ve yerel para birimiyle yapılan ticaretin genişletilmesi kararları olduğunu görüyoruz. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde bloklaşmaya yönelik ortak duruş sergileyeceklerini ifade ettiklerini görüyoruz değerli dinleyiciler. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi Çin tarafı. Rusya'nın da dahil olacağı uluslararası bir barış konferansını desteklediklerini belirttiğini görüyoruz. Putin de Çin'in bu konudaki dengeli ve yapıcı yaklaşımını takdir ettiğini söyledi. Değerli dinleyiciler, iki ülke arasında 2024-25-26 yıllarını kapsayan Rusya-Çin kültür yılları etkinliklerinin devam edeceği ve halk arasındaki bağlarında güçlendirileceği vurgulanmış vaziyette değerli dinleyiciler. Önemli bir ziyaret tabi bu ziyaret. Bir taraftan da AK Parti grup toplantısı var. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor. Onun detaylarına da değerli dinleyiciler ilerleyen dakikalarda bakarız. Haber merkezi de zaten yer verecektir oradan bazı detaylara. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, değerli dinleyiciler, Leyen'le bir görüşmesi vardı. Bu görüşmede Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması adına gayret gösterdiği bilgisini görüyoruz. Ayrıca stratejik öneme sahip olan bu Hürmüz Boğazı'nın da bir an önce açılması gerektiği bilgisi var, söylemleri var. İsrail'e yönelik eleştiriler, İsrail'in bölgedeki çatışmaların devam etmesini arzuladığını, korsanlık da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdüğünü söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Ekonomik Entegrasyon ve Gümrük Birliği görüşmede iki taraf arasında ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi adına gündemdeki meselenin çözülmesinin gerekliliği vurgulandı. Onu da görüyoruz değerli dinleyiciler. Avrupa güvenlik stratejilerinde Türkiye'nin rolü, bölgede yaşanan son gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının büyük fayda sağlayacağını söylediğini görüyoruz. Değerli dinleyiciler, Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Alişan Şahin'in Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı bir talep. Bu talep kabul edildi. Bu kabul edilen talep kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in görev süresi boyunca kullandığı 3 farklı resmi makam aracında kriminal inceleme yapılmasına karar verildiğini görüyoruz. Olay yeri inceleme ekipleri bu araçlardan alınacak swab örnekleri, işte kıl, doku, tükürük gibi, bunlar üzerinde Gülistan Doku'ya ait DNA izi olup olmadığını araştıracaklar. Avukatın açıklamalarına baktığımızda Alişan Şahin, Tunceli valisi, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve yine o dönemin Tunceli'de görev yapan il emniyet müdürü hakkında suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme ile görevi kötüye kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Avukat baş şüpheli Zainal Abarakov'un korunduğunu iddia etti. Olayın yaşandığı dönemde valilik ve emniyet yetkililerin Gülistan'ın intihar ettiğine dair algı yarattıklarını savundu değerli dinleyiciler. Şimdi araçlar, makam araçları şüphelilerin sevkiyatında veya değil delil karartmada kullanılmış olabileceğine dair ciddi şüpheler olduğu ortada. Ailenin avukatı, yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi ve dönem yetkililerinin adli tıpla kolluk güçleri arasındaki nüfusunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuşlardı ve müfettiş görevlendirilmesini talep ettiklerini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Dün 19 Mayıs'tı. Gençlik ve Spor Bayramı değerli dinleyiciler. Geçmişteki kutlanmalarıyla şimdiki arasında bir kıyaslama yaparsanız yapmazsanız bilemem ama sosyal medyada yoğun bir paylaşım olduğunu gördük. Ben mesela geçmişteki kutlamaları, o büyük stadyum kutlamalarını özleyen isimlerden bir tanesiyim. Bambaşkaydı yani onlar. Gerçekten bambaşkaydı. Heyecanı daha bir artıran, daha mutlu olduğumuz, daha böyle gururlandığımız süreçlerdi. Şimdi sosyal medyada herkes, hepimiz görsel paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz, kutluyoruz. Tabii ki bu da çok önemli. Tabii ki bunun da yapılması lazım. Teknolojinin gerekliliğini bu noktada görüyoruz ve kullanıyoruz. O teknolojiden faydalanarak kullanıyoruz sosyal medyada. Neticede o hissettiğimiz şeyleri paylaşıyoruz değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs öncesinde gençlere şöyle vaatler sıraladı. Genel sağlık sigortası borçlarını sileceğiz. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. Kamuda mülakatı amasız fakatsız bir şekilde kaldıracağız. Torpili ve kayırmacılığı yine kaldıracağız. 5G'yi 6G'ye geçişi yurt genelinde en kısa sürede tamamlayacağız. 5G'den 6G'ye geçişi. Konserleri, festivalleri yasaklayan yasakçı yönetim anlayışını terk edeceğiz. Gençlerimiz için vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye kuracağız açıklamaları. Yani Özgür Özel'in mi? Tamam, verelim sesi. Özgür Özel'in sesi varmış, Simge uyarıyor. Ver Simge'cim sesi.
1: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay başkanıydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti genelkurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya ve vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
0: Sayın Cumhurbaşkanı şimdi grup toplantısında konuşuyor. Söylediği cümlelerden bir tanesi, tüm gençleri aynı samimiyetle kucakladık diyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Değerli dinleyiciler, 12.22 saatler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Baha burada olacak biraz sonra yayında değerli dinleyiciler. Biraz gecikeceğiz gibi görünüyor, yani yazdılar da bana. Trafik çok fena diye, her yer kapalı, yollar kapalı, dolayısıyla bayağı bir şey, buraya ulaşmak biraz zor ama olsun, güzel bir yayın olacak inşallah kendisiyle beraber. Bağ sevdiğimiz isimlerden bir tanesi değerli dinleyiciler. Devam edelim şimdi. Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili bir haber var. Yoğun bakımda hasta yok, cihazlar açık şeklinde bir başlık taşıyor bu haber. Sağlık Bakanlığı müfettişleri ve emniyet birimlerinin koordineli yürüttüğü incelemelerde özellikle bazı hastanelerin yoğun bakım üniteleri üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratıldığı bir sağlık vurgunu ortaya çıkarılmış, şebeke ortaya çıkarılmış. Kıymetli dinleyiciler, yapılan ani baskınlarda ve denetimlerde hastanelerin yoğun bakım servislerinin resmi kayıtlarda tamamen dolu gösterilmesine rağmen yatakların aslında boş olduğu, ancak solunum cihazları ve monitörlerin açık bırakılarak sistemde hasta varmış gibi çalıştırıldığı tespit edilmiş. Şebekenin durumu ağır olmayan veya evinde tedavi olabilecek hastaları, hatta bazen hastanede hiç bulunmayan kişileri yoğun bakım hastası olarak sisteme kaydettiği belirleniyor. Bu sayede de Sosyal Güvenlik Kurumu her boş yatak ve çalıştırılan cihaz için günlük binlerce liralık haksız bir ödeme, teşvik ve faturalandırma alındığını ortaya koyuyor. Yeni doğan ölümleriyle bağlantılı şüphe de var. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte bu vurgunun geçmişte Türkiye'de gündemi sarsan yeni doğan çetesi veya benzeri yasa dışı organizasyonların devamı ya da benzer bir işleyiş modeli şüphesi üzerinde duruluyor. Bakanlık talimatıyla usulsüzlük tespit edilen hastanelerin yoğun bakım servislerinin faaliyetleri durdurulmuş vaziyette. Aralarında hastane yöneticileri, işte başhekimler, bazı doktorlar var. Çok sayıda kişi hakkında adli soruşturma açılmış, gözaltı süreçlerinin başladığı bilgisi var. Ya düşünebiliyor musunuz? Yoğun bakımda hasta yok ama cihazlar çalışıyor görünüyor. Cihazlar açık, SGK'ya böyle bilgi veriliyor ve bu sayede de SGK'dan para alınıyor, dolayısıyla zarar uğratılıyor. Zarar sadece maddi zarar olarak bakmamak lazım. Yani o yoğun bakım ünitelerine tabii ki kimse girmesin. Yani kimseye Allah nasip etmesin öyle bir yeri yani. Yoğun bakım, o duruma gelinmesin yani. Öyle bir sağlık, öyle bir rahatsızlık olmasın. O yüzden hep diyoruz kendimize iyi bakalım. Fakat şimdi bununla ilgili olarak, bunu yapanlarla ilgili olarak cezalar öyle böyle değil. Gerçekten çok ağır olmalı. Çünkü bir tarafta da o yoğun bakıma ihtiyacı olan, o yoğun bakımda belki tedavi sürecini tamamlayacak ve iyileşecek olan insanların hayatlarıyla oynanıyor. O yargılama süreci belki farklı bir şekilde işleyebilir. Onu bilemiyoruz tabii. Onu zaman gösterir ama ağır cezaların olması gerektiğini ben söyleyenlerdenim. Bunu da bununla ilgili olarak da yetkililerin hani bu işte bu işin yapılmasını çözmek için orada birinin durması gerekiyorsa o zaman istihdam sağlansın. Hastanelere devletin ya da SGK'nın görevlendireceği böylelikle istihdam da sağlanmış olur. Yoğun bakım ünitelerinde kontrolleri sağlayacak. Sürekli orada bulacak. Belki vardiyalı bir sistem olabilir. Öyle değil mi ya? Olabilir yani. Bunun önüne geçebilmek için bir takım işlemler yapılabilir. Ya o noktaya mı geldik artık? Yani böyle şeylerin tabii ki yapılmaması lazım. Her şeyin olması gerektiği gibi düzgün bir işleyişle yürümesi gerekiyor normalde. Ama bizde yürümüyor işte, görünen o. Dolayısıyla bu yapılan durumlara karşı bir çözüm üretmeniz lazım. Evet, ceza verirsiniz. Hapis cezası verirsiniz. Para cezası verirsiniz. Kapatma cezası verirsiniz. Hepsine varız. Ama diğer taraftan denetlemek de gerekiyor demek ki değerli dinleyiciler. Şimdi bakın, mahkeme başkanını tehdit ediyorlar, düşünebiliyor musunuz? Kamuoyunda Daltonlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik açılan davanın duruşması gerçekleşiyor. Bu duruşmada örgüt yöneticisi ve üyesi konumundaki sanıklar yargılamayı yapan mahkeme başkanını açık açık tehdit ediyorlar. Sanıklardan biri duruşma esnasında mahkeme başkanına hitaben "Biz de senin sülalendeki erkekleri senden alacağız" şeklinde skandal ve doğrudan hayata hedef alan ifadeler kullanıldığı söyleniyor. Değerli dinleyiciler, olabilir mi böyle bir şey? Baro başkanından tepki gelmiş. İstanbul Baro Başkanı bir açıklama yaparak tepki gösteriyor. Diyor ki hakim ve savcıların görevlerini yaparken bu tarz mafya ve organize suç örgütü yapılanmaları tarafından tehdit edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söylüyor. Tabii ki de asla kabul edilemez. Değerli dinleyiciler, açıklamada yargı mensuplarının can güvenliğinin devletin namusu olduğu belirtiliyor. Söz konusu mahkeme başkanı ve ailesi için de acilen en üst düzey koruma tedbirlerinin alınması ve failler hakkında da ek adli soruşturma başlatılması gerektiğini söylüyor değerli dinleyiciler. Baro, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının bu tür çete tehditleriyle zedelenemeyeceğini, avukatlar ve yargı camiası olarak meslektaşlarının ve hakimlerin arkasında duracaklarını ne yapıyorlar? İfade ediyorlar. Düşünün yani, mahkemede ve mahkeme başkanını açık bir şekilde tehdit ediyor sevgili dinleyiciler. Devam edelim Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Minik bir soluklandır beni istersen Simge. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Baha konuğumuz olacak bugün programımızda.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Bugün tabii çok trafik anlamında çok sıkışık bir gün. Bizim bulunduğumuz bölgede böyle. Ben az önce sevgili Refik'le konuştum. Müzisyenlerle, sanatçılarla bizi buluşturan sevgili arkadaşım, o da buraya ulaşmaya çalışıyor. Okan dedi, yani tünel dedi, kapalı kaldım buralarda dedi. 12.28 gösteriyordu, 53'e çıktı dedi. Sonra Baha'nın da gelişi saat 12.45 itibarıyla böyle bir değişiklik olmuş. Rötar değil bu tabii, trafikten kaynaklanan bir şey. Canım benim ya, o da Anadolu yakasından bu tarafa doğru geliyor. Dedim ki sıkıntı yok, ne zaman burada olursa o zaman yayınımızı başlatırız. Sevgili Baha'yla biz konuşmak isteriz tabii. Biraz daha bir bekleyeceğiz bakalım. İlerleyen dakikalarda nasıl bir durumla devam edeceğiz. Belki telefonla da bağlayabiliriz. Telefon görüşmesi yapabiliriz. Bir şekilde ayarlayacağız yani. Baha azimle buraya değerli dinleyiciler ulaşmaya çalışıyor. Refik'ten çok umudum yok ama yani o trafiğin tam sağlam göbeğinde kalmış. Ha, o öyle böyle değil. Zaten sesi o kadar fena geliyor ki. Sevgiler, selamlar gönderiyorum ona da. İnşallah buluşacağız. Sevgili Baha'yla değerli dinleyiciler stüdyomuzda bir araya geleceğiz. Kısmetse. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi Çin, değerli dinleyiciler. Çin dünyanın en büyük deniz üstü güneş çiftliğini devreye almış. Hadi hayırlısı. 2.3 milyon güneş paneli, 2934 çelik platform, 11.736 kazık, okyanus tabanına çakılmış, kuvvet 11 fırtınalarına ve deniz buzuna dayanacak şekilde inşa edilmiş. Kıyıya 5 mil mesafede yer alıyor ve 2.67 milyon insanı besliyor. Deniz üstünde güneş, altında ne var? Balık. Ne bekliyordun denizin üzerinde? Allah Allah. Baktı bana bir gülüyor Simge. Ha, ne bekliyordun yani, balık değil de? Ne diyecektim? Lüks restoranlar falan dememi bekliyordun? Böyle platform yapıldı, şöyle oldu, böyle oldu falan filan deyince. Hanımlar beyler, bu projeye mühendisler su üstü hibrit modeli diyorlar. Güneş panelleri okyanus yüzeyini kapladığı için altındaki suyu aşırı ısınmasını ne oluyor? Engelliyor ve gölge alanlar yaratıyor. Çinli bilim insanları bu gölge alanları fırsata çeviriyorlar. Panellerin tam altına devasa yapay balık resipleri ve ağ kafesleri yerleştiriyorlar. Üst katta temiz enerji üretiliyor. Alt katta deniz hıyarı, karides ve bölgeye özgü değerli balıklar yetiştiriliyor sevgili dinleyiciler. Deniz suyu ve tuzlu rüzgarlar metalin ve elektroliğin en büyük düşmanı. Mühendisler bu panelleri korumak için havacılık endüstrisinde kullanılan anti buz sprey kaplaması ve çift kapmanlı temperli cam teknolojisini geliştirmişler. Panellerin ömrü bu sayede en az 25 yıl olarak tasarlanmış. Kuvvet 11 fırtınası diyorlar ona. Vay, şiddetli fırtına. Saatte 103 ile 117 kilometre hızla esiyor. Deniz dalgalarının yüksekliği 11-12 metre. Vay vay vay. Şöyle düşünelim. Şu anda benim bulunduğum stüdyo yaklaşık olarak 3 metre desek tavan yüksekliği. Yani bunun gibi 3 kattan fazla. 3,5 kat. 3,5-4 kat falan. Evet, bina yani işte. O kadar yükseliyor. binayı gösterirken niye böyle bir şey ihtiyacı hissettin Simge? Onu şey yapmadım. Ya bina desen anlıyorum zaten. İlla elinle bina olduğunu. Hatta çatıyı da yap istersen. Yani şöyle çatı şu şekilde. Hiç okulda ev çizdin mi? Çizdin mi? Dur şu kulaklığımı alayım ya. Benim kulaklığımı nereye koydularsa. Buranın bina çatısı böyle değil ya, o yüzden böyle diyor değerli dinleyiciler Simge. Tabii bunu söylerken aynı zamanda el hareketleriyle de destekliyor kendisi. Olur ya, binayı bilemeyiz, çatıyı bilemeyiz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Şöyle, güzel resim çizer miydin? Çizmezdin. Ev çizer miydin? Kaç katlı? Tek katlı. Müstakil. Neden bize çocukluğumuzda hep müstakil ev çizme şeyi vardı? Köyde hep öyleydi. Öznur, sen çizdin mi hiç? Ev. Bacasına bir baca. Her senin çizdiğin evler iki bacalıydı. İki bacalı. Ne olur ne olmaz. Duman belki bir tanesinden çıkamayabilir. Öbürünü de yapalım da. Bak düşün ya, o zamanlardan düşünüyor. Güzel. Kiremit falan yapar mıydınız? Kiremit olmaz mıydı? Pencere koyan mı? Pencere, kaç bir tane pencere, bir tane kapı. Kenara çatı katı mı yapıyordunuz böyle? Hani üçgen çatı oluyor muydu? Kapının üzerine, ha sen sundurma gibi, ona sundurma diyorlar. Evet, ondan dedi. Sundurma, böyle giriş kapısının üzerinde böyle çıkıntı bir şey olur. Yuvarlak mı? Yuvarlak ne Simge? Ha sen cam koyuyordun. Tamam, o sundurma değil. O sundurmayı unut. Hani böyle, tamam söyleyeyim. Hani böyle giriş kapıları, evin giriş kapısının üzerinde böyle küçük bir çatı vardır dışarı doğru. Yağmurda ıslanmaman için. O sundurmadır. Yine giriş kapısının orada böyle kapalı bir alan da olabilir. O da mesela yine sundurmadır. Hadi bakalım. Minik bir soluklandır beni, sonra yürüyelim beraber.

0: Direksiyon sınavı 35 dakikadan oluşuyor şu an için. Bunun 5 dakikası komisyon, sınav komisyonu geliyor ve kaputu açtırıyor adaya. Kaput altındaki parçaların hangi parça olduğunu soruyor. Stepney'nin ilk yardım çantasının vesaire bunların yerlerini biliyor mu, tarif edebiliyor mu, bunlar istenir.
1: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programındayız. Sizlerle birlikteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon, 3 kişi gözaltına alındı, haberini sizlere verelim değerli dinleyiciler. Bugün şimdi burada Anadolu yakasında bazı bölgelerde, yani bizim bulunduğumuz Avrupa yakasında, özür dilerim, düzeltiyorum. Ben Anadolu yakasında oturuyorum, oraya gidiyor kafam. Avrupa yakasında UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması Beşiktaş'ın stadında, İnönü stadında oynanıyor. Dolayısıyla bu nedenden dolayı bazı yollar trafiğe kapalı değerli dinleyiciler. Kapalı olduğu için de insanlar, bizden de ulaşmaya çalışanlar böyle zorluk yaşadılar. Bugün de konuğumuz, sevgili stüdyo konuğumuz, değerli dinleyiciler, Baha. Eğer buraya yetişebilirse, gelebilirse, o trafiği aşabilirse sevgili Baha ile stüdyoda sohbetimizi sürdüreceğiz, sohbetimize devam edeceğiz. Fakat bunu işte zaman gösterecek, yani trafiğin durumu gösterecek. Orada müthiş bir yoğunluk var. Radyomuzda biliyorsunuz çok yakın olduğu için İnönü Stadı'na, dolayısıyla bu ulaşım noktasında ulaşım sıkıntısını çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Bugün konuklarımız buraya gelirken baya bir sıkıntı yaşanıyor değerli dinleyiciler. Ben hem sevgili Baha'nın PR işlerini yapan arkadaşım sevgili Refik'le konuşuyorum. O da trafikte kaldı, dediğim gibi Baha da trafikte, dolayısıyla buraya ulaşmakta zorluk yaşıyoruz bugün itibariyle stüdyoya. Evet, biz de dedik ki o zaman ne yapalım, en azından telefonla bir sesi duyalım dedik ve şu anda sevgili Baha hattımızda. Baha, selamlar.
1: Merhabalar Okan'cığım. Radyo Sputnik dinleyicilerine buradan selamlar, sevgiler olsun. Çok üzgünüz, ulaşmaya çalışıyoruz fakat bugün çok ciddi bir yoğunluk varmış. Akşam UEFA Avrupa Ligi finali olduğu için Beşiktaş'ta bütün yollar kapanmış.
0: Evet.
1: Büyük bir azimle ulaşmaya çalışıyorum sana.
0: Abi zaten bu trafik sıkışıklığında sesin o kadar enerjik geliyor ki buna şaşırmadım değil yani.
1: Yani var ya Okan, söylenecek çok fazla bir şey yok gerçekten. Yani öyle bir ruh haline sokuyor ki bu trafik bizi.
0: Çok fena.
1: Çaresizlik çok zor bir şey.
0: Şimdi hoş geldin bu arada. Neyse, hoş buradan olduk, başladık. İnşallah yetişirsen, inşallah stüdyoda da seni görmek istiyoruz tabii. Öncelikle iyi misin? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl? Onu bir sorayım. Her şeyden önemlisi.
1: Her şey yolunda. Çok şükür iyiyim. Sağlığım yerinde. Güzel işler yapmaya başladık. Sevdiklerimizle buluşmaya başladık. Ekranlardan, sizlerin sayesinde, sesimizle. O yüzden çok keyifli bir dönem. Ya senin biz, sesini de duydum, ayrıca çok mutlu oldum.
0: Valla biz seni ayrı seviyoruz ya, gerçekten. Yani buradaki arkadaşlarım da, ekip arkadaşlarım da, bizler de seni bambaşka seviyoruz, ama sadece biz değil, Türkiye seni çok seviyor.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben de unuttum bugün maç olduğunu, Avrupa Ligi olduğunu, ama unuttum. Yani sen de unuttun, ben de unuttum. Hepimiz unuttum diyoruz ama asıl sen unuttum dedin sevgili Tan'la birlikte. İstersen evet, önce oradan bir başlayalım sevgili Baha, ne diyorsun? Yani gerçekten harika bir şarkı olmuş. Unuttum, dönüşleri de zannediyorum çok güzel. Ne diyorsun?
1: Öncelikle şunu söylemek isterim. Şarkımız içimize sinen bir şarkı oldu. Tan'ın son anda yaptığı bir şarkı. Hı hı. Çok da sevdik. Hemen o heyecanla şarkıyı seslendirdik. Hı hı. Çok da keyif aldık. Dinleyenlerimiz de zaten özlemişler. Bu da çok güzel bir hem müzikal birliktelik oldu. Hı hı. Hem de böyle yıllardır bir arada devam eden abi kardeşliğimizin güzel bir ürünü oldu. Hı hı. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Şu anda her şey yolunda Okan. Yani şarkı bizim tarzımızın devamı niteliğinde. Hı hı. Yeni bir nefes gibi oldu.
0: Evet.
1: Sanki dinleyenler de aynen şunu iletiyorlar. Yani yıllardır görmediğimiz, hissetmediğimiz, yaşamadığımız, sanki bir dostluk dostla bir karşılaşmışız gibi filan. Öyle bir modda. Bu arada navigasyon size geldi.
0: Ya bir de öyle bir ikili ki, o kadar iyi bir ikili ki, yani Türkiye'de gerçekten çok sevilen iki isim ve tek kelimeyle harika bir şarkı olmuş. Yani bir nostalji havası var ama soundlar güncel. Harika bir şarkı. Yani gerçekten çok güzel bir şarkı.
1: Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizim de içimize sinen bir şarkı oldu. Düzenlemeler zaten tam veya benim artık yıllardır belli bir biliyorsun tarzımız var. Yani daha soft bir soundla şarkıyı böyle güzel bir şekilde iletmeye çalıştık. Yani sevilmesi çok mutluluk verici. Çok keyifliyiz yani.
0: Sevgili Tan'ın prodüktörlüğünde gerçekleşen bir şarkı oldu aynı zamanda, öyle değil mi?
1: Evet evet, tabii ki. Tecetveli, Tan Taşçı prodüktörlüğünde. Bu arada ben seninle konuşurken tabii ister istemez yola da adapte olmaya çalışıyorum. Aracı bir derece de ben kullanmaya çalışıyorum. O yüzden aksamalar olursa ne olur kusuruma bakmayın.
0: Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Nasıl bu arada, trafik durumu nasıl? Daha iyi mi abi bu arada?
1: Okan, yavaş yavaş sanıyorum. Ne kadar gösteriyor? Şu anda 19 dakikamız var sana ulaşmak için.
0: Sizlere. 19 dakika çok şükür. İyi, iyi, güzel, güzel. O da güzel abi. Çok sevindim.
1: Tamam. Geliyoruz. Aynı zamanda bak, biz yayın her türlü yaparız değil mi Okan?
0: bizden kaçmaz yani. Kesinlikle kaçmaz.
1: Evet, kaçmadı zaten.
0: Vallahi billahi çok güzel ya. Abi devam edelim mi telefonla, yoksa geldiğin zaman mı devam edelim?
1: İstersen şöyle yapalım.
0: Seni de zor durumda bırakmak istemiyorum,
1: yok,
0: o yüzden.
1: Yok, hiç sıkıntı yok. Çok kısa bir süre sonra yanınızdayım. Şimdilik ben müsaade alayım.
0: Harika, tamam.
1: Dinleyenlerimize buradan sevgileri bir göndereyim. Az sonra görüşmek üzere.
0: Harikasın, iyi ki varsın sevgili Bahar. Sabırsızlıkla bekliyoruz seni.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakal. Hanımlar beyler, sevgili Baha, gerçekten çok teşekkür ediyorum. En azından sesini minik de bir duyurduk. Yolda gerçekten bugün değişik bir trafik yoğunluğu var. O da Avrupa Ligi final karşılaşması oynanıyor. O nedenle de değerli dinleyiciler, Baha da buraya gelmeye çalışıyor. Saat başında muhtemelen kendisiyle yayınımızı gerçekleştirmeye başlayacağız. Olsun, ne kadar zamanımız olursa o kadar zamanda kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz sevgili dinleyiciler. Devam edelim o zaman sevgili Simge. Minicik, mini minnacık beni soluklandır, ondan sonra gündemdeki başlıklara bakmaya devam edelim.

Ya bu İstanbul'un havası, sadece İstanbul değil tabii de biz İstanbul'da yaşıyoruz ya. Sabah böyle kalkıyorsun, günlük güneşlik, yola çıkıyorsun. Ondan sonra karanlık bir hava. Ben yayına girmeden evvel baya baya karardı şey yani. Hava karardı yani. Şu anda nasıl bilmiyorum ama yağmur yağıyor mu yağmıyor mu? Baya baya bir yağmur yağdı, bir şeyler oldu falan. Çiseliyormuş. Evet arkadaşlarım, anında kim verdi bu bilgiyi, çiseliyor bilgisini? Hiç güvenilir bir kaynak değil. Kim o? Özgür mü verdi? Böyle kendini böyle gülerek gösterdi bana. Yok, Özgür çiselediğini anlayabilir. Anlı geniş açık. Hiç gerek yok. Çiselediğini, o rüzgar, o rüzgarı öyle anlıyorsun bir kere. Ha, anladım, anladım. Özgür çiselediğini ne zaman biliyor? Ne zaman çiseliyordu en son? Ne? Ha, dünkü çiselemeyi bize söylüyorsa Allah senin cezanı vermesin. Bir gidin de bir bakın Allah aşkına dışarıda. Vallahi Özgür, git şuradan bizim camdan bir bakıver Allah aşkına ya. Lütfen. Hanımlar beyler, herkes rahat olsun. Arkadaşlarım şu anda bizim meşhur manzaralı camımıza doğru, toplantı odamızın camına doğru gidiyorlar. Çiseleyip çiselemediğine bakacağız. Bu bilgiyi sizinle paylaşacağım ben. Şimdi değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dediğimiz gibi grup toplantısında konuşuyor, açıklamaları var. Açıklamalarına şöyle bir bakalım, şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalardan neler söylemiş. Gençlik geleceğin tohumudur. Gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşmaz. Gençler anlaşılmayı bekliyor. Sadece ders değil, değer verilmesini de istiyor. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz asla.

buna katılmıyor da değilim. Şöyle ki gençler hesap soruyorlar. Gençler niye hesap soruyorlar? Gençler öyle iktidarmış, muhalefetmiş. Hiç acımasızca söylemek istediklerini çatır çatır söylüyorlar. Muhalefete de yeri geldiğinde kardeşim sen muhalefeti doğru düzgün yapıyor musun? Sen üzerine düşeni yapıyor musun? Sen senden bekleneni yapıyor musun diye soruyorlar, sormaya geldiklerinde de soruyorlar. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Gençler demişken devam edelim. Türkiye'nin evlilik haritası değerli dinleyiciler. Çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Dünya evine en geç ve en erken giren iller araştırılmış. Türkiye'nin evlilik haritası değerli dinleyiciler. Bizimkiler yine benim karşımda bir şey yiyorlar da dikkatimi oradan dağıttılar. O açıdan yani böyle baya baya bir birbirlerine servis yapıyorlar. Türkiye'nin ortalama evlenme yaşının kadınlarda 26. Kadınlarda 26. Erkeklerde 28,5 olduğu ortaya çıkmış. Türkiye'de bazı şehirler evlilik için acele ediyor, bazıları da süreci erteliyorlar. Peki hangi iller bunlar değerli dinleyiciler, şöyle bir bakacak olursak. En geç evlenen iller, geç evlenenler. Kadın ve erkeklerin ilk evlilik yaşının en yüksek olduğu iller, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, çok güvenilir bir kaynak bu arada. Bu kaynağa güveniyoruz yani. Bütün dünya güveniyor, biz de güveniyoruz. Çok özür dilerim. Türkiye'de TÜİK kaynaklarına ve verilerine göre Türkiye'de en geç evlenen il Tunceli olmuş. Okuma oranı falan da orada çok yüksek, biliyorsunuz değil mi? Okuma oranı yüksek. Ne bileyim, belediyesine bakıyorsunuz, ediyorsunuz falan filan, böyle çalışmalarına bakıyorsunuz falan böyle. Tunceli'de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6, erkeklerde de 32,4 olarak kayda geçmiş. Tunceli'yi takip eden il ise Rize. Rize olmuş. Rize'de kadınların ortalama 27,5, erkeklerin de yaklaşık olarak 30 yaşında evlendiği tespit edilmiş. Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 26 küsür, erkeklerde de yaklaşık 30 olduğu bir başka il ise Muğla. O da sıralamada üçüncü olmuş değerli dinleyiciler. Bu illerde eğitim sürelerinin uzunluğu, iş gücü piyasasına katılım ve bireysel yaşam tercihlerinin evlilik kararını geciktirdiği gözlemleniyor. Ne diyeceksin sen Simge? Daha mantıklı bir sebep söyleyeceksin. Söyle bakayım, neymiş o? Gençlerin hepsi İstanbul'da, kalanların hepsi de evli zaten diyor sevgili Simge. Derken de bir elinde böyle çatalla bana değerli dinleyiciler bu yorumu yaptı. Parmaklarının arasına çatalı sıkıştırmış. Tatlıyı baklava yiyorlar karşımda, biliyor musunuz? Radyo Sputnik dinleyicileri. Şu anda rejide ekip arkadaşlarım karşımda beni gıcık edercesine baklava yiyorlar değerli dinleyiciler. TÜİK verilerine göre bazı illerde evlilik yaşı Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını gösteriyor. Genç yaşta aile kurma eğiliminin en yüksek olduğu iller. Kadınlarda en erken evlenen iller Ağrı, sonra Muş, sonra Gaziantep. Erkeklerde de Şanlıurfa, Gaziantep ve Ağrı olarak değerli dinleyiciler. Evlenme hızında zirve Gaziantep'in, nüfusa oranla en çok ve en az nikah kıyılan, işte kaba evlenme hızı diyorlar ona, şehirlerde netleşmiş vaziyette. 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısına bakıldığında Türkiye'nin en hareketli şehri Gaziantep olmuş değerli dinleyiciler. Gençler dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı, oradan biraz aklıma geldi. Peki yabancı gelin ve damatlarda yine sınırlar arası nikahlarda yabancı gelinlerin sayısı yabancı damatları neredeyse 5'e katlamış. Toplamda 5347 yabancı damat, 28646 yabancı gelin dünya evine girmiş. Yabancı damatlarda ilk sırayı değerli dinleyiciler Alman damatlar almış. Yabancı gelinlerde de ilk sırayı Özbekistanlı gelinler almış
Hanımlar beyler.

0: Özbekistan, Türkmenistan. Şimdi evlilik oranlarının aksine boşanma hızının düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2.26 olmuş. Boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçmiş. Mardin'i sırasıyla Bayburt, Bingöl ve Batman devam ettiriyor, tamamlıyor. Söyleyemedim, tam o esnada bir şey söyledim, ben de söyleyemedim. Evet sevgili dinleyiciler, evlilik ve boşanma ile ilgili olarak, erkenden evlenme ya da geç evlenme ile ilgili olarak da TÜİK istatistikleri bu değerli dinleyiciler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Saat başına gideceğiz. Sevgili Baha, konuğumuz Baha yollarda ve bu tarafa doğru geliyor, radyomuza doğru geliyor. İnşallah onunla devam edeceğiz.
1: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
2: Ne dedi?
1: 50 liralık koklayıp geldim.
3: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
1: Sadece 50 liralık kokladım.
4: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
5: Paramı geri istiyorum.
1: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
6: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
1: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
7: Ben ilgilendirmiyorum.
1: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
8: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
9: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
10: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlere eşlik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, özel sağlık kurumları özelleştirilsin. SGK özel sağlık kurumlarına ödeme yapmaları, anlaşmaları feshedilsin demiş. Peki. Bir dinleyicimiz Celal Bey göndermiş. Okan Bey, sizi dinliyorum. Hoş, gün boyu açık radyo, mutfakta yemek yapıyorum. Komiksin demiş. Birsen Hanım göndermiş. Yani şimdi burada var ya, bu komiksin tonlaması önemli. Yani komiksin ya, vallahi komik. Ya da komik adamsın ya. Vallahi çok güldürüyor. Komiksini tonlayalım hep beraber. Ney? He bak, sen komik adamsın lan, dedi Özgür. Yani komiksin. Hani komiksin şey, ya bırak komik olma Allah'ını seversen gibi, komik de olabilir. Teşekkür ediyorum. Ben yine de teşekkür ediyorum Birsen Hanım. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. En iyi de mutfakta dinleniyorum, onu söyleyeyim. Gerçekten. Ben mesela çok üzülüyorum, kendimi mutfakta dinleyemiyorum. Mutfağı seviyorum çünkü. Gerçi şu anda darmadağın oldu mutfağımız. Daha dilat var evde. Söylemeden edemiyorum ya. Ama güzel yani, inşallah bir gün ben de kendimi mutfakta dinlerim. Nasıl olacak o derseniz, ya ne bileyim, kayıt program olur, bir şey olur. Kendimi dinlerim yani, değil mi? Kayıt olur, bant olur. Bant programı, kendi kendime dinlerim yani. Çünkü bizde şöyle bir süre olayı var ya, hani anonsu yapıyorsun, bir minik bir şey var. Yani buradan koştur koştur rejiye gidecek halim yok. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz bu güzel sözlerinizden dolayı. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız efendim, sağ olunuz. Okan Bey merhaba. Ülkemde şaşıracağımız daha ne kaldı derken, Daltonlar çetesinin duruşmadaki hallerini dinlerken yine şaşırdım. Firma... Dur ya, ben şu gözlüğümü takayım ya. Vallahi niye kıvranıyorsam. Gözlüğü bana daha iyi göreyim diye verdiler. Daltonlar çetesinin duruşmadaki hallerini dinlerken yine şaşırdım. Firma yetkilimle şirketimizi dolandıran avukatımız hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adliyesi Savcılığına gittik. Savcı Bey oturun deyince, deyinceye dek ayakta, ifade bitiminde tutanaklar imzalanıp kalkın diyene dek yine bekledik. Devletimize olan saygımız, hukuka olan inancımızdan başlar ayak, ayaklar baş olmuş ülkemde. Atamızı anma Gençlik ve Spor Bayramımız nezdinde tüm Sputnik emekçilerine kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mari Kantarcı göndermiş. Buradan da kalpler gönderdik size, sevgi ve selamlar. Okan Bey selamlar, iyi yayınlar. Bir futbol takımı kupa alacak diye çok sevdiği bir sanatçıyı dinleyememekte, ne bileyim, veya bir futbol takımı kupa alacak diye konuk sanatçıyı yayına almamak kaç radyo programcısına kısmet olur. Bu ne? Ne? Ha, bana özür, ya çok teşekkür ederim, sağ olun Leyla Hanım. Ben çünkü toparlayamadım. Murat Bey selamlar sevgiler. Ben hala mutfaktayım doğaçıdan. AK Parti galiba rüya görüyor, gençleri içeri atan zihniyet demiş dinleyicimiz. İlhami Şahin göndermiş. Evet, Baha geldi mi arkadaşlar, takip ediyor muyuz? Tamam, inşallah geldiği anda artık ne kadar vaktimiz olursa o kadar zaman içerisinde değerli dinleyiciler kendisiyle konuşacağız, sohbetimizi gerçekleştireceğiz bugün. Ama kendisinden rica ederiz yani... Bir başka bir gün, maçın olmadığı, konserin olmadığı bir günde böyle iyice bakarak, iyice emin olarak değerli dinleyiciler. Şarkısı çok güzel yalnız, tavsiye ederim. Unuttum şarkısı, Tan'la beraber yaptıkları şarkı gerçekten efsane bir şarkı oldu. Çok güzel bir şarkı oldu. Zaten Baha benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Tan da yine keza öyle. Haziran ayında bildiğim kadarıyla Tan da burada değerli dinleyiciler. Konser verecek İnönü Stadı'nda. Tam Baha'yı programa çağırıyoruz. Tan'ın olduğu güne denk geliyormuş. Tüpraş Stadı'nda burada. Yine aynı trafik oluyor mu? Bak sen işe. Birlikte gelsinler, garanti olsun. Doğru valla, bizim için sıkıntı değil. Tan'la beraber gelip buradan hemen stada konsere uğurlamayız. Biz de beraberinde gideriz. Yani öyle olur genelde. Peki dediğimiz gibi sevgili dinleyiciler, Tan geldi, Tan diyorum ya. Bak Baha geldiği anda yayınımıza dahil olacak inşallah. Değerli dinleyiciler, Cengiz Bozkurt sahne sakatlandı. oyuncu, bilmiyorum ismini zaten yazarsanız görürseniz görürsünüz. Çok sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi, yüzümüzü güldüren oyunculardan bir tanesi değerli dinleyiciler. Ankara turnesi kapsamında sahnelenen oyunda, o müzikalde talihsiz bir sakatlık yaşıyor kendisi. Bir açıklama yapmış, gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğunu, of çok önemli. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. İstanbul'a dönünce ameliyat olmuş, sağlık durumu hakkında bilgilendirme de bulunmuş. Teşekkür etmiş değerli dinleyiciler. Geçmiş olsun, dileklerimizi bir kez daha iletelim. Bu aşil tendonu baldır kaslarını topuk kemiğiyle bağlayan, insan vücudundaki en büyük, en güçlü değerli dinleyiciler biliyorsunuz tendon. Yürüme, koşma, zıplama gibi günlük temel hareketleri gerçekleştirmeyi sağlıyor. Aşırı kullanım veya ani zorlanmalar sonucunda iltihaplanma ya da işte kopma gibi durumlar meydana gelebiliyor değerli dinleyiciler. Bir şey mi diyeceksin Simge? Evet, hava durumuyla ilgili olarak arkadaşlarım bilgi aldılar, dışarı çıktılar ve geldiler. Nedir hava ile ilgili durumumuz? Kapalı ama herhangi bir yağma durumu yok. Şu anda İstanbul'da Beşiktaş kısmında değerli dinleyiciler, herhangi bir durum yok. Çiselemiyor bile, düşünün artık sevgili dinleyiciler. Yani güzel bir hava var. Kapalı. Bir de bu şeydir. Nedir o? Kasvetlidir yani. Bu kapalı olup hani yağmayayım mı değil mi? Yani ona bir türlü karar veremeyen hava var ya. Pek sevdiğimiz bir hava değil. En sevdiğiniz hava hangi? Senin ne mesela? Çiseleyen yağmura bayılırsın. Sen Özgür Güneş'le Öznur. Şu anki havanın yağmursuz olanını ben tutuyorum. Ha, serine okeyim. Kemal kardeşim. Sağanak yağış, gürül gürül. Allah aşkına hiç sağanak yağışta çıkıp böyle sokaklarda ıslandınız mı? Ben bunu bir gün yaptım biliyor musun? Vallahi billahi. Islandın mı? Bilerek ama, bile isteye. Yani böyle hani eve dönerken mönerken falan değil. Şarıl şarıl yağmur yağıyor. Ve bile isteye dışarı, denize girmek değil abi. Dışarı çıkacaksın. O yağmurda, sokakta, yolda yürüdün mü hiç? Sana görev Simge. Yürü. Yağmur yağdığında sokağa. Var mı içinize bunu yapan? Of diyorum size var ya. Sırılsıklam oluyorsunuz. Tabii yanınızda elektronik eşyalarınız falan, telefonunuzdu, cüzdanı, şuydu, buydu, onları tutmadan. Bilmiyorum dinleyicilerimiz içinde bunu yapan var mı ama çok güzel oluyor söyleyeyim. O yağmurun ıslaklığı, bütün kıyafetleriniz ıslanıyor falan. Tabii kıyafet seçimi de önemli orada. Islanacaksa hanımefendiler özellikle, ona göre bir kıyafet tercih ederlerse iyi olur değerli dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında saatlerimiz 13.10 oldu değerli dinleyiciler. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davası. Özkan Yalım'ın ifadeleri dosyaya girdi. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf dosyasına girdiğini söyleyelim. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Yalım'ın ifadelerini kapsayan dosya üzerindeki incelemesini sürdürdüğü öğrenildi değerli dinleyiciler. Davanın geçmişi biraz uzun, ona dönüp bakmayacağım ama en azından bu bilgilendirmeyi sizlere aktarmış olalım kıymetli dinleyiciler. Önemli bir şey yani, son günlerde ismini çok sık duyuyoruz. Duyduğumuz isimlerden bir tanesi. Bir diğer taraftan biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası devam ediyor. 40. gün. Oradan da yine bilgiler aktarıyoruz. Özellikle sabah yayınlarında sevgili Güçlü Özgan ara ara konuklar da oluyor. Duruşma esnasında yaşananları sizlere aktarıyor, bizlere aktarıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 40. celsesi görülüyor. Duruşma Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdar Taşkın'ın savunmasıyla başladı değerli dinleyiciler. Dakika dakikada bu arada, yani neler yaşandığına dair sosyal medyada, her sitede değil tabii, her yerde değil, her haber kanalında değil, belli yerlerde ne yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Putin'in ziyaretinden bahsetmiştik yayının başında. Pekin'de gerçekleşen kritik görüşme, 25 yıllık ittifak uzatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı'yla Xi Jinping'le bir araya geldi. Pekin'de yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki Çin-Rusya iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının uzatılmasında uzlaşıldı. Görüşmelerde Orta Doğu'daki savaşlar, enerji güvenliği ve çok kutuplu dünya vurgusu öne çıktı. Taraflar Batı merkezli düzene karşı stratejik işbirliğini değerli dinleyiciler derinleştirme mesajını verdiler. Tabii bu görüşme gerçekten önemli. Sadece iki ülke açısından değil, dünya açısından önemli görüşmeler bunlar. Enerjide güvenilir tedarikçi Rusya lideri Putin iki ülkenin bir kez daha tutum ve tavırlarında uyumu sağlamış olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu, Rusya-Çin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını belirttiğini görüyoruz. Olumsuz dış koşulların varlığına rağmen Rusya ile Çin arasındaki etkileşimin güçlü ve yüksek bir ivme yakaladığına işaret ediyor Rusya Devlet Başkanı. Ve ticari hacmimiz son 25 yılda 30 kat arttı. Birkaç yıldır da 200 milyar doları rahat şekilde aşıyor ifadesini kullandı değerli dinleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Putin yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı Gürsel Tekin. Yardımcıları ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu Erkan Narsap. Biz şunun farkındayız. Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil, cesaret, teslimiyet değil, büyük bir mücadeledir ifadeleri olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Artık bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz bilemiyoruz tabii. İstanbul'da kapalı olan yollar, yani bugün final maçı nedeniyle değerli dinleyiciler saat 22'de bu arada bu karşılaşma gerçekleşecek. İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında değerli dinleyiciler oynanıyor. Bu hafta UEFA, bugün daha doğrusu UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması. Şişli ve Beyoğlu'na giden bazı yollar, Beşiktaş'a gelen bazı yolların kapatıldığını sizlere aktarmış olalım. Alternatif güzergahlar veriliyor. Saat 11'den maç sonuna kadar değerli dinleyiciler Beşiktaş'ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi. Bir şey söyleyeceğim, ben eve nasıl döneceğim acaba ya? Gerçekten ha, şimdi bir endişelendim ha. Ya bunu buradan rahat rahat söyledim. Rahat geldim de çünkü gelişte bir sıkıntı yoktu. Yollar gayet iyiydi. Hatta ben bizim Refik'e de öyle gaz verdim. Ya valla ben çok iyi geldim falan dedim ama bilmiyorum yani. Şimdi bir an dönüşümü düşündüm ha. Biraz endişelenmedim değil yani. Yani şuna bakınca Dolmabahçe Caddesi, ondan sonra Nusretiye Caddesi, Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapatılmış durumda. Ben buradan şimdi çıksam ne tarafa giderim, ne tarafa giderim? En güzeli ya burada kalırım, bizimkilere haber veririm ondan sonracıma, ya da gelin beni alın derim. Neyse, çözeceğiz. Yarın ben bilgilendiririm değerli dinleyiciler. Şimdi bugün size bir daha ulaşamayacağım için yarın zaten sesimi öyle de böyle de duyarsınız Allah'ın izniyle kıymetli dinleyiciler. Hadi minik bir soluklandır beni sevgili Simge, sonra devam edelim yolumuza.

0: Yapay zekadan korkmamız gerekiyor mu? Korkmalı mıyız?
1: Mutfak robotundan korkuyor musun? Tamam, yapay zekada...
0: Abi niye mutfak robotunun beni dolandırma gibi bir şeyi yok?
1: Yapay zekanda seni dolandırma şeyi yok.
0: Nasıl yok?
2: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, normalde bugün stüdyo konuğum Baha olacaktı ancak yani o kadar da yoruldu ki, kendisi de çok yoruldu, sevgili Baha da çok yoruldu ve buraya gelmeye uğraştı. Efendim Simgecim? Tabii tabii tabii tabii tabii, telefonla. Aynen, şimdi kendisini canlı yayına alacağız telefonla. Arayabiliriz Simge. Simge arayı alalım yayına. Tamam tamam. En azından değerli dinleyiciler, sevgili Baha'yla çok hassas düşünmüş kendisi, gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün normalde stüdyo konuğumuz olacaktı ama Avrupa Ligi final karşılaşması nedeniyle değerli dinleyiciler, bugün bu yayını stüdyodan gerçekleştiremeyeceğiz. Tabii bizler burada oturduğumuz yerden yayınımızı yaptık, konuştuk. Asıl sıkıntıyı onlar yaşadılar. Hatta mı? Tamam. Tekrar sevgili Baha.
1: Okan'cığım merhaba.
0: Ya merhaba. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum sevgili Baha. Ben bugün yayında dinleyicilerimize sıklıkla söyledim. Bir kere sana hem kendi adıma hem de dinleyicilerimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarım da keza öyle. Çünkü uzun zamandır yoldasın. Buraya ulaşmaya çalışıyorsun. Muazzam bir trafik. Gerçekten seni çok seviyoruz. Yürekten de teşekkür ediyoruz sana. Yani buraya ulaşmaya çalıştın ama demek ki bugün kısmet değil bu yoğunluk. Lütfen sözü sana bırakıyorum, neler söyleyeceksin?
1: Okan'cığım vallahi aslında söylenecek çok fazla bir şey kalmadı. İstanbul'un şu anda bütün ara sokaklarını deniyorum, biliyor musun, ulaşmak için.
0: Hay Allah.
1: Maalesef sanırım dediğin gibi kısmet olmayacak. Arabayı da şu anda çektim zaten sana. 19 dakika oldu, 38 dakika. Şimdi tekrar 15 dakikaya düştü ama müthiş bir çaba içindeydik. Fakat yani dediğim gibi yapabileceğiniz çok fazla bir şey kalmadı. En azından finale de yakın olsa, kesimle de olsa size katılmak istedim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün için dinleyenlerimiz kusurumuza bakmasınlar. İnşallah ilk fırsatta tekrar bir araya geliriz. Sevgilerimizi buradan, saygılarımızı gönderelim. Dediğim gibi bugünkü şartlar bu şekilde gelişti. Açıkçası yoğun bir stres yaşıyoruz şu anda ama artık elden hani kontrol edemediğimiz şeyleri de yapabileceğimiz
0: yapacak
1: çok fazla
0: bir şey
1: olmuyor. Maalesef bugün böyle bir şey yaşadık. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok.
0: Evet.
1: O yüzden yani üzgünüz size ulaşamadığımız için.
0: Harikasın, gerçekten çok teşekkür ediyorum. O kadar hassas bir yüreğin hassasiyetin var, biz bunu zaten biliyoruz ve görüyoruz. Ama sevgili Refik de bu arada yolda kaldı, onunla da konuştuk. Evet. Sevgili Baha, biz seni çok seviyoruz, sen bizim ayrıca kıymetlimizsin. Sağlık olsun, her şeyden önemlisi buraya ulaşmak için verdiğin mücadele için çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ama inşallah bayramdan sonra senin de programının müsaitliğine göre biz seni mutlaka bu stüdyoda ağırlamak istiyoruz. Olur mu?
1: İnşallah. Seve seve Okan'cığım. Seve seve. Ben de sabırsızlıkla o günü bekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Sizler de benim için çok kıymetlisiniz.
0: İyi ki varsın.
1: Dinleyenleriniz çok kıymetli. Sizler de öyle. Her şey her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Kendimize
0: amin.
1: İyi bakalım. Öncelikle sağlık diyelim ve dinleyenlerimize en içten sevgi ve saygılarımızı gönderelim Okan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Biz de artık senin şarkınla veda edeceğiz bugün yayınımıza. Seviyoruz seni. Tekrar görüşmek üzere o
1: ben
0: zaman.
1: Ben de sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Sağ
0: çok
1: olun.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Baha, değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Normalde bugün gerçekten çok güzel bir program olacaktı. Çok eğlenceli bir program olacaktı. Fakat malum final maçından dolayı yollar kapandı ve buraya ulaşmak gerçekten çok zor bugün. Saat 11'den sonra çok zor değerli dinleyiciler. Ama bugün itibariyle kısmet değil ama biz sevgili Refik'le de konuşuyoruz, sağ olsun. Yani sadece Baha değil, aynı zamanda sevgili Refik de, Refik Sarıöz de yollarda kaldı. O da ulaşamadı. O da bayağı bir yoruldu. Hatta şimdi Okan eve nasıl döneceğim onu düşünüyorum dedi. Trafik felaket yani. Refik'e de, Refik Sarıöz'e de çok teşekkür ediyorum. Biz bayram sonrası için planlayacağız. Sevgili dinleyicilerimize, sizlere duyuralım. Simgecim, şu şarkının güzelliğine bakar mısın? Sevgili Baha ve Tan Taşçı'nın yapmış olduğu şarkı. Efsane bir şarkı sevgili dinleyiciler. Bununla da veda edelim o zaman. Unuttum sizlerle. Yarın görüşmek üzere. Yarın konuğumuz Ece Gürsel. Refik rahat ol. Maç falan yok Allah'tan. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya ve Çin arasında 42 anlaşma imzalandı. İsrail küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoydu. Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'de Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya geldi. Moskova ve Pekin, liderler düzeyindeki kritik zirvenin ardından küresel dengeleri değiştirecek ortak deklarasyonlara imza atarken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kapsamlı şekilde derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Zirve boyunca diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendiren toplamda 42 ortak belge imzalandı. Rusya ve Çin ticaret hacmini daha da büyütme ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin payını artırma yönündeki kararlılıklarını da yeniden teyit etti. Daha adil bir dünya düzeni oluşturulması yolunda koordinasyonu artırma kararı alan taraflar BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel rollerinin güçlendirilmesine özel bir önem atfetti. Zirvede ekonomik ortaklıkların yanı sıra iki ülkenin üniversiteler arasında işbirliğini öngören eğitim anlaşmaları da hayata geçirildi. İsrail küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun küresel Sumut filosundaki saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi. Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu, aktivistlerin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump dün gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Putin ve Xi ziyaretinin sorulması üzerine iki liderle de iyi anlaştığını söyledi. Trump, İran Savaşı konusunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu konuda ne yapacağının sorulması üzerine de Netanyahu ne dersem onu yapacak dedi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaya varılmasının beklenenden daha uzun sürdüğü sorusuna da 3 aydır buradayım ve bunun büyük bir kısmı ateşkes oldu ifadelerini kullandı. Buna bir şans vereceğiz, acelem yok dedi ve ABD'nin İran'ı esas olarak ele geçirdiğini iddia etti. İç gündemle devam edelim. Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan kentteki Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Ersoy için 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15-18 yaş arasına ilişkin infaz düzenlemesi değiştirilecek. Özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza ve infaz uygulamalarında değişikliğe gidildi. Adalet Bakanı Akın Güllek, 15-18 yaş aralığındaki çocukların işlediği ağır suçlarda verilen cezaların artırılacağını ifade etti. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Güllek, herkesin kayıt altına alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yalnızca belirli suç soruşturmalarında yargı talebiyle kimlik tespiti yapılmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Akdeniz ve İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 21, İzmir 26, Antalya 28 derece. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 21, Gaziantep ve Diyarbakır 19. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı ve Van'da gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %40'lık bir trafik yoğunluğu bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı uyarılarımız olacak. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Tantavi Tüneli Kısıklı-Ümraniye yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
4: tabii
3: İtalya.
4: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
0: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne buluş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var, Matthias Sinclair. Futbolun Mozart'ı, evet. Lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz, tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karam, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Günün sözü. Jean-Paul Sartre. Ezilenler arasında din adamı göremezsiniz çünkü din adamları ezen sınıfın asılıdır. Hadi buyurun.
7: Hadi buyurun şimdi kendi içimize uyarlayalım. Hadi buyurun bunu Libya'ya uyarlayalım. Jean-Paul Sartre bu arada bir gün İçişleri Bakanı Sartre'ı tutuklamaya karar veriyor. Ve Charles de Gaulle İçişleri Bakanı'na şöyle der. Sartre Fransa'dır ve tutuklanamaz. Mesela Türkiye bu tür değerlerine böylesi önem vermiş olsaydı belki bugün Türkiye'de Fransa gibi değerleriyle yaşayan bir ülke olabilirdi.
8: Ali Çağatay'la Zihin Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Armenian Blues yapıyoruz size. Dünyanın çeşitli yörelerinden, çeşitli dillerinden, çeşitli coğrafyalarından blues dinletiyoruz. Dün Arapça blues çaldık. Bugün Ermenice blues çalıyoruz. İngilizce, Almanca, Fransızca, Ermenice, Arapça, Rusça ya da bir başka dilden blues'un tınıları aslında birbirine çok yakın. Dolayısıyla ritimler arasında çok fazla farklar yok. Sadece sanatçıların hançereleri, her ulusun kendine özgü bir hançeresi var. Mesela Kürt hançeresi diye bir şey vardır. Ermeni hançeresi diye bir şey vardır. Siyahi hançeresi diye bir şey vardır. Onların yeri doldurulamaz. Onlar birbirine benzetilemez. Bu tür farklar dışında blues yine blues. Dolayısıyla Ermenice blues'la başladık. Geleneksel Ermeni melodilerinden ayrılan yanları var. Blues'da bir başka özellik daha var, onu da söyleyelim yeri gelmişken. Yerel çalgılarla değişiyor. Örneğin Ermenice blues'da doğal olarak duduk öne çıkıyor. Arapça blues'da başka sazlar ortaya çıkıyor. Avrupa blues'da yine başka sazlar ortaya çıkıyor. Amerikan, Texas ya da Mississippi, Tennessee blues'da ise gitar ve gitarın formları ortaya çıkıyor. Oradaki çalgılardan kaynaklanıyor. Ritimler aynı. Ritimlerde çok fazla bir değişiklik yok. Burada şu anda izlediğiniz, dinlediğiniz şarkıda duduk sesi yok ama diğerlerinde var. Onları göreceksiniz. Ermeni blues sanatçılarından Harut Pambukyan ve Aram Asataryan var. Çok öne çıkan birkaç kişiden birisi. Bir de Suren Armustamyan var. Başlıca Ermeni blues uygulamalarının aslında size bugün dinletmek istiyoruz. Blues Ermeni gençleri arasında da çok tutkulu bir izleyici kitlesine sahip. Erivan'da birkaç caz kulübü olduğu söyleniyor. Biz tabii gitmedik. Gitmediğimiz yeri bilmiyoruz. Sadece bize aktarılanı söylüyoruz. Gidersek size oradaki blues kulüplerinden, caz kulüplerinden haberler de veririz. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkar.

A. Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. B. Türkiye Futbol Federasyonu yanlış yaptı. Bu anketi şu bakımdan önemsiyoruz. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğu günden bu yana söylediği her şey gerçekleşti. Devlet Bahçeli'nin bileğini bükebilen biri olmadı. Ve bu konuda Recep Tayyip Erdoğan'ın da uyumlu bir birliktelik sergilediğini söyleyelim yeri gelmişken. Dolayısıyla iki kişinin uyumuyla bugüne kadar geldi. Tarihte ilk kez Cumhur İttifakı başladığından bu yana Devlet Bahçeli'nin söylediği bir şey reddediliyor. Üstelik de bu reddiye hemen arkasından Devlet Bahçeli futbol ligleri tescil edilmesin önerisinin arkasından bir saat geçmeden Futbol Federasyonu şak diye getirdi ve ligleri tescil ettiğini, üstelik de maçlar tamamlanmadan yaptı ki bu son derece önemli. Demek ki diğer alanlarda, işte PKK meselesinde, Abdullah Öcalan meselesinde, diğer konularda, Suriye meselesinde, göç meselesinde, aklınıza gelebilecek her konuda birlikte hareket edebilen ve aynı sesi çıkarabilen siyasal ortaklar burada ayrıştılar. Bu ayrışmanın sebeplerini de merak ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz ama siz bu anketi yanıtlarken eğer herhangi bir bilgiye sahipseniz, neden Devlet Bahçeli bu defa sözünü tutturamadı ya da sözü neden yerine getirilmedi diye merak ediyoruz. Anketimiz ekranda, anketimizi 3 ayrı yerden yanıtlayabilirsiniz. Öncelikle WhatsApp'tan, WhatsApp numaramız 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan yanıtlayabilirsiniz. İki seçenek var. A. Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. B. Türkiye Futbol Federasyonu yanlış yaptı. A, B demeniz yeterli bizim için. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz bildiğiniz gibi. Twitter canlı yayını üzerinden de anketi yanıtlayabilirsiniz. Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunların altına yazabilirsiniz. Telegram'da keza yine canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz de Sputnik Türkiye. Anketimize yüksek bir katılımla yanıt vermenizi istirham ediyoruz. Şu an itibariyle ben bir yoklama yapacağım. Simge Hanım, İrem Hanım bir şey var mı? Hareket. İdare eder. Yani bu bile iyi. Bakın daha anonsun ikinci dakikasından itibaren geliyor. Lütfen yazınız. Futbol Federasyonu doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Sadece bu. A, B demeniz yeterli. A, doğru olanı yaptı. B, yanlış yaptı. Gibi iki seçeneğimiz var. Bizden bir duyuru var. Onu anons edeceğim şimdi. Biliyorsunuz futbol Dünya Kupası öncesinde Radyo Sputnik olarak ve Sputnik Türkiye olarak biz de bir hazırlık çalışması yaptık. Ama çok böyle yoğun ve uzun süreli bir hazırlık çalışması. Küçük küçük belgeseller oluşturduk. Dünya Kupası öncesinde Serhat Ayan'ın da katkılarıyla Kupanın İzi adlı 5 bölümlük bir program çekti arkadaşlarımız. Programı Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı birlikte yapıyorlar. FIFA'nın kısa tarihiyle başlayan program 1930'dan 2022 yılındaki tüm Dünya Kupalarının en ilginç anlarını ekrana getiriyor ve radyonuza getiriyor. Tabii futbol dediğimiz kan, ter ve gözyaşından ve zaferlerden oluşan bir şeydir. 96 yıllık bu süreci bu 5 bölümlük belgeselde izleme şansınız olacak. Yarın akşamdan itibaren belgeseller giriyor. Takip etmek isteyenler arkadaşlarımıza yazarlarsa tam saatini ve hangi frekanslarla yayınlanacağını size söylerler. Kupanın İzi programı. Savaşları, diktatörleri, mucizeleri ve unutulmaz anları, elbette dramları ve trajedileri de yansıtıyor. Çünkü futbol sadece futbol değil. Dünya Kupası da sadece futboldan ibaret değil. Mesela bugün Devlet Bahçeli ile ilgili bu anketi aslında biraz da bu sayıkla yaptık. Çünkü futbol dışında bir şeyden medet umuluyor. Ne olduğunu bilemiyoruz. Devlet Bahçeli'nin buna vereceği bir yanıt var mı yok mu, benim sözümü neden yerine getirmediniz diye Futbol Federasyonu'na ve spordan sorumlu bakan Osman Aşkın Bakbak'a acaba herhangi bir şeyde bulunur mu bilmiyoruz ama ben Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar emrettiği, buyurduğu herhangi bir şeyin Cumhur İttifakı'ndan geri döndüğüne tanık olmadım. İlk kez geri döndü ve bunun arka planında başka bir şey var. Tabii futbolla ilgili hesaplar bambaşka çünkü futbol dediğiniz işte Türkiye nüfusunu aşan sayıda bir oy kitlesinden bahsediyoruz. Bir kişi aynı zamanda Fenerbahçeli olabilir, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partili olabilir ya da Adalet ve Kalkınma Partili olabilir.

olabilir. Yani bileşkeleri yan yana getirdiğimizde futbol taraftarlığının siyasi parti taraftarlığıyla örtüştüğü ve birikimli olarak oluşturduğu bir başka anlam var. Bu başka anlamdan dolayı bu anketi son derece önemsiyoruz. Dün biliyorsunuz Beşiktaş stadında bize çok yakın mesafede buradan bir kuş bakışı Beşiktaş stadını görüyoruz arada bir. Hani denk gelmiyor çünkü gündüz saatlerinde maç oynanmıyor ama biz de akşam saatlerinde burada bulunmuyoruz. Bulunsak burada böyle Beleştepe'den bu maçları izleyebilecek durumdayız. Ankete çok iyi yanıtlar, öyle mi? Ne oldu? Ha, stadı övüyorsun, pardon, özür dilerim. Ben de ankete çok iyi yanıtlar gelmeye başladı diye böyle şey işareti yapınca stadı çok beğendiğini söylüyor Simge Hanım. Aston Villa ile bildiğiniz gibi Freiburg karşılaştı ve Aston Villa eze eze yendi 3-0. Gerçekten Freiburg neredeyse hiç varlık gösteremedi. Çok zayıf bir takım idi diyemiyorum çünkü buraya kadar gelmiş olan bir takımın güç dengeleri bakımından birbirine çok eşit olması lazım. Freiburg Almanya'da bildiğiniz gibi çok küçük bir kentin takımı. 250 bin nüfuslu. Nereye tekabül ediyor işte? Ha, köyleriyle beraber Bayburt'a denk gelecek bir şeyden. Düşünün, Bayburt Avrupa'ya geliyor ve Avrupa Kupası'nda final oynuyor. Böylesine futbolun bir şekilde kendini var edebilmesi için paraya, pula, nüfusa, taraftara elbette ihtiyacı var ama futbol öncelikle bir benimseme işi. Dolayısıyla Freiburg gibi bir kentin, küçük bir kentin takımının gelip Aston Villa ile final oynaması son derece önemli. Maç güzeldi ve çok iyi bir havada geçti. Çok dinamik bir maç değildi bu arada, onu söyleyeyim. Yani oyuncular çok hızlı oynamadılar. Yavaş sayılabilecek bir tempoyla oynadılar ama seyirlik bir oyundu ve Aston Villa'da gerçekten müthiş oyuncular vardı. Freiburg'da da bir iki tane öne çıkan oyuncu vardı ama maalesef yenildiler. Yani kaleyi yoklama şansları bile neredeyse olmadı, öyle söyleyebiliriz. Elbette bu maçın bize bir getirisi var, onu söylemek lazım. Türkiye belki de son yıllarda en önemli bir misafirperverlik göstererek Avrupalıları ağırladı. Freiburg taraftarları ve Aston Villa taraftarlarının İstanbul'da lokantalarda, kafelerde, barlarda, publarda, şuralarda, buralarda yiyip içmeleri olay oldu. Türk medyası iki gün boyunca onlarla yattı, onlarla kalktı. Ve öylesine rakamlar ortaya atıldı ki mesela bu rakamların bunların uydurma olduğunu biliyoruz. İşte kişi başına 30 litre bira içtiler diyorlar. Alkol sağlığa zararlıdır. Yani kişi başına 30 litre bira içtiklerini nasıl ölçtünüz? Nasıl ölçülebilir ki bilmiyorum yani, tuvaletteki değil mi şeyine, itrah mekanizması ölçülerek ancak ortaya konulabilir. Bunlar tabii uydurma, palavra haberler maalesef. Türk medyası böyle haberleri seviyor. O bakımdan biz de hoşgörüyle karşılıyoruz. Keşke doğru olanı yapsalar diye. Beşiktaş stadının dün UEFA havadan görüntülerini yayımladı. Enfesti, tek kelimeyle söylüyorum. Müthiş ya. Dünyadaki en güzel kentlerden biri olduğunu dün herkes, bütün Avrupa gördü. Bu bakımdan bize bir faydası oldu. Hem Freiburg taraftarları hem Aston Villa taraftarları Kapalı Çarşı, Beyoğlu, İstiklal, Pera, Kumkapı, Çiçek Pasajı, Avrupa medyasında her yerde bu haberler vardı ve Türkiye'nin dün günüydü. İstanbul'u çok iyi tanıtma şansımız oldu. Bunu daha önce de söyledim, bugün de söylüyorum. Türkiye eğer bir parça aklını başına devşirmiş olsaydı, örneğin bir tane olimpiyat almış olsaydı, bir tane çok büyük zirve almış olsaydı, işte bu AGİT zirvesi gibi bir zirveden bahsediyoruz. İşte bir tane NATO zirvesi var bu sene yapılacak. Bu tür zirveler son derece önemlidir. Ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlar. Mesela şu maçla ilgili olarak Beşiktaş stadının havadan görüntüleri ve İstanbul'un havadan görüntüleri tadına doyum olmaz anlar yarattı. Herkes de bir İstanbul'a gitme isteği yarattı. Bizdeki duruma bakarsak bizde de şöyle bir tablo vardı. Hani böyle Afrika'ya beyazlar gider ya, beyazlar onları şey gibi mostralık insanlar gibi seyrederler. Biz de Avrupalılara öyle seyrettik. Çünkü uzun zamandır gelmiyorlardı. Hasret kalmıştık yüzlerine. Yani Afrika'ya giden beyazlar gibi. Onlar kendilerini öyle hissediyor mu bilmiyorum ama öyle bir tablo vardı maalesef. Biraz böyle ikinci sınıf bir ülke görünümü sergiledik. İşte ıslak hamburger yiyen Avrupalılardan bahsettik ki ıslak hamburgeri Türkler bile yemiyor. Islak hamburger iğrenç bir şeydir, tek kelimeyle söylüyorum. Yani Türklerin icat ettiği iğrenç sokak lezzetlerinden bir tanesidir. Onları yediklerini söylediler, ben inanmıyorum. Çünkü bir de Avrupa'da mesela Almanya'da ben bulundum birkaç kez. Bulundum derken böyle uzun vadeli kalmadım, bir Alman
şey değilim, gurbetçi değilim. Ama işte zaman zaman gidiş gelişlerimden biliyorum. Berlin'de, Köln'de bir döner yapıyorlar. Böyle Türkiye'de döner falan yok yani. Hani orada yediğiniz zaman diyorsun ki, abicim biz galiba başka bir şey yiyormuşuz öylesine. O kadar lezzetli yapıyorlar. Tabii orada döneri yapanlar da Türkler. Ağırlık olarak Türk aşçılar ve restoran sahipleri yapıyor bunu. Bu arada Beşiktaş Stadı Avrupa'da UEFA tarafından Avrupa'nın 10 önemli stadı arasında gösterildi. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Evet, Camp Nou'nun ardından ilk 5'e girdi. Avrupa UEFA'nın belirlediği stadlar şunlar: Santiago Bernabeu Stadı, Wembley Stadı, Maracana Stadı, Camp Nou ve Beşiktaş Stadı Avrupa'nın ilk 5'i arasında. Camp Nou'yu da bu arada muhtemelen biliyorsunuzdur, bilmeyenler için söylerim. Camp Nou'yu şu anda bir Türk şirketi yapıyor. Limak yaptı. Son hali Limak'ın elinden çıktı. Bir gezi düzenlemişti Nihat Özdemir oraya. Bir uçak dolusu gazeteci, akademisyen, iş insanı, spor adamı vesaire falan filan topladı. 170-180 kişiydi. Onların arasında bendeniz de vardım. Camp Nou'yu yapıldığı dönemde gördük maalesef. Hayırdır ne oldu? Yani bizi niye götürmüyorsunuz değil mi? Ha, o mu? Tamam. Oldu, tamam. Bundan sonra gideceğim her yere. Artı iki diye bildireceğim. Evet. Şimdi tabii bir başka şey var, onu da söyleyeyim. Bu futbol bahsini kapatacağım. Ankara'da bir stat yapılıyor biliyorsunuz. 19 Mayıs stadı yıkıldı. 19 Mayıs stadının bulunduğu yerleşkeye, hemen Gençlik Parkı'nın yanındadır biliyorsunuz. İşte hipodromun arkası, Gençlik Parkı'nın yanı. Anafartılar Caddesi'nin bitiminde başlayan bir yer. Büyük Millet Meclisi, eski Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu yerde. Şimdi bu stadın son eskizleri ekranlara eğer getirebilirse arkadaşlarımız, büyük bir çelik konstrüksiyon, inanılmaz bir yapı. Ve stat tamamlandığında adının ne olacağı bilinmiyor. Şimdi 19 Mayıs stadı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Muhtemelen yeni Ankara stadı diyecekler. Çünkü 19 Mayıs deyince Atatürk'ü çağrıştırıyor. Atatürk adını verdikleri bütün stadlardan Atatürk'ün adını çıkardıkları için. Dolayısıyla bu stada da muhtemelen bir başka şekilde bu. Şu anda Türkiye'de 7-8 ilde yeni adını taşıyan stadlar, hani isim kıtlığına girmiş gibiyiz. Ya bir tanesinin adını verin. Simge Erten stadı değil mi? Ha? İrem Başköy stadı verin, ne olacak ki yani? Niye yeni demek doğru değil ki bir defa, yeni stad. Eskisi var, tamam, eskisini yıktınız bir defa. Hani eskisi olmadığı için yenisi var diye lanse edemezsiniz. Albert Camus'dan bir alıntıyla devam edeyim. Dün de söyledim ama bugün daha detaylı, böyle küçük bir önemli ayrıntıyı barındıracak şekilde. Albert Camus bildiğiniz gibi Cezayir doğumlu bir Fransız vatandaşı, büyük bir entelektüel. 19. ve 20. yüzyılın en fazla konuşulan ve hakkında olumlu anlamda söz edilen yazarlardan, felsefecilerinden biri. Cezayir Oran'da doğdu ve Cezayir Oran'da üniversitede okurken Oran takımının üniversite takımında kaleci olarak görev yapıyordu. Tüberküloz hastalığına yakalanınca bırakmak zorunda kaldı. Futbolla ilgili yazdıkları var daha önce. Hatırlarsanız vebayı paylaştık sizinle. Veba 1940'lı yıllarda Cezayir'de ortaya çıkan bir hastalığı anlatıyor ama çok müthiş, gerçeküstü bir anlatımı var. Olağanüstü. Çok beğeneceksiniz. Eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Biz gerçi vebayı paylaştık sizinle. Muhtemelen tanık olanlar vardır. Sordular bir gün Albert Camus'a. Dediler ki futbol mu tiyatro mu? Tabii ki futbol dedi. Bakın düşünün. Şimdi bir entelektüel bir tercihte bulunacağı zaman futbolu önde tutuyor. Neden olduğunu söyleyeyim. Futbolla ilgili Albert Camus şöyle diyor: ahlak ve yükümlülükler hakkında en kesin ve en fazla bildiğim şeyi futbola borçluyum diyor. Ahlakla ilgili, insanın erdemleriyle ilgili, yükümlülükleriyle ilgili her ne biliyorsam bunların tamamını futbola borçluyum diyor. Çünkü futbolda her şey var. Cesaret var, metanet var, fedakarlık var, feragat var, şefkat var, mücadele var, her şey var. İnsanın bütün meziyetlerini futbolda görebilirsiniz diyor. Futbol bu bakımdan son derece önemli. Futbol üzerinde durmamız, hani böyle ya işte 22 tane aptal sahaya çıkıyor, bir şeyin peşinden koşuyor falan gibi şeylere aldanmayın, olur mu lütfen? Futbolun insan hayatında, hele hele modern toplumun hayatında çok önemli bir yeri var. 1959'da Albert Camus bir röportajında futbol sahası ve tiyatronun gerçek üniversiteler olduğunu söylüyor ayrıca.
hani taraftar ruhuna sahip çıkmak adına söylüyorum. Buna ilişkin, futbola ilişkin ve yazışmalarını mektuplarında da var, kitaplarında da var. Takım ruhu, cesaret, adalet ve sadakatle ifade ediyor. Her şeyimi ahlaka dair ve insanlığa dair bütün yükümlülüklerimi futbol sayesinde öğrendim diyen bir entelektüelden bahsediyoruz. Şimdi Gaziantep'ten bir izleyicimiz yazmış. Daha doğrusu Gaziantep'e kısa bir süre için bir iş seyahati için giden bir izleyicimiz. Adını vermeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Tekinsiz bir ülkede yaşıyoruz. Herkesi sabahın 5'inde, 3'ünde, 4'ünde alabiliyorlar. Şöyle diyor. Dün Gaziantep'e günübirlik bir iş seyahati yaptım. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Fatma Şahin'in belediyesinden bahsediyor, kentinden. Benim için tam bir hayal kırıklığı. Yollar berbat, yağmur yağdı, turistik mekanları dolaşıyorum, tarihi yerleri geziyorum. Affedersiniz, lağım kokusu rögar kapaklarından taşmış. Havalimanı yolu resmen patates tarlası. Ekonomisi bu kadar iyi bildiğimiz bir şehrin hali berbat. Fatma Şahin'e 10 üzerinden 0 veriyorum diyor. Havalimanı yolunda asılan şu afişe de bakın diyor. Lütfen afişte ekranda 10 milyon 226 kilogram çiftçiye bilmem ne dağıttık falan diye propaganda yapıyor. Fatma Şahin şu anda Türkiye'deki büyük şehirler arasında en başarısız belediye başkanıdır. Ama bütün anketlerde Fatma Şahin ilk üçün içindedir. Hatta anketlerin %70'inde Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı çıkıyor. Çünkü avanta dağıtıyor. Ona buna avanta dağıtıyor. Çocuklar bir anket daha yapın. Yine en başarılı çıkmak istiyorum diyor. Öyle. Vallahi ben biliyorum, tanıyorum kendisini. Bakanlık yaptı Fatma Şahin. Fatma Şahin şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sanko Şubesi. Konukoğlu Holding'in belediyedeki temsilcisi. Konukoğlu'nda çalışıyordu. Belediye başkanı oldu ve Konukoğlu'nu oradaki, yani Konukoğlu demek zaten Gaziantep demek. Ve Fatma Şahin de Konukoğlu'nun şu anda vekil olarak görevi yapıyor. Ve kentin gerçekten içinde bulunduğu durumu, hani o kötü bir kelime var ya, o kelimeyi kullanmayacağım. Ama hakikaten kentin durumu işler acısı. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hani bir bundan sonra böyle anket yapan arkadaşlar olursa lütfen dikkatle yapsınlar. En azından ilk üçe sokmasınlar Fatma Şahin. Mesela ilk 10'da olabilir. İlk 20'de olabilir. İlk 81'de olabilir. Tabii plakalarımız artıyor. Bir Musul var, Kerkük var, Şam var, Halep var değil mi? 86, 87 falan. İlk 89, 90'ın içinde olabilir Fatma Şahin. Berbat. Tek kelimeyle sıfır. İzleyicimiz sıfır vermiş. Ben de aynı şekilde sıfır veriyorum. Vladimir Putin'le Xi Jinping arasındaki zirveden önemli bir sonuç çıktı. Bu önemli sonuç şu. Her iki lider bundan böyle ülkeleri arasındaki ticarete konu edilen para biriminin yerel para birimlerinden oluşması gerektiğine karar verdi. Yani bundan böyle ne dolar, ne euro, ne de bir başka para birimini kullanmayacaklar. Bu doların egemenliği bakımından son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin korktuğu başına geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Doların hala hazırda global finansal piyasalardaki tedavüldeki payı %50'nin biraz üzerinde. Eğer doların tedavüldeki payı %50'nin altına düşerse Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden dizayn edebiliriz dünya olarak da yeniden. Zirveyle ilgili uzmanların görüşleri var. Xi Jinping ve Vladimir Putin zirvesiyle ilgili. Bir uzman raporunda şöyle diyor. İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerine geçilmesi yapılan yapısal ve stratejik boyutu olan son derece mühim bir adımdır. Ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin dolar dominasyonunu bypass ederek yerel para birimlerine dayandırılması güçlü bir sinyaldir. Bu hamle Moskova ile Pekin arasındaki bağların dışarıdan etki edilemeyecek ileri bir aşamaya ulaştığını net bir şekilde ortaya koymaktadır diyor. Yine raporun bir bölümünde bir cümle daha var, onu da söyleyeyim geçeceğim. Dünya uluslararası ve bölgesel arenada gücü giderek yükselen muazzam bir kutbun şekillenişine tanıklık ediyor. Gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya kaderi üzerindeki hegemonyasının gerileme sürecine girdiği, bu geri sayımın fiilen başladığı söylenebilir diyor. Aslında bu geri sayım çoktan başlamıştı, bunu biliyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyarette o karşı karşıya kaldığı, maruz kaldığı üçüncü sınıf karşılama
ve oradan dönerken koltuğun altında bomboş dosyalarla dönüyor olması zaten bize bunun haberini veriyordu. İsrail'de asker kaçaklarının sayısı artıyor. İsrail halkı savaşmak istemiyor. İsrail'de biliyorsunuz heredik Yahudiler vardır. Heredik Yahudiler işte yani Türkiye'de işte böyle tarikat ehli, şeriat ehli diyebileceğimiz insanlar var ya. Çok koyu bağnaz yaşayan insanlardan mı? Tarikat ehli insanları kınamıyorum, sakın öyle düşünmeyin. Sadece bunu bir bağnazlık mertebesinde gören insan. İşte heredik Yahudiler Müslümanların bu bağnazlarına tekabül ediyor. Her şeye karşılar ama güzel bir yönleri var mesela heredik Yahudilerin. Aynı zamanda antimilitaristler ve vicdani retçiler. Heredikler diyor ki biz askere gitmeyiz, silah kullanmayız, kimseyi öldürmeyiz. Ve bu yüzden heredik Yahudilerin bir de partisi var İsrail'de. Bu parti çok güçlü bir parti değil ama işte mesela işte Doğu Perinçek'in partisi de güçlü değil ama işte Doğu Perinçek'in değil mi gücü böyle kat be kat etkisinin ötesinde bir gücü var. Yani ya da karşılığının çok ötesinde bir gücü var, bunu görüyoruz. Tam bir karşılığı değil Doğu Perinçek. Doğu Perinçek'le ilgili bizim ihtirazi kayıtlarımız var, onu yeri geldiğinde söyleriz ama bugün değil. Lafı uzatmamak için. İsrail'de şu anda 90 bin asker kaçağı var. 90 bin. Nasıl? Ve giderek de artıyor. Bir de 2027 yılında silah altına alınan askerler vardı. Muvazzaf askerler vardı. Onların süresi bitiyor. Terhis oluyorlar. Onlar terhis olduktan sonra İsrail'deki asker açığı 120 bini, 130 bini bulacak. Ocak 2027'de 30 aylık kısaltılmış askerliğe alınan kişiler terhis ediliyorlar. Arkasından da İsrail ordusunda asker bulunuyor. Paralı asker istihdam edebilir mi? Edebilir. Fakat paralı askerler biliyorsunuz ilk şeyde, ilk kurşunda kaçarlar. Yani öyle görünürler. Böyle hani omuzlarına böyle işte fişeklikler sararlar, işte şeyler, markalı gözlükler, bilmem neler, böyle janjanlı botlarla motlarla falan, tozluklarla mozluklarla gezerler, heybetli insan görüntüsü verirler, aslında çok tırsaktırlar. İlk kurşunda kaçarlar işte. Paralı askerler olsun istemiyor İsrail. İsrail'deki ultra ortodoks heredik partinin adı Degel HaTorah, Tevrat sancağı diye geçiyor. Onun bir lideri var, haham kendisi, Dov Lando. Diyor ki Netanyahu'nun yeşiva öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmadığını biliyoruz. Bu yasa tasarısını kabul ettirinceye kadar çalışacağız. Gerekirse meclisi feshedebiliriz diyor. Elbette meclisi fesih etme çoğunlukları yok ama bu bir tehdit ve muhtemelen bu tehdit dikkate alınacaktır. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de 26 Mart 2026'da bir açıklama yapmıştı ve İsrail ordusunun büyük bir personel kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Personel krizine çözüm bulamasak ordu çökecek demişti. Bence ordu çöktü, haberleri yok ya da ordu çöktü, bize söylemek istemiyorlar. İsrail halkı artık savaşmak istemiyor. Bu bölgede bir barış tesis edilmesi gerektiğini düşünüyor. Maalesef bu barış da tesis edilemiyor. Anketimize katılım ne durumda Simge Hanım? İyi mi? Vallahi şahane mi? Şahane diyebilir miyiz? Tamam. Şahane değil ama işte orta karar, orta kıvam, orta şekerli bir şey var. Lütfen ankete katılmanızı rica ediyoruz. İrem Hanım şu anda getiriyor anketi tekrar ekranınıza. Şöyle diyoruz. Devlet Bahçeli'nin ligler tescil edilmesin önerisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygun görülmedi. Ligler tescil edildi. Bu konu hakkındaki görüşünüz. A. Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. B. Türkiye Futbol Federasyonu yanlış yaptı. Bu anketteki üzerinde durduğumuz husus şu. Devlet Bahçeli'nin karizması çizildi mi çizilmedi mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü koalisyon ortağı olarak, ittifak ortağı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'yla yola çıktığı günden bu yana Devlet Bahçeli gak deyince et, guk deyince süt verildi. İlk defa bir şey geri döndü. Ve bunun arka planında ne olduğunu muhtemelen Devlet Bahçeli bunun ısrarcısı olmayacaktır. Çünkü devletten daha büyük bir akıl sahibi olduğunu düşünmüyor kendisi de. Evet, bir güçlü bir devlet aklına sahip olduğunu biliyoruz. Ama bu meselenin arka planının ne olduğunu araştırıp ya da soruşturabileceğini tahmin ediyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı
Kazandığımız bilgiyle savaşa dönüş artık büyük sürprizleri de içeriyor diyor. Şunu demek istiyor. Biz o kadar büyük deneyim kazandık ki yeniden savaşmaya karar verdiğimiz takdirde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e büyük sürprizler yapabiliriz diyor. Bir de tabii Amerika'nın kayıpları ile ilgili bir rapor var elimde, onu paylaşacağım. Muhtemelen Türk medyasında göremeyebilirsiniz. Havuz medyası çünkü gizli İsrail yardakçılığı yapıyor maalesef. Onlarda böyle haberler verilmiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta kaybettiği uçak sayısının 42 olduğunu söylesem hayret eder misiniz? Vallahi ben görünce hayret ettim. Ne zaman vuruldu, nasıl vuruldu? 3 tanesini Kuveytliler vurdu biliyorsunuz. Kendi kendilerine vurdular. Hatta biz o zaman dedik ki Kuveyt topçusu müthiş yani. Aynı anda üstelik de aynı filodan 3 tane uçağı böyle şey gibi sinek avlar gibi avlamışlardı. 42 uçak. Bu 42 uçaktan bir tanesi F-35. Vurulamaz, durdurulamaz denilen uçaktan bahsediyoruz. 4 tanesi F-15, 7 tanesi de KC-135 yakıt nakliye uçağı, ikmal uçağı vurulmuş durumda. 42 uçaktan bahsediyoruz. Amerika'nın kayıplarının tahminlerinin çok ötesinde. İşte Donald Trump Amerika'ya dönerken toplam 13 askerimizi kaybettik falan diyor. Bence doğru değil. Kayıpları çok daha fazla, kayıpları saklıyorlar. Bir de tabii yaralananlar var, savaştan büyük zarar gören insanlar var. Onları hesabın dışında tutmak gerekiyor. İran-Amerika müzakerelerinde son durum ne derseniz, yani yeniden Amerika vuracak mı, vurmayacak mı? Şimdi biliyorsunuz geçici ateşkes ilan edildi 8 Nisan'da. Üzerinden işte 6 haftadan fazla bir zaman geçti. Ve kalıcı bir barış anlaşması için henüz ortada bir ışık yok. Trump pazartesi günü Truth Social'da İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse geriye bir şey kalmaz diye bir paylaşım yaptı. Arkasından Katar'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleriyle görüştü ve ciddi müzakerelerimiz devam ediyor dedi. Ve bir saat kala, o sürenin dolmasına bir saat kala saati yeniden kurdu. Yeni bir saat ortaya çıktı. Güncellenmiş İran'ın 14 maddelik bir barış planı var. İran diyor ki bir defa yurt dışındaki dondurulmuş varlıkların tamamını verin. İki, yaptırımları kaldırın. Amerika-İsrail saldırılarından kaynaklanan zararları tazmin edin, ödeyin. İran limanlarındaki Amerikan deniz ablukasını kaldırın. Tüm cephelerde özellikle Lübnan cephesindeki çatışmaları durdurun. O zaman sizinle masaya otururuz diyor. Amerika ise tek bir şartı var, diyor ki nükleer programını durdur. İran da diyor ki evet bunları yaparsanız ben de nükleer programımı durdururum diyor. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler konusunda da daha müsamahakar davranmaya başladığını görüyoruz. Şimdi ufak ufak Türkiye gündemine döneceğiz. İran'ı konuştuk, savaşı konuştuk, futbolu konuştuk, Albert Camus'u konuştuk. Dolayısıyla içeriye doğru dönelim yavaş yavaş. Biraz böyle hani sinirlerinizi hoplatabiliriz, kusura bakmayın. Çünkü mecburuz, bazı izleyiciler yazıyor çok böyle karamsar diyor, haberleri bitirdikten sonra çok karamsar bir şeye kapılıyoruz. Biz aynı şekilde değiliz, bizim haleti ruhiyemiz öyle değil, vallahi yemin ederim. Neden peki biz bu karamsarlık içinde değiliz? Hava erken aydınlanıyor mesela, bize bu yetiyor. Biz sadece buna bakıyoruz. İşte sabahleyin iyi de akasya kokuları falan filan, onların arasından işe giriyoruz, mutluyuz, çok inanılmaz. Ha Türkiye tabii eski Türkiye. Türkiye'de değişen bir şey yok. Bu bizi mutsuz ediyor mu? Ediyor. Ama biz mutluluğumuzu gölgelemek istemiyoruz. Sadece o akasya ve iğde kokularını nefesimizi içimize çekerek, ciğerlerimize çekerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Siz de böyle yaparsanız bence mutlu olabilirsiniz. Ha bu arada tabii memleketin sorunlarına bigane kalarak yapın demiyorum. Biz de öyle düşünmüyoruz. Ben böyle ortalık yerde işte diyelim ki bir yerde bir bombalı saldırı olmuş. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi birinde ha ha ha falan diye gülen gazeteciler falan görüyorum. Çok üzülüyorum ya, olacak şeydi. O gün gülme kardeşim ya, o gün gülmeyi ver. O gün gülmemeniz lazım. O gün inanmasanız da istemeseniz de gülmemek durumundasınız. Ama yapıyorlar maalesef öyle. Gazetecilerin sorumlulukları çok yüksek. Çok fazla bence. Şimdi size bugün Türkiye'nin nepotizm günlüğünden birkaç tane örnek vereceğim. Sakarya Üniversitesi'nin bir eski rektörü vardı. Sakarya Üniversitesi'nin eski rektörü şu anda Washington eğitim müşaviri kendisi. Profesör Doktor Fatih Savaşan. Yazdık mı? Fatih Savaşan'ın da bir kızı var. Ve Fatih Savaşan'ın kızı
üniversite kararıyla özel öğrenci statüsünde Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi'nin tıp fakültesinden hop yatay geçişle nereye geçmiş? Sakarya Tıp Fakültesi'ne geçmiş. Nasıl? Elimde belgesi var. Yani atama belgesi var. Burada Zeynep Pınar Savaşan, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci. Oradan özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği üniversite Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne istediği. Hani istiyorsun babacığım bana Sakarya. Tabii aslında mütevazi davranıyor. Mesela Hacettepe Üniversitesi diyebilirdi, Çapa diyebilirdi, Cerrahpaşa diyebilirdi. Onları dememiş. Ankara tıp falan diyebilirdi. Çok mütevazi davranmış bence. Bir de tabii bu arada Sakarya Üniversitesi eski rektörü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Washington eğitim müşaviri. Yani adam kalmamış gibi. Ya memlekette o kadar çok Amerika'da yaşayan insanlar var, yani bizim vatandaşlarımız var. Onların içinde nitelikli birilerini alın koyun. Hayır, illa onlara vereceksin. Çünkü muhtemelen birinin çok yakınıdır. Hamili kart. Öyle. Bir başka nepotik haber vereceğim. Karabük Üniversitesi'nde aylık 1 milyon 200 bin lira maaş alan rektör Fatih Kırışık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın VIP kontenjanından hacca gitti. Elinde fotoğrafları. Fatih Kırışık'ın bugüne kadar adının karıştığı olayları ben yan yana dizsem buradan Karabük'e kadar şey olur, yol olur. Vallahi öyle. Öyle, o kadar çok şey var. Şimdi bir başka şey getireceğim. Bayburt'ta bir havalimanı yapılıyor. Biraz önce Bayburt'tan bahsettik ya, Freiburg gibi dedik. Zaten benzeşiyor da, bakın değil mi? Tonlan Bayburt, Freiburg nasıl? Evet. Çok benziyor. İnşallah bir gün Bayburt'ta, bir gün Avrupa kupalarında final oynar. İnşallah diyoruz, bilmiyoruz. Şimdi Bayburt'ta bir havalimanı yapılıyor. 8 yıldan beri. Ödenekleri var. Her yıl plan alınıyor. Plan falan yok ülkede de. Hani işte eskiden plan alınırdı. Şimdi plan yok. Akşam kalkıyor, yatıyor, diyor ki şurayı bana diyor ayırın diyor. Bu bölgeye bir şey yapacağım diyor. Burayı finans merkezi yapacağım diyor. Yanında oturan iş adamına da diyor ki buradan arsa al. Yarın öbür gün ben bunu ilan edeceğim. Böyle insider trading. İçeriden öyle. Şimdi Bayburt Gümüşhane Havalimanı diye geçiyor. İki kentin ortak havalimanı olacak güya. 8 yıldır devam ediyor. 2023'te uçuşlara başlayacaklardı. Başlayamadılar. 2023'te Ay'a gidecektik. Onu da yapamadık biliyorsunuz. Ortada havalimanı yok. Ama uçuşlar da yok tabii, doğal. Ama personel var çok sayıda. Mesela şantiye halindeki havalimanına bir tane havalimanı müdürü atanmış durumda. Timuçin Sekban. Buradan maaşı alıyor. Ortada olmayan havalimanına teknik ve idari personel atandı. Kaç kişi? 22 kişi. Bu elemanlar başka illerde oturuyorlar ama Bayburt Havalimanı'nda gözüküyorlar. Oradan maaş alıyorlar. Sabahleyin kahveye gidiyor, akşam kahveden dönüyor. Nereden geliyorsun? Bayburt'tan geliyorum. Böyle, evet, öyle. Ve Gümüşhane'de yayımlanan bu haberi nereden öğreniyoruz? Vallahi iyi ki medya var ya. Samimi söylüyorum, hakikaten. Hani ölüsü bile haber yapıyor işte. Gümüşhane'de Gümüş Koza gazetesi diye bir gazete var. O gazeteden aldım ben bu haberi. Ve Gümüş Koza gazetesi diyor ki, bu atanan müdür ve 22 personel bugüne kadar Gümüşhane'yi hiç görmemiş bile olabilirler diyor. Nasıl? Oradan bir demli çay ver oğlum. Ver de içelim, kendimize gelelim. Vallahi. Evet. Öyle. Memleketin hali böyle maalesef. Bir el koyma. Şimdi bir gözaltı gündemi vereceğim size kısacık. Roberto Bravo adında bir mücevher markası var. Biliyor musunuz? Yani hani markayı anlatmak için söylemiyorum da işte yerli marka. Ben ilk kez Roberto Bravo'yu gördüğüm zaman dedim ki abi helal olsun, adam İtalyan malı getirmiş. Yok abi dediler, o bizim Türk işte, bizim şey Mustafa Bey, onun şirketi. Mustafa Kamar, kendisi mücevher ihracatçıları eski başkanıdır aynı zamanda. Dün Mustafa Kamar hakkında gözaltı kararı verildi. Nasıl? Vallahi bilmiyorum, artık gerisini Mustafa Bey düşünsün. Saat başındayız. Armenian Blues yapıyoruz size bugün. Ermeni Blues müziğinden örnekler veriyoruz. Yarın da bir lokal blues vereceğim ama ne vereceğimi bilemiyorum. O konuda bize yardımcı olursanız sevinirim. Yani hangi ülkeden nasıl bir blues vermemizi istiyorsanız yazın. Mesela ne olabilir Simge Hanım, var mı bir öneriniz? Balkan Blues var tabii. O olmaz mı ya? Balkan Blues. Blues'un şahı, kralı. Peki yarın Balkan Blues yapıyoruz. Aslında aklımda Kürdish Blues vardı. Kürt Blues'u vardı ama bazı izleyiciler kızıyor. Bazıları da diyor ki neden hiç Kürtçe çalmıyorsun? Ya 24 saat Kürtçe çalsam siz doymazsınız. Vallahi.
Çalıyoruz. Ama işte abi her şeyi çalıyorsun, Kürtçe çalmıyorsun. Çalıyoruz. Eğer dikkati dinlerseniz görürsünüz. Peki, saat başındayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İsrail küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir aktivistlere yapılan kötü muameleyi sosyal medya hesabından yayımladı. Ve İsrailli bakana kendi hükümeti de dahil olmak üzere dünyadan tepkiler yağıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. İsrail küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğunu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiğini kaydetti. Aktivistlerin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, küresel Sumut filosundaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod limanında kötü muamelede bulunduğu anları sosyal medya hesabından överek yayımladı. İsrailli bakan elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. İsrail'e hoş geldiniz diye yazan ve İsrail bayrağı taşıyan Ben-Gvir'in bazı aktivistlerle dalga geçtiği, "Umarım Başbakan Netanyahu sizi Keziot cezaevinde bizimle olabildiğince uzun tutar" dediği duyuldu. Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığında görülürken Ben-Gvir'in de "işte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu. Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı da görülüyor. Ve küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler çığ gibi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz denildi. İsrailli bakana kendi hükümetinden de tepki geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir'in İsrail'in değerlerini temsil etmediğini ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar da "bu utanç verici gösteride devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz, bu ilk değil, siz İsrail'in yüzü değilsiniz" dedi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi de Ben-Gvir'i eleştirdi, İsrailli bakanın eylemlerinin aşağılıkça olduğunu belirtti ve bu arada İtalya, Fransa, Belçika, Kanada ve Hollanda'da İsrail'in küresel Sumut filosuna alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesi sonrası İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İç gündemle devam edeceğiz. Düne dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar var. Cumhurbaşkanı MHP ile işbirliği yaparak Türkiye'nin her köşesinde huzur ve refah sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun hakkında cezaevindeyken yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık Ongun'un yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan cezalandırılmasını istedi. Yeni davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadeleri dava dosyalarına girdi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yalım etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 21, İzmir 26, Antalya 28, Trabzon 18 derece. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 21, Gaziantep ve Diyarbakır 19, Van gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %63'e ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafik var. İstoç arka yol iki telli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor. 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde. Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
3: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Futbolun en derin sırları. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Mustafa Kemal Trablusgarp cephesinde savaşmış, Sina'da savaşmış, Filistin cephesinde savaşmış, Libya'nın tamamında savaşmış, Kafkas cephesinde savaşmış, Balkan cephesinde savaşmış, Çanakkale'de savaşmış ve ondan sonra da dönmüş. Üç cephede birden, Doğu cephesinde, Batı cephesinde ve Güney cephesinde savaşmış. Hayatı savaşlarla geçmiş. Libya'da gözünü kaybetmiş, yani gözünü kaybetme derecesine gelmiş. Biz Libya'yı Mustafa Kemal'in bir emaneti olarak dahi sahiplenemedik.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
5: Anketimizi hatırlatıyorum. Öncelikle anketimize lütfen katkıda bulunmanızı rica ediyoruz. Son derece önemli. Anketimizin konusu şu, ekrana getirdi arkadaşlarımız. Devlet Bahçeli'nin ligler tescil edilmesin önerisi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygun görülmedi. Ligler tescil edildi. Bu konu hakkındaki görüşünüz. A. Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. B. Türkiye Futbol Federasyonu yanlış yaptı. İki seçeneğimiz var. Anketin neden önemli olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. Devlet Bahçeli'nin koalisyon ya da ittifak ortağı olduğu günden bu yana ilk kez bir önerisi geri çevrildi ve anında geri çevrildi. Bahçeli'nin bu açıklamasından bir saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu madem öyle işte böyle deyip şak diye ligleri tescil etti. Üstelik de ligler tamamlanmadan. Burada bir ince ayrıntı var. Bu ince ayrıntının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Devlet Bahçeli'nin karizmasının çizildiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü de ankete katılmanızı rica ediyoruz. Gerekçe de yazabilirsiniz, yazarsanız çok mutlu oluruz. Saat 8.30 gibi hem anketin sonuçlarını açıklayacağım hem de anketi aynı zamanda ekranda görebilme şansınız olacak. Ankete nasıl katılacaksınız? WhatsApp numaramızdan 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan katılabilirsiniz. A ya da B demeniz yeterli ya da sadece görüş yazmanız yeterli. Hepsi kabulümüz. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayının altına da yazabilirsiniz. Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bu yayının da altına yazabilecek durumdasınız. Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yayın yapıyoruz. Bunun da altına yazarak bize katkıda bulunmanızı rica ediyoruz. Simge Hanım ne durumda acaba? Ankete katılımımız şahane. Vallahi iyi geliyor. Harika. Vallahi bizim keyfimiz yerine geliyor. Bak hava güzel. Yani güzel derken dünkü o şahane yağıştan sonra şimdi ortalık serin, pırıl pırıl, tertemiz. Kentin bütün pisliklerini temizledi, aldı götürdü. Her şey, sokaklar pırıl pırıl, caddeler pırıl pırıl, hava pırıl pırıl bir defa. Akasya kokuları var, iğde kokuları var, menekşe kokuları var. Aklımıza gelebilecek her türlü kokuyu sabahleyin ciğerlerimizi çekerek geliyoruz. Hava da erken aydınlanıyor. Dolayısıyla iyi kötü de bir kahvemiz var. Müessese bize bir kahve ikram ediyor. Yani içebildiğimiz kadar içiyoruz. Burada sınırlama yok, öyle de bir şey var. Dolayısıyla keyfimiz yerinde yani. Hani keka diyeceğimiz bir keyfimiz var aşağı yukarı. Evet. Şimdi hazırsanız size yanlış kullanımlarla ilgili birkaç şey anlatacağım. Sonra bugünkü gündemde elimde çok önemli bir dosya var, biliyorsunuz. Tungsten Wolfram dosyası. Dün sözünü vermiştim, çalıştım, hazırladım, her şeyini tamamladım. Wolfram dosyasını eğer arzu ederseniz hemen bu dil kursundan hemen sonraya alabilirim. Yok, sona da kalsa olur, yarına da kalsa olur, bayramdan sonraya da kalsa olur diye düşünüyorsanız o sizin bileceğiniz şey. Ama işaret etmenizi rica ediyorum. Şimdi bizi dinleyen küçük izleyicilerimiz için, genç arkadaşlarımız için söyleyelim. İzleyicilerimizin yaklaşık %15'i, hatta %20'si gençlerden oluşuyor. Yani 7-8 yaşından 13-14 yaşına kadar çocuklar bizi dinliyorlar. Anneleri babalarıyla okula giderken izliyorlar. Buna her gün şahit oluyorum. Her gün gelen mesajlardan da görüyorum. Çok mutluluk verici. Çocukların sıkılmadan böylesine, yani böylesine bir haber programını izliyor olmaları bence mutluluk verici. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, bu bir haber programı, bu bir haber bülteni değil. O bakımdan bir konuyu yani 1,5 saat boyunca da işleyebiliriz. Hani böyle bir konu uzadıysa, ya arkadaş bize haberleri Selin Hanım veriyor zaten, işte saat başlarında geliyor değil mi, anlatıyor bütün haberler, son dakika haberleri, hiçbir şeyi de es geçmeden, ıskalamadan veriyorlar. Bu bakımdan 2 saatlik bu programın içinde aman şunu da ver, bunu da ver gibi bir şey yapmıyoruz. Bir ajandamız var, o ajanda çerçevesinde yürüyoruz bu bakımdan. Hani uzarsa biliniz ki uzaması gerektiği içindir. Yani uzatmak için değil de uzaması gerektiği için uzatıyoruz diye düşününüz. Şimdi dilimize yerleşen birkaç tane önemli yanlış var. Mesela gündelik hayatta muhtemelen şu anda radyo başında bizi dinleyen küçük arkadaşlarımız diyecekler, evet ben de kullanıyorum diyeceklerdir. Mesela zorbalama diye bir kavram var, biliyor musunuz? Bir de ifşalama diye bir kavram var. İkisi de yok. Türkçe'de böyle bir şey yok. Bunu böyle kendi kendimize, sosyal medyada kendimize ilişkin bir dil geliştirdik. Oradan kullanın. Zorbalıyor. Beni çok zorbalıyorsunuz. Ben bunu ifşalayacağım falan. Böyle bir şey yok. Yani zorbalama, ifşalama. Şimdi kavramın doğrusunu söyleyeceğim. Hatta şeyler var mesela daha ilerisin. Mesela manipülasyonlama. Bak bak bak. Manipülasyonlama. İşin cancel'lama var mesela. İptal etmekten vazgeçme. Like'lama var değil mi? Share'lama var. Bloklama var. Bunların hepsinin Türkçesi var. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz. Ne? Ha? İgnorlamak. Evet, evet tabii. İgnorlamak var mesela. Bütün bunların Türkçesi var. Dolayısıyla Türkçesini kullanabiliriz. Ha, yani arkadaşlar arasında tabii konuşurken olabilir. Çok normal ama mesela yazılı bir sınav ya da bir kompozisyon ödevi sırasında zorbalama derseniz olmaz. Yani o işte dilin bütünlüğüne ve dilin mantığına aykırı maalesef. Like'lama demeyip beğenmek diyebilirsiniz. Share'lama diyemezsiniz, dememelisiniz. Paylaşmak diyebilirsiniz. Bloklama dememelisiniz, engelleme diyebilirsiniz. Bunların dışında mesela şimdi zorbalamanın işte zorbalık yapmaktan geliyor. Bana zor kullanıyor. Metazori kullanıyor. Mesela metazori diye bir kelime var dilimizde, çok hoştur. Arada bir kullanım ama gençler tabii bu kelimeleri bilmek zorunda değil. İfşalamak da bir şeyi ifşa etmek, açığa koymak ya da bir şeyi deşifre etmeden kaynaklanan duruma verdiğimiz addır. Dolayısıyla zorbalama, ifşalama, trolleme falan gibi şeyleri mümkün olduğu kadar kullanmamanızı rica ediyoruz. Ankete katılım ne durumda Simge Hanım? Şahane. Çoruh Nehri gibi geliyor mu üzerimize? Benzedi. Vallahi Çoruh Nehri'ne benziyor. Aman ne güzel ya. Büyük mutluluk bizim için. Peki, çok teşekkürler katkınızdan dolayı. Şimdi geçtiğimiz günlerde, yani bir süre önce bir düğün yapıldı Antalya'da. 100 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun silinmesi karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in dünürü Mehmet Tanrıöver ve avukatı, damadı aynı zamanda, Mehmet Rıdvan Tanrıöver dün gözaltına alındı. Fiilen halihazırda bir milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekilinin damadına operasyon yapılıyor. İyi mi? Gözaltına alınan damadın geçen yıl yapılan düğününe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski Aile Bakanı Derya Yanık gibi isimler katılmıştı. Fotoğrafları var. İrem Hanım getirdi. Ben zaten söyleyince vallahi şak diye geliyor fotoğraflar, haritalar, grafikler, videolar. Müthiş. Öf. Çok iyi gidiyoruz vallahi. İyiyiz yani. Kendi kendimize övünmeyelim ama yani nazar değmesin. Evet. Kulağımızı çekelim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bile operasyon yapılıyorsa demek ki diyorsunuz ki bir şey var. Şimdi Mehmet Akif Ersoy ile başlayıp Rasim Ozan Kütahyalı ile devam eden ve burada bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Üstelik mevcut milletvekili, yani adam göğsünü siper eder, durdururdu, durduramıyor. Demek ki Adalet Bakanı Akın Gürlek gerçekten bir şeyler yapmak istiyor. Burada tabii böyle tatlı su iyimserliğine de kapılmamak lazım. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sonuçta bu siyasal hükümetin bir parçası. Kendisine bir ajanda verildi. Bu ajandayı uyguluyor. Bu ajanda seçime dönüktür. Seçime doğru işte herkese dokunuyorlar. Bak gördünüz mü, kimseye göz açtırmıyorlar. Onlar da alınıyor, bunlar da alınıyor falan gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Ben mesela bugün Akın Gürlek'e bir tane dosya sunsam, Akın Bey şunları bir gözaltına alın mısınız desem, Akın Bey'in feleği şaşar. Öyle. Ama işte bir şekilde yapılıyor. Tamam, mesela şu olay böyle yüreğime bir su serpiyor mu? Evet, biraz yüreğime su serpmiş gibi oldu. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'la ilgili hazırlanan iddianameden size birkaç bölüm paylaşacağım. Kısa kısa, yormayacağım sizi, merak etmeyin. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianamedeki suçlamalar şöyle. 11 kez nitelikli cinsel saldırı ayrı ayrı kişilere. Suç örgütü kurma ve yönetme. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama. Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma. Şimdi bu son iki suçu biliyoruz. Onlar zaten gözaltına alındığı gün biliniyordu. Fakat şurada suç örgütü kurma ve yönetme diyor ya. Aa işte o bam teli. O zurnanın zırt dediği yer. Şimdi Mehmet Akif Ersoy nasıl bir suç örgütü kurmuş olabilir? Bir tahmininiz var mı? Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü ne olabilir? Nasıl bir suç örgütüdür bu sizce? Ersoygiller, Ersoygil. Evet, Ersoy Hoca diyelim mi? Ersoy Hoca suç örgütü. Adnan Hoca gibi. Aynen. İddianame aynen bunu diyor. Tabii Adnan Hoca'dan bahsetmiyor. Ama Adnan Hoca örgütünün bir benzerini kurmuş. Nerede kurmuş? Habertürk grubunda, Ciner grubunda. Adnan Hoca gibi müritleri var, gözdeleri var, cariyeleri var. İstediğiyle düşüp kalkıyor, istediği yere gidip gelebiliyor falan. Bir komün oluşturmuş. Yani garip bir komün.

40 kişilik koğuşlar var. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı, o bizim böyle gözümüzden sakındığımız, çok değer verdiğimiz gazeteci. Gazeteci değil de işte öyle diyorlar, gazeteci diyorlar maalesef öyle. Eline bir tane şey alan, kamera alan, abicim gazeteci falan diye. Var böyle birileri de bir gün yeri geldiğinde kimler gazeteci kimler değil. Tabii gazetecilik şöyle bir meslek değil işte, avukat barodan gidip kayıt alamıyorsunuz. Bizde de var, cemiyetimiz var yani, gazeteciler cemiyeti bunu onaylıyor falan ama işte kimlerin gazeteciliği fiilen yapıp yapmadığını kontrol edebilme noktasında değil o bakımdan. Şimdi Maltepe cezaevinde 25-30 kişilik koğuşlar var. Yani Rasim Bey bundan böyle 25-30 kişinin alt alta üst üste yatıp kalktığı, herkesin birbirlerinin sabaha kadar karın gurultularını dinlediği bir koğuşta kalacak. Neden olduğunu söyleyeyim size. Muhtemelen Adana'da tehdit aldı ve bu tehdidi cezaevi yönetimine bildirdi. Beni döşeyecekler, şişleyecekler. Aman bana mukayyet olun dediler. Onlar da ne yaptı? Maltepe cezaevini aldı. Bir başka sebebi daha olabilir. Onu tamamen inisiyaki olarak söylüyorum. Biliyorsunuz ifadelerinde karım hamile dedi. Belki de gerçekten doğru olabilir. Yani eşiyle daha kolay görüşebilmesi için. Hani İstanbul'da olunca daha kolay görüşür diye. Bu arada medyada şöyle haberler çıktı. Ben bu tür haberlere çok fazla yer verilmesi yanlısı değilim. Ama işte yani Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşinin hamile olduğuna dair bir kayıt yok. Kayıtsız olabilir, ne olacak? Yani herkes yani şey olduğu zaman, hamile olduğu zaman gidiyor. Ay ben hamileyim şekerim yaz falan mı diyor? Öyle bir şey yok ki. İsterseniz doğuracağınız güne kadar haberi olmuyor devletin. Hatta doğurduktan sonra da haberi olmuyor. Güneydoğu Anadolu'da var, adam 15 yaşına geliyor, kütüğe yeni kaydediliyor. Askere gidiyor, diyorlar ki ya bir dakika sen git, kardeşin gelsin diyor. O benim diyor mesela, öyle şeyler var. Komik şeyler maalesef. Bu da öyle bence. Bu sebepten ötürü herhalde cezaevi değiştirildi diye düşünüyorum. Şimdi parlamentoda dün yeni bir durum yaşandı Büyük Millet Meclisi'nde. Göz nurumuz Gazi Meclisimizde şöyle bir durum yaşandı. Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanlığı bakanlara ve milletvekillerine bir uyarı yazısı gönderdi. Dedi ki bundan böyle grup toplantısı salonunda gazetecilerin sorularına yanıt vermeyeceksiniz, doğrudan reddedeceksiniz. Bu açık sansürdür. Grup toplantıları kamuya açıktır, medyaya açıktır. Grup toplantılarında gazeteciler en ölümcül zamanlarda Kenan Evren döneminde bile sorular sorardı yani mecliste. Şimdi mecliste gazetecilerin soru sorması yasaklanıyor. Bu neden oldu? Hatırlayınız, Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu için ben bir kum saati koydum, duruyor. Gelecek, günü gelecek inşallah. Yani geç olur bilmiyorum, kum saatinin şeyine bağlı. Hani böyle yarım saatte biten bir kum saati değil. 3 yıllık kum saati de olabilir ama ben koydum. Yani onunla ilgili Gülistan Doku cinayetiyle ilgili muhtemelen bir şekilde dokunulması gerekiyor. Eğer Akın Gürlek gerçekten bu işin peşini iyi takip edecekse, gerçekten samimiyetle takip ediyorsa, edecekse mutlak surette Süleyman Soylu'ya dokunması gerekiyor. Çünkü valiyi koruyan, gözeten bizzat Süleyman Soylu'nun kendisi. Şimdi bir grup toplantısı olmuştu hatırlarsanız. Now Haber televizyonundan bir kadın gazeteci arkadaşımız Beril Ötkan Süleyman Soylu'ya dedi ki Gülistan Doku ile ilgili bir soru sorabilir miyim dedi. Süleyman Soylu'nun yüzünde bu Amerikan filmlerinde doğal katiller vardır ya, öyle bir katil gülüşü belirdi, yemin ederim. Vallahi bunu abartmak için söylemiyorum. Bakın o fotoğrafa, göreceksiniz. Böyle hani şey vardı, böyle dişlerini sıkar ama bir yanda da senin canını okuyacağım falan der. Öyle. Öylesine dedi ki kardeş iznin var mı dedi. Oo, Allah Allah. Allah Allah. Kardeş mafya raconu kullanıyor. Bir de kardeş karşısındaki bir kadın gazeteci ve kadın gazetecinin elini ittirdi. Yani bileğini kıracaktı neredeyse. İşte bunun üzerine dediler ki biz bundan böyle milletvekilleri, bakanlar herhangi bir şekilde medyanın sorularını yanıtlamayacak. Bu konuda dikkatli olun. Gazeteciler Cemiyeti başında Vahap Munyar var. İyi bir gazetecidir. Çok değerli bir gazetecidir. Gazeteciler Cemiyeti son 2-3 aydır müthiş bir performans ortaya koyuyor. Samimiyetle söylüyorum.

0: ülkede bir gazeteciler cemiyetinin, bir baronun, yani işte meslek hakları örgütünün yapması gereken her şeyi yapıyor, fazlasıyla yerine getiriyor. Gazeteciler cemiyeti bu kararla ilgili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı bu kararla ilgili bir açıklama yayımladı. Ve açıklamada Now TV muhabirinin sorduğu sorunun ardından gelen görüntü ve fotoğraf yasağıyla ilgili olarak, Büyük Millet Meclisi halkın meclisidir. Halkın gözü ve kulağı olan basını kapı dışında bırakmak, milleti kendi meclisinden dışlamaktır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre gazetecinin halka ve gerçeğe olan sorumluluğu, kamu otoritelerine olan sorumluluğundan önce gelir. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma hakkına sahiptir. Bu hakların yasal dayanaktan yoksun biçimde kısıtlanması meslek ihlali değildir. Gazeteciye yönelik doğrudan bir saldırıdır. Ne yazık ki bildiriye aykırı olarak gazetecilere yönelik hemen her gün yapılan hak ihlallerinin son örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşmiştir. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yeniden başlatılan soruşturma ve siyaset gündeminde yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. 2026 Nisan ayında Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı öncesinde Now TV muhabiri Beril Ötkan, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin eski İçişleri Bakanlarından Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya soru yöneltmiştir. Süleyman Soylu, Gülistan Doku dosyasıyla ilgili soru soran muhabire fiziksel müdahalede bulunarak kayıt almasını engellemiştir. Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklamasını okuyorum. Çok olağanüstü yazılmış. Bu olayın ardından alınan kararlar basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir noktaya gelindiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu hafta bakanlara basın mensuplarıyla konuşmamaları talimatı verilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi tarihinde ilk kez grup toplantısında gazetecilerin fotoğraf ve görüntü alması yasaklanmıştır. Bu faşizan dönemlerde bile olmamıştır. Bunu ben ekliyorum. Kenan Evren döneminde olmamıştır. 27 Mayıs'ta olmamıştır. 12 Mart muhtırasında olmamıştır. Hiçbir zaman olmamış. İlk defa oluyor. Şimdi buradan demokrasi çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Diyor ki Gazeteciler Cemiyeti, bu uygulamayı kınıyoruz. Derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Hukuki çerçeve tartışmasızdır. Anayasanın 26. maddesi resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber alma ve verme serbestliğini güvence altına almakta. Yine anayasamızın 28. maddesi basın özgürdür, sansür edilemez ilkesini buyurmaktadır. 5187 sayılı basın kanunu ise yasal dayanaktan yoksun hiçbir kısıtlamaya zemin tanımamaktadır. Gazeteciler gerçeğe ve halka olan sorumluluklarını hiç unutmadan soru sormaya devam edecektir. Tebrikler diyoruz Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Vahap Munyar'a. Gerçekten işte sahiplenilince geri adım attırmak mümkün olabilir. Şimdi düşünme sırası Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Onlar düşünsün. Biz görevimizi yaptık. Cemiyet olarak, gazeteciler olarak görevimizi yaptık. Düşünme sırası onlarda. Düşünsünler, taşınsınlar. Bunun faşizan bir uygulama olup olmadığı konusunda kendi aralarında karar versinler. Faşizmin daniskasıdır bu yapılan iş. Peki, anketimize geldik. Anketimizin sonucunu açıklayabilir miyim yüksek müsaadenizle? Anketimiz ekranda. Önce anketimizin kendisi, sonra da anketin sonuçları. İrem ve Simge Hanım bugünden, yani bir süredir, yaklaşık 15-20 gündür anketin sonuçlarını da ekrana veriyor. 8.30'dan hemen sonra anketi yayımlıyoruz izleyicilerimizden, çünkü çok sayıda sitem mektupları geldi bize. Anketimiz şu: Devlet Bahçeli'nin ligler tescil edilmesin önerisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygun görülmedi, ligler tescil edildi. Bu konu hakkındaki görüşünüz. A. Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. B. Türkiye Futbol Federasyonu yanlış yaptı. Çok aziz ve kadim izleyicilerimizin %65'i diyor ki doğru olanı yaptı Futbol Federasyonu. Çünkü diyor işin içine siyaset karışmamalıdır diyor izleyicilerimiz. %35'i de yanlış yaptı diyor. Çünkü şaibeli durumlar netleştirilmeliydi diye görüş belirtmişler. %65'e %35, yani %65 Futbol Federasyonu doğru yaptı yönünde görüş belirtmiştir. Çok teşekkürler ankete katıldığınız için. Şimdi kalan zaman diliminde Wolfram'ı da anlatabilirim. Başka olayları da anlatabilirim. Ama hangisini yapalım Simge Hanım, İrem Hanım? Hangisini öne alalım sizce? Bir mesela tadından yenmeyecek bir Kemal Kılıçdaroğlu dosyası var. Onu yapalım. Tamam, peki Kemal Kılıçdaroğlu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, ben Kemal geliyorum deyip gelmeyen ve ben Kemal gidiyorum deyip gitmeyen Kemal Bey'den bahsediyoruz. Dün bir açıklama yaptı, bir deklarasyon. Ve deklarasyon öyle bir aşamada yapıldı ki, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki mutlak butlan kararının bu hafta çıkması bekleniyor. Hatta havuz medyasının kalemşörlerinden, kurşun askerlerinden Cem Küçük ve işte Zafer Şahin bugün yarın açıklanacak dediler. Ve bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu silahlarını kuşandı ve savaş nizamına geçti. Açıklamasını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22 milletvekili destekledi. Yani retweet ettiler ve onayladılar. Bu milletvekillerini sayıyorum. Bunları lütfen köşeye yazın. Bir dahaki seçimde eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorsanız bu milletvekillerinin bulunduğu illerde bu milletvekilinin listeye konulmaması için elinizden geleni yapın. Net. Çünkü satılık bir şeydir. Satılık bir güruh haline gelmiştir. Maalesef. Burada demokratik bir mücadele falan yok. Onu söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü mücadele kara kucakta Greco-Roman dalmaktır bence. Ya da Greco-Roman'de kara kucak dalmaktır. Usulsüz bir güreş yapıyor. Milletvekilleri şunlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknesine güç devşiren kişiler. Ali Karaoba, Ali Öztunç, Barış Bektaş, Deniz Demir, Erdoğan Toprak. Yıllardır, yani biz çocuktuk, Erdoğan Toprak milletvekiliydi. Faik Öztürk, vallahi biz daha doğmamıştık, Faik Öztürk milletvekiliydi, öyle. Gamze Akkuş İlgezdi, Battal İlgezdi'nin eşi. Gürsel Erol, Hüseyin Yıldız. Gürsel Erol'la ilgili çok hoş bir anımız var ve muhtemelen hatırladınız. Bir gün Sırrı Süreyya Önder parlamento kürsüsünde konuşuyor. Daha doğrusu oturumu yönetiyor başkan vekil olarak. Aşağıdan da Gürsel Erol, Elazığ milletvekilidir, Cumhuriyet Halk Partisi. Aşağıdan laf atıyor Sırrı Süreyya Önder'e. Vallahi müthiş bir şeydi. İrem Hanım, bulabilirseniz bunu yarın kullanalım, olur mu? Çok çok güzel bir şeydi. Dedi ki yukarıdan, dedi bak bak bak bak Gürsel Erol bak. Şimdi dedi senin dedi aldığın o ihaleleri, o abidik gubidik durumları açıklarsan dedi yerinden kalkamaz. Aynen böyle söyledi. Tak oturdu adam. Ya öyle. Ha bu işte Gürsel Erol. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine oy veriyor. Hüseyin Yıldız, devam ediyorum, Mustafa adı güzel, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Gülizar Biçer Karaca, Hasan Öztürkmen ve İlhan Kesici. Evet, milletvekilleri bunlar. 22 milletvekili. Bu 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkası. Hangi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında diye düşünüyorsanız, 2023'te kazanamayacağını bile bile altılı masada ben aday olacağım diye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu. 2023'te Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği dünden belli olan milletvekillerini Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, şu partisi, bu partisi çatısı altında parlamentoya sokan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. 2023 seçimlerinden önce ben Kemal geliyorum deyip gelmeyen, bugün ben Kemal gitmiyorum diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaptı. Ekmelettin İhsanoğlu herhangi bir açık zeminde, herhangi bir yerde büyük bir hatip olarak hiçbir şekilde, yani işte İslam Kalkınma Örgütü'nün başkanıydı falan öylesine. Ekmelettin İhsanoğlu gibi adını telaffuzda zorlanabileceğimiz birini getirip başkan adayı yaptı. Hani nereden bulduğunu bilmiyoruz. Böyle hani naftalinli bir yerden çıkarıp getirdi. Odur. Ve Erdoğan'ın karşısına getirdi. Ya Erdoğan ezdi, ezdi, mahvetti, parçaladı. Parça pinçik etti. Yemin ederim ya. Vallahi. 2015'te Davutoğlu'yla, biliyorsun 2015 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin fiili olarak resmen ve alenen kaybettiği ilk seçimdir. Alenen. Ondan önceki seçimleri de kaybetmiştir ama işte hile, hurda, desiseyle falan aldılar. Ama bu seçimi resmen kaybettiler. Çünkü orada da bir sandık kontrolü vardı. 35-40 gün Ahmet Davutoğlu elinde mazbatasıyla kapı kapı gezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapısını çaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir koalisyon kurabilirlerdi. Kurmadılar. Buradaki kabahati Ahmet Davutoğlu'na bulanlar vardı. Ben aksini düşünüyorum. Buradaki kabahatli Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'na biz seninle kurmak istemiyoruz dedi. Halbuki altın tepsi içinde. Eğer o gün Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonu kurulmuş olsaydı bugün Recep Tayyip Erdoğan olmayabilirdi. Evet. Ama işte bütün bunları, tabii muhasebesini iyi yapmak lazım. Hani bunları konuşurken canım öyle olsaydı böyle, böyle demiyorum. Sadece o fırsat tepildi. O fırsat tepilmemiş olsaydı başka bir tablo olabilirdi. Belki bundan daha da kötü olabilirdi. Onu da bilemem. Öylesine bir iddiada da bulunmuyorum. 2016'da anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili. Bugün yani bugün işte içeride bulunan milletvekillerinin içinde bulunduğu durum budur. Ondan kaynaklanıyor aslında. Selahattin Demirtaş neden içeride derseniz bundan. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o gün onay vermemiş olsaydı şu anda Selahattin Demirtaş dışarıdaydı. Ve o zaman çok yalvardılar, dediler ki buna onay vermeyin, bu yarın size de döner. Yok canım öyle değil, biz vatanın birliği bütünlüğü falan filan diye böyle kendince bir şeyler geveledi ve gitti, oyunu verdi. 2017 seçimlerinde 2,5 milyon mühürsüz oy Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçerli kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu sesini çıkarmadı. Ya 2018'de gel bakalım Muharrem kardeşim diye Muharrem İnce'yi aday yaptı. Ve Muharrem İnce'nin seçimi kaybetmesi için de elinden geleni yaptı. Çünkü parti teşkilatı olarak sahip çıkmadılar. Ha bu arada Muharrem İnce'nin kendisi de matah bir adam değildi. Keşke aday yapılmasaydı. İşte 1000 avukatla ertesi gün Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağım diyen Muharrem İnce ertesi gün, yani o gece saat 8'den sonra gitti. Bir otelin barında içti, sızdı ve kaldı. Evet öyle. 2018'de tüm uyarılara rağmen sandıklardan ıslak imzalı tutanakların toplatılmaması için ya da toplanmaması için çaba sarf etti. Ya ıslak imzalı tutanakları niye toplamıyorsunuz? Neden toplamıyorsunuz? Islak imzalı tutanaklar size batıyor mu? Yani bir ana muhalefet partisi lideri olarak ıslak imzalı tutanakları istiyorum kardeşim demesi gerekirken gerek yok dedi. Seçim kaybedildi. 2023'te Erdoğan mağdur olmasın diye adaylığına itiraz etmeyeceğiz dedi. Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ikinci kez adaylığı da bence meşru değildir, onu söyleyeyim. Anayasa yorumuyla oldu falan işte, bir şekilde kılıfına uyduruldu ama bence biraz diretilmiş olsaydı aday olamazdı çünkü döneminin sonundaydı. Dolayısıyla mutlak butlan kararı çıkacak. Mutlak butlan davası açılınca sesini çıkarmadı. Şimdi partinin arınmasını istiyor. Mesela Ali Dibo diye bir milletvekili vardı, hatırlar mısınız Ali Dibo? Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığı falan da yaptı. FETÖ'cü. Ali Dibo'yu Ankara'da Çankaya'dan listelere soktu ve Cumhuriyet Halk Partisi kadroları gidip Ali Dibo'ya oy verdiler. Sadece bu bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun defterinin dürülmesi için yeter artar. Kılıçdaroğlu'nun bu videolu tweetine işte havuz medyasındaki gazetecilerden böyle ansızın bir şey geldi böyle işlerinde. Herkes Kılıçdaroğlu'nun tweetini retweet etti. Mehmet Metiner'ler, Fuat Uğur'lar falan. Şimdi Mehmet Metiner, Fuat Uğur Kılıçdaroğlu'nun tweetini retweet ediyorsa demek ki orada bir yanlışlık var. Yani o yapıyorsa demek ki biz doğru taraftayız diye düşünmek lazım. Burada tabii başlar ayak, ayaklar baş olmuş maalesef. At izi eşek izine karışmış durumda, öyle bence. Kılıçdaroğlu Türk siyasetindeki en büyük dönek belediye başkanlarını siyasete kazandıran isimdir. Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından gelmiştir. Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı, büyük bir seks skandalının aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesine vesile olan kişidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından gelmiştir. Muhittin Böcek yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından gelmiştir. Özlem Çerçioğlu için de yazanlar var ama Özlem Çerçioğlu Deniz Baykal'ın adamıydı. Yani Deniz Baykal'dan bu yana devam ediyor. O Deniz Baykal'ın getir götür işlerini yapıyordu o yüzden. Ama şimdi mesela şu parti değiştiren ya da bugün hakkında soruşturma olan belediye başkanlarının tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eseridir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kardeşi vardı, ağabeyi biliyorsunuz, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu. Celal Kılıçdaroğlu o dönemde hatırlarsanız böyle işte meydanlara çıkıyordu, bu Kemal'e güvenmeyin, bu Kemal'den adam olmaz falan diyordu. Herkes Celal Kılıçdaroğlu'na akıl hastası muamelesi yapıyordu. Vallahi herkes öyle, öz kanından kardeş, öz. Demek ki Celal Kılıçdaroğlu haklıymış. Celal Kılıçdaroğlu o tarihlerde şöyle bir tweet attı. Dedi ki, ekrana verebilir miyiz rica etsem? Abim adam olmaz canlarım dedi. Of of of, düşünün. Ya bir insanın kardeşi bir insan için diyor ki adam olmaz diyor. Senden adam olmaz. Şimdi abisi ya yani kardeşi ya bundan adam olmaz dediği insana biz gidip oy veriyoruz. Biz derken ben değil, Simge değil, İrem değil, yani biz vermiyoruz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz öyle işlerle, süfle işlerle uğraşmayız. Vallahi gidip buna oy veriyoruz. Ya adama bir baksaydınız, öldü gitti kahrından Celal Kılıçdaroğlu. Öldü, kahrından öldü. Şimdi size bir video izleteceğim. Bu videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu net biçimde göreceksiniz. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ. Bu videoda şunu diyor, dinleteceğim birazdan. Dinlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Erdoğan'dan sonra en iyi AKP'li Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Bence de öyle. Vallahi. Hatta bence Erdoğan'dan daha fazla Erdoğan olan şeydir. Bir dinleyelim mi?
1: Bakın bir zaman şöyle söylemiştim ki Erdoğan'dan sonra en iyi AKP'li Kemal Kılıçdaroğlu demiştim. O zaman bana sevgili CHP'liler ya muhalefeti eleştirir mi demişlerdi. Şimdi memnuniyetle Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'lilerin de eleştirdiğini görüyorum. Benim eleştirdiğim Kemal Kılıçdaroğlu da işte bu Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani son yaptığı açıklama bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu gerçek niteliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de önüne koyduğu ve anlamasını sağladı.
0: Ümit Özdağ'ın bu açıklamasının altına imza atıyoruz. Biz üçümüz şu anda bir büyük jüri olarak altına imzamızı atıyoruz, kabul ediyoruz. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha fazla Erdoğan'dır. Hani diyor ya bir Yunus var benden içeri, bir ben var benden içeri. Şu anda Erdoğan'dan daha içeride olan bir Erdoğan görüntüsü bence Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Bir de böyle hani hoşluk yaratalım diye düşündük. Biz size bir Levent Kırca parodisi dinletelim istedik. Levent Kırca herhalde Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük komedyenlerden, en büyük mizahçılardan biriydi ve çok ahlaklı bir insandı. Fatih Altaylı'yı televizyon kameraları önünde canlı yayında madara etmeyi başarabilmiş birisiydi. Fatih Altaylı'ya sordu, dedi ki arkadaşların Silivri'de yatıyor dedi. Hiç gittin mi dedi. Hayır gitmedim. Neden gitmiyorsun dedi. Gitmiyorum dedi. Sen aptalın birisin dedi. Çünkü dedi sen herkesin değirmenine su taşıyan bir adamsın dedi. Evet, Fatih Altaylı oydu. O gün Fatih Altaylı'nın notunu vermişti. Tabii hala Fatih Altaylı'nın kahraman olduğunu düşünenler olabilir. Fatih Altaylı şimdi şeyde stüdyosunda arkada bir kalp motifi var. O kalp motifinin önünde konuşuyor. Böyle romantik, tuhaf bir şey yani. Kafkaesk bir şey yapıyor. Bilmiyorum yani neler, hangi akla hizmet ediyor. İşte modadan konuşuyor, şundan konuşuyor, bundan konuşuyor. Şeyin işte Ömer Koç'un teknesinden konuşuyor. 75 metre 50 santimmiş falan filan gibi şeyler. Tekne yarıştırıyor falan. Garip bir insana dönüştü. Yılmaz Özdil'i zaten söylemiyorum, o gerçekten zaten öyle biriydi. Onu o kimliğiyle çok fazla tanıma imkanı olmadı ama her ikisinin de böyle bir soydo kahraman gibi hayatımıza girip çıktığını biliyoruz. Şimdi Levent Kırca, Allah mekanını cennet eylesin, peygamberimize komşu eylesin. Bir parodisinde şimdi bir dinleyelim hep birlikte. O günkü yaşananların bugünkü yaşananlardan farklı olmadığını göreceksiniz. Yani Türkiye'de aslında değişen çok fazla bir şey yok, sadece bozulan bir mekanizma var. Biz bu bozulan mekanizmayı düzeltme gereğini bile duymuyoruz artık.
2: Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Söyle niye çıkarttık? Senin fikrinde niye çıkarttık? Sen ne duruyorsun?
3: vurdu.
2: Ya işte böyle. Şimdi siz değerli basın mensuplarına bu yeni yaptığımız 20 sen nereye gittin? He? Niye benden haber çıkıyorsun? Bu 20 milyonu size tanıtacağız. Teoman Bey, parayı getirin.
4: Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim Teoman Bey. Efendim gördüğünüz gibi 20 milyon bu. Şimdi paramızın arka yüzünde gördüğünüz gibi harabe var.
5: Ne yapıyorsun lan? Niye çekiyorsun beni?
2: Parayı tarif ediyorum. Harabe var. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki, yani o harabeyi oraya niye koydunuz? Yani paramızı harap ediyorsunuz yahut ekonomimizi harap ettiniz anlamında espri olarak düşünenler olabilir ve bunu komik bulanlar olabilir. Sence komik mi mesela?
6: Hayır.
2: Sence değil. Sence?
5: Hayır.
2: Komik lan, sence gülüyorsun. Sen bizim paramıza mı gülüyorsun?
5: Hayır efendim.
2: Peki. Şimdi paranın ön yüzünde de gördüğünüz gibi.
4: Buyurun efendim.
2: Efendim?
5: No, o ne lan?
4: Yeni 30 milyonlukları getirdim.
2: Daha 20'liklerin mürekkebi kurumadı ya.
4: Enflasyona yetişemiyoruz efendim. 20 milyonluklar çerez parası oldu. Bari basın mensubu arkadaşlar buradayken yeni 30 milyonlukları da tanıtın. Elinize yapışmaz ya.
2: Gel kolayca sen tanıt. Şimdi soru soracaklar bir sürü. Niye ikide bir para basıyorsunuz diye. Ne diyorduk sayın basın mensupları?
7: 20 milyonluğu tanıtıyordunuz efendim.
2: Kim? Ne be, öyle bir laf çıkmaz ağzımdan çünkü bana yakışmaz. 20'yi geçtim. Gel şunu cebine koy, sonra bana versin. Şimdi yeni 30 milyonun arka yüzünde... Ne lan bu? Ne var bunun arka yüzünde? Başını sokma. Biz ikimiz konuşuyoruz. Neresi lan bu?
5: Matbaanın resmini basmışlar.
2: Üşendiler tabii, dışarı çıkmadılar, matbaayı çektiler. Şimdi matbaanın arka yüzünde... Paranın arka yüzünde matbaanın resmi var. Matbaanın ön yüzünde... Ne var lan bunun ön yüzünde? Şimdi bu paranın...
4: Sayın Bakanım.
2: Ne oluyor lan? Bakanım, ne var?
4: Piyasaya yeni para çıktı da onu tanıtacaksınız.
2: Gene mi? Kaç para çıktı?
4: 45 milyonluk.
2: Lan 45 milyon diye para olur mu? Şunu bari düz yapsalar. Nasıl tanıtacağım ben şimdi onu? He? Nasıl tanıtacağım bunu ben? Bak tanıtmıyorum. Ne haliniz varsa gör.
4: Olur mu efendim, hazır başlamışken?
2: O zaman tanıtıyorum. Değerli basın mensupları, 30'dan vazgeçtik. Şunu da sen koy yemeğine. Şimdi bu 45, bak dalga geçmeyin ben. Tamam mı? Bunun şakası yok. Bu 45 niye çıktı diye bana soracak olsanız ben de bilmiyorum. Allah sormayın bunu. Gülmeyin. Bak vallahi sen ne gülüyorsun lan? He? Gülmeyin bak vallahi darılırım. Şimdi bu paranın arka yüzünde...
4: Sayın Bakanım.
2: Ne oluyor lan? Sayın Bakanım, bakanım ne var?
4: 75 milyonluklar geldi.
2: Gene mi basıldı? Niye 75 milyon basıldı?
4: Malum enflasyon.
2: Enflasyon o kadar oldu mu lan? Nasıl açıklayacağız şimdi bunu? Ne oldu, nereye gidiyorsunuz ya? Zengin kalkışı yaptınız, daha 75 milyonu tanıtacağım size.
7: Vallahi bakanım, bu ülkede sizin basacağınız paranın da enflasyonun da sonu yok gibi görünüyor. Açıklamanızı kendinize yapın. Bu ülkede daha önemli meseleler var. Gidip onlarla ilgilenelim arkadaşlar. Yürüyün. Hadi.
0: Evet, son derece güncel. Bugün alıp aynısını koysanız herhalde kimse çok şaşırmaz. Çünkü aşağı yukarı aynı. Bugün en büyük banknotumuz 200 lira. 200 lirayla bir kahve alamıyorsunuz ya da zar zor alıyorsunuz. Oysa bugün 500 liralık, 1000 liralık, 5000 liralık, 10 bin liralık, hatta 20 bin liralık, 100 bin liralık banknot bassanız kimse size niye basıyorsunuz demez. Çünkü paranın alım gücü sıfırlanmış durumda. Ama maalesef Mehmet Şimşek yeni para basmama konusunda büyük bir irade gösteriyor. Çünkü şayet 500 liralık banknot çıkarsa enflasyon olduğundan daha hızlı yukarı doğru gidecektir ve enflasyon tırmanacaktır. Enflasyon üzerinde tırmandırıcı bir etki yapacağını bildiği için imtina ediyor. 200 liralık banknotlarla sokağa çıkıyorsunuz ve 200 lira, bir dakikamız mı? Peki. 200 liralık banknot sokağa çıktığınız andan itibaren elinizi cebinize atar atmaz bitiyor. Akira Kurosawa'nın çok hoş bir sözü var. Der ki, büyük Japon yönetmen biliyorsunuz, meşhur Dersu Uzala, Dreams ve Kanlı Taht filmlerinin büyük yönetmeni, herhalde dünya tarihindeki en büyük yönetmenlerden biridir. Hollywood'daki kendinden menkul şöhrete sahip olanları katmıyorum ama diğerlerini bir araya getirdiğimizde Akira Kurosawa bunların arasında, ilk onun arasında yer alabilir. Diyor ki Akira Kurosawa, yaratmak istiyorsan önce kendini doldur. Oku, izle, yaşa, not al, düşün. Çünkü insanın iç dünyası ne kadar zenginse ortaya koyduğu şey de o kadar derin olur diyor. Büyük Akira Kurosawa diyor ki önce kendini doldur. Eğer kendini doldurmazsan boş teneke gibi ses çıkarırsın diyor. Dolayısıyla kendimizi doldurmamız gerekiyor, okumamız gerekiyor. Okumamız, izlememiz, yaşamamız gerekiyor. Konserlere davetiyeler veriyoruz. Vallahi o gelen davetiyelere gelen yanıtlardan görüyorum ki çok mutluluk verici bir iş yapıyoruz biz. Mesela hayatında ilk defa klasik müzik konseri izleyen izleyicilerimiz var. Hayatında ilk defa Atatürk Kültür Merkezi'nin kapısından içeri giren izleyicimiz var. Hayatında ilk kez bir müzikal izleyen izleyicilerimiz var. Hayatında ilk kez bir operaya tanıklık eden izleyicilerimiz var. Bunlar az şey değil. Ama biz tabii deniz yıldızları gibi işte kaç kişiyle irtibat kurabilirsek, kaç kişinin hayatına dokunabilirsek onu hedefliyoruz. Başka da bir derdimiz yok. Mutluyuz, merak etmeyin. Sizin de çok mutlu olmanızı istiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konser davetlerimiz olacak tabii. Bu haftayı biliyorsunuz 19 Mayıs haftası konserini, gençlik konserini 15 Mayıs'ta icra ettiler. Bugün yani yarın daveti veremedik. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve size bugün Armenian Blues müzikleri dinletiyoruz. Hepinize çok güzel bir gün dileriz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz'in de aralarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Avrupa Kupası'nda şampiyon Aston Villa oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Orta Doğu'daki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin de aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. İkilinin gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de vardı. Cumhurbaşkanı, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. Ve bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 7'den itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplamda 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Hak'tan Canevi var. Gözaltı kararı verilen ünlüler arasında ise Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Mirgün Sırrı Cabas, Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın, Niran Ünsal ve Onur Tuna gibi isimler bulunuyor. Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bu kapsamda İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheli için aramalar devam ediyor. Hemen hatırlatalım, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Spor. Avrupa Kupası'nda şampiyonun adı Aston Villa oldu. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanmak için dün akşam İstanbul'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Aston Villa, Avrupa Ligi kupasının sahibi oldu. Tüpraş stadında oynanan finalin ardından sahaya kurulan platforma kupayı Beşiktaş'ın ve milli takımın eski futbolcusu İlhan Mansız getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, UEFA Başkanı Alexander Seferin'le birlikte iki takım oyuncularını da tokalaşarak tebrik etti. Futbolculara madalyalarını takan Seferin, kupayı Aston Villa kaptanı McGinn'e verdi.
0: Ekonomi. Ekonomi.
1: Borsa İstanbul dünü düşüşle tamamladı. BIST endeksi günü %0,12 değer kaybederek 14.012 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 61 kuruş, euro 53 lira 8 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.664 lira, çeyrek altın 10.862, tam altın 43.285, ata altın ise 44.413 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu

bir kenarda tutarak bu haberleri verirken ben bunu yapmaya çalışıyorum. Lütfen ama lütfen sizler de dinlerken bu perspektiften bakınız. Tabii ki ne olacak, ne bitecek? Tabii ki o testler vesaire, biliyorsunuz, deliller, her neyse, onlar ortaya çıktığı zaman fikri takip devam edeceğiz bu meseleyi de konuşmaya. Ve devam, şimdi neyle sürdürelim programı? Cumhuriyet Halk Partisi. Sular durulmuyor. Aslında son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tam da hani iktidar kanadının, Cumhur İttifakı'nın ya da özelde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de istediği oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından tablo bu. Son söyleyeceğim buydu. Dediğim gibi başa çektim ve başta söyledim. Bu mutlak kararı arifesinde Cuma günü böyle bir karar verilebileceği yönünde bilgiler var. Onları konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla, hani o klasik tabirle, çok da sevmem o klasik tabirleri kullanmayı ama, kılıçlar çekildi. Kim tarafından? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun dün yaklaşık 3,5 dakikalık bir videosu. Bunu çok detaylı şekilde konuşmamız gerekiyor. Mesele sadece bir parti meselesi değil, benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Bu tip gelişmelerde, bu tip olaylarda hep söylüyorum, şöyle bir adım geriye gidip biz ne yaşıyoruz, bize ne anlatılıyor, gerçekte olan ne sorusunu da konuşmamız gerekiyor. Siyasetin geldiği ya da şöyle söyleyelim getirildiği noktayı da anlamamız açısından çok önemli. Neden siyasete güvenmiyoruz sorusu da aslında, ya da siyasilerle ilgili neden aklımızda, tekrar ediyorum, parti ayırmaksızın söylüyorum, bir şekilde neden siyasete ve siyasetçiye güvenmiyoruz sorusu da bu bölümde biraz detaylı konuşacağım. Buna yanıt verecek bir bölüm olacak. İzaha muhtaç gelişmeler yaşanıyor. Bu kadar bilinmezlik, bu kadar kaos. Siyasetten bahsediyorum. Siyasetin varoluş amacını gerçekleştirmesi için uygun ortam sağlıyor mu? Hayır. Hatırlatalım siyasetçilerimize, onların amacı ne? Onların gönüllü olarak, değil mi, aday oluyorlar, seçiliyorlar, meclise gidiyorlar. Bu arada siyaset sadece elbette mecliste yapılmaz ama siyasetin amacı yaşanan sorunlara çözüm bulmak. Daha siyaset kendi iç çatışmalarına çözüm bulamazken nasıl ülke sorunlarına çözüm bulacak? Bunu da görmek gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki CHP'de her şey ortada olduğu için mi bütün bunları konuşuyorsun? Değil. O yüzden söyledim. Mesele parti meselesi değil. Diğer partilerde de biz MHP'de görmedik mi kaç il başkanlığı feshedildi, değil mi? Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de işte konuşuluyor bunlar. Milletvekillerinin yeni sistemden rahatsızlıkları, bunları parti içinde dile getiriyor olmaları. Türk tipi başkanlık sisteminden bahsediyorum. Hani diğer partiler daha kapalı bir yapıya sahip olduğu için ortada değil ama işte siyaset aslında bize bunu anlatıyor. Bu mesele. Dediğim gibi açıklamaları konuşuruz. Onların hepsi zaten konuşuluyor. Bundan sonraki günlerde de konuşacağız ama benim görebildiğim kadarıyla sadece gazetecilerin, sadece o televizyona çıkıp yorum yapanların konusu değil. Bu aynı zamanda bilimin konusu bence ve siyaset sosyolojisinin buna bir yanıt vermesi, bizim bu aklımızdaki sorulara da bir yanıt vermesi gerekiyor diye de düşünüyorum. Geçelim, ne oldu, ne bitti, neden güçlü bu başlarken bugün programa yaklaşık 7 dakikadır 8 dakikadır bu kadar şey anlattı. Çünkü şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı, yaklaşık 3,5 dakikalık bir video. Aslında o video meselesi de enteresan, bize 2023 seçim stratejisini de açıkladı ki o seçim stratejisini hatırlayınız, mutfaklardan yapılan yayınları, değil mi? Çok o stratejinin de başarılı olduğunu söylemek mümkün değil ama Kılıçdaroğlu'nun ekibi böyle bir şey tercih etmiş, ona söylenecek bir şey yok. Ne dedi özetle, 3,5 dakikanın özetinde? Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde dedi, işte aslında en çok konuşulan ifadesi de bu Kılıçdaroğlu'nun, arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da, ama yolundan asla dönmez ifadelerini kullandı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu. Tam da bu davalar CHP ile ilgili, işte neredeyse her gün o başlıkları size aktarıyoruz. İşte farklı davalar, değil mi? İBB davası, Mutlak Buttan davası, işte 38. Kurultay meselesini sürekli olarak konuşuyoruz. Casusluk davaları, onlarca dava var. Kafalar bu konularda biraz karışık ama enteresan bir açıklamaydı bu Kılıçdaroğlu'nun. Bu davaları da hiç gündeme almamış olması da başka bir tartışma konusu.

0: Özgür Özel yanıt verdi mi? Verdi tabii ki. Dedi ki daha önceki bir toplantıda, bir grup toplantısında yine bu konuya dair açıklamalarda bulunmuştu Özgür Özel. 5 Mayıs ayının başıydı. O grup toplantısında mutlak tartışmalarına değinmişti ve her akşam ücreti karşılığında partisini tartışmalara umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Hakka varmayı meslek edin, gönül al, işte o şey, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin şeklinde de bir dize dile getirmişti orada. Özgür Özel, saygı, onu da söyleyeyim, Gazete Pencere'den Can Bursalı ve Yıldız Yazıcıoğlu'na konuştu. Tam da bu soru soruldu, Kılıçdaroğlu meselesi soruldu. Dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmemiştim ama Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine de şaşırdım ifadesini kullandı Özgür Özel. Yanıtı bu oldu. Pek çok CHP'li milletvekili de sosyal medya üzerinden bu konuya tepkiliydi. Onu söyleyelim, onu aktaralım. Destek verenler var mı? Evet, var. 22 milletvekilinin biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce size aktardığım, sıraladığım ifadelerine ve videonun tamamını da, videoyu alıntılayarak Faik Öztrak gibi isimler örneğin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini biliyoruz biz. Bir parantez açayım, hani aklımızın bir kenarında dursun. Hani akıl bu profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu da hep tutalım aklımızda. 22 önemli bir rakam. Neden? Çünkü bir, daha önce yapılan açıklamalar 50'ye yakın CHP'li vekilin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yönünde bilgiler vardı o yorumlarda. Bir de 22 ne ifade ediyor? Mecliste grup kurma sayısını aştığını. 20 milletvekiliyle biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabiliyor. Bu sürecin sonunda bambaşka bir tabloyla, belki de yeni bir partiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Tabii dediğim gibi hani bu mesele sadece CHP meselesi değil, siyasette, siyaset sosyolojisinde nerede olduğumuzu da gösteren bir gelişme. Hani bazı haberler var diyorum, Türkiye'nin, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor özneleri itibariyle, yaşanan gelişmeler itibariyle. İşte aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben açıklamasını da ben şahsen bu şekilde değerlendiriyorum, onu söyleyeyim, onu aktarayım. Peki şöyle bir yorumlamaya da tabii elbette bir değerlendirmeye de ihtiyaç var. Mesela ilginç ifadeleri vardı Kılıçdaroğlu'nun ama şöyle de düşünmek gerekmiyor mu? Hani bir arınmadan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı tanımı yapması partisi için, değil mi? Mesela bazı sorular var. Eminim Sayın Kılıçdaroğlu bu sorulara yanıt verecektir. Mesela bu ifadeleriyle kimleri kastediyor? Mesela nasıl söyleyelim? Kendi adayı yaptığı İBB için, kendisi aday yaptığı Ekrem İmamoğlu'nu mu? Ya da yakındaki çevre çalışma arkadaşlarını mı kastediyor? Ya da mesela biz bu davaları takip ediyoruz hep beraber. O davalarda, özellikle İBB davasında yine biliyorsunuz etkin pişmanlıktan yararlananlar var. Aileme tehdit edildim, bu yüzden istenen ifadeleri verdim, hakkınızı helal edin diyen isimler var. Mesela bunları mı kastediyor Sayın Kılıçdaroğlu? Son yerel seçimlerde biliyorsunuz 1977'den sonra partisi birinci parti haline gelmişti. Mesela bu süreci mi kastediyor? Bunların hepsinin bir şekilde Kılıçdaroğlu tarafından yanıtlanması gerekiyor. Tabii hukuki boyutu da var. Adaletten bahsediyor Kılıçdaroğlu bu açıklamasında. İdeolojik boyutuna geleceğim. Orayla ilgili de bir kısa bir detay vereceğim. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerindeki bir ideolojik doğru ifade edeyim. Sapmayı bana kalırsa gösteren bazı ifadeler de var. Ama mesela arınma ifadesi dikkat çekici. Neden? Hukuk. Ne dedim az önce uyuşturucu ve ünlüler başlıklı haberimi aktarırken? Masumiyet karinesi, değil mi? Sonuç itibariyle ne çıkacak bilmiyoruz biz bu davalardan. Hala devam eden ve sonuçlanmamış davalar var. Bu davalar devam ederken partinin bir dönem, uzun süre genel başkanlığını sürdürmüş bir siyasetçi haram ve kirlenmişlik sonucuna mesela nasıl varabiliyor? Bu soruları herhalde parti içerisinde verecektir Kılıçdaroğlu. Hani biz buradan soralım, biz buradan bu soruları iletelim. eminiz bu soruları bir şekilde yanıtlayacaktır. Tabii spekülasyon yapılabilir mi? O kadar kolay ki mevcut Türk siyaset şartlarında. Acaba sonuçları hakkında, bu davaların sonuçları hakkında bir bilgisi mi var acaba? Akıl çalışıyor bu anlamda. Hani kendisi biraz daha kapalı konuşsa da bu soruları konuşmak, bu soruları aktarmakla biz de en azından yükümlüyüz. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii burada tartışılan başka başlıklar şu mutlak butlan meselesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının zamanlaması da çok önemli. Neden? Neden biliyor musunuz? Şöyle, hani hep söylüyorum bunu, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var ve biz bu programda özellikle bu özgürlüğü diğerlerini kullanamasak da sonuna kadar kullanmayı tercih ediyoruz. Bir, hükümete yakın bir isim Fatih Atik, gazeteci Fatih Atik ilginç bir açıklama yaptı dün itibariyle. Tam da Kılıçdaroğlu'nun bu videoyu yayınladığı gün dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına ilişkin olarak Cuma günü, yani yarını kastetti, 22 Mayıs'ı kastetti ve butlan kararı UYAP'a yüklenecek. Bunu bu şekilde bir beklenti var ifadesini kullandı. Bir parça daha sizi geriye götüreyim. Mayıs ayının başına, içinde bulunduğumuz ayın başına götüreyim. Orada Şamil Tayyar, gazeteci ama bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep milletvekilliği yapmıştı. İlginç bir iddiası vardı. Mahkemenin yine dikkat mutlak butlan kararını yazdığını öne sürmüştü ve bu kararın açıklamasının siyasi konjonktür nedeniyle ertelenmiş olabileceğini söyledi. İşte tam bu iki iddiayı da üst yan yana koyunca, hele bir de aslında Fatih Atik'in işte Cuma günü butlan kararı açıklanabilir açıklamasını ya da bu iddiasını ne kadar güvenirsiniz, ne kadar doğru bulursunuz, o sizin yorumunuz. Bunları da dikkate alınca en azından şunu söyleyebiliriz Kılıçdaroğlu açısından, zamanlama manidar. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar söylüyorum bir parantez, bu mesele sadece CHP meselesi değil, ben bunu siyaset sosyolojisindeki bozulmayla ilişkilendiriyorum bütün bu yaşananları. Yoksa CHP'nin başına o mu gelmiş, bu mu gelmiş, şöyle mi oluyormuş, onları zaten beraber izliyoruz hep beraber, derdim bu değil. Ama mesela sessizliğini diyor ki beni kimse susturamaz. Bu 3,5 dakikalık videoda böyle bir ifade kullanıyor. Oysa ki tam tersi Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması için gazeteciler, gerçek anlamda söylüyorum bunu, o kiraladığı Ankara'da, Ankara'yı çok bilmiyorum ama bir villa ofis vardı. Gerçek anlamda o ofisin önünde kamp kurdular ve her giriş çıkışında kendisine mikrofon uzatıyorlardı yaşanan gelişmelerle ilgili bir cümle, kendisinden bir cümle alabilmek için. Ne oluyordu o zamanlar? Gazetecilerle yan yana gelmemek için Sayın Kılıçdaroğlu aracını o villanın bahçesine sokturuyordu ve oradan binerek ayrılıyordu, evine doğru gidiyordu. O yüzden hani Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması bozmaması meselesi enteresan, çünkü dediğim gibi bir şekilde zaten bu bekleniyordu. Bunun üzerinden tartışılıyordu. Bu yönde bir beklenti vardı Kılıçdaroğlu'ndan ama şimdi kendisi o zamanı ayarlamayı tercih etmiş. Tabii yani işte arınma ifadesi, adaylarla işte CHP'nin mevcut yapısına dair sorunlar. Ya bunların tamamı aslında çok basit sorular var. Yani kirlenmişlik ya da arınmadan bahsediyor ama bugün o davaların konusu olan, öznesi olan isimlerin tamamı neredeyse Sayın Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş isimlerdi. Bunu hafızamızda tutmak da, 13 yıllık genel başkanlık süreci içerisinde bunlar yapıldı. Şu sorulmayacak mı arınmışlık demişken, geçtiğimiz günlerde de konuştuk bunu. Bakınız Aydın Belediyesi, Afyon Belediyesi'ndeki transferler, değil mi? Bu isimlerin de pek çoğunu, hatta Afyon Karahisar Belediyesi'ndeki hanımefendiyi örneğin iki dönem milletvekili yapmış olan kişi de kendisi, bunu bir konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Bunları sormak hakkımız, hiçbir şey olmamış gibi hani helalleşip elimizi yıkayıp kenara çekilemeyiz. Bunu da görmek, bunu da anlatmak, bunu da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tabii bunu konuşmuşken CHP seçmenine bir borcu yok mu Sayın Kılıçdaroğlu'nun? mesela şu altılı masayı bir anlatması gerekiyor değil mi? Meral Akşener krizi nasıl çıktı? İmamoğlu devreye girip o krizi çözdü diye kendisi açıklamıştı bizzat. Peki şimdi neden İmamoğlu kötü oldu? İmamoğlu'nun avukatı değiliz burada ama bu çelişkileri de konuşmak, bu çelişkileri de sormak hakkımız diye düşünüyorum. Tabii ki siyasetçinin biz gazeteci olarak sorma hakkımız. CHP'liler aranızda CHP'li, CHP'ye oy vermiş, tercih etmiş dinleyicilerimiz de varsa herhalde bu soruların yanıtını da beklemek gerekiyor diye de düşünüyorum. Ya da mesela niye bir kez olsun Silivri'ye gidip sizin aday gösterdiğiniz belediye başkanlarının ya da onların yanındaki isimlerin yargılanma sürecine dair bir desteğiniz vesaire olmadı diye de bir soru soracağım. Son bir not daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair, ondan sonra başka bir başlığa geçeceğim. Daha doğrusu bir müzik arasına gideceğim. Siyasetin diğer başlıklarını konuşuruz. Kılıçdaroğlu'nun dili, kullandığı dil, ifadeler. Dünkü videosunda 3,5 dakika olduğu için hani burada yayınlamak teknik olarak tabii yani zaman açısından sıkıntılı ama dinlersiniz. Dinlediğiniz zaman benim görüşlerime katılır mısınız bilmiyorum ama sol bir parti liderinin, geçmiş dönemde o partinin liderliğini yapmış olsa da kullandığı değil, tam anlamıyla hani sağcı bir dil olarak değerlendirilebilir. İdeolojik kaymadan, ideolojik sorundan da bahsediyorum. Defalarca helal haram kavramlarını örneğin kullanıyor ya da ahlak kavramı üzerinden bir okuma gerçekleştiriyor. Yani o solun klasik eşitlik, özgürlük, dayanışma gibi kavramlarını da ağzına hiç almamış olması benim dikkatimi çekti. Hani o 3,5 dakikalık videoyu dinlerken bir de bu perspektiften bakarsanız hani CHP yönetimlerinin geçmiş dönemde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını görmüş olabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair. Hani dedim ya, mesele sadece CHP meselesi değil. Aynı zamanda siyaset sosyolojisinin meselesi. Bir not daha var, o notumu da almışım, onu da size aktarayım. Hani dün gece şöyle televizyonlara da bakarken dikkatimi çekti, onu da söylemeden geçmeyeyim. Hani hep iğneyi de kendimize batırıyorum medya olarak, gazeteciler olarak. Bir dönem Kılıçdaroğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil'den emir alıyor diyerek eleştiren, bunu sosyal medya hesabında da böyle açık açık yazan, ki o zaman da bunları konuşmuştuk. Hani bunlar ağır ithamlar, bununla ilgili bir delil varsa yoksa bunların ortaya konması lazım. Bunlar sadece gazetecilerin meselesi değil. Bunlar eğer böyle bir tablo var ise, ki o sürecinde biz nasıl ilerlediğini biliyoruz, o seçim sürecinin, hatırlayınız CHP'ye yönelik olarak yürütülen o süreci. Şimdi dün akşam gördüm ki televizyonlarda aynı isimler çıktılar ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar doğru hamleler yaptığını, ne kadar doğru ifadeler kullandığını dile getirdiler. Olabilir mi? Ya insan fikir değiştirebilir elbette. Zaten değişim hayatın özünde var. İtirazımız yok da değişimle çelişkiye düşmek arasında o çizgi, çok ince bir hat var ve o hattın sık sık aşıldığını görüyorum. Neden? Öylesine abartıldı ki, bırakın Kılıçdaroğlu'nun, işte burada konuşuyoruz değil mi? Yani ideolojik olarak bile bir sorgulama yapıyoruz burada ama mesela bazı gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun kravatı üzerinden bile, bordo kravat takmıştı ve bunun ne demişti o gazeteci, liderlik kararlılığının bir göstergesidir kravatının rengi bile. Hani bu kadar artık, övecek kadar da çelişki diyeyim. Ben daha fazlasını söylemeyeyim. Siz söylersiniz içinizden. Çelişkiye düşmüş olması da gazetecilik açısından da hiç doğru bir yaklaşım değildi diyeyim ve bu Kılıçdaroğlu meselesini daha konuşuruz, daha çok konuşuruz. Bitirelim. Saat 11'de CHP'nin MK'sı toplanacak. Muhtemeldir ki bu konuya dair daha net bir açıklama da gelecektir. Neden güçlü? Yaklaşık 20 dakikadır bu meseleyi anlatıyorsun. Sadece CHP'de yaşanan meseleler değil bunlar. Bunlar, tekrar söylüyorum, ülkede siyasete ve siyasetçiye olan güvensizlik ortamının adeta böyle mikro bir göstergesiydi. O yüzden konuşmaya değer buldum. Kısa bir ara verelim. Onun arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu dün grup toplantısında. Ne mesajlar verdi ona bakacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na hoş geldiniz. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu dün grup toplantısında. Ona gireceğim. Bir de Barış Terkoğlu'nun, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu'nun Erdoğan'a sunulan bir MIT raporu, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair bir haber paylaştı. İlginç ayrıntılar var Barış'ın haberinde. Onları da sizlerle paylaşacağım ama mesajlarınız da geliyor az önce. Şöyle uzunca konuştuğumuz CHP meselesiyle ilgili olarak şöyle bir bakıyorum. Ankara'dan Mesut Bey, Mesut Aydoğdu diyor ki Kılıçdaroğlu benim okuduğum kadarıyla yani kendi mesajını kastediyor, o video mesajını Kılıçdaroğlu'nun, herkesi ters köşe yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği başkalarının geleceğini başkalarının eline vermeyecek, bunu yaparsa tarihe geçer, yapmazsa tarihin çöplüğüne gömülür şeklinde bir yorumu var. Devam edelim şöyle. Yüksel Yıldız yine diyor ki, onu da konuşmuştuk evet, Sayın Yıldız dinleyicimiz, gemiyi terk eden iki milletvekili, iki belediye başkanı, içeride bulunan belediye başkanlarından bahsediyor, bir belediye başkanından ahlak yoksunu dedi, anladım kimi kastettiğinizi. Kılıçdaroğlu'nun seçtiği ve vazgeçmediği kişilerden bahsediyor. Arınmayı kimden istiyor o zaman? Bu kişiler zaten Kılıçdaroğlu'nun seçtiği, tercih ettiği bu kişiler partiyi terk etmişlerdi diyor. İnsan kendi gemisini batırır mı? Cevap olarak arınmak isteyen kişiler tarafından batırılır diyor. İşte dediğim gibi bir Kılıçdaroğlu'na destek ya da Kılıçdaroğlu'nu anlama çabasında olan bir mesaj. Bir diğeri de tam tersi, Kılıçdaroğlu'na bir tepki mesajı. Onları dengeli şekilde bir şekilde paylaşmak istedim. Gönderin WhatsApp hattımıza, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına bu konu ya da diğer konularla ilgili olarak görüşlerinizi tabii ki merak ediyorum. Tabii ki çok önemsiyorum. Hatırlatayım WhatsApp hattımızı da, 0505 171 66 56, bekliyorum. Ve geçelim siyasetin diğer başlıklarına. Bu bir türlü ilerlemeyen, niye bir adım atılmıyor diye hem MHP'nin hem de DEM Parti'nin sıkça, hatta oldukça sert dönem dönemde eleştirilerine konu olan açılım süreci ya da ona ne diyoruz, terörsüz bir Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir ifade kullandı dün grup toplantısında bu terörsüz Türkiye sürecine dair. Ortak akılla, samimiyetle, sağduyuyla menzile ulaşmakta kararlıyız. İlgili kurumlarımız örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler, sözcüğün anlamını bilmiyorum, programdan sonra bir bakayım, modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızda da dedi, işte MHP'ye ve MHP'nin herhalde o eleştirilerine de bir yanıt olarak, siyasetin çözüm kapasitesini arttıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz ifadesini kullandı. Derdimiz yeni yöntem ve hamleleri istişare ederek örgütün tasfiye sürecini hızlandırmak. Bunun için çaba gösteriyoruz dedi. Belli ki burada bir yetersizlik görüyor iktidar kanadı. Terör örgütünün o silah bırakma konusundaki, terör örgütü diyor ki ya da o gelen açıklamaları da tabii takip ediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz o açıklamaları da. Oradan da hani yasal adımlar bu terör silah bırakma konusunda ya da işte terör örgütü üyelerinin teslim olması ya da Türkiye'ye gelmesi konusunda yeterli ve gerekli yasal adımlar niye atılmıyor diye de soruluyor bir yandan. İşte sanki karşılıklı olarak taraflar birbirlerini tartıyorlar. Doğal olarak bir güvensizlik ortamı var. Olmamasına imkan yok. Asıl güvensizlikte, daha doğrusu endişe de kimde? elbette işte seçmenlerde Akif de bu arada evet modalitenin ne olduğu konusunda bana bir bilgi notu gönderdi. Teşekkür ederim Akif. Saat başında onu detaylı şekilde okuyacağım. Böyle bir ekibiz işte. Birbirimizin açıklarını da hemen kapatıveriyoruz. Eline koluna sağlık. Akif Özcan. Saat başında bakacağım ona. Devam edelim. Tabii bir güvensizlikten bahsediyorduk. O güvensizlik meselesi ya da işte endişe ya da şüphe. Kimde var ağırlıklı olarak? Toplumun genel kesiminde var. İşte hükümet de bunu biraz da dikkate alıyor aslına bakılırsa. Neden peki gerekli adımlar atılmıyor? Erdoğan neden terör örgütünün silah bırakma süreciyle vurgu yaptı bu grup toplantısında, dünkü grup toplantısında? Bunun yanıtı Barış Terkoğlu'nun, gazeteci Barış Terkoğlu'nun biliyorsunuz takipte ediniz. Onlar adlı bir YouTube kanalları var ve o kanalda yaptığı, paylaştığı bir haber üzerinden terör haberde enteresan dikkat çekici bir başlık. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair ya da silah bırakma oranına dair bilgilerin yer aldığı bir rapor sunduğu yönünde bunu anlatan bir haber paylaştı Terkoğlu. PKK'nın silah bırakma oranının henüz %50 bile olmadığını anlattı. %50'nin altında olduğunu, doğal olarak da Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği tarihsel sıralamada Öcalan'ın çağrısı, terör örgütünün silah bırakması ve fesih kararlarının arka arkaya geldiği denklemde bu durumun bu %50'yi bile bulmamış olmasının aslında sahadaki karşılığının tam olarak bu olduğunu anlatan bir rapor. %50'si bile şu an itibariyle Terkoğlu'nun haberidir. Emeğe saygı tabii ki, henüz o rakamlara bile ulaşılmadığı yönünde bir bilgi. İşte tabii ki devletin elinde de güvenlik bürokrasisinin elinde de bu bilgiler olduğu için sürecin bu şekilde ilerlediğini ve AK Parti'nin de buna dair bir çıkış yolu aradığını söylemek mümkün. Bir parantez açayım burada, AK Parti demişken, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken, yani ikinci bölümde verecektim ama burada söyle, belki zamanım kalmaz. Erdoğan ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki bölgedeki gerilim süreci, özellikle İran meselesi gündemdeydi. Makul çözüm bulma ya da bu süreçte ilerleme konusunda iki liderin ortaklaştığı bilgisini biz yapılan açıklamalarla öğreniyoruz. Türkiye tabii bu müzakere sürecine de aktif olarak da katılma niyetinde, onu da söyleyelim. Tabii Trump bir açıklama yaptı. Sosyal medya, gazeteciler sordular Erdoğan'la görüşmeniz nasıl geçti diye. Birebir aktarayım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri ama onunla başka kimsenin sahip olamadığı bir ilişkim var ifadesi dikkat çekiciydi. Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik. Ona saygı duyuyoruz ifadesi Trump'ın oldukça dikkat çekiciydi. Onu da söyleyelim, bunu da aktaralım. AK Parti grup toplantısı demişken şöyle söyleyeyim, bir saniye. Grup toplantısında şöyle bir tablo vardı. Anlatmıştım geçtiğimiz günlerde. AK Parti yönetiminden bakanlara giden bir uyarı. Özellikle Süleyman Soylu'nun gazetecilerle, hatta Nav Haber muhabiriydi galiba, muhabiriyle yaşadığı o süreçten, o gerilim sürecinden sonra böyle bir uyarı gittiği yönünde. Hani gazetecilerin sorularını grup toplantısında yanıtlamayın, bir açıklama yapmayın şeklinde bir uyarı. O uyarının neden yapıldığını, sonuçlarını dün detaylı şekilde konuşmuştuk. Basın özgürlüğü, gazetecilerin soru sorma hakkı, iktidarın orada bir pot kırılırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız endişesi. Her neyse, dün bu ilk defa uygulandı. Yani geride kalan 24 yıllık süreçte ilk kez gazeteciler bir grup toplantısında bakanlara soru soramadılar. Geldiğimiz tabloda işte tam olarak bu. Siz de haberin öznesisiniz.
1: WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Siyasete dair enteresan başlıklar var. WhatsApp hattımızı da hatırlatmak istedik. Onun için paylaştık sizinle. Dediğim gibi özellikle bu CHP konusunda oldukça fazla mesaj geldi. CHP'de yaşanan tartışmalarla ilgili ikinci bölümde onları tekrar aktarırım sizlere. Birkaç hatırlatma, takip ettiğimiz davalar var tabii ki. Takip ettiğimiz gelişmeler de var. Onlara dair ilk bölümün de sonuna yaklaşırken tabii ki onları da size aktarmak gerekiyor. Sadece bir durum, ya daha doğrusu bir sessizlik. Az önce AK Parti'den bahsederken aklımdaydı. Dün anlatacaktım, atlamışım. Bugün hatırlatayım onu. Mehmet Yakup Yılmaz da köşesinde yazmıştı T24'teki. Nedir o? Hüseyin Gün. Hüseyin Gün kim? Casusluk davası. Biliyorsunuz gazetecilerin de yargılandı, İmamoğlu'nun da yargılandı. O casusluk davası Hüseyin Gün adlı kişinin daha çok ifadeleri üzerinde kurgulanmıştı. Daha doğrusu iddianame Hüseyin Gün'ün ifadeleri üzerinden daha çok ona dayandırılarak hazırlanmıştı. Orada Hüseyin Gün bir iddiada bulunmuştu. Yani bir dönem devlet için çalıştım yurt dışında. Hatta işte bana belgeler de verilmişti. FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini bir şekilde tespit etmek ve bunu bildirmek için görevlendirilmiştim demişti. Ve hatta o dönemde yine o dönemin başbakanı ve şimdi cumhurbaşkanı yardımcılığı da yapıyor aynı zamanda. Orada dikkat çeken isimler, yani Sayın Oktay'dan bahsediyorum ve Fuat Oktay'ı işaret etmişti. Kendisinden bir yazılı belge aldım, hatta görevlendirildiğime dair demişti. O günden beri ki biz bunu geçtiğimiz hafta konuştuk neredeyse, değil mi? Neredeyse bir hafta olacak Hüseyin Gün'ün bu ifadelerinden sonra. Fuat Oktay'ın o günden beri hiç açıklama yapmamış olmasını hatırlatıyor Mehmet Yakup Yılmaz, dünkü yazısında hatırlattı. Hani gerçekten de bu sessizlik enteresan. Bekliyoruz Sayın Vural'ın bu konuda bir açıklama yapmasını. Unutmuyoruz çünkü aklımızda. Unutmadığımız diğer başlıklar. Şimdi şunu hızlıca aktarayım. Bir, Mehmet Akif Ersoy. Habertürk'ün eski yayın yönetmeni, gazeteci. Kendisiyle ilgili biliyorsunuz bir tutuklama kararı da alınmıştı. Bir iddianame, uyuşturucu soruşturmasına tutuklanmıştı Mehmet Akif Ersoy. Kendisi ve 7 kişi hakkında, toplamda 8 kişi hakkında bir iddianame düzenlendi. Oldukça ağır suçlamalar da var Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak. Suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli cinsel saldırı, toplamda 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan ceza talep edildi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak. İstenen hapis cezası da oldukça yüksek. Göreceğiz o davayı da. 11 yıldan 286 yıla kadar toplamda hapis cezası talep edildi. Burada benim dikkatimi çeken konu Mehmet Akif Ersoy'un hani suçlamalar, evet, ama bir yandan da örgüt lideri olarak, suç örgütü lideri olarak anılmış olması iddianamede benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi. İddianame tabii bakalım kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Onun sonrasında bir dava süreci başlayacak. Tabii ki takip edeceğiz. Biz de o başlıkları da size aktaracağım. Ve şöyle hızlanayım biraz daha. Dorukhan Büyükışık hayatına son verdiği iddiası vardı, hatırlayınız. 2018'de İzmir Narlıdere'de cenazesine ulaşılmıştı Dorukhan Büyükışık'ın ve babasının mücadelesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Nasıl bir mücadele içerisindeydi babası? Hayır, benim oğlum hayatına son vermedi ve buna dair benim şüphelerim var diye yıllardır mücadele ediyor babası ve ilginç bir karar alındı o soruşturma sürecinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bu konuda bir açıklama var. Bilirkişi raporları, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarına bakıldığı zaman delil karartıldığına dair, Dorukhan'ın ölümüyle ilgili delil karartıldığına dair şüpheler, bulgulara ulaşıldığı yönünde bir bilgi. Ve İzmir merkezli bir operasyon 9 ilde gerçekleştirildi ve toplamda 26 kişinin gözaltına alındığı bilgisini yine biz Gürley'in, Akın Gürley'in yaptığı açıklamayla öğreniyoruz. Bu arada Dorun Akkan dosyasına ilişkin enteresan gelişmeler de olmuştu. Aile yine bazı şüpheler hakkında takipsizlik kararına itiraz etmişlerdi ki işte o inşaatın sahibi, inşaatın müteahhidiyle ilgili olarak ve İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın verdiği o takipsizlik kararını eksik inceleme sonucu karar verildiği gerekçesiyle kaldırmıştı. Bu açıdan önemli takip edeceğimiz davalardan babasının, Dorukhan'ın babasının nasıl mücadele ettiğini de hatırlıyoruz o süreç içerisinde. Ve Dilovası davası, yine 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını yitirdiği o kozmetik fabrikasındaki yangın, o davayla ilgili de yeni bir duruşma, dün başladı ikinci duruşması o davanın da, bugün itibariyle de devam ediyor. Nerede? Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda. Onu bir kez daha hatırlatacağım, hatırlatmaya da devam edeceğim. Aileler davanın burada Kandıra Cezaevi'nde görülüyor olmasına tepkililer. Bir, mesafe; iki, dava gözlerden mi kaçırılmaya çalışılıyor şeklinde bir itirazları var. Onu da söyleyelim. Yine sanıkların dinlenmesine dün itibariyle devam ediliyor. Dün yine toplamda tutuklu 8 sanık var. Onu da hatırlatalım. Bugün saat 14'te duruşma devam edecek. Yaklaşık 4 saat sonra duruşmanın devam edeceğini söyleyelim. Muhtemeldir ki ilki de öyle olmuştu. 3 gün devam etmişti. Herhalde mahkemenin aldığı böyle bir karar var. Yine yarına da ertelenecektir. Yarından sonra da pazartesi günü aileler ya da hukukçulardan orada ailelerin hakkını ya da artık konuşamayan o cinayette, o iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin hakkını savunan hukukçulardan birini mutlaka konuk alıp konuşacağız. Duruşma nasıl ilerliyor onu söyleyelim. Ve tabii Gülistan Doku soruşturması bu arada. Buna dair de bazı gelişmeler var. 6 yıldır haber alınamıyor. Artık Gülistan Doku'nun kaybı demiyoruz. Artık Gülistan Doku'nun hayattan koparılması, Gülistan Doku cinayeti diye tanımlıyoruz değil mi? Orada avukatların bazı itirazları var. Ali Çimen, dönem dönem biz de yayını alıyoruz ailenin, Doku ailesinin avukatlarından bir tanesi biliyorsunuz. Onun bir itirazı var. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan. O soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan UA'nın tekrar tutuklanması talep edildi. Tabii orada şunları hatırlatmakta fayda var. Neden böyle bir karar alındı? Çünkü UA'nın gençlik merkezinde, o dönem merkezinde bulunduğu ve bu sırada maktule, Gülistan'a yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştiğine ilişkin bir beyan vardı. Kimle ilgili? Şüpheli Umut isimli birisiyle ilgili olarak bu beyan HTS verileriyle de desteklenmişti diye bir açıklaması var avukat Ali Çimen'in. İşte adli kontrol kararı, o UA ile ilgili olarak adli kontrol kararının tutuklanma talebine dönüştürülmesinin istenmesinin nedeni de kendisinin serbest bırakılması sonrasında ortaya çıkan ve soruşturmaya da büyük zarar veren gelişmeler olduğu yönünde iddialar. Tabii bunu çok da detaylandırmıyor. Yani avukat, o da haklı elbette, Ali Çimen'den bahsediyorum. Soruşturma çok dikkatli şekilde yönetiliyor, yürütülüyor. Bunu da çok da hassas şekilde yürütülüyor. Avukatlar da, aileler de, biz de konuşuyoruz. Hem yayınlarda hem de yayın dışında da elbette konuşuyoruz hepsiyle. Bir şekilde diyalog halindeyiz. Onlar da gerçekten hem memnuniyet içerisinde hem de büyük bir tedirginlik içerisinde bu davayı, bu soruşturma sürecini takip ediyorlar. Ve bazı dinlenmeyen tanıklar olduğu yönünde de yine iddiaları var hukukçuların, avukatların. Onu da söyleyelim. Bakalım, dediğim gibi Gülistan Doku soruşturması şu ana kadar hani bir yere kadar getirildi. Bu güzel, bu gerçekten memnuniyet verici, ama sonuçları itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Asıl merak ettiğim soru bu. Bir, iki, bir de şu var. Gülistan'ın kaybolması sürecinde işte verilen ifadelere bakıyoruz. Savcılığın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Hukukçuların, avukatların ve ailenin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Yani böyle bir tırnak içinde kullanıyorum, öylesine örgütsel bir mekanizma yürütülmüş ki, profesyonel bir mekanizma. Gülistan tek miydi bu konuda? Çünkü böyle bir organizasyonun hani tek bir kayıp üzerinden bir anda doğaçlama olarak kurulabilmesi, hani hukukçular der ya, hayatın doğal akışına aykırı, sanki böyle bir tablo, sanki böyle bir gerçeklik varmış gibi geliyor bana. Tabii bu, söylüyorum bunu, daha önce de bunu dile getirmiştim. Bu bir sadece gazetecilik öngörüsü. Bakalım göreceğiz. Hadi haber merkezine bağlanalım şimdi de. Ne yapacağız? Geride kalan saat diliminde sevgili Serkan Başdımar ne olduğunu, ne bittiğini bize anlatsın. Biz ikinci bölümde yine sizlerle beraber olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı. MHP'li Gaziantep Araban Belediye Başkanı Özdemir partisinden ihraç edildi. İsrail televizyonu yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti. Ayrıntılar bültenimizde. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında aralarında tanınmış isimlerin olduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. MHP'li Gaziantep Araban Belediye Başkanı Özdemir partisinden ihraç edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in parti ilke ve politikalarına aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Durmaz paylaşımında, Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Özdemir, parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım ifadesini kullandı. Şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de verdiği konserin ardından rahatsızlanan şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Sanatçının mide kanaması geçirdiğinin belirlendiği ve tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail televizyonu yakın çalışma ekibinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığını iddia etti. İsrail'i üst düzey yetkili, Washington'la Tahran arasında kalıcı uzlaşının ancak Trump'ın taviz vermesi durumunda mümkün olabileceğini iddia ederek İran'a saldırı seçeneğinin hala masada olduğunu savundu. İsrail'i üst düzey yetkili, Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin kararını gelecek günlerde vereceğini belirterek İran'la mevcut krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini söyledi. Tahran, ABD'nin yeni teklifini inceledi ancak henüz yanıt vermedi. İran basını, ABD'nin Pakistan aracılığıyla İran'a yeni teklif metni gönderdiğini, yetkililerin metni incelediğini ancak henüz yanıt vermediğini bildirdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise devlet televizyonunu yaptığı açıklamada ABD'nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söyledi.
2: Ekonomi.
1: Motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Meta çalışanlarının %10'unu işten çıkardı. Meta'nın şirket genelinde %10'luk bir işten çıkarma dalgası başlatmasının ardından üst yönetici Mark Zuckerberg çalışanları gönderdiği bir notta şirketin yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi. Şirketin Nisan ayındaki iç yazışmasında ayrıntıları paylaşılan yeniden yapılanma yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılmasını ve boş olan yaklaşık 6 bin pozisyonun doldurulmasını kapsıyor.
2: Spor.
1: Aston Villa kupasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekip Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Tüpraş Stadı'nda oynanan finalin ardından sahaya kurulan platforma kupayı Beşiktaş'ın ve milli takımın eski futbolcusu İlhan Mansız getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile birlikte iki takım oyuncularını da tokalaşarak tebrik etti.
2: Hava durumu.
1: Hava durumu ile bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 21, İzmir 26, Antalya 28, Trabzon 18, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 21, Gaziantep ve Diyarbakır 19 derece. Van gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim ya. Hani seçeneğine bakar mısın?
5: Yani.
4: Hatta kaleci fondi maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
3: 96 yıllık bir destan.
6: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
4: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
6: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
4: Evet.
6: Tekrar yenene kadar.
4: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Ekonomiye dair başlıklar olacak elbette ama birkaç hatırlatmam daha var. Mesela Ali Can'ın yargılanmasına gazeteci arkadaşımız Ali Can Ulu'dan yargılanması da bugün başlanacak. Ona dair ayrıntıları aktaracağım size. Bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Evet, bu CHP ile ilgili ya da siyasetin yaşı ile ilgili olarak bazı yorumlar var. Onlar dikkatimi çekti. İzniniz olursa paylaşayım. Necdet Bey örneğin diyor ki Türkiye'nin siyasi beklentileri neden başarısız olmuş eski liderlerin hala peşinde Türkiye, onu anlamıyorum, anlaşılabilir değil diyor ve ülkenin yeni siyasi liderlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyor. Hiç de yanlış düşünmüyorsunuz bence, katılıyorum bu düşüncelerinizin altına da imzamı atıyorum. Karşıyaka'dan Kerim Bey de diyor ki Kılıçdaroğlu'nun o kendisi Gandhi Kemal olarak tanımlamış, biliyorsunuz bir dönemde kendisiyle ilgili bu tip bir tanımlama kullanılıyordu. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği gün partiye üye oldum. İnişleri çıkışları olsa da destek vermeye devam ettim. Ama bakın, dedi, gerçekten enteresan. Altılı masanın sonunu, Cumhurbaşkanlığı seçimini çok kötü, berbat yönetti ve hepimize kaybettirdi diyor Kerim Bey. Ve evet, işte ben de onu söylüyorum. Gerçekten hani o sürecin bir hesabının verilmesi gerekmiyor mu siyaseten? Ne oldu o masada, neler konuşuldu? Yani ben de o dönemde bir televizyon kanalında çalışıyordum ve yani içeriden gerçekten bilgi almak öylesine zordu ki, sadece dönem dönem bütün medya onu onu hatırlıyorum. Menüyü, yani ne yendi, ne içildi, hangi lider ne ikram etti, bunu haberleştiriyordu. Bana da, yani kendim de yaparken o haberleri, tabii o süreç içerisinde yapıyorsunuz, yapmak durumundasınız. Bana da garip geliyordu. Gerçekten de o altılı masada ne oldu? Neden o masa kuruldu ve neden başarılı olmadı? O masadaki liderlerin tamamı, sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de söylemiyorum ama hepsi şöyle elini yıkayıp kenara çekildiler. Oysa ki aylarca, değil mi, biz bu altılı masadaki toplantıları konuştuk. Bunun üzerinden tartıştık. Bu önemliydi ama dediğim gibi siyasetçilerin hesap verme gibi bir kendi partilerine, üstelik de yani kendi seçmenine, bu kadar basit, böyle bir nitelikleri maalesef yok. Herkes elini yıkayıp sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Oh, ne ala bir sistem. Peki devam edelim biz gerçeklikler üzerinden, gerçek sorunlar üzerinden konuşmaya. Ali Can Uludağ, onun yargılandığı davada bugün itibariyle başlıyor. 90. günü tutukluluğunun 90. gününde Ali Can hakim karşısına çıkacak. 20 Şubat günü tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanına alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçları vardı iddianamede. Toplamda 19 yıl 4 aylık bir hapis cezası talebi var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tek müşteki olarak bu dosyada, bu iddianamede yer alıyor. Bunu hatırlatalım. Bir mektup yazmıştı 27 Nisan'da o Ali Can, kamuoyuyla paylaşmıştı. Tutuklanma sürecini ve yargılanma ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Yani İstanbul'daki mahkemenin yetkisizlik kararıyla bu durumun ortaya koyduğunu belirtiyordu Uludağ orada. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesine rağmen kendisinin İstanbul'daki Silivri cezaevinde tutulmaya devam etmesine ya da böyle bir karar alınmasına tepkisi vardı. Ailesi, çoluğu çocuğu Ankara'da, kendisi İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuluyor. Yani bırakın yargılama süreçleriyle ilgili sıkıntıları, bir yandan böyle fiziki gerçek sorunlar da yaşıyor aileler, insanlar. Hani bu konuya da dikkat çekmişti Ali Can ve tabii demişti ki, yani ben Ankara'da yargılanacağım ama kendimi mahkeme heyetinin karşısında savunamayacağım. Segbis yöntemiyle ya da Segbis yoluyla katılmasına karar verilmişti davaya. Kendisini o şekilde savunabilecek. O da ne kadar yeterli olacak, ne kadar sağlıklı bir savunma süreci ilerleyebilir ki bu konu, ki buna dair endişeleri vardı Ali Can'ın ve bunları kamuoyuyla paylaşmıştı. Biz de buradan gazeteci arkadaşımızın o endişelerini elbette aktarmakla sorumluyuz. Bakalım bugün nasıl bir karar çıkacak yargılamanın ilk gününde. Ali Can biliyorsunuz pek çok davada, pek çok takip ettiğimiz, bizim de takip ettiğimiz pek çok davada yaptığı haberlerle ön plana çıkan son derece başarılı bir adliye muhabiri arkadaşımız.

Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Hani demişti ki 20 milyarla 60 milyar dolar arasında bir hacim, yasa dışı bahis hacmi var ve devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle de yapay zekayı devreye sokarak bu konuda mücadele yöntemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Masağında nasıl söyleyelim, fazla mesai yaptığı bir dönem. Bu dönem itibariyle peki kara para aklama meselesi gerçekten çok dikkat çekici. Bununla mücadele, evet, iyi niyetli bir mücadele yapıldığına da ben inanıyorum şahsen. Atılan adımlar, yürütülen soruşturmalar da bize bunu gösteriyor. Peki hangi riskler bizi bekliyor ya da kara para sistemi nasıl çalışıyor? Biraz bu konular üzerine, biraz bu meseleler üzerine hani akıl yormak, kafa yormak gerekiyor. Hatta emeğe de saygı ekonomist Erol Taşdelen bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir metin kaleme almıştı. Ben de oradan aslına bakılırsa faydalanarak elbette uzmanların ve tabii bilim insanlarının söyleyecekleri bu anlamda önemli. İlginç uyarılar da var. Bakın yani paraya ihtiyacım vardı savunması kara para soruşturmalarında temize çıkmaya yeter mi? Asıl soru, asıl mesele bu. Yani IBAN kiralamalar, POS makinelerinin kullanımı, kripto, hesap tuzağı, bütün bunlar işte soruşturmalarda, iddianamelerde ya da savunmalarda karşı karşıya kaldığımız meseleler. Ama mesela MASAK raporları, banka incelemeleri, adli dosyalar, onlara baktığınız zaman, toplamına baktığınız zaman yani ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntı, yasa dışı finansal sistemlerin parçası olmayı hukuken meşru hale getirmiyor. Savcılar, mahkemeler bunu bir hafifletici neden ya da tırnak içerisinde bu davadan bir şekilde kendisini sıyırmak isteyenler açısından yeterli bulmuyor. Bakın bugün bakıldığı zaman bu kara para mekanizması nasıl çalışıyor? Artık tabii hani bavullarla taşınan nakitler vesaire bunlar yok. Daha çok teknoloji ve işte dijital dünya kullanılıyor. IBAN'lar, IBAN numaraları, bankalardaki kişisel IBAN numaraları ya da POS cihazları. Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmasında bu mesele çok konuşulmuştu. İşte şirket hesaplarının devredilmesi, kripto para hesabı açtırılması, paravan e-ticaret işlemleri ya da biz neleri konuşuyoruz son dönemde? Kuyumculara yapılan operasyonlar ya da döviz bürolarına yapılan operasyonlar. Yine işte dediğim gibi kuyumcu döviz elektronik ticareti üzerinden bu şirketlerde para transferi, üstelik de öyle böyle paralar değil, işte Cumhurbaşkanı yardımcısı söylüyor, 60 milyar dolardan bahsediliyor, böyle bir hacimden bahsediliyor. Peki neye dikkat etmek gerekiyor, neyin üzerinden bu tuzağa düşürülüyor? Özellikle ben burada görüyorum bu davaların konusu olan gençler, hani hep konuşuyoruz bunu, %40'a varmış durumda. Yani ne işte ne okulda olan gençlerin oranı, işte aslında asıl hedef de bu kesim galiba. Bakın şöyle teklifler gençlere, işte sosyal medya üzerinden ya da işte işte WhatsApp, Telegram gibi gruplar üzerinden. Mesela günlük 5000 lira kazanabilirsin. Sadece IBAN numaranı, hesap numaranı ver, gerisine karışma. Ya da hesap numaranı üzerinden yapılan para transferlerinde komisyon alabilirsin, iyi para kazanabilirsin. Ya da senin yasal olarak hiçbir sorumluluğun olmayacak gibi vaatlerle bu gençlerin özellikle kandırıldığını öğreniyoruz. Yapılan soruşturmalar sonrasında hazırlanan dava dosyalarına bakınca da bu gerçeklik ortaya çıkıyor. Oysa ki böyle mi? Hayır değil. O hesaplar, o gençlerin hesapları, o gençlere ait hesaplar yasa dışı bahis, dolandırıcılık, uyuşturucu gelirleri, vergi kaçırma ya da uluslararası kara para trafiği için kullanılıyor. Bunu görmek, bunu bilmek gerekiyor. Hani birileri size bu önerilerle, az önce söylediğim önerilerle gelirse bunları da bilmek, bunu da görmek gerekiyor. Ben sadece hesabımı verdim, orada ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyordum savunması ne Türk Ceza Kanunu açısından ne de MASAK mevzuatı açısından savcıları ya da mahkemeleri bağlamıyor. İşlemi, kendisi hesabı üzerinden yapılan işlemle ilgili detayları bilip bilmediğine bakılmıyor mesela. Ya da olağan dışı bir para hareketliliğini fark edip etmediğine bakılmıyor. Komisyon alıp almadığına bakılmıyor. Para trafiğinin yoğunluğuna bakılmıyor. 1 lira da olsa
1 milyon

0: lira da olsa bunların tamamı tek tek inceleniyor. Peki mesela savcının karşısına çıktığınızda eğer böyle bir suç iddiasında adınız geçerse neyle karşı karşıyasınız? Bir de buna bakmak gerekiyor. Mesela geliri olmayan biri neden milyonlarca liralık işlem yapıyor? Ya da neden farklı şehirlerden yüzlerce transfer geldi hesabınıza sorusuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz? Neden aynı gün bu paralar kriptoya çevrildi? Ya da neden POS hareketleri gerçek ticaretinizde yaptığınız ile uyumsuz? Değil mi? Ya da neden hesabınız bu kadar yüklü miktarda hesabınızda para varken nasıl oldu da bir şekilde hesabınız boşaltıldı diye sorularla, bu tip sorularla savcılığa gittiğinizde karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer kuyumcuysanız, elektronik işleriyle uğraşan bir tüccarsanız, mesela telefon ticareti, döviz büroları yine aynı şekilde, e-ticaret firmaları, yazılım ya da reklam şirketleri, bunların tamamı, bu şirketlerin tamamı yüksek risk taşıyan bu yasa dışı kara para, yasa dışı bahis ya da kara paranın aklanması konusunda yüksek risk taşıyan kurumlar, sektörler olarak da ön plana çıkıyor. Bunu da söyleyeyim, bunu da bu detayı da size vermiş olalım. Tabii dediğim gibi düşük risk algısı ya da paraya ihtiyacım vardı, ne yapayım, başka şansım yoktu gibi savunmalar bir şekilde işe yaramıyor. Eğer bu soruşturmalarda adınız geçerse neyle karşı karşıya olacağınızı da şunu söyleyelim, sıralayalım ki hani sadece ve sadece aman dikkatli olun demekle yetinmemiş olalım. Banka hesaplarınız blokajla karşı karşıya kalabilir. Mobil bankacılığa erişiminiz kısıtlanacak. MASAK incelemesine maruz kalacaksınız. Aynı şekilde vergi incelemesi elbette. Tabii ki bunların sonunda bir savcılık soruşturması. Eğer suçlu bulunursanız tutuklama, mal varlığınıza tedbir ve bankacılık sisteminden fiili olarak da dışlanma gibi cezalarla ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu detayı size hatırlatmış olmak istedim. Hani çünkü yani insanoğlu bu tip kolaylıkla akıllar çelinebilir. Hele bu ekonomik kriz ortamında kolaylıkla o akıllar çelinebilir. İşte uzmanlar da uyarıyorlar bir şekilde, aman diyorlar, bunlara dikkat ediniz. Nasıl yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz? Bunu da görün. Hatırlayınız, Akın Gürlek, Adalet Bakanı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık 3 milyon kullanıcıdan bahsetmişti. Yasa dışı bahis sitelerinde kumar ya da işte o şans oyunları, bahis, her neyse, bunları oynayan ve bu kişilerle ilgili de ceza gündeme gelebilir. Çünkü şu anki mevzuat sadece işte o siteleri kuranlara, işte bu yasa dışı bahsi oynatanlara yönelik cezalar var. Oynayanlara yönelik bir ceza yok. Ama işte hükümet bu konuda dediğim gibi bu yönde bir adım atabilir. Bunun şimdiden sinyalini de veriyor. Onu söylemiş olalım. Ve Akın Gürlek demişken bir konu daha, yine böyle bugünlerde biraz böyle unuttuk, dikkatimizden, radarımızdan çıkan konular, suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasal düzenleme niyetinde, biliyorsunuz bir infaz düzenlemesine gidecek hükümet ya da gitmeyi düşünüyor, işte komisyon toplanıyor, buna dair tartışmalar yapılıyor ama enteresan bir açıklama yaptı, detay, ilginç bir detaydan bahsetti Akın Gürlek. 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar bu çocukların, suça sürüklenen çocukların bir gün iki gün olarak olacak şekilde infaz ediliyor. Yani düzenleme bu şekilde. Dedi ki Adalet Bakanı, bunu bire bire indireceğiz. Yani cezalar, yatılan cezalar, infaz süresi bugünkü düzenlemeyle karşılaştırıldığı zaman ikiye katlanacak. Onu söyleyelim, onu hatırlatalım. Bir şey daha dedi bakan, ona bir şerhim, bir itirazım olacak. Dedi ki sosyal medyaya artık kimlik doğrulamayla giriş yapılmalı. Bu yönde de bir düzenlemeye ihtiyaç var dedi. Orada sıkıntı ne? E-Devlet üzerinden tabii bir kimlik doğrulama yapılacak ama bir, E-Devlet'teki bilgilerimizin güvenliği. Buna dair endişeler var mı? İşte kaç tane dava burada anlattık değil mi? E-imza, çalınan e-imzalar, E-Devlet üzerinden yapılan düzenlemeler, neler neler konuştuk burada. Bir kere bu konuda bir endişe var mı? Var. Bir yandan da şöyle bir durum var. Bu bilgiler bir şekilde o şirketlerin, sosyal medyada işte o devasa şirketlerin, orada faaliyet gösteren şirketlerin eline geçmeyecek mi? bir yandan da böyle bir endişemiz yok değil. Hani aklımızın kenarında dursun. Hani evet, ilk bakışta çok doğru gibi görünüyor. Özellikle çocukların korunması için. Ne demişti Aile Bakanı? Çocuklarımızı bu sosyal medya işte batağından korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle birlikte olduğu zaman yine bu sosyal medyanın ne kadar kirli ve çirkin bir yer olduğundan bahsetti. Biz de burada zaman zaman bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Konuşuyoruz beraber. Ama çocuklar korunsun diye başlayan bu sosyal medya düzenlemesi tartışmaları şimdi nereye geldi? Bütün sosyal medya kullanıcılarının kontrolü noktasına geldi. Benim burada da bu konuya bir itirazım var. Onu hatırlatmış olayım. Varlık Barışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi ve uygulamaya girdi. Özellikle de bu kara paranın Türkiye'ye gelmesi konusundaki endişeleri artmıştı uzmanların. Bir yandan da hani seçim süreci yaklaşırken acaba bir sıcak para talebi ya da beklentisi var, o yüzden mi böyle bir varlık barışı düzenlemesi yapıldı diye. Son dakikada dün tartışılırken bu yasa mecliste AK Parti'nin bir önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da buna dahil edildi. Böylece kaynağa bildirilen varlıkların yalnızca banka ve devlet tahvili gibi alanlarda değil, aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fonları içinde de değerlendirilmesinin önü açıldı. Aynı zamanda şunu söyleyeyim, bilginiz olsun, SGK ve kamu borçlarına 72 aylık bir düzenleme, taksit düzenlemesi de geldi. Tabii orada asıl konu yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden de muaf tutulacak. O ayrıntıyı, bu detayı da aktarmış olalım. Turizm. Şimdi bayram yaklaşıyor değil mi? Bayram tatili, pek çok kişi bir haftalık biz yapamayacağız. Biz buradayız, çalışacağız. Ama pek çok kişi uzun bir bayram tatiline hazırlanıyor. Turizm Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, ben de demiştim ki burada masanın her iki tarafında oturan hem patron hem kamu tarafında oturan bir kişi olarak bu açıklamayı yapması benim dikkatimi çekiyor. Sayın Ersoy'dan bahsediyorum. Çekti demiştim. Hani 9 güne yükseltilmesi, çıkartılması tatilin, bu konuya dair tartışmalar yapılırken sektör demişti ki, kendisi de sektörün hani en önde gelen isimlerinden bir tanesi, biliyorsunuz kendisinin de bir turizm şirketi var. Demişti ki sektörün bu yönde bir talebi var, beklenti var. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde. İşte hem sektörün temsilcisi olarak hem de kabinenin turizm bakanı olarak dediğim gibi masanın her iki tarafındaki kişi olarak bunu dile getirmişti. Şirket gibi yönetiliyoruz ya ülke olarak, tam aslında bunun iyi bir örneğiydi. Hatta şöyle söyleyeyim, sonrasında da bunu okudu ve bayram tatilde 9 güne çıkartıldı. Böyle bir gerçekliğimiz de var. 180 milyar liralık bir pazardan bahsediliyor. Sadece bu 9 günlük tatilde dönecek paradan bahsediliyor. Şöyle dün Bloomberg'de bir haber gördüm. Başlık şu: doluluk diyor, turizm tesislerinde doluluk %90'a ulaşırken fiyatlar da %30 oranında artmış durumda. Turizmciler memnun mu? Sayın Bakan da herhalde bu konuda kendi şirketleri var, biliyorsunuz şirketi var. Kendisi de başta olmak üzere turizmcilerin oldukça mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki mesela çalışanlar mutlu mu turizm sektöründe? Bir onu belki bir parçacık konuşmak gerekiyor. Yani bir kere şu var, şunu söyleyelim. Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler, iş insanları, patronlar. Şöyle bir bakınca geçmiş döneme, işte bu savaş meselesi, ondan önce pandemi meselesi, işte ekonomik kriz vesaire. Şöyle geçmişe doğru çok detay vermeyeceğim ama neredeyse çok büyük miktarlarda destekler aldığını, hükümetin aldığı kararlarla, teşvik ve vergi indirimleri, elbette kastettiğim bu, aldığını görüyoruz. Yani hükümet bu anlamda patronların neredeyse hiçbir talebini geri çevirmemiş. Mesela konaklama ve yeme içme hizmetlerinde katma değer vergisi %18 iken %8'e, daha sonraki süreçte kaça düşürülmüş? %1'e mesela düşürülmüş. İşte pandemi döneminde yine aynı şekilde benzer destekler alınmış sektör açısından. Peki işçiler, Ben biraz oraya bakmak istiyorum çalışanlar açısından. 2020 pandemi döneminde hani patronlara bu teşvikler, vergi indirimleri vesaire gelirken 2020'de o Eylül ayında turizm iş kolunda çalışanların %11'i azalmış. Çalışan sayısı %11 azalmış. 2021 yılında 1 milyona gerilemişti bu. Zaten o dönem işsizlik biliyorsunuz vesaire ortaya çıkan tablo yani bir şekilde yine yabancı turistlerin peşine düşmüştü patronlar o dönem itibariyle. Yapılan tanıtımları hatırlayınız. Maskeyle fotoğraf veren turizm çalışanları. O fotoğrafı hatırladınız mı? Türkiye'de eğlenebilirsiniz. Ben güvenlik önlemlerimi aldım. Sarı bir maskeyle biliyorsunuz. Pozlar verdirilmişti çalışanlara, turizm çalışanlarına. Oysa işte söylediğim gibi o dönemde işçilere yönelik bir destek verilmezken 60 milyar liralık imkan, kredi imkanı ve teminatlar verilmişti turizm sektörüne, patronlarına. O dönemde hatırlıyorum ben hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Bakan Nuri Ersoy'a da teşekkürler yağmıştı o dönemde hatırlıyorum. Ama dediğim gibi işçilerin kayıpları ile ilgili olarak işsiz kalanların işsiz kaldıkları dönemlere ilişkin kayıplarına dair hiçbir başlıkta hiçbir adımda atılmamıştı. O maskeye takıldım, aklım orada kaldı turizm çalışanlarının. Ne diyordu o sarı maskenin üzerinde? Eğlenin, aşı oldum ben. Aşı oldum, eğlenebilirsiniz Türkiye'de. İfadesi vardı aşılanmış turizm çalışanlarının, turizm sektöründeki emekçilerin fotoğrafını ben o şekilde hatırlıyorum. Evet, buna dair, bu konuya dair aktarabileceğim başka başlık var mı? Hayır yok, şöyle bir yandan da bakıyorum ekonomiye dair bir başlık var mı? Hayır, bunlar ağırlıklı olarak. Dilerseniz bir kısa ara verelim, ben bir nefesleneyim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, birazcık da ona bakalım. Sadece içimize kapanmayalım. Kendi iç tartışmalarımıza gömülüp şöyle enseyi karartmanın da bir anlamı yok ama dünyadan da çok güzel haberler veremiyoruz maalesef. Bir tek Dünya Kupası yaklaşıyor. Ona dair bir duyurum da olacak size programın son bölümünde. Rusya lideri Putin Çin'deydi biliyorsunuz. Xi Jinping de bir araya geldi, Çin lideri. Oldukça görkemli bir karşılama. Görkemli törenler tam da Trump'ın ziyaretinden birkaç gün sonra Putin Pekin'i ziyaret etmişti. Çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bu başlıkların olduğu bir ortak bir bildiri imzaladı her iki isim. Kremlin'den bu bildiriye dair bir açıklama da var. Deniyor ki o çok kutuplu dünyanın önemli güç merkezleri olduğundan dem vuruluyor Rusya'nın ve Çin'in, Moskova'nın ve Pekin'in ve küresel güç dengesinin korunmasında ve uluslararası ilişkiler sisteminin iyileştirilmesinde yapıcı rol oynamak istiyoruz. Bu yönde bir hedefimiz var. Zaten bunu da yapmaya çalışıyoruz. Açıklaması yine Kremlin'den geldi. Onu hatırlatalım. Bildiride bahsedilen ortak bildiride de Rusya ile Çin'in çok kutuplu bu adil dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin kurulmasından yana olduğu vurgulandı. Çok daha detay, çok daha ayrıntı da var. Ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam da hani işte bu saldırılar, Amerika'nın İran ve İsrail'in tabii ki İran'a yönelik saldırılarının gerçekleştiği bu dönemde bu bildirinin imzalanması önemli. Şu satırlar daha da önemli. Ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı o bildiride. Uluslararası siyasi ilişkilerin demokratikleştirilmesi ve şeffaf küresel ekonominin inşasının dünyadaki tüm ülkelerin çıkarınadır şeklinde bir detay vardı. Ortak sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımlar, hegemonya ve her türlü baskıcı politika kabul edilemez ifadesi de yine ön plana çıktı. Neden bahsediyoruz? Rusya ve Çin'in Putin'in Çin ziyaretinde imzaladıkları ortak bildirinin detaylarından bahsettim size. Ve İran meselesine bakalım. Trump bu konuda neler söylüyor? Bugün neler söylemiş? Biraz da ona bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz şu tartışmalar çokça yapılmıştı, çokça konuşulmuştu. 28 Şubat'ta İran'a yönelik o saldırılar başladığı zaman tam da hani bir müzakere sürecinin devam ettiği günlerdi onlar ve demiştik ki burada diplomasi ağır yara aldı, o masanın ayaklarından biri kırıldı. Bundan sonraki süreçte nasıl güven ilişkisi içerisinde yürüyecek bunlar, en azından o müzakereler diye sormuştuk ve o dönemde yine Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telkinleriyle, öyle söyleyelim, telkinleriyle İran'a saldırdığı yönünde de iddialar vardı. Hatta işte en çok konuşulan mesele de orada Epstein dosyaları ve Trump'a bu konuda baskı yapıldığı, Epstein dosyalarıyla ilgili İsrail tarafından baskı yapıldığı yönündeki iddialarda sıkça dile getirilmişti ve hala da konuşuluyor. Sevgili Mustafa Hoş bunu Epstein ittifakı olarak da değerlendiriyor. Hani onu da anmış olalım, buradan bir selam yollamış olalım. Trump Netanyahu ile ilgili bir açıklama yaptı. Aslında hani bu yorumlara ya da bu iddialara da bir yanıt niteliğindeydi. Hani İran'a saldırılar tekrar başlayacak mı, ertelenecek mi, hatırlayınız 19 Mayıs'ta bir saldırı gerçekleştirecektik biz İran'a. Körfez ülkelerinin ricası üzerine bir saat kala ben iptal ettim bu saldırıyı demişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Netanyahu ile ilgili olarak da şu soruldu, İran'a saldırıları daha ne kadar erteleyeceksiniz diye. Netanyahu ile ilgili o diyalog sürecinde önceki günde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti her iki isim. O dedi, Netanyahu'yu kastederek Trump, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak. Bu aslında bakılırsa hani dediğim gibi bu Epstein dosyalarıyla ilgili kendisine bir şantaj mı yapılıyor şeklindeki yorumlar ya da iddialara da bir yanıt niteliği taşıyabilir. İran'la ilgili bir acelem yok. İşte ara seçimler var diyorlar. Benim bir acelem yok diyor. Ara seçimler dediği Kasım ayında gerçekleşecek o ziyaret, düzeltiyorum, o seçimler, ara seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nde ki kamuoyu yoklamaları da Trump için hiç iyi sinyaller vermiyor. Hani onu da bir aklımızın kenarında tutmakta fayda var. Peki İran tarafından neler var, neler söyleniyor? Biraz da isterseniz oraya bakalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bir açıklama geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, X hesabından bir açıklama yaptı. Amerikan Kongresi'nin İran'a karşı Trump'ın başlattığı savaşta Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bir bilgi raporu hazırlandığını söyledi ve bu raporu alıntıladı o sosyal medya paylaşımında ve şu ifadeyi kullandı. Kazandığımız bilgiyle şu dakikaya kadar elde ettiğimiz tecrübe ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönüş pek çok sürpriz içerecek ifadesi Tahran yönetimi tarafından, İran Dışişleri Bakanı Arakçı tarafından yapılan açıklamaydı. Yani İran'a tekrar Amerika saldırır mı saldırmaz mı, bu süreç nasıl ilerleyecek, ama biraz böyle demeçler, açıklamalar savaşına da yavaş yavaş dönmüş durumda benim görebildiğim kadarıyla. Ve İsrail üzerinden de İsrail Sumut filosu ve sonraki birkaç haberim daha var İsrail'deki seçimlerle ilgili olarak. Uluslararası sularda ilerleyen, biliyorsunuz, Gazze'ye destek amacıyla Türkiye'den harekete çıkan, Türkiye'den harekete geçen Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoydu İsrail. Tabii bunların tamamı aslında yasa dışı faaliyetler. İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve bunu duyurdu. 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiğini yine söyledi. Aktivistleri taşıyan bu gemilerin orduya bağlı, İsrail donanmasına bağlı bu gemilerin şu an itibariyle İsrail'e doğru seyir halinde olduğu yönünde de bir bilgi var. İsrail'de bu aktivistlerin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği yönünde de bir detay, bir bilgi var. Onu söyleyelim, devam edelim. Buna dair birkaç başlık daha var. Hatırlatacağım birkaç başlık daha var. Onu Netanyahu mesela en kısa sürede biz bu 430 kişiyi sınır dışı edeceğiz. Bu konuda da bir talimat verdim açıklaması geldi. Bu yeni mi? Hayır, değil. 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularına yine sularından birkaç deniz mili açıkta yine İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Sumut filosu, onu bir hatırlatmak istiyorum. Yine Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırılarda yine İsrail ordusu 177 aktivisti bu filodaki. Tek dertleri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek, simgesel yardımlar götürmek. Gazze'deki o saldırı altındaki sivillere sadece buydu. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı o toplamda 50 tekneydi. 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta, hatırlayınız, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yine yeni bir saldırı düzenlemişti. Onun da şunu da söyleyelim, 78 Türk katılımcı yer alıyordu orada da. Yine Ağustos 2025'te de yine benzer saldırılarını gerçekleştirmişti Amerika Birleşik İsrail. Bu arada İsrail'in de bir seçim hazırlığı olduğunu da söyleyelim. Netanyahu neden İran'a saldırma konusunda bu kadar hevesli, bu kadar istekli bir bunu görmek gerekiyor. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü bir oylama İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun o liderliğindeki bir koalisyon hükümeti şu an İsrail'de yönetimde biliyorsunuz. Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılabilmesi için bir yasa tasarısı sunuldu. Ön oylamada bunun kabul edildiğini söyleyelim. Yani yakın zamanda İsrail'de bir seçim gerçekleşecek. İşte Netanyahu da bir şekilde o savaştan beslenen yönetimin güçlenen bir şekilde en önemli dayanağı bu zaten. Tekrar bu saldırıların başlaması yönündeki taleplerini sık sık dile getiriyor zaten biliyoruz. İlginç adaylar var mı seçimlerde? Var. Örneğin Amerika'da İsrail adına casusluk davası yaptığı için 30 sene hapis yatan bir isim ve daha sonrasındaki yıllarda da ülkesine iade edilmişti. Jonathan Pollard isimli bir kişi. Şimdi yaklaşan İsrail meclis seçimlerinde aday olacağını söyledi. Yeni bir siyasi programla aday olacağım dedi. Bir Kanal 13 adlı bir televizyon kanalına konuştu. 71 yaşında kendisi. Dedi ki İsrail'in mevcut liderlerinin ülkeyi başarısızlığa uğrattığını dile getirdi. Yeni bir partiyle seçimlere hazırlanıyoruz dedi. Peki ne vaat ediyor biliyor musunuz? Ne vaat ediyor? Tam olarak söyleyeyim, açıkça da bunu söylüyor. Gazze'de bir etnik temizlik vaadi var. İsraillere böyle bir vaatle, İsrailli seçmenin karşısına böyle bir vaatle çıkacak kendisi. 1985'te tutuklanmıştı bir İsrail ajanı olarak. 30 ömür boyu hapis cezası almıştı. 2015 yılında da şartlı olarak tahliye edilmişti. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Diyor ki eski casus, kişisel olarak Gazze'nin mevcut tüm sakinlerinin zorla uzaklaştırılmasını, ülkenin ilhak edilmesini ve oranın yeniden bizim tarafımızdan yerleşime açılmasını tercih ediyorum şeklinde bir açıklaması var. İlginç seçimler olacak İsrail'de. Hani kim daha çok işgalci seçimi olacak galiba. İsrail seçmeni de zannediyorum benim görebildiğim kadarıyla bu konuda bir tercih yapmak mecburiyetinde kalacak gibi görünüyor. Dün şöyle bir bakıyorum süreye de, az bir sürem, az bir zamanım kaldı. Biraz spordan, biraz futboldan bahsedelim. Avrupa'nın en büyüğü Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin finali İstanbul'da biliyorsunuz İnönü Stadı'nda oynandı. Alman rakibi Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve hani İngilizler daha şanslı İstanbul'daki finallerde demiştik dün gerçekten de, ama skor zaten olayın bir şanstan sadece ibaret olmadığını da gösteriyor. Bu arada hani kapanan yollar nedeniyle ben de yaşadım şahsen. Hani anormal bir trafik, böyle yaklaşık 4-5 saat ben de trafikte sıkışıp kaldım. Yani olacak iş değildi. Hani bu konuda daha doğru bir önlem alınamaz mıydı? Bütün İstanbul'u kilitleyecek, neredeyse bütün kenti kilitleyecek bir önlem silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten İstanbullular, evet futbol keyifli ama bu yanı bize hiç, o tarafı biz İstanbul'da yaşayanlar ve dün trafikte olmak mecburiyetinde kalanlar açısından hiç de eğlenceli değildi. Onu da söyleyeyim. Bunu da aktarmış olalım. Ve tabii şimdi futbol deyince de futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası başlıyor. Tabii ki programlarda ben bir futbol sever olarak her gelişmeyi, bütün gelişmeleri, dünya, her ne kadar saatler, maç saatleri bir tuhaf olsa da ne yapalım, yapacak bir şey yok. Amerika, Meksika ve Kanada'da oynanınca böyle oluyor. Bütün gelişmeleri tabii ki beraber değerlendireceğiz. Milli takımımızın arkasındayız. Onun başarısı bizi çok mutlu edecek. Eminim de başarılı olacak çocuklar. Onları burada böyle güzel, keyifli programlar yapalım istiyorum. Futbolun güzel yanlarını konuşalım istiyorum. Enteresan bir Dünya Kupası olacak, hep söylüyorum. Özellikle İran faktörü, İran milli takımı da şu an bugün itibariyle Antalya'da kampa girmiş durumda. Türkiye'de hazırlıklarına devam ediyor. Sırf İran değil, bir yandan da tabii Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili tartışmalar da var. Onları zaten Dünya Kupası boyunca konuşacağız. Sadece ama biz bu programda konuşmayacağız. Radyo Sputnik'in de çok özel programları var. Dünya Kupası turnuvası öncesinde ve sırasında sevgili Serhat Aya'nın da katkılarının sağladığı, sevgili Selin'in, sevgili Selin Yazıcı'nın, Fethi Yılmaz'ın da emeğinin olduğu 5 bölümlük bir program serisi hazırladı. Radyo Sputnik programcıları bir kere ellerine, kollarına, emeklerine, akıllarına sağlık. FIFA'nın kısa tarihiyle başlayan bir program olacak. 1930'dan son Dünya Kupası 2022 yılına kadar tüm Dünya Kupalarında yaşananlar, en ilginç anlar, unutulmayanlar, istatistikler bu programda yer alacak. Bu 5 bölümlük programda ilk bölümü yarın saat 21'de başlayacak. Onu da hatırlatayım. Akşam gece 21'de başlayacak o program. Ben çok merak ediyorum neler anlat. Birkaç bir detay biliyorum ama programın genelinde hem Fethi'nin hem sevgili Selin'in o keyifli anlatımıyla neler dinleyeceğiz, hangi bilgilere vakıf olacağız ya da hatırlayacağız, doğrusu merak ediyorum. Tekrar ediyorum, Dünya Kupası özel programları önümüzdeki 5 gün boyunca yarından itibaren saat 21'de Radyo Sputnik'te ve hatta bununla ilgili de çok güzel tanıtımlar hazırladılar. Sevgili Akif, istersen senin seçtiğin bir tanesini dinleyicilerimizle de paylaşalım şimdi.
1: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada
4: tabii,
3: İtalya.
4: Tabii. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En golü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne vuruş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili Serhat Aya'nın, sevgili Selin Yazıcı'nın ve Fethi Yılmaz'ın da eline emeğine tekrar sağlık. Saat 21'de yarından itibaren Dünya Kupası özel programlarımızı 5 gün boyunca dinleyebilirsiniz. Sadece futbol değil, basketbolda da gözümüz nerede? Dörtlü finalde 22-24 Mayıs'ta Atina'da, Yunanistan'da gerçekleşecek dörtlü final Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ve Fenerbahçe'nin de katılıyor olması bu dörtlü finale elbette bizler açısından çok daha cazip hale getiriyor. Sadece Fenerbahçe mi, kimler rakipler, diğer takımlar, İspanya temsilcisi Real Madrid, Valencia aynı zamanda ve Yunanistan ekibi Olympiakos'un da yine katılacağını hatırlatalım. Son 11 sezonda Fenerbahçe 8. kez dörtlü finallere katılma hakkını kazandı. Bu da aslında bakılırsa gerçekten istikrarın bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığı zaman Fenerbahçe'yi şimdiden daha ne sonuç alırsa alsın, hangi sonuçla bir şekilde Atina'da ayrılırsa ayrılsın, Fenerbahçe'yi de buradan tebrik edelim. Ben dediğim gibi 22-24 Mayıs'ta oynanacak Euroleague dörtlü finali ve ben büyük bir keyifle, büyük bir zevkle de takip edeceğim. Başka maç sonuçlarında tabii ki burada konuşuruz, buradan detaylı şekilde de anlatırız sizlerle diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Bugün itibariyle de ne yaptık? 21 Mayıs 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarım, teknik masadaki arkadaşlarım Simge Erten, Akif Özcan'a ve editörüm İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Evet, tabii ki aklınıza mukayyet olmanızı da diliyorum. Yarına kadar hoşçakalın.

güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi. 4 ülke İsrail'in küresel su filosuna karşı eylemlerini kınadı. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul'a ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Serenay Sarıkaya, Tan Taşlı, Berkay Şahin, Fatih Karaca, Hakan Aydın, Beyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. MHP ile işbirliği yaparak Türkiye'nin her köşesinde huzur, güvenlik ve refah sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasında hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.
2: Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi. Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı Adana Kürkçüler E tipi cezaevinden İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi. Türkiye sağanak yağış geçişleri etkisi altında. Hatay'da etkili olan sağanak sonrası heyelan oluştu. Çöken evde bir kişi hayatını kaybetti. Defne Samandağ Çeyreyolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. Aracın hakimiyetini kaybeden kişi hayatını kaybetti. Tokat'ta ise sel önlemleri alındı. 4 ülke İsrail'in küresel somut filosuna karşı eylemlerini kınadı. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, Gazi'ye insani yardım taşıyan küresel somut filosu aktivistlerine yönelik İsrail müdahalesini ve kötü muameleyi kınadı. Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, donanmanın Gazi'ye insani yardım taşıyan bir filodan 430 aktivisti gözaltına aldığını açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail güvenlik görevlilerinin gözaltına alınan filo üyelerini elleri bağlı bir şekilde yüzüstü diz çöktürdüğünü gösteren bir video paylaşmıştı. Sumut filosundaki 44 aktivist İsrail'den sınır dışı edilerek Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilecek. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Gazi'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Sumut filosundaki 44 İspanyol aktivistin İsrail'den sınır dışı edilerek Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilmesinin beklendiğini açıkladı. Álvarez, 44 aktivistin Türkiye saatiyle 15 civarında kalkacak bir uçuşla yola çıkacağını söyledi. ABD eski Küba lideri Raul Castro'ya cinayet davası açtı. Amerika Birleşik Devletleri, Küba'nın eski lideri 94 yaşındaki Raul Castro hakkında 1996 yılında Florida ile Küba arasındaki iki sivil uçağın düşürülmesi ve 4 kişinin ölümüyle ilgili olarak ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak ve diğer suçlardan dava açtı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise ABD'nin suçlamalarını sert bir dille eleştirerek bunu hiçbir hukuki dayanağı olmayan siyasi bir manevra olarak nitelendirdi. Bolivya, Kolombiya Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti. Bolivya hükümeti, Gustavo Petro'nun ülkedeki protestolara ilişkin açıklamalarını gerekçe göstererek Kolombiya'nın La Paz Büyükelçisi Elizabeth Garcia Carillo'yu istenmeyen kişi ilan etti. Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Petro'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek alınan kararın egemenlik, iç işlerine müdahale etmeme ve devletler arasında karşılıklı saygı ilkelerini koruma amacı taşıdığı ifade edildi.
3: Ekonomi.
1: Vergi yenilik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergi yenilik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. An ve alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.960 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 61 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.655, çeyrek altın 10.850, tam altın 43.250, atı altını ise 44.375 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Aston Villa kupasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı. Tüpraş'ta oynanan finalin ardından sahaya kurulan platforma kupayı Beşiktaş'ın ve milli takımın eski futbolcusu İlhan Mansız getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile birlikte iki takım oyuncularını da tokalaşarak tebrik etti. Türkiye Kupası'nda final zamanı geldi çattı. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakata hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batago ve Okay Yokuşu'nun sakatlıkları bulunuyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 21, İzmir 26, Antalya 28, Trabzon 18 derece. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 21, Gaziantep ve Diyarbakır 19, Van gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: 1930'da başlayan bir tutku.
5: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
6: Kol kırılma, bacak kırılma,
5: tabii,
6: burun kırılma.
5: Bayağı hastanelik hepsi.
4: 96 yıllık bir destan.
5: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
4: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
5: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
6: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
5: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Günün sözü. Nobel ödüllü büyük edebiyatçı 2020 yılında yakın zamanda kaybettik. Louise Glück der ki hayata bir kez bakarız, o da çocukluğumuzda. Gerisi hatıralardır. Çocukken yaptığımız her şey güzel, Büyümeye başladığımız zaman artık kirleniyoruz. Kirlendiğimiz için de kendimiz olmaktan çıkıyoruz maalesef. Herkes kirlenir. Herkes kirlenir. Mümkün olan az kirlenmeye maruz kalabilecek şekilde bir hayat tarzı benimsemektir.
8: Ali Çağatay'la Zihin Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Dünya Haberi.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya ve Çin arasında 42 anlaşma imzalandı. İsrail, küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını el koydu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'de Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya geldi. Moskova ve Pekin liderler düzeyindeki kritik zirvenin ardından küresel dengeleri değiştirecek ortak deklarasyonlara imza atarken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kapsamlı şekilde derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Zirve boyunca diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendiren toplamda 42 ortak belge imzalandı. Rusya ve Çin ticaret hacmini daha da büyütme ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin payını arttırma yönündeki kararlılıklarını teyit etti. Daha adil bir dünya düzeni oluşturulması yolunda koordinasyonu artırma kararı alan taraflar, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel rollerinin güçlendirilmesine özel bir önem atfetti. Zirvede ekonomik ortaklıkların yanı sıra iki ülkenin üniversiteleri arasında işbirliğini öngören eğitim anlaşmaları da hayata geçirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Pekin ilişkilerini günümüz dünyasındaki en istikrarlı büyük güç ortaklığı olarak tanımladı. Lavrov, Şangay Medya Grubu'na verdiği röportajda Batı'nın uyguladığı yaptırımların ne Rusya ne de Çin'i stratejik bir çıkmaza sürüklemeyeceğini, iki ülkenin bu baskılara rağmen kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Lavrov, Batılı kapitalist yaptırımlarla Moskova ve Pekin'i aşılamaz ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakabilecekleri yönündeki hesabının yanılgı olduğunu belirterek Rusya ve Çin gibi devletlerin halklarını boyunduruk altına almak imkansızdır dedi. İsrail, küresel Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunda bulunan 430 aktivistin hepsi alıkonuldu. İsrail donanmasına ait gemilere bindirildi. Açıklamada aktivistlerin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, küresel Sumut filosundaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod limanında kötü muamelede bulunduğu anları sosyal medya hesabından yayımladı. İsrailli bakan, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. İsrail'e hoş geldiniz diye yazan ve İsrail bayrağı sallayan Ben-Gvir'in bazı aktivistlerle dalga geçtiği, "Umarım Başbakan Netanyahu sizi cezaevinde bizimle olabildiğince uzun süre tutar" dediği duyuldu. Görüntülerde Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığında görülürken Ben-Gvir'in ise "işte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu. Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı da görüntülerde yansıyor. Ve uluslararası sularda alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler çığ gibi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'e bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz denildi. İsrail'i bakana kendi hükümetinden de tepki geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir'in İsrail'in değerlerini temsil etmediğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar da "bu utanç verici gösteride devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz ve bu ilk kez değil, siz İsrail'in yüzü değilsiniz" ifadelerini kullandı. ABD'nin
İsrail Büyükelçisi de Ben Gvir'i eleştirdi. İsrailli bakanın eylemlerinin aşağılıkça olduğunu belirtti. Ve hemen ekleyelim. İtalya, Fransa, Belçika, Kanada ve Hollanda'da İsrail'in küresel somut

0: önünde savaşı sonlandırmak ve savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğunu söyleyen Kalibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin, ekonomik direncini artmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğunu kaydetti. Beş süper tankere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdi. Söz konusu tankerlerin boğazdan geçiş yapabilmek için Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığı başvuruların olumlu sonuçlandığı ifade edildi. Her bir süper tanker yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip. Rusya ve Belarus'un ortak nükleer tatbikatı stratejik hamlelerle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus topraklarında devam eden tatbikat kapsamında nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender taktik füze sistemlerinin sahaya konuşlandırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada mühimmatların askeri birliklerin saha depolama merkezlerine başarıyla ulaştırıldığı belirtildi. Belarus'ta 18 Mayıs'ta startı verilen nükleer silahların muharebe kullanımına yönelik eğitime Rus ordusunun en stratejik unsurları katılıyor. Moskova yönetimi söz konusu askeri manevraların planlı bir faaliyet olduğunu altını çizdi. Açıklamada tatbikatın başka bir ülkeyi hedef almadığı vurgulanırken temel amaç askeri personelin hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak denildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Ebola uyarısı geldi. Aşı çalışmaları 9 ay kadar sürebilir. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Virüsün bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğu ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediği belirtildi. Hemen ekleyelim, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka görülürken 139 şüpheli de can kaybı yaşandı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Hemen ekstra bir bilgi.
3: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
4: Benim havalar diyor.
3: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
4: Evet.
3: Macaristan 3-2 kaybediyor.
5: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Bu arada hani böyle dindarlık falan mevzularını açıyorum. Kendimle ilgili de hani KVKK, kişisel verilerin korunması kanununa aykırı hareket ediyorum. Kendi kendimi afişe ediyorum. Ama bunu bilerek yapıyorum. Şu bakımdan yapıyorum. Çünkü hani mütedeyyin olduğunu iddia etmek. Mesela ben dine saygılıyım. Dindarlara saygılıyım. Mütedeyyin insanlara saygılıyım. İnsanların giyim kuşam biçimlerine asla müdahale edilmesinden yana değilim. Gençliğimde de böyleydi. Üniversitedeyken de böyleydi. Lisedeyken de böyleydi. O zaman da örtülü gelen kadınlar vardı ve bunlar üniversiteye sokulmuyordu. Örtülü gelen arkadaşlarımızın derslere girebilmeleri için mücadele vermiş bir solcuyum ben. Yeri gelmişken dindarlıkla ilgili böyle hani söylem kurarken biriniz ki herkesin birbirine saygılı olması halinde biz bir yere varabiliriz. Herkes herkesi ittirirse olmaz. Hepimiz sandaldan düşeriz yani. Eninde sonunda sandalda bir kişi kalır. O bir kişiyle olmaz.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Basın turu. Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 21 Mayıs 2026 Perşembe'yi gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu nedir efendim? Basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
9: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık ve her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den.

0: Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış? Bugünün ilk gazetesi Hürriyet olacak. Hürriyet gazetesi şöyle diyor: I love you İstanbul diyor. Kim diyor ama bunu? Bunu İngiliz taraftarlar söylüyor. Aston Villa taraftarları Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık oldular. Hangimiz aşık değiliz ki? Onlar olmuş çok mu? 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astanbul adını vermişler Aston Villa'ya ithafen. Aston Villa taraftarları inanılmaz bir şehir notuyla Galata ve Boğaz Köprü'de ile sokak eğlencesi düzenledikleri Taksim'den görüntüleri paylaştılar ve İngiltere'nin aksine Taksim'in gece bile hareketli olması, restoranların, mağazaların açık olması İngilizleri büyüledi. Bir taraftar şöyle söylüyor: Birleşik Krallık'ta pazar günü 17'den sonra market alışverişi bile yapamıyorsun diye ülkesine sitem ediyor. Bu arada bazı İngiliz gazeteleri maçtan önce hatırlayacaksınız İstanbul tehlikeli bir şekil şeklinde haberler yapmıştı. Ancak Aston Villa taraftarları bunun yalan olduğunu yaşayarak öğrendi. İngilizler şehrin güvenli atmosferine, insanların sıcaklığına, misafirperverliğine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Sizin o güvenliğiniz için bizim başımıza neler geldi biliyor musunuz? Böyle de bir durum var. Biz iş yerimize, 5 adımda geleceğimiz iş yerimize nerelerden dolaşmak zorunda kaldık. Çünkü ulaşamadık efendim. Zira iş yerimiz Tüpraş stadıyla karşılıklı olduğu için burada gerçekten çok ciddi anlamda yollar kapalıydı. Biz zorlandık ama olsun, İngilizleri mutlu etmişiz.
1: Evet.
0: Almanları mutlu etmişiz. Şahane güzel de bir maç oynandı. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Spor haberinde, spor gazetesinde maçtan da bahsedeceğiz.
1: Evet, Türk misafirperverliğini burada da gösterdik rahat rahat.
0: Senin de gönlünden geçen oldu. Sen Aston Villa istiyordun zaten.
1: Evet, Aston Villa'yı istiyordum. Sen de zaten emindin kazanacağından. Senin de tazminlerin
0: kazanacağından emindim ama ben gene de işte İngiliz takımlarına pek hoşlanmadığım için ben gene de Freiburg, mazlumun yanında, Fenerbahçeli olarak mazlumun yanında, kaybeden yanında olmaya devam ediyoruz.
1: Serkan'ın da zannediyorum bir Trabzonsporlu olarak
2: renklerden dolayı
1: sen de Aston Villa'dan gönlün ondan yanaydı.
0: Hakikaten yani tamamen Trabzonspor, yani formaları falan da böyle farklı farklı formalarla böyle bir sürü taraftar gördük. Burada mesela bizim şirkette çalışıp da maçı bilmeyen insanlar Trabzonspor'un bir şeyi var ama bu insanlar niye bu kadar akın akın geliyor diye sormuşlar birbirlerine. Onlardan biri de Ebru. Forma rengi. Ya maçın olduğunu biliyor ama forma rengini bilmediği için çok normal bir şekilde
1: biraz yanılttı beni.
0: Allah Allah demiş. Trabzonlar bir çıkartma yapıyor ama nedir?
1: Trabzonlar görmeyeli biraz da değişmiş dedim. Böyle boyları uzamış. Serpilmişler.
0: Şimdi yakışıklı olmuş diyeceksin ama yanlış anlaşılır.
1: Yanlış
0: ama
1: anlaşılmasın diye söylemedim tabii ki.
2: Bizim oralar bu arada hep öyle. Yakışıklılar
1: öyle
2: yani.
1: Mutlaka, bence mutlaka.
0: Örneği Serkan var zaten.
1: Örneği zaten sen varsa bir Trabzonlu örneği olarak. Kendisi. Evet, o zaman Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi de arınma isteyen Kılıçdaroğlu'na parti yönetiminden taban Özel'in yanında mesajı vermiş. Diyor ki kararsız seçmen artsın isteniyor. Sosyal medyadan video yayınlamıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ve CHP lideri Özgür Özel'in Mevlana sözüyle yaptığı göndermeye yanıt vermişti. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu: bu Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. CHP gerektiğinde arınmasını da iç muhasebesinde yapmasını bilir demiş ve paylaşımı 138 milletvekilinden 20'ye yakını tekrar yayımlanmış Kılıçdaroğlu'nun bu tweetinin ve CHP yönetiminde Kılıçdaroğlu'nun çağrıları ile ilgili olarak tabanda karşılığı yok yanıtını vermiş. Kurmaylar delegelerin kurultaylarla Özel'e desteğini kanıtladığını belirtti diyor haberde. CHP kulislerinde de Kılıçdaroğlu ile ilgili tabandan bir beklentisi yok ama yargıdan var gibi yorumlar yapılıyor diyor. Kulislerde iktidarın hedefinin AK Parti'den kopan seçmenin CHP'den uzak kalıp kararsız olmasının istendiği görüşü öne çıkıyor diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde.
3: Sözcü gazetesi.
2: Cengiz için ecdat tapusuna çökmüşler başlığıyla devam edelim. Bodrum'daki eşsiz koy Osmanlı mirası çıktı. Sahipleri Danıştay'da iki kez dava açıp kazandı. Arsa hazineye aktarıldı ama bundan sonra da Cengiz Holding'e satıldı. Mehmet Cengiz'in Bulgari Oteli inşa ettiği 68 hektarlık arsanın sahipleri Osmanlı tapusunu gösterdi. Mahkeme kabul etti. Devir Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun 2020'deki son kararıyla iptal edildi. Ancak yargı hükmü yok sayılıp ÇED süreci başlatıldı. İnşaat da şu an gaza basıldı ve inşaat yapım aşamasında. Bu da Cengiz Karagöz'ün özel haberiydi.
1: Nefes Gazetesi ile devam edelim. Nefes Gazetesi barbarlık diyor ve gerçekten insanın canını acıtan fotoğrafları sayfasında paylaşmış. Neden bahsediyoruz? Efendim, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri kelepçeleyip saatlerce güneşin altında beklettiler. Biliyorsunuz Gazze'ye yardım taşıyan Sumut filosuna uluslararası sularda baskın yaptı İsrail ve tüm aktivistleri gözaltına aldı. Biz bugün yayınlarda da fazlasıyla bu konudan bahsettik, bahsetmeye devam edeceğiz. Bir de biliyorsunuz Ben Gvir, aşırı sağcı bakan Ben Gvir de bu görüntüleri paylaştı. Kendi sosyal medya hesabından da paylaştı ve överek bir paylaşım yaptı. Gerçekten görüntüler insanlığın ayaklar altına alındığını gösteriyor. İsrail'in gözaltına aldığı sivilleri kelepçeleyip yüzü yere çömelmiş bir halde tuttuğu görüntüler büyük infial yarattı. Dünya ayağa kalktı bu görüntülere. İtalya, Fransa, İngiltere, bunlar İsrail büyükelçilerini çağırarak İsrail elçilerini çağırarak işkenceyi kınadılar efendim. Yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert ifadeler geldi. Ancak sonuç değişti mi? Hayır, maalesef bu görüntülerde tüm dünyaya böyle maalesef korkunç barbarlık olarak bahsetmiş Nefes Gazetesi, ama aslında çok daha fazla şeyleri hak ediyor bu görüntüler.
4: Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nde de başka bir haberden daha bir böyle ilgilenenleri cezbedecek bir haber var. Roma'dan İstanbul'a yeni bir Orient Express geliyormuş. Roma İstanbul arasında bir yeni bir lüks tren.
1: Çok pahalı. Öyle evet. Böyle değil Ebru.
4: Belli olmaz, belki gidebilenler gider, belki biz de gideriz, belli mi olur? Kişi başı fiyatını sonra söyleyeceğim, önce biraz içeriğinden bahsedeyim. Bu yıllar önceki efsanevi yolculuktan ilham alarak yolcularını büyüleyecek diyor ve İtalya'nın başkenti Roma ile İstanbul arasında bu tren hattı 22 Ekim'de ilk seferine çıkacak. Orijinal Orient Express'in eski dünyanın lüksü ve macerasıyla özdeşleşmesinin üzerinden 140 yılı aşkın süre geçerken 2026'da diyor Roma'dan İstanbul'a uzanan güzergahtaki tren yolculuğu 5 gün sürecek ve Avrupa'nın ikonik manzaraları Michelin yıldızlı menüler eşliğinde yeniden keşfedilecek diyor. Trende dediğimiz gibi sadece yolculuk değil, eğlenceye kadar lüks bir turizm hizmeti verilecek ve İtalyan müziğiyle karşılanacak yolcular Roma'da burada çok özel ikramlar ve canlı İtalyan müzikleri çalacak. Venedik'te ertesi sabahta Venedik'te olacak yolcular. Venedik'teki etkinliklerden sonra da tren Macaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek. Sonra da Türkçe
1: en
4: adı...
1: En önemli kısma geldi. Parayı söyle. Evet. Bunları önce yaptık da haydi gel oraya.
4: Söyleyeyim. Tahmin eder misiniz? Söyleyeyim hemen kişi başı.
1: Ben tahmin ediyorum çünkü bir öncekini de biliyorum bu şekilde. Evet. Bir Orient Express'in 1 milyonu var bunların.
4: 20 bin euro kişi başı fiyat.
1: Tamam işte 1 milyon oluyor.
4: Ama değer mi bilmiyorum.
1: Ay, tren yolculuğu için de 1 milyon var mı? Yani değil sonuçta mi? Trenle gittim geldim.
4: Ama tren
1: nasıl,
4: yolculuğu
1: vizyonsuz oldu bu değil mi? Çok vizyonsuz oldu
4: ama
1: da.
4: Ama duracak yine böyle ünlü yerlerde ve sokaklarda, çarşılarda, kentlerde duracak ve nostaljik bir yolculuk olabilir, bilmiyorum. Kars trenine binmek istiyordun Serkan, kısmet olmadı belki.
1: Doğu Ekspresi.
4: Roma Doğu Ekspresi, İtalya Roma Ekspresi, Orient Ekspresi belki.
2: Yani bence bankadan kredi çekersen.
4: Kısmet olsun mu 20 evet. bin euro kişi başı?
2: Yok, değmez
4: İki
2: bence.
4: İki kişi çıkacağın için 40 bin euro lazım sana.
2: Gider kurbaz bir yerle gezerim, dünyayı daha iyi.
1: Bence de bunların yarı.
2: En azından bir sürü aktivite yapabiliyorsun
1: yani,
2: burada.
1: Yüzde bir, %10'una falan gidiyorsun.
2: Trende ne yapacaksın? Havuza yani giremiyorsun, bir şey yapamıyorsun ama kruvaziyer gemisi. Her şeyden faydalanabiliyorsun.
4: Daha mantıklı ve daha uygun evet. fiyatları zannedersen.
2: O yüzden gerek yok. Eledik, bizimle değilsin. Hadi bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Dış gelişmelere değineceğiz. 19-20 Mayıs'ta biliyorsunuz ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin ziyaretinde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı basın toplantısında ABD'nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonya ile birlikte mücadele edelim dedi. Birlikte mücadele etmek adına gerçekten önemli bir mesaj. Orta Doğu'nun savaşla barış arasında kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Xi Jinping, tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli diye yapıcı bir mesaj verdi.
4: Devam ediyoruz efendim. Takvim gazetesindeyiz. Takvim gazetesi de manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün meclisteki grup toplantısındaki konuşmasından paragraflar almış. Bu dava için bin Erdoğan gelir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihi bir konuşma yaptı diye eklemiş Takvim gazetesi. Bu yola çıkarken derin sulardan geçeceğimiz bilinciyle çıktık. Yok sayıldık, ötelendik, dışlandık ama vazgeçmedik. Çünkü bu hareket ümmet, millet, memleket davasıdır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye sürecinde de yine yöntem ve hamleleri istişare ettiklerini söylüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajları verdi. CHP'ye dairse CHP seçmeninin utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri aşağılayan hezeyanlarının nazarımızda kıymeti yok demiş. Bırakın 100 bin gençle şölen yapmayı, salonları bile dolduramıyorlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü toplantısında.
1: Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi de ilk sayfasında ve en arka sayfasında ayrıntılarıyla vermiş. Diyor ki tarihi okullara hançer vuruldu. Nasıl vuruldu? Restorasyon sonrası yapılan hançerden bahsediyor. İstanbul'un ikonik okulları var. Bunlardan bir tanesi de Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yeni ismiyle, eski adıyla Haydarpaşa Lisesi. 124 yıllık binasının Milli Eğitim Akademisi yapıldığı ortaya çıktı diyor. Restorasyon adı altında boşaltılan yine Çapafen Lisesi de öyle. Karabük'teki Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Lisesi de akıbetleri belirsiz olarak Bir Gün gazetesi bahsediyor haberinde. Diyor ki rant peşindeler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların yıllardır restorasyon adı altında tarihi okul binalarını boşalttığı vurgulanıyor. Eğitim İş İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Gül İnce tarafından diyor ki bu okulların birkaçı ruhsuz yeni binalara taşındı. Diğerleri başka okulların kullandığı binalara ikili eğitim olarak taşındılar. Son derece zor koşullarda, geç saatlerde dersleri bitti, küçük sınıflara mahkum edildiler, atölyeler yok oldu, öğrenciler giderek azaldı, öğretmenler de mağdur oldu diyorlar ve bazı okulların da akıbetinin bu şekilde belirsizliğinden bahsediliyor Bir Gün gazetesinin haberinde.
2: Sabah gazetesindeyiz. Yaklaşan bir sıfır atık haftası var. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan İstanbul'da 1-7 Haziran tarihleri arasında dünyada ilk kez sıfır atık haftası düzenlenecek. Hafta boyunca da Emine Erdoğan himayesine başlayan ve dünyaya yayılan sıfır atık hareketinin önemine vurgu yapılacak. Etkinlikler kapsamında da sıfır atık festivali de düzenlenecek.
4: Milli Gazete ile devam edelim efendim. Milli Gazete ile baktığımızda birçok böyle farklı haber almış. Tabii ki Milli Gazete en baş olarak yine Sumut filosuna az önce bir başka gazeteden aktarmıştım sizlere. Sumut aktivistleri yine sahipsiz bırakıldı diyor. Onlar sustu, biz utandık diyor ve ümmetin utancı başlığını atmış Milli Gazete. Milli Gazete bunun dışında böyle küçük küçük birçok haberi sayfalarına taşımış. Mesela yasa dışı bahis sitelerine yine bir operasyon vardı. Teknik altyapı sağlayan bu sefer 61 şüpheliye operasyon düzenlendi. 59'unun yakalandığını hemen aktaralım. Konut ve kira fiyatlarına değinmiş. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda %26,6 arttı. Yani konut ve kira reelde düşüşte dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız.
1: Posta Gazetesi ile devam edelim. Posta Gazetesi de diyor ki parfümlü diplomasi ABD ile Suriye arasında. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya kendi adını taşıyan iki kutu parfüm gönderdi. Trump hediyeye iliştirdiği notta da Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum demiş.
4: Sanki ne kadar güzel.
2: Çok rahat.
4: Not da öyle, parfüm de öyle. Yani
2: dünyayla dalga geçiyoruz.
4: Evet, başkanı gerçekten. Yani parfüm hediye alıp da yani içine de fotoğrafımızı konuşuyorlar falan
1: evet,
4: demek.
1: Evet, gerçekten. Peki Şara'nın yanıtı ne olmuş? Sosyal medya hesabından paylaşmış, demiş ki bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan notunu
2: öncesine
1: düşmüş.
2: Öncesine de galiba bir parfüm hediye etmişti.
1: Evet, evet. Boynuna sıkarak test ediyorlardı parfümü. Kendi adıyla çıkardığı parfüm böyle Trump, bir kırmızı ambalajlı bir de siyah olmak üzere iki yeni parfüm var. İkincisini çıkarmış. Öyle
4: parfümlü diplomasi diyorlar buna da.
2: Hadi bakalım. Dünya Gazetesi'ndeyiz. Kurbanlık fiyatları %33 zamlandı. Yaklaşan bir kurban bayramı var. Kurban bayramına sayılı günler kala da doğu illerinden batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor. Dünyaya bilgi veren sektör temsilcileri kurbanlıkların canlı kilogram satış fiyatının 300 liradan 400 liraya yükselerek geçen yıla göre %33,3'lük artış gösterdiğini vurguladı. Zincir marketlerin kurbanlık hisse satış fiyatları ise hayvanın cinsine göre %31,1 ile %43 arasında yükseldi. Son bir yılda girdi maliyetlerinde %100 artış yaşandığına dikkat çekiyor sektör temsilcileri.
4: Fotomaçla devam edelim. Fotomaçı ben gerçekten tebrik ediyorum. Yani her gün 2, 3, 4, 5, 6 tane ismi bulup da sayfaya taşımak, yani her gün bir farklı transferi yapıyoruz.
2: Peki önemli olan isimlerden kaç tanesi geliyor mesela? Bundan da bir analiz yapılması gerekiyor.
4: Zaten tutar ki Serkan, yani
2: Hepsini söylüyorsun.
4: Bir ayda 100 ama tane adam söylüyor. 3 tanesi mutlaka tutacak zaten.
2: Bu bir başarı
4: yani
2: değil bence ama bir
4: tabii
2: gazete olarak.
4: Tabii yani. Ama işte bakalım bu sefer de Kamavinga bombası demiş efendim. Galatasaray aklımda tutamıyorum Lewandowski artık. Lewandowski o Fenerbahçe'nin tamam, o kadrolu.
2: Tamam, okay.
4: Yine o Trabzon'da oynayan da Fenerbahçe'nin kadrolu. Neydi o genç çocuk? Charlotte. Onlar kadrolu. Onlara bir şey demiyoruz ama bu ekstra böyle önemli yıldız isimler var. Mesela bu sefer de Kamavinga bombası demiş. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray orta saha transferinde gözünü dünya yıldızına çevirdi. Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga'yı listesine ekledi, iddia edildi. Tabii ki iddia olarak dediği için hani yanlış bir şey yok burada. Gazete olarak da iddiaları vermek durumunda. Böyle de gönüllerini alalım diyelim ve şöyle bir açıklama okuyacağım. Bunu kim söylemiştir sizce? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Hep destek oldu. Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Sayın Berat Albayrak her zaman yanımızda, Allah razı olsun.
2: Ertuğrul Doğan mı?
4: Ertuğrul Doğan. Nasıl anladın?
2: Berat Albayrak'ın büyük bir Trabzonsporlu olduğunu biliyorum. Oradan bir yola çıkarak varsayımda bulunmak isterim. Ama evet, gerçekten bilmiyorum röportajın kimle yapıldığını.
4: Evet. Aynen, Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı. Bu arada Muçi'nin
2: bol servis alanı 8 taksitle, ya 8 taksit 8,5 milyon euro KDV dahil. Buzdolabı alır gibi aldık vallahi böyle.
4: Ama
2: taksit,
4: iyi oldu
2: taksit
4: bence.
2: Gerçekten.
4: Muçi Trabzon'da çok oldu güzel katkı çünkü sağladı. Yani Beşiktaş'ta yapamadığını Trabzon'da yaptı.
2: Zaten normalde böyle hiç yüzüne böyle tebessüm vurmaz ama şu sıralar gerçekten antrenman fotoğraflarında bayağı yüzü gülümsüyor. Gerçekten güzel oldu. Mutlu güzel diyorsun. Bir gelecek onu bekliyordur.
4: O zaman şu dünkü maçla isterseniz bülteni basın turunu kapatalım. İstanbul'daki zaferde Aston Villa'nın oldu. Az buzda değil, 3-0'la geçti. Şahane bir maçtı. Organizasyon çok güzeldi. Bu arada kupayı İlhan Mansız getirdi. Gördünüz mü?
2: Evet. Esmi milli futbolcu aynı zamanda eski Beşiktaşlı.
4: İlhan Mansız getirmesi de inanılmaz. Ebru, senin gene istediğin oldu yani. Aston Villa'yı ne yaptın? Netin kazandırdın.
1: Yani el birliğiyle kazandırdık diye.
2: Yani oyun olarak bence gerçekten hak ettiler zaten ya.
1: Ben Freiburg takımını duymamıştım. Duymadım. Onu buradan söyleyeyim ama Aston Villa zaten çok köklü bir takım.
4: Bildiğimiz
1: bir takım. Sevindim mi? Sevindim. Ama şöyle bir şey var. Bazı taraftarların yaptıklarına üzüldüm.
4: Taşkınlıklar
2: yapmışlar.
1: Kuryeye evet. Evet. Onlar hoş olmayan birkaç görüntü var.
4: Onlar maalesef işte her yerde evet, olabilen şeyler
2: acelelini
4: ama
2: vermiş
4: bizim
2: oldu.
4: Verdiğimiz tepkiler güzel burada. Yani bizim misafirperverliğimiz
1: evet,
4: daha öne
1: çıktı. Bir de taksi ücretlerinden çok yakınmışlar. 580 liralık mesafeye 3200 lira ödeyen turistler, taraftarlar varmış. Bunlar biraz olumsuz ama en olumlu tarafı da kedimiz çok ilgi gördü.
4: Meşhur oldu kedi. Evet. Gerçekten her yerde kediyi paylaşıyorlar.
1: Herkesin
4: zaten
1: kucaklarında.
4: Şey, genel anlamda da yurt dışından gelen insanlarda bir İstanbul kedileri diye bir şey başladı yani.
1: Başladı.
4: Bununla ilgili fotoğraflar kesinlikle falan paylaşılıyor.
2: Dünyayı bu şekilde tanıttık zaten kendimize. Simge
1: evet,
2: varlığımız kedi şu anda.
1: Evet. En büyük turizm elçilerimiz oldular kediler. Evet. Gerçekten
2: bu arada
1: büyük faydaları
2: maça
1: var.
2: Maça bakarsak o taraftarlar ne kadar güzel doldurmuş değil mi o stadı? Tabii. Yani öyle bir maç boyunca bayrakları salladılar, tıklım tıklımdı. Ya sanki yabancı bir yerde oynanıyormuş gibi bir hava sezdim. Gerçekten yani bu işi çok güzel yapıyor Avrupalılar. Yani bilmiyorum.
4: Evet. Ama biz de sahamızı güzel yaptık ya. Bize
1: ama sahamızı da övelim.
2: Övelim.
4: Bizi de övelim lütfen
1: çok
4: birazcık.
1: Çok güzel bir lokasyonda oynandı
2: kesinlikle
1: zaten. Bence çok de güzel bir stadyumda.
4: Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Etnospor da başlıyor efendim. Bugün İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs'ta gerçekleştirecek bir festival. Geleneksel sporları, kültürel mirası ve
0: toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturacak. Ama ben bunu özellikle niye söylüyorum? Evet, etnospor başlıyor. Otomaçla sayfalarını taşımış ama birçok dinleyicimizden dün Aston Villa maçı da sebebiyle buradaki trafik, bugün de işte bu etnospor nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın oralara aman diyorlar işi olan gitmesin. Trafik ciddi anlamda felç.
1: Bundan sence söyleyelim. Nasibini alacaksın.
2: Bu da üçüncü olumsuz yönü işte.
0: Sahilden gitmeyeceğim. Tamam. Peki diyelim ve efendim bize ayrılan süreyi bir dakikayla da aşmış bulunuyoruz. Özgür ters ters bakıyor. Veda etme vaktimiz geldi. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
5: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
6: Aile odaklı politikalar devam ediyor fakat kadın cinayetlerinde artış önemli bir rol burada. Şüpheli ölümlerin doğrudan kadın cinayetlerini geçmiş durumda olduğunu görüyoruz. Yani kadınların ölümü yüksekten düşme, kendini asma gibi biçimlerle şüpheli şekilde kapatılabiliyor. Yapılacak olan şey kadınların huzur içerisinde ve güvenle yaşamaları. Kadınların korunmasına dair yükümlülüklerin etkin uygulanmadığı durumları görüyoruz. Şimdi uzmanlar şiddeti yalnızca bireysel olarak değil, politik kararların yönlendirdiği bir toplumsal olgu olarak görüyorlar ve bu yüzden de sistematik önlemler gerektiğinin vurgusunu yapıyorlar. Mesela muhalefet edilen durumlar arasında bakım yükünün kadınlara yüklenmesi, hukuki güvencelerin daraltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından sistematik eksikler olduğunu görüyoruz. Maalesef kadın cinayetleri şiddet haberlerini duymaya devam ediyoruz. Bunun önüne geçmek lazım. Dinimizde tüy bitti ama hala ne kadar başarılı olunuyor o tartışılır.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
7: Paranın hareketi.
1: Paranın hareketiyle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,20 yükselişle 14.040 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,17 düşerken holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,25 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise %0,48 ile orman kağıt basımı oldu. Dolar haftanın dördüncü işlem gününde 45.61 liradan, euro ise 53.19 liradan işlem görüyor.

0: Küresel piyasalar toparlanma eğiliminde. ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden ilerleyen görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik piyasalara nefes aldırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la şu anki durumun tam sınırda olduğunu belirtmesi ve görüşmeleri yürüttükleri İranlı yetkililerin tutumuna ilişkin yaptığı olumlu değerlendirmeler Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutları besledi. Avrupa pay piyasalarında da azalan jeopolitik risk algısı ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi. Bölge genelinde düşen enerji fiyatlarının enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik beklentiler riskli varlıkları olan talebi destekledi. ABD ve Avrupa'da teknoloji öncülüğünde artan risk iştahının yeni günde Asya tarafına yansıdığı görülürken Güney Kore'de teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki hızlı yükselişte dikkati çekiyor. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Gram altın 6.636 liradan, çeyrek altın 10.850 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da 43.271 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4.520 dolar. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarında da hafif gerileme getirdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 106,19 dolardan satılıyor. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 99,33 dolardan alıcı buluyor. Ve petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 2,35 lira indirim bekleniyor. Böylece motorinin litresi İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 68,6 liraya, İzmir'de de 68,33 liraya, Doğu illerinde ise 69,83 liraya gerileyecek. Vergi borçlarına yapılacak tecil işlemleriyle ilişkin kanun teklifi meclisten yasalaşarak geçti. Mevcut faiz oranına göre ödenecek taksit ve toplam geri ödeme tutarları da ortaya çıktı. Meclisten geçen kanun teklifiyle birlikte vergi borçlarını yıllık %39 tecil faiziyle 72 ay taksitle ödemek isteyenler için süreç resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar da vergi borçlarını yapılandırabilecek. Kurban Bayramı'nda 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilmesi öngörülüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada bayramın ülke ekonomisi açısından önemine işaret etti. Bayraktar'ın açıklamasına göre kurbanlık hayvan fiyatları ve satış yöntemleri illere göre farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde satışlar canlı kilogram veya karkas et fiyatı üzerinden yapılırken bazı bölgelerde pazarlık usulüyle canlı hayvan satışı ya da hisseli satış yöntemi uygulanıyor. Özellikle büyük şehirlerde kesim ücretlerinin de satış fiyatına dahil edildiği görülüyor. Isparta'da gül hasadı başladı. Dünya gül yağı üretiminin %65'inin gerçekleştirildiği Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da hasat başladı. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde de işçiler tarafından özenle toplanan güller çuvallara doldurularak fabrikalara ulaştırılıyor. Yaklaşık 12 yıldır 70 dekarlık alanda gül üretimi yapan Ali Yolcu, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü ancak bu yıl verimden mutlu olduklarını söyledi. 580 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Mavi bayrakta dünya üçüncülüğünü bir kez daha koruduklarının altını çizen Ersoy, Türkiye'nin çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescillediğini kaydetti. Paranın hareketiyle sizlerleydik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: paranın hareketi.
2: Merdi Kıpti, şecaat arz ederken sirkatin söyler. Türkçesine. Hırsıza demişler ki nasıl yapıyorsun? Övünerek anlatmış demiş. Çok iyi. Çok iyi tırnaklarım. Çok iyi çekerim cüzdanı. Böylesine övünüyor. Şimdi burada Merdi Kıpti pozisyonunda Kenize Murat var. Diyor ki 1973'te bir Amerikalı diplomattan CIA için çalışma teklifi aldım. CIA'nin sol görüşlü gazetecileri nasıl işe aldığını ifşa etmek amacıyla bir hikaye yazmaya karar verdim. Daha sonra korktum, bu plandan vazgeçtim ve CIA'ya bir mektup yazarak çalışamayacağımı bildirdim. 1979'a kadar 6 yıl boyunca CIA ile ilişkilendirilmiş görünmesinin bir bürokratik hata olduğunu savunuyor. Ve hayatında hiçbir zaman Amerikan gizli servisi için çalışmadığını ya da çalışmayı düşünmediğini. Bakın 6 yıl boyunca üzerinde yafta kalıyor. 6 yıl boyunca hiç sesini çıkarmıyor. Sonra belge ortaya çıkınca diyor ki yok canım öyle bir şey yok. Osmanlı payitahtının hanedanı. The Times'ın sunduğu belgede Kenize Murat'ın CIA ile bağlantısı açıkça yazılıyor. Kenize Murat bunu reddediyor. Paris'te 1973'te CIA tarafından Çinli diplomatlar ve Orta Doğu hedefleri üzerine casusluk yapmak için işe alındığını ancak bir ay sonra vazgeçtiğini ve yazdığını gösteriyor. Yine de CIA kayıtlarında operasyonel onayının 1979'a kadar iptal edilmediği belirtiliyor. Şimdi onayı aldınız, onay var ve 79'a kadar iptal etmiyorsunuz. Niye etmiyorsunuz? Çalışmışsınız belli. Oradan para almışsınız. Öyle. Oradan para almışsınız.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayımladı. Cezayir, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını duyurdu. Türkiye'nin petrol ithalatı Mart'ta %7,79 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayımladı. Dünyadaki elektrikli araç ve şarj altyapısına ilişkin piyasa dinamiklerinin analiz edildiği rapor, 2025 yılında elektrikli araçlar için güçlü bir ivme olduğunu, yaklaşık 100 ülkede rekor satışlar beklendiğini ve mevcut krizin kilit pazarlarda daha fazla büyümeye yol açabileceğini ortaya koyuyor. Raporda geçen yılki güçlü büyümenin ardından küresel elektrikli otomobil satışlarının 2026'da tekrar artarak 23 milyona ulaşması ve dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'unu oluşturması bekleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar yeni bir politika açıklaması olmasa bile 2 ve 3 tekerlekli araçlar dışında küresel elektrikli araç filosunun bugünkü yaklaşık 80 milyondan 510 milyona kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Cezayir, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını duyurdu. Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada Çad'a butan gazı sevkiyatının Kamerun üzerinden yapıldığı belirtildi. Butan sevkiyatının deniz yoluyla Orta Afrika ülkesi Kamerun'daki Douala limanına doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada sevkiyatın Kamerun'dan Çad'a karayoluyla ulaşacağı ifade edildi. İlk sevkiyatın 21 Nisan 2026'da Cezayir ile Çad arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada iki ülkenin geçen yılda hidrokarbon ve madencilik alanlarında işbirliği anlaşması yaptığına işaret edildi. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve yükselişler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan bu değişimle kur hareketlerine bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidildi. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin pompa satış fiyatlarını yeniden belirledi. Yeni uygulamaya göre 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda beklenen 1 lira 82 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam bugün itibariyle pompaya yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Türkiye'nin petrol ithalatı Mart'ta %7,79 arttı. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %7,79 artarak 4.123.407 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Mart ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı %11,81 artarak 2.799.824 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise %6,26 azalarak 987.708 ton oldu. İthalatın kalan kısmını benzin ve full oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtlarıyla diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam ithalat Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %7,79 artarak 4.123.407 ton olarak kayıtlara geçti. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2.046.981 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 704.555 tonla Irak ve 345.168 tonla Kazakistan izledi.

0: Spot piyasadaki işlemlerle enerjinin seyrine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4.300 lira 1 kuruş, en düşükte 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %65,6 artarak 806 milyon 878 bin 172 lira olarak gerçekleşti. Spot doğalgaz piyasasında ise dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.205 lira olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18.065 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16.344 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Brent petrollük işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 106,19'lardan satılıyor. Dün 111,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 105 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,1 artarak 106 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 99,33 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Engel olmayın efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş, o zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsun zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor, mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler. Yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosundaki aktivistlerin bu akşam İstanbul'a ulaşmaları bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü başladı. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosundaki aktivistlerin bu akşam İstanbul'a ulaşmaları bekleniyor. Küresel somut filosu kriz masasından yapılan bilgilendirmeye göre filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin açıklamasında somut filosundaki vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden katılımcıları bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Aktivistlerin bu akşam saat 18 sularında İstanbul'a varmaları öngörülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü başladı. Nefes kesen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. İzmir'in Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatın son günündeki faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi takip ediyor. Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ünder'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde 24'ü İstanbul'da, biri Muğla'da olmak üzere 25 adrese operasyon düzenlendi. 16 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Berkay Şahin, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi gibi isimler var. Gözaltı kararı verilen ünlüler arasında ise Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Mirgün Sırrı Cabas, Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın ve Niran Ünsal gibi isimler bulunuyor. Bu arada adreslerde yapılan aramalarda 3 kapsül içerisinde sarılı esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 ekstazi olduğu değerlendirilen renkli haplar, içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, yine içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, metamfetamin olduğu değerlendirilen 15 gram beyaz renk madde, hassas terazi, 1 boş şırınga ve 20 içi boş kilit poşet ele geçirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 60 şüpheli adliyede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. MHP'li Gaziantep Araban Belediye Başkanı Özdemir partisinden ihraç edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in parti ilke ve politikalarına aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Ersoy için 65 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.
0: Ekonomi.
1: Motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrol Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.885 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 61 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.669 lira, çeyrek altın 10.871, tam altın 43.328 ve ata altını da 44.464 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
1: Hakemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Radyonuz Radyo Sputnik'tesiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programındasınız. Ben Deniz Okan Aslan. Teknik masada acayip hareketler yapan, ne yaptığını anlamadığımız. Yalnız hareket şu, hani radyo programınızı dinleyenler için biraz tarif etmeye çalışayım. İzlemek isterseniz Twitter'dan ya da Telegram'dan. Twitter'da canlı yayınımız yok mu? Tamam, Telegram mı sadece? Telegram'da varmış. Sputnik Türkiye yazıp takip edebilirsiniz. Şimdi müzik, hareketli bir müzik şu an. Neyin anana mesela yayınlıyoruz. Şunu yapıyor musun bu arada? Bu bölge bölge değişir. Bunun adı nedir biliyor musun bunun adı? Efendim, onun bir adı vardır. Ona böyle parmak çıtlatma. Ona böyle mesela böyle Malatya, Sivas bölgesinde falan çirtik derler. Sivaslılar der mi bilmiyorum ama Malatya'da mesela böyle çirtik derler buna. Şu şekilde. Yani orta parmakla baş parmağın birbirine sürtmesi sonrasında çıkardığımız şu ses. Çirtik. Ya da işte parmak çıtlama. Şimdi Özgür bunu yapıyor. Kollar hareket halinde. Yüz gülmüyor. Son derece ciddi. Vücut hiçbir şekilde kımıldamıyor. Sadece hareket o iki tane parmakta değerli dinleyiciler. Bunun adına da oynama diyor kendisi. Oynama bizimle diyelim ve konuyu burada kapatalım. Yani böyle anlatılmayanları anlatıyoruz ya, böyle acayip bir sloganımız, değişik bir sloganımız olunca ister istemez anlatılmayanı da anlatma gazı veriyor bize. Dolayısıyla onu da böyle burada sevgili dinleyiciler, kendimizden bir şeyler söyleyerek. Sizin de varsa bu arada anlatılmayan, anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa paylaşabilirsiniz. Editör masasında güzeller güzeli ve başarılı editörüm sevgili Öznur. Adını bilmediğim kenarda duran masada, sandalyede, adı neyse onun, şu hareketiyle bana belli aralıklarla bakan sevgili kardeşim Kemal. Dünyanın en iyi prodüksiyoncusudur değerli dinleyiciler. Dünyanın en iyi müzisyenidir. Kendisi muhteşem müziklere imza atar ve harika tanıtımlara imza atar. Diğer ekip arkadaşlarım da burada. Sevgili Simge, Mikail, ondan sonra Cuma, başka Akif, sosyal medyacı arkadaşlarım, editör, haber spikeri, programcı, yönetim, Fethi Yılmaz, daha ne olsun, Radyo Sputnik hizmetinizdeyiz efendim. Sizlerle birlikteyiz. Ece Gürsel bugün canlı yayında konuğum olacak. Bugün canlı yayında konuğum olacak. Dün karşılaştık kendisiyle. Tam böyle Uğur Kanerez'le konuşuyorum. Moda dünyasının önemli isimlerindendir, biliyorsunuz. Uğur Kanerez'e şöyle yaklaştım. Değerli dinleyiciler, Tuğba Özay yeni bir şarkı yaptı. Tuğba Özay'ı önümüzdeki günlerde misafir edeceğiz. O lansmanında Uğur Kanerez'i görünce yanına gittim. İşte kendisiyle tanıştım. Çok tatlı, çok kibar. O kadar harika, o kadar sıcak ki Özgür. İşte radyo programını, Radyo Sputnik'i anlatmak isterken sözümü böldü. Aha dedim, herhalde yok ben katılmam falan diyecek. Geliyorum ulan dedi. Geliyorum ulan dedi böyle. Bir aşka geldik beraber. Buradan ona da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok seviyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da ağırlayacağız. Tam onunla konuşurken Ece Gürsel yanımızdaydı. Dedim yarın geliyor kendisi. Neyse, böyle güzel bir atmosfer oldu değerli dinleyiciler. Birazdan Ece Gürsel canlı yayında konuğum olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen hızlıca sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Telegram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı, dışarı şoför. Ya kardeşim, bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler o otobüsteki insanlar için. İşin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanması kullanmalarıyla ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor, kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu, trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar, çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Evet, çok vakit kaybetmeyelim değerli dinleyiciler. Girişte biraz fazla zaman ayırdık. Ece Gürsel konuğum olacak. Birazdan canlı yayında bugünü kendisiyle tamamlayacağız hanımlar beyler. Şimdi ünlülere yönelik soruşturma, uyuşturucu operasyonu var. Bu operasyonda da gözaltı kararları var değerli dinleyiciler. İsimleri vermeyeceğim ben. 25 adrese eş zamanlı yapılan operasyon haklarında gözaltı kararı olan ünlü isimler var değerli dinleyiciler. Tanıdık isimler var, baya baya isim var. 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleşti sabah 7'den itibaren. İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adrese olmak üzere 25 adreste 25 isme yönelik operasyon, şüpheliye yönelik operasyon, 17 şüpheli gözaltına alındı değerli dinleyiciler. Dediğimiz gibi bu listede çok sayıda ünlü isim var değerli dinleyiciler. Sizler de zaten sosyal medyadan takip ediyorsunuz kıymetli dinleyiciler. Bugün Dünya Çay Günü. Çay seviyor muyuz? Ali Aydar'ı geç. Ali Aydar çay sevmiyor. Kahveci zaten o. Yani kahveci derken kahve seviyor anlamında. Kahvecilik yapmıyor. Kahve işletmiyor yani. Öyle bir şey yok. Yakışmaz da zaten. Yani bu tiple kahve işlettiğini düşünsene. Kocaman böyle aşağı doğru sakalı, kulağında küpesi. Öyle değil mi? Yani önünde bir tane şey, önlük olabilir mi? Ne diyorsun? Düşün, Ali Haydar'dan oralet isteyeceksin Özgür. Ali Haydar, bir oralet alabilir miyim? Şeker koyma yanına, hadi gözüm benim falan diye böyle. O da öyle konuşuyormuş sana. Neyse, hiç tam oturmadı bende yani. Bugün Dünya Çay Günü hanımlar beyler. Çay içenlere afiyet olsun. Çay severlere afiyet olsun. Çay severler, sudan bahsetmiyoruz simgecim. Dolayısıyla çayımızdan da bir yudum alalım. Çaydan yudumlayanlara da selam olsun. Ama şöyle de bir şey var. Çay deyince aklına geliyor, Çaykur geliyor. Çaykur deyince

falan, böyle acayip bazı ritüeller olabilir. Hanımlar beyler, iletişim başkanı Burhanettin Duran İsrailli bakanı lanetledi. Bu barbarlık tarihe geçti dedi. İletişim başkanı Sumut filosu aktivistlerine kötü muamele yapan İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Giver'ı kınadı ve bu barbarlık tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır ifadelerini kullandı. Çok da güzel söylemiş bence. Böyle sert olmak lazım, sert davranmak lazım. Çünkü İsrail'in anladığı dil bu. Değerli dinleyiciler. Duran, İsrailli bakanın sergilediği tutumu barbarlık olarak nitelendirdi. Evet, Türkiye'nin kararlılığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman mazlumların yanında yer almaya ve Gazze halkının haklı mücadelesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğinin altını çizmiştir dedi değerli dinleyiciler. İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Devam edelim. Değerli dinleyiciler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı kendisi. Eski genel başkan, tamam özür dilerim, Simge beni uyardı, ben genel başkanımı dedim. Eski genel başkanı, öyle diyelim. Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Eğilip bükülmez çıkışı vardı. Özgür Özel'in toprak ol göndermesine karşılık bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez diyerek partinin ilkelerinden ve kendi duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Yine video genelinde partinin özüne dönmesi, haksızlıklara karşı durması gerektiğine vurgu yaptı. Bir iç muhasebe ve arınma çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Ve kendisine yönelik eleştirilere ve ortaya atılan iddialara karşı iftiralarınızda, tehditlerinizde vız gelir dedi. Ben doğruyu söylerim dedi Kılıçdaroğlu. Ben hakikatin yanında dururum diyerek bir duruş sergiledi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel bir şey dedi mi? Dedi. Onun da açıklamaları vardı. Özgür Özel, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin sözlerinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını, saraydan medet uman bir ittifaka meydan okuma amacı taşıdığını belirtti değerli dinleyiciler. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geleceğim dediğine dair iddialar hakkında da Özel böyle bir ifadeyi doğrudan duymadığını, ancak duyması halinde de kendisine yakıştıramayacağını ifade etti. Yine Özgür Özel, saraydan medet umanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınganlık göstermesine şaşırdığını söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisini bu alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda tarif etmesini beklediğini söylüyor Özgür Özel. Eski genel başkanın CHP'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler şeklinde bir yaklaşım sergilemesini ümit ettiğini, sözlerine eklediğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Dün sosyal medyada bir görüntü gördüm. 11 yaşında çocuğa Afyonkarahisar'da, özür dilerim, 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu yakasından tutuyor biri. Defalarca yere fırlatıyor, şiddet uyguluyor. Çocuk bilincini kaybediyor, hastaneye kaldırılıyor, şahıs gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Şimdi bu kişiye normal gözüyle bakabilir misin? Kemal kaç yaşında senin çocuklar? Tamam, Allah ömrü versin. Bizim sevgili Kemal kardeşimin, dur şunu takayım. Kemal kardeşimin iki tane çocuğu var. Ellerinizden öper. 10 yaşında ve 16 yaşında. Bak, 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki bir çocuğa küfür ediyor. Kızın babası da sen benim kızıma neden küfür ettin diyerek 11 yaşındaki çocuğu bilincini kaybedinceye kadar dövüyor. Sersemletiyor, görüntülerini gördüm. Şimdi bu kişiye normal gözüyle bakabilir miyiz? Öyle değerlendirebilir miyiz? Bu normal bir insandır diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kişinin elini kolunu sallayarak sanki hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda aramızda dolaşıyor olmasını normal karşılayabilir miyiz? Bence karşılayamayız. Düşünün, belki bundan gidiyoruz, her zaman böyle söylerim. Belki toplu taşımadan yan yana geliyoruz. Belki

ki bize işte nedir, gideriz otururuz bir kafede, orada bize bir şeyleri getiren garsondur. Gidip alışveriş yaptığımız yerde tezgahın arkasında duran kişidir, şudur budur falandır filandır. Bakın hepimizin problemleri var, hepimizin sorunları var, çözülmeyi bekleyen çok sorunumuz var, ama iş olduğunda durum farklıdır. Şimdi bu kişinin sağlıklı, ya aramızda dolaşması normal olabilir mi, sağlıklı bir kişi diyebilir miyiz buna, diyemeyiz. Zaten tutuklanmış bu kişi. Evet, benim de kızım var. Evet, benim de çocuğum var. Evet, biz de çocuğumuz noktasında, ailemiz noktasında, sevdiğimiz noktasında, ama ben tanımadığım insanlar noktasında da hassasım. Öyle olmak durumdayım. İnsanlığın gereğidir bu. Hayvanlarla ilgili olarak da, ya doğayla ilgili olarak da, ben mesela kullandığım güzergahta ormanların perişan edildiğini görüyorum. İçim yanıyor ya. Vallahi o kadar üzülüyorum ki ve çok sinirleniyorum. Ne yapayım, sinirleniyorum diye kalkıp gideyim birilerine kaba kuvvet mi göstereyim? Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? İşte o doğanın katledilmesine yönelik insanlar bir takım seslerini duyurmaya çalıştıklarında da görüyorsunuz işte. İçeri alınıyorlar, şu oluyor, bu oluyor falan. Yani ülkemizde o kadar garip bir, o kadar tuhaf bir noktaya geldik ki değerli dinleyiciler. Artık az önce mesela sevgili Refik geldi. Ece Gürsel'le bizi buluşturan isim. Onunla böyle ayaküstü konuşuyoruz. Yani dışarıdaki insanların güldüğüne şahit olamıyoruz. Dün burada UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı oynandı. Abi nasıl bir eziyet çekti İstanbullular? Nasıl bir eziyet çekti İstanbullular? Anlatamam size. Yollar kapandı, şu oldu, bu oldu falan filan. Tamam, güvenliktir, şudur, budur. Anlıyoruz da. Ya iyi de kardeşim. Ya biz perişan olduk. Evimize gidemedik. Saatlerce yollarda kaldık. Daraldık, sinirlendik. İnsanlar erken saatlerde çıkıyorlar evlerinden, çalışmaya geliyorlar. Yoruluyorlar. Psikolojik olarak, fiziksel olarak yoruluyorlar ve bir an önce evlerine gidip dinlenmek istiyorlar. Ama varamıyorlar. Her yer kalabalık. Bütün araçlar kalabalık. Kendi özel aracıyla gitmek isteyenler ya da gelmek isteyenler gidemiyor, gelemiyor. Toplu taşıma araçları hınca hınç dolu. Ya niye biz insanlar bu eziyetleri çekiyoruz? Ama bir takım mevkilerdeysen, bakansan, milletvekiliysen, şuysan, buysan, bütün yollar sana açık. Gerçekte de bütün yollar sana açık. Şimdi mecazi olarak bu söyleniyor, anlıyoruz da gerçekte de açık. Yolları kesiyorlar, bizi durduruyorlar. Ben yürüyerek gidemedim şuradan geçenlerde ya. Yürüyerek gidemedim şuradan geçenlerde. Caddede yürümemi engelliyorlar. Her taraf polis kaynıyor falan. Ya niye biz bu eziyeti çekiyoruz? Niye biz bu eziyetleri çekiyoruz kardeşim? Allah Allah. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Efendi olan halkın kendisi. Vallahi ben hissedemiyorum o efendiliği bir türlü. Kaldı ki öyle bir derdim de yok. Ben herkesin eşit şartlarda güzel, huzurlu ve mutlu bir ülke hayali içerisindeyim. Şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya Okan'cığım, çok hayaller dünyasında yaşıyorsun. Hadi bakayım. Hadi, hadi, hadi benim canım. Çok uzatma. Demiyorlardır herhalde ya. Diyorlar mıdır? Öznur. Bizim dinleyicilerimizi kastediyorsunuz ama. Ha, tabii. Demiyorlardır diyor. Çok seviyorlar sizi, söyleyeyim mi? Sevgili dinleyiciler. Öznur, Simge. Vallahi çok seviyorlar sizi. Kıymetini bilin bu insanların. Bak, kızdırmayın beni. Canlarım benim ya. Haluk Levent, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Eskişehir konseri değerli dinleyiciler. Ve konser sonrasında AFAD. AFAD'a toplantı için yola çıkıyor Haluk Levent. Fenalaşıyor. Mide kanaması diye duyduk. Mide kanamasından dolayı hastaneye kaldırılıyor. Yoğun bakıma alınmış. Ahbap Derneği'nden yapılan bir açıklama vardı. Neydi o açıklama? Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumu ile ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Şeklinde açıklamalar geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi ve acil şifalar dileklerimizi iletelim değerli dinleyiciler. Özür dilerim. Bu arada Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk mesajı vardı. Cezasızlık algısını bitireceğiz açıklaması güzel, inşallah. İstiyoruz, böyle şeyleri istiyoruz. Suçlular cezalarını çeksin. Hiç kimse nedir o, cezasız kalmasın. Bak, cezasını çeksin dedik ya. 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyük Işık dosyası yeniden açılıyor. Bu yeniden açılmaya başladı. Faili meçhul dosyalar değerli dinleyiciler. Sayın Bakan bunu açıklamıştı. Bununla ilgili birim kuruldu. O birim çalışmaları yapıyor. Dosyaları yeniden gündeme getiriyorlar.
Peki 8 yıl önceki bu olayda gözaltı kararı, değerli dinleyiciler, 26 kişinin de gözaltı kararı, şüpheliler hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık. Kim var mesela? Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, ondan sonra grup amiri, yardımcı karakol amiri, olay yeri inceleme büro amiri, olay yeri inceleme personeli, suç önleme personeli, inşaat şirket ortağı var, proje müdürü var, şantiye şefi, güvenlik amiri, elektrikçi, depocu, kalıp duvar ustası. Ya bütün herkes var ya. 8 yıl önce bir inşaat işçisi inşaat şantiyesinde ölü bulunuyor biri. 8 yıl önce hanımlar beyler. Tır şoförü bile var. Düşün. Umarım gerçekler ortaya çıkar ve suçlular cezalarını çeker. Değerli dinleyiciler. Bir tane şey. Şimdi yurt dışından, hani gurbetçi diyoruz ya, geliyorlar Türkiye'ye, geziyorlar, dolaşıyorlar, eğliyorlar, yiyip içiyorlar, bir güzel keyif yapıyorlar, tatillerini yapıyorlar, ondan sonra geri dönüyorlar. Kendi arabalarıyla, karayoluyla gelenler var. Şimdi yeni bir şey var artık. Türkiye'de yedikleri bir trafik cezası varsa onu ödemeden çıkamıyorlar. Böyle bir şey geldi. Gördünüz mü sosyal medyada bilmiyorum ama Almanya'dan gelen gurbetçi HGS almamış, 10 gündür ülkedeyim demiş. Allah ne verdiyse bastım demiş. Yani 100 kilometre hız sınırı olan yerde 180, 200, 210, 230 yaptım. 227 bin lira ceza ödedim demiş. 227 bin lira. Param olmasaydı Türkiye'den çıkamayacaktım demiş. Bir de tavsiyede bulunuyor, aman ha hız sınırlarına uyun diye. Şimdi bizim ülkemizde ne diyorlar biliyor musun? Avrupa'da bunu yapabiliyor musun? Avrupa'da bunu yapabiliyor musun? 227 bin lira ya, bence yetmez. Hani ehliyeti almak, arabayı da almak gerekmiyor muydu? Türkiye'de olsa böyle yapıyorsunuz. Ehliyet alınıyor şimdi yeni düzenlemelerle. Araca da işte trafikten men ediliyor. Ya bu çok enteresan. Antalya'da 14 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, 14 yaşında bir çocuk, polis tarafından çevriliyor değerli dinleyiciler. Motosikletin plakası kapatılmış. Bezle plakayı kapatmış. 14 yaşındaki çocuk motosikletin plakasını kapatmış. Polis soruyor, diyor ki niye plakanı kapatıyorsun? Abi ceza yazıyorlar diyor. Canım ülkem benim ya, vallahi. Canım ülkem. Peki bir haber daha var, onu da verelim, ondan sonra geldi mi konuğumuz? Ece Gürsel. Tamam, Ece Gürsel geldiğinde o yolda belki biraz gecikebilir ama bir kontrol edelim. Hanımlar beyler, Türkiye'de 2025 yılında 895.374 bebek dünyaya gelmiş. Bebeklerin 51.4'ü erkek, 48.6'sı da kız çocuğu. Son 9 yıldır doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyi 2.1'in altında kalmış. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller. Neresi olabilir sence? Antep falan mı? Antep listede hiç yok. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yerler başta Şanlıurfa, sonra Şırnak, sonra Mardin, Diyarbakır ve Siirt. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller Bartın, İzmir, Eskişehir, Ankara, Zonguldak. Evet. İnanır mısınız, hiçbiri benim değil diyor sevgili Simge. Artık insanlar çocuk yapmak istemiyorlar pek, söyleyeyim. Yani çeşitli sebepleri var bunun tabii. Akla ilk gelen sebep ekonomi. Öyle değil mi yani? Ekonomi, çocuk bakmak, şimdi tamam çocuk bereketiyle gelir falan derler ama kolay bir şey değil yani şimdi. Ah o annelerin, bir de annelerin çektikleri ya, vallahi billahi. Hiç kolay değil yani. O yüzden gençler ne yapıyorlar? Evlenmeyi bile düşünemiyorlar ya. Hani bırak çocuk yapmayı, evlenmek dediğin olay. Yani düğün yapacaksın, masraflar, şunlar bunlar, bir dünya şey. Ondan sonra bir de çocuk yapacaksın, ona bakacaksın, okutacaksın, büyüteceksin falan. Kimileri de bunu şey diye değerlendiriyor. Ya işte hayatını yaşayacak. Yaşasın kardeşim, yaşasın yani. Hayatı yaşamak için gelmiyor muyuz zaten? Kim eziyet için bu dünyaya gelir? Ya ben geldim eziyet çekeceğim. Eziyet çekmem lazım, eziyet çektirin bana ya. Eziyete ihtiyacım var. Var mı? Nerede? Burada eziyet nerede bulabilirim? Şuradan döneyim gideyim, var mıdır ileride bir yerde eziyet falan diye. Böyle bir şey olabilir mi ya?
rahat yaşamak iste. Mesela şu anda en çok yapmak istediğin şey ne Simge? Uzun bir tatil. Uzun dediğin ne kadar? Ha, babam ancak bu tatili ben ancak babam CEO olursa yapabilirim. O da 3 ay 5 aylık bir tatil. Mümkün değil. Yani burada Sputnik senden vazgeçmez. Öznur, senin mesela şu anda en çok istediğin şey ne? En çok. Şu anda benim de gerçekten tatile ihtiyacım var diyor. Ondan sonra sevgili bol alışveriş, ne aldığını düşünmeyeyim. Böyle canımın istediği şeyleri alayım. Para derdim olmasın değil mi? Böyle bir restorana gittiğin zaman menü önüne geldiğinde veya QR'la okurup baktığında falan ondan sonracıma onun fiyatına bakmayayım etmeyeyim falan değil mi? Ya. Sen o tuzağa pek pis düştün. Nasıl yani? Nasıl yani? Hızlıca söyle. Heh. Bir iki aydır hiç harcama yapmıyordum. Maaşım birikti. Çok birikince harcayayım dedin. Harcayayım da demedin. Ha. Anladım, bir kere çıkıyorum deyip menüye bakmamaya başlamış, bakması gerektiğini de kendisine göstermişler anladığım kadarıyla. Hadi beni bir soluklandır.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Ya şarkıda bazı sesler var, böyle kırılma sesleri falan var. Tam o esnada Mikail kardeşim sağ olsun bir çay getirdi Dünya Çay Günü dolayısıyla. Bak bu alkışlar sana. O şeydeki şarkıdaki seslerle birleşince ne oldu, bardağı mı düşürdük dedik, bir acayip oldum. Olcay Hanım'a selamlar, sevgiler gönderirim Olcay Akaç. Ya Simge, burada Facebook açılmıyor. Bir baksanıza, açıklama ne? Sosyal medya Facebook hesabında bir şey yazmış Olcay Hanım. Konuğumuz gelmezse. Okancığım iyi yayınlar, çok önemli, senden bir ricam var. Facebook sayfamda açıklama yaptım, lütfen okur musun? Demiş. Ondan sonracıma sevgili Olcay Hanım göndermiş. Görebiliyor musunuz siz arkadaşlar açıklamayı? Sadece fotoğraf mı var orada? Ben de bir tıkladım da şeye, nedir o? O linke tıkladım. Şimdi burada Facebook açık olmadığı için bir fotoğraf gördüm ama çok güzel bir fotoğraf. Böyle Atatürk tişörtleriyle falan Olcay Hanım onların arasında. Çocuklar çok tatlı, ellerinde dondurmalar. Canlarım benim ya, ne tatlısınız, vallahi ne tatlısınız. Olcay Hanım sevgilerimi gönderiyorum. Eğer üşenmezseniz böyle bir yazıya döküp paylaşabilirseniz vaktimiz olursa. Ha, ekran görüntüsü de olur. Çok rica edeceğim sizden. Eğer böyle bir şey olabilirse sevgilerimi gönderiyorum. Bakalım şöyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan olayları koyu bir CHP'li olarak şöyle özetliyorum ve bunu şuna benzetiyorum. AK Parti İstanbul seçimini kazanamadığı için, İstanbul'u alamadığı için son 25 yıl içerisinde yaptığı yolsuzlukları kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na yükler gibi Özgür Özel'e yüklemeye çalışıyorlar demiş. AK Parti bunu bir koz olarak kullanmaya çalışıp seçimde yenebileceği bir aday çıkarılması için her türlü yönden saldırıyor. Demiş, bütünümüz Türkiye'sinde sağlıklı bir politika izlemek için kanun gereği evinizi satacağınız zaman sizden akli dengesi yerindedir. Sağlık raporuna dair raporlar istiyorlar. 65 yaş üstü politikacıların bunun politikacılardan da bunun istenmesi gerekiyor demiş dinleyicimiz. Ondan sonracıma Kılıçdaroğlu 13-14 yıllık parti başkanlığı döneminde milletvekili ve belediye başkanlığı aday listesinden gösterdiği kişilerin çoğu AK Parti'ye transfer edildiler veya geçtiler. Avusturya'da olsaydı, bunu dinleyicimiz siyasetle ilgili Özgür Bey bunu göndermiş, hızlıca aktardım. Avusturya'da olsaydı azami hızın 50 kilometre üzerine çıktığınızda o zaman arabaya el koyuyorlar, ehliyetinize el koyuyorlar. Hapis cezası artık sizin arabanızı açık artırmayla satıyorlar demiş. Özgür Bey göndermiş, selamlar sevgiler gönderiyorum kendisine. Bak ya, herkesin de derdi başka. Simge be, Allah Allah, biz alabiliyor muyuz diyor kendisi. Devam edelim hanımlar beyler, konuğumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Ece Gürsel geldi mi gelmedi mi? Ya bu son zamanlarda bir trafik problemi yaşıyoruz ki öyle böyle değil. Baya baya yoğun nedir o günlerden geçiyoruz. Trafik anlamında söylüyorum değerli dinleyiciler. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye davası biliyorsunuz 41. günde yeni tahliyeler bekleniyor bu arada. Bugünkü duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam ediliyor. Mahkemenin bugün tutukluluk incelemesi yapması ve yeni tahliye kararları açıklaması bekleniyor değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 41. celsesi görülüyor. 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul'da biliyorsunuz Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştiriliyor. Duruşma saat 11'de başladı ve bugünkü duruşmada da gözaltındaki ifadelerini savcılık yönlendirmesiyle verdiğini söyleyen tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam ediliyor. Diğer taraftan mahkeme heyeti biliyorsunuz bunu Güçlü'nün, sevgili Güçlü Özgan'ın yayınında da yayınını aldığı gazeteci arkadaşımız aktarıyordu zaten. Yani tarihler de verdi, tutukluluk değerlendirmeleri yapılıyor diye, mahkeme tarafından yapılacak diye, işte o bugün yapılıyor. Bu kapsamda yeni tahliyelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, sizler de bizler de bir taraftan ne yapıyoruz? Tabii takip ediyoruz gelişmeleri sevgili dinleyiciler, takip ediyoruz. Buradan da arkadaşlarım sizlere zaten duyuruyorlar. Size fena bir haberim var. Fena bir haberim var. Hazır mısınız? Arka Sokaklar var ya, galiba final yapıyormuş. Ya. Baban mı izliyor? Simge Babiş Dayan diye vallahi
Babaların çok burada desteğe ihtiyacı var. Final yapacağı öne sürülüyor Arka Sokaklar dizisi. Değerli dinleyiciler, kanaldan diziye dair kararı Eylül ayında vermesi bekleniyormuş. Ya küçücük çocuklar girdi, kocaman yetişkin delikanlı ya da hanımefendi olarak. Tabii çoluk çocukları oldu onların ya. Bir zamanlar şey vardı, neydi o? Özgür, sen bilirsin, yaşlısın sen benim gibi. Neydi o yabancı dizi, uzun süren bir dizi? Yağmur ney? Yok be. Neydi o ya? Aa, unuttum onu ben. Hatırlıyorum. Yalan Rüzgarı. Hay Allah seni be. Vallahi bravo, Yalan Rüzgarı. Ama Arka Sokaklar herhalde daha uzun sürdü gibi geliyor bana. Evet. Evet. Final yaptığı yere çiçek bırakır mıyız? Yine toplu diyor Simge. Simge'yi orada görüşürüz dedik. Aa, Ece gelmiş. Hadi. Hadi kısa bir ara, sonra tekrar sizlerle birlikteyim sevgili dinleyiciler.

0: Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun ama gözünü seveyim bana bak onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan şu onun ayrıdır yeri diyeceğim bir şey.
1: Hayda.
0: Ya öyle.
1: Seni çıldırdım.
0: Vay.
1: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. Hı. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki o benim doğal halimdi diyordum. Ne o akıl hastasını ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki doğal halimdi diyordum.

0: dere boyu kavaklar.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığım eser oydu.
2: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım ama göremedim. Evet. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
2: Bu yenide, bu yenide, bu yeni şarkıda.
1: Evet abi, yeni şarkıda ama direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım abi. Hiç şansı yok.
2: Radyo Sputnik nasıl buldun abi?
1: Bomba.
2: Güzel mi?
1: Bomba.
2: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
2: Vay.
1: Vallahi.
2: Vallahi çok
1: keyif aldım bak. 11 kişilik konserden bahsettim mi? Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz.
2: Bak buradan
1: var. Uzun zamandır ilkim olmadan hiçbir yere çıkmadım. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
2: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani ilk
2: abi,
1: olmasa.
2: Abi süpersin. İyi ki varsın.
1: Bomba.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Denep

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda gerçekten çok güzel, çok güzel bir kadın ya. Sen çok güzel bir kadınsın.
1: Teşekkür Ece. Ederim.
0: Çok bunu çok duyuyorsundur ederim. Ya. Valla.
1: Yani.
0: Asıl önemli olan senin ne hissettiğin. Yani.
1: Yani iyi hissediyorum kendimi. Yaş aldıkça çok daha iyi hissediyorum. Tabii.
0: Yaş alıyor musun sen ya? Alma. Teklif ederlerse yok, ben almayayım.
1: Yani ister istemez alıyoruz ama hani fiziki olarak tabii hala göstermediğimi söylüyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak söylemedi. Az önce söyledim. Uğurkan Erez'e ses kaydı gönderdim. Aa. Şimdi dün Uğurkan Erez'in yanına gittim tanışayım diye. Alsana birazcık Simge. Ondan sonra onunla konuşuyoruz, radyo programına davet edeceğim falan. Yanımda bir hanımefendi, bir güzel kadın, direkt kendisi dedi çok iyidir falan filan, böyle bir şeyler söyledi. Çok şaşırdım ya, dün akşam da seni gördüm ama gecenin en güzel kadınlarından bir tanesiydin.
1: Ay
0: ya.
1: Teşekkür
0: en
1: ederim.
0: En güzeliydin.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldin tekrar, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok iyiyim valla. Yeni şarkıyla beraber hop geldim yine.
0: Yeni şarkı bir kere ağzına yüreğine sağlık, harika bir şarkı olmuş. Vaktimiz dar olduğu için hızlıca şu sokak kafasını, hikayesini... Gerçekten çok güzel bir şarkı olmuş. Kısa zamanda çok güzel görüntüleme almış. Hala
1: evet,
0: da insanlar
1: gidiyor,
0: müthiş bir istatistik. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Sen ne diyorsun? Şarkının hikayesini bir anlat şu sokak kafasında.
1: Şimdi Turgay Sak'a beste, sözler Zafer Kerek, aranje Hüseyin Kırkışoğlu yaptı. Hı hı. Şarkıyı şimdi biz tabii Turgay'dan şarkı çok istiyordum ben, Turgay'la Zafer'den. Gittim stüdyolarına, dinliyorum falan. Böyle birkaç tane alternatif aldım ben onlardan. Benim işte ekibim var zaten. İşte Selim Akar, Erdal Güvenç, işte Semih Arslan, Refik Sarıöz. Bunlar benim hani artık yıllardır bütün albümlerimi, single'larımı çıkarttığım isimler. Beraber çalıştığım isimler. Hem kliplerimde, fotoğrafta vesaire, işte styling, işte radyo PR, dijital PR vesaire. Selim falan hep beraber oturduk. Ben şarkıları dinletiyorum. Selim Akar dedi ki Allah rızası için biz seçelim artık şarkıyı. Ece Hanımcığım lütfen, yani hani bıktık sizin artık bu böyle sanata yönelmenizden. Tamam yani hani bugüne kadar yaptınız yani bir sürü sanatsal çalışma. Yani Allah aşkına biz seçelim. Hani daha böyle insanların oynayacağı, daha insanların seveceği bu tarz bir şey bulalım falan. Tamamen Selim Akarlar, işte Erdal Güvençler hep beraber oturduk. Dediler ki bunu yapmalısın. Tamam dedim ya. Çünkü normal şartlarda hani ben yine sanatsal çalışmalara yönelirdim. Yok yok dediler, yani biraz böyle halk oynasın, eğlensin. Çok güzel şarkı, ben seviyorum ama hani hiç bu böyle düşünmemiştim kendimi. Sonra aldık, işte Hüseyin de yaptı. Çok da güzel oldu. Çok içime sindi.
0: Selim
1: çok Akar, evet, Selim Akar yönetmenliğinde, Erdal Güvenç stylinginde çekildi. Yeğenim Sera Venüs Sarıcıoğlu oynadı zaten benle beraber.
0: Çok
1: yani,
0: tatlı.
1: Çok şeker. Çok keyifliydi her şey.
0: Bir ve tane ben... şarkı deyip geçmemek lazım Ece. Evet. Yani düşünsene ne kadar yorucu, ne kadar uğraşıyorsun bunun için yani. Çok, bir tane şarkı, ya ne var işte, bir tane şarkı yapıyorlar. Yapay zeka da var zaten her türlü. Öyle değil yani, gerçekten öyle değil. Evet. Bir de sen inceleyip sık dokuyorsun.
1: Ben hiçbir zaman, bir kere şöyle bir şey, yapay zekadan hiçbir şekilde istemiyorum. Aranjörüme diyorum ki her şey canlı çalınacak. Çok maliyetli. Yani şirket benim. Yani hani ben böyle istiyorsam böyle olacak. Davul mu? Canım ama artık hani bunların sample'ları var işte, muhteşem sample'lar var. Hani hayır diyorum yani. Her şey canlı çalınacak ve ben başında duracağım. Çünkü ben ilk albümden bugüne hep böyle çalıştım. Çünkü beni iyi isimler yetiştirdi. İlk albümlerimde de çok önemli müzisyenlerle çalıştım. Hala daha en iyileriyle çalışıyorum. En virtüöz isimlerle çalışıyorum. Enstrümanistler hepsiyle. O yüzden mesela bu sokak kafası da komple akustik kayıttır her şey. Duyduğunuz her şey canlı kayıt.
0: Harika.
1: Çok da iyi isimler çaldı yine. Hani Akıt Aylar'dan tut aklını alabileceği hani en iyi klarnetçi, en iyi ud, en iyi harika işte ya. Cümbüş, en
0: ne
1: iyi
0: ne kadar
1: vesaire.
0: Sürdü bu arada? Yani başlangıç, stüdyo ve hepsi sürdü, bitmesi evet. Ne kadar?
1: Yani totalde herhalde bu şarkı bir 6-7 aya falan mal olmuştur. Ben biraz hassasım biliyorsun. Yani bir 6-7 ay oldu ya. Oldu.
0: Şimdi, senin içine sindi mi Ece?
1: Tabii.
0: Çok
1: sindi.
0: Güzel oldu.
1: Komple sindi.
0: Peki bir şey
1: sindi.
0: Soracağım. Şimdi bu sıcağı sıcağına fırından yeni çıktı. Çok güzel, eyvallah da. Malum 2026 yılında daha böyle yeniler, sürprizler, hı-hı, bir şeyler var mı planda, projede? Yani onlar böyle oturdu mu, şekillendi mi sende?
1: Tabii ki. Şu an zaten diğer şarkı da aranjede bitmek üzere. Onun klibini de çektim. Ben şaka bu sefer yapıyorsun. Tersten gittim. Bu Sokak Kafası klibini çekerken, hı-hı, aynı gün Unutulur Mu'nun klibini, hı-hı, de çektim. Hı-hı. Şarkının okumaları tamamlanmıştı. Trafiği tamamdı. Hı-hı. Aranjede birkaç eksik kalmıştı. Şu an o eksikler tamamlanıyor. Ben hani o taslak haliyle çatısına klibi çektim. Bu sefer tersten gittim. Şarkının aranjesi bitmeden klibini, klibini de çektim. 1,5 aya Unutulur Mu geliyor. Hı hı. O da çok iyi bir şarkı. Ona bayılacaksın. O
0: öyle mi? Nasıl? Slow hareketli.
1: Hareketli.
0: Unutulur Mu? Hareketli.
1: Evet.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Ve bir sözler. Çok radyo friendly bir şarkı. Kimin? Hemen ismini söyleyeyim. Azeri bir arkadaşın. Ha. Hatta bu en son Hadise'nin falan da bayağı, hı, şey albümlerine verdi. Hı hı. Ondan sonra çünkü ismi biraz zor, onu bulmam lazım.
0: Bu arada ben Ece ona bakarken, Ece ona bakarken hatırlatayım, 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Ece Gürsel canlı yayında konuğum, 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular, selamlarınız varsa onları bize gönderebilirsiniz yayın boyunca.
1: İsmini aklımda tutmam zor, ismi söylüyorum. Heh. Şahriyar Ramazanzade.
0: Evet, yani keşke sormasaymışım.
1: Yani Ramazanzade, evet.
0: Bir daha söylesene.
1: Şahriyar Ramazanzade.
0: Vallahi çok iyi.
1: Söz beste kendisine ait. Hatta sanırım onun da yeni, hı, bir çalışması çıkıyor. Bu son Hadise'nin de albümüne birkaç tane çalışma vermiş. Şansa bana ulaştılar. Bana çok fazla zaten geliyor, hı, işte söz beste, çok mail atıyorlar. Allah'a çok şükür artık hani beni orada konumlandırıp sürekli mail atıp şarkılarını söyletmek isteyen söz yazarı ve bestecilerin olması da benim için artık, hı, çok önemli. Ben şarkıyı bir dinledim. Allah, sözleri bir duydum. Dedim ki muhteşem. Direkt ulaştım, dedim ki ben bu şarkıyı almak istiyorum falan. Yani 2 günde okeyleştim.
0: Neyi seni çeken? Ece
1: ritmi,
0: niye? Ritmi mi?
1: Çok acayip ritmi. Hı. Akılda kalıcı. Hı-hı. Yani şarkı kısa ve ezber, çok akılda kalıcı. Ha, slogan, çok güzel bir şarkı.
0: Yazın o zaman baya bir duyacağız, dinleyeceğiz. Evet. Coşacağız herhalde onunla.
1: Bu sağlam bir şarkı. İşte şimdi İbrahim Küçükoğlu, hı, aranjesini yapıyor. Hı hı. Şu an o da işte bitirmek üzere. Okumaları tamamlandı. Klibi çekildi. Hı hı. Her şey tamam.
0: Vallahi
1: fotoğraflar
0: müthiş.
1: Tamam. İşte hatta dün Refik'e dedim ki, ya dedim bir aya vermek istiyorum ben, hı, şarkıyı. Dur acele etme, Sokak Kafası çok iyi gidiyor dedi. Hı
0: hı. Onun bir şeyi var mı Ece? Zaman ayarlaması falan var mı? Yani tamam, bu şarkı çıktı. Hı hı. Bu biraz böyle bir etkisini sürdürsün, devam ettirsin. Ondan sonra yenisi gelsin diye falan. Böyle bunlara mı dikkat ediliyor? Ne oluyor?
1: Normal şartlarda ben hep öyle yapardım. Hı. Fakat şimdi bu algoritma denen şey, işte bu dijital platformlar, hı, ayda bir çalışma istiyor ya, hı hı, yani benim öyle bir şey yapmam zaten finansal olarak mümkün değil. Çünkü ben Ece Gürsel müzik yapımından çıkarttığım için, hı hı, her şeyi kendim finanse ediyorum. A'dan Z'ye her şeyi. O yüzden böyle ben her ay rapçiler gibi tıkır tıkır tıkır tıkır işte, hı, o yapay zeka,
0: tabii,
1: üzerine.
0: Belli bir ritmin üzerine takır sözleri değiştir,
1: oku. Sözleri yazıp yollamıyorum. Yani ben çünkü çok üstüne çalışıyorum işlerimin. Hı. Yani o yüzden her ay veremem. Hı hı. Ama mesela şimdi bu şarkı da bittiği için dedim ki hani hemen verelim mi? Biraz bekle, hani 1,5 ay bir önümüzü görelim dedi Refik'te. Hı hı. Refik Sarıöz benim radyo PR'cım, canım.
0: Evet, o da burada şu anda zaten. Evet, sevgiler burada. Gönderelim ona da.
1: Sevgilerimiz olsun. Yani işte onun bir zamanı yok. Yani, hı, Sokak Kafasına bakacağım. Yani şu an diyorlar ki mesela yazın hit olacak diyorlar. Hı hı. Yani hani şu an her yerde falan. Hı hı. Daha da oturacak şarkı. Valla bilmiyorum yani, hemen arkasına Unutulur Mu da gelirse o da çok ritmik, çok güzel bir şarkı, hı hı, ve çok beğenilecek.
0: Bütün albümlerde, bütün yeni çalışmalarda hep böyle fotoğraflar, motoraflar falan, özellikle onlar çok önemli değil mi? Yani, evet, onları hep sürekli değiştirmek lazım. Hep saç stilleri falan, şunlar bunlar, hı, onlar, her şey değişiyor öyle değil mi ya? Bu da bir, tabii, uğraş yani. Bunun üzerine, evet, de düşünüyorsunuz. Bunun üzerine de kafa patlatılıyor. Kıyafetler sonra.
1: Ay evet, Allah'tan şimdi iki klip birden çekince tabii iki ayrı styling yaptık. Hı. saç da değişti. Hı hı. Makyaj da aynı şekilde. Yani Allah'tan şimdi ben model olduğum için çok rahatım o konuda. Hı. Hani tık tık tık tık her şeyi hallediyorum ki ben bu klip çekimine sıfır uykuyla gittim.
0: Ciddi misin sen?
1: Akşam bir gece öncesinden işte sabah 8'de set vardı, başlayacaktı. Ve akşam annem rahatsızlandı. Geçmiş hastaneye kaldırdık. Hı hı. Allah'tan ciddi bir şey yoktu. İşte vertigo atağı yaşadı, biraz ağır. O yüzden de bayağı da korktuk, başka bir şey sandık falan. Hı. Çünkü onun efektleri böyle başka bir şey çağrıştırdı falan. Böyle aklımız çıktı, sabah 5-5.30'a kadar hastanedeydik. Hı
0: hı. Şu anda iyi değil mi her şey?
1: Çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok iyi. Hiç uyumadan sete gittim. Ve Selimler, herkes tabii çok tedirgindi. Hı hı. Hiç merak etme, ben çok alışığım. Modellikten alışığım. Hı hı. Yaklaşık 22 saat falan hiç durmadan çekim yaptık.
0: Uyumadan gittiğin ve tabii 22 saat boyunca
1: ayaktaydım,
0: da
1: ayaktaydım hiç oturmadan.
0: Allah çünkü Allah. Erteleseydin niye ertelemedin Allah'ını seversen? Canına yazık ya.
1: Neden erteleyemedim? Dış mekan olduğu için belediye izinleri alınmıştı.
0: Ha.
1: Önden tabii ki bütün her şeyin ödemeleri yapılmıştı. Hı hı. Yani hiçbir
0: ne kadar
1: şansım
0: fena ya
1: yoktu.
0: Ne kadar
1: İptal
0: fena
1: etme şansım yoktu ki. Selim'e yazdım, dedim iptal etme, her şey yanar dedi. O yüzden yani dedim ki tamam hiç merak etme, ben benim yüzüm de düşmez dedim. Hı hı. Canımı dişime takarak o sokak kafasını ve unutulur mu kliplerimi, canımı dişime taktım ama. Yani hani yani klip paydos dedi, arabaya oturdum, eve gittim. Annemle Sera da yanımdaydı bir de hani 22 saat. Onlar karavanda dinlendi, Sera da oynadığı için klipte. Annem tabii hasta hasta serumlarla geldi, o da dinlendi karavanda. Hı. Yani ertesi günü hatırlamıyorum.
0: Klip nerede bu arada? Çekildi.
1: Şeyde bu Zorlu AVM'nin alt geçitten gidiyorsun, tamam, böyle Levent'e doğru çıkan alt geçitte böyle grafitili falan böyle alt geçitler, tamam, var ya, oralarda tamam çekildi.
0: Çok güzel. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani diyorum ya, biz böyle açıp hani izlediğimizde birkaç dakikalık bir müziği, işte o klibi izlediğimizde falan sanki her şey çok basitmiş gibi, şuymuş gibi, buymuş gibi çok normal değerlendiriyoruz ama arka planında ne kadar ciddi bir uğraş var ya. Hiç çok kolay değil ya, o kadar zaman uyuma, bir de üstüne git 22 saat, mümkün değil ya, mümkün değil Ece.
1: Yani
0: müthiş bir şey başarmışsın.
1: Çok şükür
0: yani.
1: Hani enerjim, yani bir kere bir iş yapacaksam eğer, hani ortaya iyi bir şey sunacaksam, hı hı, Allah bir şekilde gücünü veriyor ya, iman gücü. Yani ben hayatımı hep iman gücüyle yürüttüm gerçekten de. Bir şekilde Allah gücünü veriyor, onu hissetmiyorsun. Ama işte eve gidip de artık makyajını silip duş alıp yattığında sonrasını hatırlamıyorsun. Hani ben ne yaşadım? Hani o ertesi gün mesela bende yok. Ertesi gün gerçekten yok. Yani bütün gün yatmışım zaten. Annem diyor ki artık korktum hani, hani gitsem mi? Çünkü bir buçuk günü birleştirmişim falan, hani artık pestilim çıkmış.
0: Dur lafını unutma. Hanımlar beyler, konuğum sevgili Ece Gürsel. Sohbetimize devam edeceğiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Minik bir ara, bir saat başı jingle'ımız, sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada
3: tabii
2: İtalya.
3: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
4: En golü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
2: Yani bu penaltı ne vuruş?
4: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
2: Ve Matthias var. Matthias Sinclair. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
5: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında stüdyo konuğum sevgili Ece Gürsel. Ece, şu arkadaşlardan bir tane, şu yumurcaklardan bir tane çeksene sana zahmet.
1: Tabii.
0: Onun içindeki soruları da açıp biraz sert davranabilirsin. Açmak ha. için biraz böyle sert olabilir. Heh. Aynen. İçindeki sorulardan ondan sonracıma bize ne sorun? Ne diyor?
1: Ya şaka gibi. Çok var benim böyle ya. Hı. WhatsApp'ta 15 dakikalık sesli mesaj atan bir arkadaşınız var. Dinlemeye üşenip direkt çok haklısın kardeşim aynen öyle deyip geçiştirir misiniz? Yoksa 15 dakikayı sabırla dinler misiniz? Hı. Ya benim böyle bir tanıdığım vardı. Evet. Yani 15 dakika değil abi, insan 9 dakika, evet. 8 dakika
0: konuşuyor.
1: Konuşur mu ya?
0: Ses kaydı gönderiyor.
1: Ses kaydı WhatsApp'tan gönderir mi?
0: Hani yakın arkadaşın mı?
1: Değil.
0: Ha değil.
1: Değil. Fotoğrafçım.
0: Fotoğrafçı.
1: Kendisi. Artık yani hani böyle biraz.
0: Ya 8-9 dakika ne anlatmış olabilir ki Ece?
1: Anlatıyor yani hani anlatıyor. Ve hani çarpı 2 yapmama rağmen şey yapıyorum. Hani arayı dinlemeyip full sonuna doğru getirip kıssadan hisseyi hani anlamaya çalışıyorum falan. Hani cevaben sadece şu bende. Haklısın kardeşim de yok yani. Hani
0: bir şey, okey işareti.
1: Yani hani bu hani, ne denirse bu yani. Ne dersen okey yani. Hani var ya öyle insanlar gerçekten. Ay, bir tane daha
0: bir
1: çekeceğim.
0: Bir tane daha, bir tane daha. Var orada 8 tane sorumuz var. Onların hepsi senin için. Okan Bey iyi yayınlar. Ece Hanım'a hürmetler. Kendisinin trafikte kalınca metrobüse bindiğini duyduk. Helal olsun. Halkın sanatçısıymış. Peki Ece Hanım Akbil'inde para bitip de turnikede yetersiz bakiye sesiyle... O tüm metrobüs ahalisine rezil olma korkusunu hiç yaşadı mı? Başına geldiyse arkadaki arkadaştan mavi kart istedi mi demiş bir dinleyicimiz.
1: O ne ya? Öncelikle hayatımda hiç binmedim.
0: Binmedin mi?
1: Yani metroya da metrobüse de binmedim.
0: Niye? Arabam var zaten.
1: Araba var ya.
0: Hep var mıydı araba?
1: Ya şükür hep vardı arabam. İstanbul'a geldiğimde. Bir İstanbul'a ilk geldiğim sene yani 1,5 sene falan yoktu. O zaman Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. Hı. 2001'de taşındım. Hı. 2001'de yoktu aracım. O zaman şey vardı, böyle çift katlı otobüsler vardı.
0: Evet, tamam.
1: Sarı dolmuşlar vardı. Bağdat Caddesi'nden Taksim'e giden. Zaten hani benim güzergahlarım ya da şeye binerdim. Hı. Hani eğer çok Ataköy tarafına falan gideceksem Bostancı'dan vapur şey ne o böyle feribot. Öyle bir şeye biniyordum falan o zamanlar. 2002'de araba aldım zaten. Hamdolsun 2002'den beri arabam var. Ondan sonra da hiç yani trafik de olsa mecbur. Yani
0: arabayla gidiyorsunuz.
1: Hep arabayla, her yere arabayla. Akbil vesaire, İstanbul kart onlar yok bende.
0: Hediye edelim sana.
1: Yani, ama kullanmıyorum ki. Yani hani hani Rabbim gördüğümüzden en güzellerini nasip etsin.
0: Amin
1: her zaman
0: amin, ne güzel
1: söylüyorum.
0: Dualar bunlar.
1: Allah hep daha iyi etsin.
0: Amin.
1: Ama yani hiç öyle bir şey başıma gelmedi. Gelirse eğer ki öyle bir hayatım olsaydı gelseydi de isterdim.
0: Sen doğalsın istersin yani.
1: İsterim
0: ne
1: canım niye Allah istemeyeyim. Allah.
0: Ne diyor?
1: Bir süpermarkete gittiğinizde reyonlar arasında en çok nerede vakit kaybedersiniz? Teknoloji hırdavat reyonunda mı yoksa abur cubur reyonu? Ya bir yay burcuna sorulacak soru bile değil bu. Açık ara abur cubur. Ben bir abur cubur insanıyım.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Çok. Hatta şimdi kahve böyle kuru kuru kahve mi içilir falan diye böyle yana böyle gözüm yanında bir şeyler
0: Allah
1: aradı
0: Allah kahretmesin.
1: Yani.
0: Niye düşünemedik onu şimdi
1: şöyle
0: ya? Vallahi billahi. İnsan yanına bisküvi bir şey koyar.
1: İki ağzı açacak daha hiçbir şey yemedim çünkü ben.
0: Ciddi misin sen? Tamam. Yok. O iş bizde. Bizde. Yani. O iş bizde. Yayından sonra o iş bizde. Tamam. Abur cubur yiyor musun sen Ece?
1: Çok yerim.
0: Yani nasıl başarıyorsun böyle abur cubur çünkü?
1: Ama sağlıklı abur cuburlar tabii, onun da altını çizelim. Yani abur cubur yerim tabii ama işte dediğim gibi eskiden böyle ona sağlıklı sağlıksız bakmazdım. Şimdi sağlıklı abur cuburlar. Glütensiz abur cuburlar var. İşte şeker içermeyen, gluten, vegan atıştırmalıklar, abur cuburlar var. Özellikle mesela benzin, hayatım benim arabada geçtiği için benzin istasyonlarında da artık mesela sağlıklı abur cubur reyonları var. O yüzden hani sağlıklıları tercih ediyorum.
0: Az önce arada şey dedin, sabah ne meditasyonları mı yaptın
1: evet,
0: dedin. Onları
1: yaparım.
0: Spor, meditasyon bunlar hep var mı?
1: Şöyle,
0: spor da var
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii her gün var.
0: Hiç hani, vazgeçmiyorsun.
1: Spor hani bir gün yapmazsam mutlaka bir gün yapıyorum. Onun dışında her sabah ve akşam gece mesela 3'te de 4'te de 5'te de eve gitsem bazı hareketler var. Onları yapmadan yatmıyorum hiçbir şekilde. Sabah uyandığımda.
0: Nasıl hareket onlar Ece?
1: Yani biraz uzak doğu hareketleri yani vücudu hem uykuya hazırlayan hem uyanmaya hazırlayan hareketler. Bunlar tabii hep araştırarak. Ya benim keşfetimde sadece spor var. Yani bir girsen sadece spor hareketleri, işte meditasyonlar vesaire onlar var yani. Araştırıyorum. Yani sabah tabii ki vücudu daha genç, daha diri tutmak için bir sürü şeyler, hareketler var. Sabah uyandığımda ne kadar yorgun olursam olayım, onları yaparak güne başlıyorum. Kahve içmeden önce.
0: Faydası oluyor mu?
1: Çok.
0: Ciddi mi? Ne gibi mesela? Psikolojik olarak iyi mi oluyorsun?
1: Yok, direkt enerjin değişiyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Çünkü yani neticede timus bezini çalıştırıyorsun. Bütün vücudun kan akışını çalıştırıyorsun.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Simge, hikaye değil ya. Yani Ece bunları gerçekten çok ciddi araştırmış, bilgilerine çok, falan çok. Baktığın zaman biliyorsun. Yani sevgili Ece'yi tanıyanlar bu yönünü iyi bilirler.
1: Evet,
0: Okan
1: evet.
0: Bey harika bir konuk. Ece Hanım'ın o meşhur ütü takıntısını duydum ve yalnız olmadığımı anladım. Öyle bir şey mi var ya? Ütü takıntı mı var senin?
1: Buruşuk hiçbir şey giymem, doğru. Ha,
0: buruşuk giymiyorsun. Ütü, öyle bir takıntı mı var?
1: Doğru. Hani nefret ederim. Yani şöyle bir
0: turnede şey... veya evde ütü yaparken kırışıklığı açılmayan inatçı bir gömlekle karşılaşınca içindeki o siyah kuşak Aikido. Var mı sende siyah kuşak mı var?
1: Yo.
0: Aikido. Öyle bir şey mi var?
1: Yok.
0: Allah Allah. İyice karışmış.
1: O şey yapıyor hani şey yapıyordur hani böyle ne
0: espri.
1: Bileyim. Espri anlamında.
0: Ütü takıntısı var mı sende?
1: Evet var. Hayatımda hiç ütü yapmadım ama
0: hiç yapmadım
1: hiç
0: Mece.
1: Hiç yapmadım. Bilmem ütü nasıl çalışıyor. Bu kadar da alakasız. Ütü nasıl çalışıyor?
0: Çok zor bir şey cihazdır.
1: Bak, bekar bir insanım ben. Ay çünkü o kadar anneme ya, diyorum ki mesela.
0: Yani, senin bekar olduğunu, bekar derken yani
1: hani evlenmedin
0: tamam o anlamda doğru.
1: Hani
0: doğru
1: erkek
0: söylüyorsun.
1: Arkadaşımla yaşadığımda da yani ahir ömrümde hiçbir şey ütülemedim. Şanslıydım ki hep böyle bilen insanlara denk geldim. Bir de ben şey yaparım, ben ütü bilmem kardeşim. Çağır eve birini. Hani ütü.
0: Başka ne bilmezsin?
1: Ütü bilmem, onun dışında her şey var bende. Yemek bilirim, temizlik bilirim, her şeyi severim. Yani bir kere çok...
0: Ütü niye?
1: Sebep ya, ne? Bana ütü çok zor geliyor ya. O yüzden hayatım
0: boyunca... Hiç yapmadın mı gerçekten?
1: Ya, tişört ütülemişimdir. Hani öyle alengirli bir şey ütüleyemem. Ya, tişört tabii ki bir el, zaten benim elbiseler falan el bezi kadar olduğu için annem diyor ki yani bunlar sen ütülersin diyor, el bezi. Bluzlar el bezi, etekler el bezi. Yani her şey küçük küçük olduğu için hani onları ütülemek kolay
0: ya
1: ama.
0: Ya nasıl küçük küçük, Allah'ını seversen ben seninle yan yana geldiğim
1: ceket,
0: zaman mesela
1: abiye,
0: boyun da uzun yani başım dönüyor böyle yukarı doğru bakınca böyle.
1: Yazlık kıyafetlerden bahsediyorum ama öyle ne bileyim yani pantolondu bilmem neydi bilmem evde çok şükür hani hayatım boyunca hep yardımcımız oldu yapan oldu. Hani dediğim gibi Allah hep daha iyilerini göstersin, o yüzden hani iş başa düşmedi o konuda. Ama yemek memek onları severim. Ama mesela kendi temizlik alanım, hani kendi yaşam alanım mesela temizlemeyi de severim. Ama öyle dip köşe bilmem. Hani kendim ama çok titiz, aşırı titiz, düzenli bir insanımdır. Yani sonuçta yükselen burcum Oğlak, Mars'ım Başak, çok titizimdir. Ama evet yani buruşuk hiçbir şey giyemem.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Söylemeden edemeyeceğim. Çok biz gaza geldim çünkü. Ece aşk hayatını bitirmiş. Dün akşam ben bunu öğrendim.
1: Evet, geçen
0: Flash
1: geldiğimde
0: haber.
1: Vardı.
0: Vardı. Aşk hayatın vardı.
1: Hatta ilk burada söylemiştim.
0: Evet, ilk burada söyledin. Tövbe estağfurullah. İlk bittiğini de burada söylüyor.
1: Hakikaten
0: yani
1: ya.
0: İlk burada aşk hayatı olduğunu öğrenmek güzeldi de bittiğini öğrenmek evet. üzül. Ne zaman bitti? Niye bitti? Ne oldu?
1: Yani yürümedi ya.
0: Nasıl yürümedi Ece? Bir ilişki niye biter Ece? Sen mi bitirdin?
1: Çok sebepler var. Yani
0: çok sebep var.
1: Çok sebep. İlişkinin bitmesi için sebep ararsan bulursun tabii ki.
0: Sen aradın mı? Yani ya da kendi mi geldi sebep?
1: Sebep,
0: ne oldu?
1: Sebep kendisi geldi. Tabii.
0: Nasıl geldi?
1: Yani biraz yoruldum. Yani ilişkide biraz yoruldum. Ama hala çok seviyorum. Çok iyi bir insan. Ama
0: seni yordu mu?
1: Biraz yordu.
0: Öyle
1: beni
0: mi?
1: Yordu. Aynen.
0: Ne gibi böyle çok karışma falan şu bu.
1: Yok yok hayır. Şeyler. Çok hani ayrıntı vermeyeyim ama sonuçta hala son derece sevdiğim, takipleştiğim, çok kıymet verdiğim bir insan. Ama hani bazı insanlarla hani dost kalmak daha iyidir. Hani
0: zor değil mi o ya?
1: Değil.
0: Değil mi?
1: Hı.
0: Yani mesela
1: bütün eski
0: aynı
1: sevgililerimle
0: ortamda...
1: dost kalmışımdır.
0: Öyle, nasıl?
1: Bütün eski sevgililerimle dost kalmışımdır.
0: Kaç tane Ece biliyor musun eski
1: yani,
0: sevgili?
1: Çok değildir ama hayatıma girmiş insanlarla hep dost kalmışımdır. Yani hani hiç kimseyle kavgalı ayrılmam, ben öyle bir mizacım yok. Hepsiyle sevgi ve saygı çerçevesinde sarılarak ayrılırız yani.
0: Bunda da öyle mi oldu?
1: Geberterek ayrılmayız yani.
0: Tabii, tabii,
1: ben kavgacı
0: böyle
1: bir insan. Aynen aynen. Hala konuştuğum, hala sevdiğim bir insan, fakat şimdi ilişkiyi yürütmek başka bir şey. Yani
0: ne kadar zaman olmuştu bu arada Ece?
1: Yani
0: ne kadar sürmüştü yani hani
1: ne kadar sürdü? Yani yine 7-8 ay falan.
0: 7-8 ay sürdü.
1: Evet. Hı. Evet. Yani şimdi bir ilişkinin böyle hani evliliğe ya da ciddiyete, hı, gideceğini anlarsın, bilirsin. O yüzden hani ben bu insanla bir ömür yapabilecek miyim sorusunu sorarsın. Hı. Ve hani biz sevgili olarak, arkadaş olarak devam edebilirdik. Hı. Ama sonuçta hani artık hiçbirimiz çocuk değiliz ve, evet, daha ileriye dönük. Hani
0: sen öyle bir şey mi düşünüyorsun?
1: Hayır, yol arkadaşı arıyorsun hayatında. Hı. Yani hani, hı, eğlenici, sadece eğlenmeye insan aramıyorsun. Ben hayatımda hep bunu söyledim. Ben hayatımda yol arkadaşı, hı hı, arıyorum. Yani hani bu yol arkadaşlığı sadece
0: imza
1: hani,
0: atmak evlilik anlamında değil yani.
1: Hayır,
0: sadece
1: o anlamda değil. Zaten ben evlilik insanı değilimdir, hı, ama yol arkadaşlığı başka bir şey. Yani
0: hiç
1: ben
0: düşünmüyor
1: zaten
0: musun Ece
1: hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyi?
1: Hiç düşünmedim. Bugüne hayatımın kadar hiçbir döneminde, bir pandemide düşündüm.
0: Yani bir pandemide düşündüm.
1: O zaman da zaten ciddi bir ilişkim vardı. Bayağı 3 yıllık falan bir ilişki vardı. Hı. Hadi bari evlenelim, çocuk yapalım falan olup kapalı ya. Ya Allah'tan iyi ki öyle bir gaza gelmemişiz yani.
0: İstemiyor musun? Ama
1: hiç,
0: güzel olmaz
1: hiç
0: mı? Niye evliliğe böyle hani uzak bakıyorsun anladığım
1: ya
0: kadarıyla?
1: Çok
0: yani
1: yoğun bir kadınım ben. Hı. Yani haftanın 7 günü çalışıyorum. Hı. Yani evlilik ya da biriyle beraber yaşamak emek ister. Hı. Yani adam sonuçta adama da emek vermek lazım. Hı. Şu an benim bir amacım var. Ben kariyerime odaklanmış bir insanım. Yani
0: hala o yolculuk devam ediyor yani. Kariyer yolculuğu.
1: Ben Ajda Pekkan gibi kariyer yolculuğum. Önümde böyle
0: bitmeden devam edecek.
1: 30 yıllık planlama var. Ajda da öyle biliyorsun. Yani ben hayatım boyunca hep böyle oldum. Hı. Yani 98 yılında mesleğime başladığımda kendime bir söz verdim. Ben dedim ki bu işi hiç kimse için, hiçbir şey için bırakmayacağım. Hı. Rabbim bana izin verdiği sürece modelliği en iyi şekilde yapacağım. Diğer işlerimi, Allah'ın bana verdiği o yetenekleri en güzel şekilde sergileyeceğim. Zaten televizyon hayatım 2000 yılında başladı. 98'de modellik başladı. Hı hı. İşte müzik hayatım 2011 yılında, hı hı, başladı. 2014 yılında tiyatro hayatım, hı hı, başladı. Ve hepsi eş zamanlı olarak, hı hı, en iyi şekilde devam etti.
0: Hepsine çok zor oldu yetişmek.
1: Tabii tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bunların içerisinde en çok ağır basan hangisi? Yani en çok senin yakın hissettiğin. Sanki bana biraz müzik gibi duruyor.
1: Şu
0: gibi
1: anda
0: geliyor.
1: Müziğe tamamıyla enerjimi vermiş, hı, durumdayım. Ve tiyatroya. Yani, hı, modellik çok azaldı tabii. Kesinlikle. Ay şu ses geliyor ya dışarıdan.
0: Ne sesi geliyor? Beni
1: bayağı bir etkiledi. Ne? Mutfaktan gelen ses şu an beni etkiledi. Şu ara kapı kapalı değil ya, şu kapıyı
0: kapatmak lazım. Dur ben o kapıyı kapatayım da geleyim, dur. Dur. Sen anlat, anlatmaya devam et.
1: Ya bendeki peki şey işte burada oğlaklık çalışıyor yani. Heh, bence o şu anda etkileyecek.
0: Evet, kapattım geldim.
1: Ya şu anda müziğe tamamıyla enerjimi vermiş durumdayım. Bak hiç böyle yapmadım ben. Hı. Diğer single'ları çıkarttığımda da mesela hep parçalanıyordum. Yani müziğe tam anlamıyla enerjimi vermedim. Hı. Ne zaman ben sokak kafasını çıkartıp, hı, hani mesela inanamam yalanlarına,

0: çok yakışacağını düşünüyorum orada. Hayır, belki coverlarda olur. Hı hı. Senin şarkılarında olur ama biz senden, ya ben mesela o öyle bir görüntüyü, şarkıları senden duymak isterim açıkçası. Çok da güzel olur gibi geliyor.
1: Şu anda projelerim arasında var.
0: Ama tabii çok zor bir şey bu galiba, öyle değil mi? Yani ya, böyle bir stüdyoda olmak, bir şey. Maliyetli bir şey.
1: Yani ben onun çünkü ilk bir girişimini yaptım geçen sene. Dedim ben böyle bir hani YouTube kanalım benim sonuçta, şarkılarım da kendi resmi YouTube kanalımdan yayınlanıyor kliplerim. Hı hı. Benim dağıtımcım DMC Believe ama müzik şirketi bana ait. Son şu an 5 single Ece Gürsel Müzik Yapım'dan çıktı. Hı hı. Akustik bir çalışma yapmak istiyorum YouTube'a. Hem de kendi şarkılarım ve birkaç cover'la açıkçası. Fakat dediğim gibi bir maliyet çıkardılar. Bayağı 3-4 single'lık bir maliyet o YouTube'a akustik bir şey yapmak. Ondan sonra dedim yok ben single'ları çıkarayım şimdi, o akustik kalsın dedim. Ama
0: vazgeçtiğim bir şey değil yani.
1: Hayır, şu anda hani birazcık daha konserlerim yoğunlaşıp müzikal kimliğimle birazcık daha güçlendiğimde ilk yapacağım şey o. İlk yapacağım şey. Zaten kafamda başka bir proje daha var. O da sürpriz olsun, onu çok paylaşmak istemiyorum. Heyecanı
0: müzikle
1: kaçmasın
0: ilgili
1: diye
0: bir şey
1: müzikle
0: mi?
1: Alakalı.
0: Değişik bir proje mi bu? Ne?
1: Yani benimle alakalı aslında olması gereken ama hiç kimsenin beklemediği fakat herkesin
0: şaşıracağımız
1: böyle
0: bir şey mi?
1: Şaşıracağı bir
0: ya
1: şey
0: çok
1: olacak.
0: Çok heyecanlandırıyorsun insanı ya. Kim bunu bilen var mı başka?
1: Yok, hayır.
0: Hiç kimse bilmiyor mu senden başka?
1: Yok, hayır.
0: Ciddi misin? Yok, var da söylemiyor musun?
1: Yok, düşündüm
0: öğrenirim
1: şöyle
0: diye.
1: Bir taradım bilen var mı diye. Yok, hayır.
0: Allah Allah.
1: Yok,
0: yani
1: yok.
0: Yeni bir şarkı falan filan
1: değil,
0: da değil,
1: değil.
0: öyle bir
1: Bir
0: şey de
1: proje.
0: değil.
1: Kendim böyle bir proje yapacağım. Bakalım aslında bu bir konser projesi olacak. Ve tamamen böyle radyoculara, benim sektörüme, böyle basına böyle özel bir proje yapacağım
0: Ciddi
1: ben.
0: misin? Çok
1: Çok
0: heyecanlandım
1: yakında
0: bak.
1: ama işte o zaman Ece'nin gerçek kimliğini ve neler yapıp yapmadığını görecekler.
0: Ben varım. Yapmam gereken ne
1: Ya
0: varsa
1: ne güzel.
0: biliyorsun, yanındayım. Yani
1: Biliyorum,
0: bana
1: biliyorum.
0: söylemen, haber vermen, sun de sunarım,
1: Ne
0: gel
1: güzel
0: de
1: olur.
0: gelirim, taşı de taşırım.
1: Ya ne güzel olur vallahi, çok isterim. Çünkü yani zaten benim müzikal, yani nasıl bir müzisyen olduğumu gerek müzisyenler ve gerek radyocular zaten artık biliyorlar. İşimde ne kadar titiz olduğumu,
0: Çok.
1: yani 2011
0: Çok.
1: yılında çıktığım bu yolculukta artık manken şarkıcı olarak değil, müzisyen Ece Gürsel olarak anılmak ve bugün bütün işte Genco Arı'dan İsmail Tunç Bile'ye, Zafer Aznedaroğlu'dan işte Cem Öget'e, hani çok önemli işte insanlarla, Serdar Öztop, Serkan Ölçer, Ayla Çelik, yani çok kıymetli isimlerle çalıştım. İskender Baydaş,
0: Evet.
1: yani o kadar çok önemli işte Ozan Doğulular
0: Bu
1: vesaire,
0: kadar çok
1: hepsiyle çalıştık aranjelerde.
0: iyi isimlerle çalışıyorsun. Çok güzel işlere imza atıyorsun ama bir o kadar da samimisin. Yani ben bizim ülkemizde mesela ön yargılara çok kızıyorum. İnsanlar hakkındaki ön yargılar, seninle ilgili böyle bir şey olduğundan dolayı demiyorum.
1: Olmuştu tabii ki.
0: Olmuştur
1: Olmuştu
0: mutlaka
1: tabii
0: da.
1: ki.
0: Bunlar olsa da seni rahatsız ediyor mu? Karşılaştığın zaman falan, ne bileyim, herhangi bir ön yargı, herhangi bir yorum olduğu zaman çok takılır mısın?
1: ilk başta mesela sinirleniyordum. 2011-2012'de mesela ilk albüm çıktığında mesela çok, yani Yarı Farkında albümüne korkunç bir emek verdik zaten. Albüm yönetmenim İsmail Tunç Bilek'ti. Yaklaşık 3,5 sene sürdü o albüm. Genco Arı ile beraberdi. Yani bugün bütün virtüözler çalıştı albümde. Yani hani 2 numara yoktu yani. Herkes alanında 1 numaraydı albümde. 11 şarkılık bir albümdü o. Ve o zaman mesela böyle tabii canlı performanslarıma gelmeyen, albümü dinleyen insanlar, ay bu da mı şarkıcı oldu, ay bunda ses mi var falan. Fakat canlı performansı dinlediklerinde
0: Ya.
1: albümle alakası yokmuş, sen sadece canlı söyle yorumları alıyordum. Mesela o zamanlar sinirleniyordum fakat artık hani yani yaş itibariyle de mesela eleştirildiğim zaman asla, yani hiç sinirlenmiyorum.
0: Zaman seni biraz daha geliştirmeye devam ediyor mu? Yani sana
1: Tabii ki.
0: katkıları olmaya devam ediyor yani, anladığım kadarıyla, öyle mi
1: Tabii ki,
0: diyorsun?
1: tabii ki. Yani artık daha sakin bakıyorum her şeye. Yani neticede biz bir ürün ortaya sunuyoruz. Bunu beğenen olacağı kadar beğenmeyen de olacak. Yani bugün dünya starlarını da eleştiriyorlar. Ya da hani bir atıyorum her iş için bir doktoru da eleştiriyorlar. Bir mimarı da eleştiriyorlar. Bir mühendisi de eleştiriyorlar. Bir işte teknik direktörü de eleştiriyorlar. Yani bir sporcuyu da eleştiriyorlar. İstediğin kadar atıyorum. Mesela ben futbolcu kızıyım. 10 maç adam iyi oynar, 10

0: Birinci de kötü oynar, kötü olur. Ya da teknik direktördü babam futbolu bıraktıktan sonra. Hani 10 tane maç alır, 11. de yenilir, kötü olur. Yani o yüzden bu bizim yaptığımız işte de hani iyi iş sunarsın, iyi olursun. Kötü iş sunarsın, ay kötü olursun. Yani eleştiriye her zaman açık olman lazım. Ben her zaman eleştiriye açığım, yapıcı eleştiriye açığım. Fakat hadsizliğe kapalıyım. Şimdi eleştiri başka bir şeydir, hadsizlik başka
1: tabii,
0: bir şeydir.
1: O
0: yani
1: sınırı bizde çok
0: maalesef,
1: ayarlanamıyor.
0: Hele ki dijital sosyal
1: dört
0: medyada.
1: 4 dakikamız mı kaldı? Zaman nasıl akıp geçiyor? Ece bir daha gelmen lazım. Geç kaldın,
0: Ya
1: cezalısın.
0: kaçta? 8'de 10 dakika geç kaldım ya. 8-10 toparladım. 10 dakika gecikmişim.
1: Yalnız var ya, muhabbet nasıl akıp geçiyor? Allah aşkına şunlardan bir tane daha çek lütfen.
0: Hayır, dur çekeyim.
1: Ben de sana o mu bu mu hazırlığını yapayım, ondan sonra yavaş yavaş veda edeceğiz. Ama merak etmeyin, Ece'yi bir kez daha mutlaka konuk alacağız.
0: Evet, ben çok seviyorum buraya
1: Biz de
0: gelmeyi. Seninle program yapmayı çok seviyorum
1: vallahi öyle
0: ayrıca.
1: ya, gerçekten biz de seni çok seviyoruz inan.
0: Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin ne diye sorsak ne cevap verir?
1: Hadi buyur bakalım.
0: Benim mi en
1: Evet,
0: çekilmez
1: senin
0: özelliğim?
1: arkadaşına gittik sorduk.
0: Ha.
1: Ece'nin çekilmez özelliği nedir dedik. Ne der?
0: Selim Akar'a sorman lazım. Diyor ki kitap yazacağım seninle alakalı.
1: Ne diyor? Ne der mesela?
0: Titizliğimden çok
1: Hmm.
0: yoruluyorlar.
1: Çok mu titizsin?
0: Detaycılığımdan çok yoruluyorlar. Düzenimden çok yoruluyorlar. Güneşi kaçırdık ya ben. Oda dağılmıştı. Ben böyle yaptım. Durun! Odayı toplamam lazım. Selim diyor ki Ece Hanım güneş kaçıyor. Başlatmayın güneşe falan diye. Bu oda toparlanmadan çıkamam dedim. Çünkü
1: Şaka
0: aklım
1: yapıyorsun.
0: bak, playback yaparken çekim esnasında aklım orada kalır. O oda dağınık şimdi onlar üst üste falan. Ruh hastasıyım bu konuda yani. Odayı topladım, güneş kaçtı, ışık tuttular, karanlık oldu falan. Selim Akar kendini parçalıyor. Diyor ki kitap yazacağım sizinle alakalı diyor.
1: Çok iyi ya. Peki, bir tane daha çeksene.
0: Çekeyim.
1: Sorular ve cevaplar güzel, hoşumuza gitti.
0: Evet ya.
1: Sevgili dinleyiciler.
0: Hemen soruyorum. 3 günlük kısa bir seyahate çıkacaksınız. Bavulunuzu hazırlarken ne
1: Aha.
0: olur ne olmaz diyerek evdeki gardırobun yarısını yanına alanlardan mısınız yoksa sadece tek bir sırt çantasıyla kapıdan
1: Mümkün değil
0: çıkan
1: Ece için,
0: gülüyorum
1: mümkün
0: oldu
1: değil.
0: yani. Ben bir
1: Kaç bavulla
0: günlüğüne bak
1: gidiyorsun?
0: bir günlüğüne defileye gidiyorum. Adamlar böyle yapıyor. Ece Hanım. Tepki bu bak beni almaya geliyor. Bir günlük ya bir günlük. Millet sadece el çantası şununla geliyor bizim
1: Tamam.
0: Özge'ler, Demet Şener'ler falan şununla geliyorlar her şey orada var diye. Ben Amerika valizleri olur ya böyle ultra extra large içinde 20 ayakkabı 500
1: Ciddi
0: makyaj
1: misin sen?
0: malzemesi.
1: Bir gün
0: Demet
1: için.
0: Şener böyle yapıyor. Bir yere mi gidiyorsun buradan seyahate mi? Ben de yok defileye gidiyorum. Bu ne? Eşyalar hani bir ne olur ne olmaz. Kızım sen kafayı yemişsin falan diyor. Ya bir 3 günlüğüne sen düşün. Ya bir günlük böyle işe giderken böyleysem.
1: Allah'ım çok fena ya. Peki o zaman sevgili Ece, çay mı kahve mi? Şarkında geldi bu arada.
0: Kahve.
1: Dizi mi film mi?
0: Film.
1: Deniz kenarı mı orman yürüyüşü mü?
0: Deniz kenarı.
1: Yaz mı kış tatili mi?
0: Kış.
1: Kış. Erken uyanmak mı gece oturmak mı?
0: İkisi de.
1: Bir tanesi.
0: Gece oturmak.
1: Tamam.
0: Gececiyim ben, baykuşum ben.
1: Ev yemeği mi dışarıdan söylemek mi?
0: Ev yemeği.
1: Kitap okumak mı müzik dinlemek mi?
0: Kitap okumak.
1: Kedi mi köpek mi?
0: Köpek.
1: Köpek. Ay güzel.
0: Ama hepsi tabii.
1: Sırt çantası mı kol çantası mı?
0: Sırt çantası.
1: Sırt
0: Çok
1: çantası.
0: eşyam var ya.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki yalnız kalmak mı kalabalığa karışmak mı?
0: Açık ara yalnız kalmak. Zaten
1: Bir şey
0: kalabalıklar yok
1: söyleyeceğim.
0: açık
1: Aşk
0: ara
1: hayatın
0: yalnız.
1: şu anda yok. Bitiriyorum.
0: Yok.
1: Ne kadar kaldı? Bitiyor muyuz? Son bir dakika aşk hayatı yok. Ne
0: Yok.
1: oluyor? Ya açtık mı yeni bir aşka yelken?
0: Yok. Ya zaten
1: Niye
0: çok
1: açmadın?
0: yeni bitti.
1: Niye? Bunun bir süresi mi var Allah'ını seversen? Ara mı vermek gerekiyor?
0: Yo bir yani öyle zaten kafamı kaçacak vaktim yok. Sosyalleşmek lazım bunlar için.
1: Bak Ece, yeni bir aşk olur. Bana yazmazsan, bana söylemezsen.
0: Vallahi söylerim. Ben
1: Söz
0: zaten
1: mü?
0: söz
1: İlk bana
0: söylerim.
1: söyleyeceğim mi?
0: Söz.
1: Tamam, ben de söylemeyeceğim, yayında konuşuruz.
0: Tamam vallahi söz söyleyeceğim.
1: Ece seni çok seviyoruz, iyi ki
0: Ben
1: varsın.
0: de çok
1: Valla
0: teşekkür
1: seviyor musun
0: ediyorum.
1: bizi, Radyo Sputnik'i?
0: Çok seviyorum.
1: Senin yerin bizde ayrı.
0: Senin de aynı şekilde zaten enerjini çok seviyorum. Burası çok keyifli. Çok profesyonelsin, çok kıymetli
1: Sen de
0: bir
1: öylesin.
0: isimsin zaten. Uğurkan'a da aynen bu şekilde bahsettim muhakkak geldi. Çok başarılısın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun.
1: Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Yeni projelerde buradayız. Zaten geç
0: İnşallah.
1: kaldım, bunu tekrarlayacağız.
0: 10 dakika ya.
1: Hanımlar, beyler, sevgili Ece Gürsel, sağ olsun kırmadı, bugün konuğumdu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına ilişkin konuştu. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut kilosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Vergi borçlarına yapılacak tecil işlemlerine ilişkin kanun teklifi meclisten yasalaşarak geçti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatına yaptığı açıklamada Türk ordusunun barış ve istikrarın güvencesi olduğunu söyledi. Erdoğan, 50'den fazla ülkeden 1300'ün üzerinde askeri personelinin tatbikata katıldığını belirterek değişen güvenlik dengelerine dikkat çekti. Savunma sanayindeki atılımların süreceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barış ve insani değerleri savunmaya devam edeceğini vurguladı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi. Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı Adana Kürkçüler E-Tipi cezaevinden İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi. Türkiye sağanak yağış geçişleri etkisi altında. Hatay'da etkili olan sağanak sonrası heyelan oluştu. Çöken evde bir kişi hayatını kaybetti. Defne Samandağ Çeyreğolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda da çökme meydana geldi. Aracın hakimiyetini kaybeden kişi hayatını kaybetti. Tokat'ta ise sel önlemleri alındı. Dış gündemle devam edelim. İran basını ABD'nin Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiğini yeni teklif metnine yanıt verdiğini bildirdi. İran'ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD'de Pakistan aracılığıyla İran'a yeni teklif metni gönderdi. İran basını dün akşam metnin incelendiğini ancak ABD'ye henüz bir yanıt verilmediğini belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de dün akşam yaptığı açıklamada ABD'nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söylemişti. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosundaki aktivistlerin bu akşam saat 18 civarında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi. Küresel somut filosu kriz masasından yapılan bilgilendirmeye göre filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor. Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba ile gerilim devam ederken USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdı. ABD ile Küba arasında gerilim sürerken Washington yönetimi USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdığını duyurdu. USS Nimitz'in Tayvan Boğazı'ndan Arap Körfezi'ne kadar dünyanın dört bir yanında görevlerde bulunarak savaş yeteneğini kanıtladığı belirtilen açıklamada bu durumun hazırlık ve varlığın en iyi örneği olduğu savunuldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor.
3: Burada olmasın.
2: 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
3: Mahalle maçı gibi.
4: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
2: Futbolun en derin sırları.
4: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuştu. İBB davasında bugün tahliyeler gelebilir. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü başladı. Çelik Kubbe çok katmanlı hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatın son günündeki faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genel

0: yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
1: İBB davasında bugün tahliyeler gelebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada bugün bayram öncesi mahkemenin tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor. Davada şu ana kadar 33 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde 24'ü İstanbul'da, 1'i Muğla'da olmak üzere 25 adrese operasyon düzenlendi. 16 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Berkay Şahin, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi var. Gözaltı kararı verilen ünlüler arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Mirgün Sarıcabaz, Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın ve Niran Uysal gibi isimler de bulunuyor. Bu arada adreslerde yapılan aramalarda 3 kapsül içerisinde sarılı esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 ekstazi olduğu değerlendirilen renkli haplar, içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, metamfetamin olduğu değerlendirilen 15 gram beyaz renk madde, hassas terazi, 1 boş şırınga ve 20 içi boş kilit poşet ele geçirildi. Türkiye sağanak yağış geçişleri etkisi altında. Hatay'da etkili olan sağanak sonrası heyelan oluştu. Çöken bir evde bir kişi hayatını kaybetti. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Aracın hakimiyetini kaybeden kişi hayatını kaybetti. Tokat'ta ise sel önlemleri alındı.
2: Ekonomi.
1: Petroldeki düşüşte akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor. Böylece motorinin litresi İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 68,6 liraya, İzmir'de 68,33 liraya, Doğu illerinde ise 69,83 liraya gerileyecek. Vergi borçlarına yapılacak tecil işlemlerine ilişkin kanun teklifi meclisten yasalaşarak geçti. Mevcut faiz oranına göre ödenecek taksit ve toplam geri ödeme tutarları ortaya çıktı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 72 aya yükseltildi. Meclisten geçen kanun teklifiyle birlikte vergi borçlarını yıllık %39 tecil faiziyle 72 ay taksitle ödemek isteyenler için süreç resmi gazetede yayımla birlikte başlayacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar da vergi borçlarını yapılandırabilecek. Haberlerin son gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Futbolculara garanti veriyor.
3: 96 yıllık bir destan.
5: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
6: Çok tatlılar ya.
3: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
3: Futbolun en derin sırları.
5: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
5: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü

Saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor. Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra haydi o zaman yayınımıza doğru yelken açalım. Bugün ne yapacağız? Bugün bol bol yapay zeka haberlerinden, enteresan açılımları olan haberlerden konuşacağız sizlerle. Gerçekten de enteresan haberler var. Hani ben böyle gözüm döndü sizler için en doğrularını seçme adına, ama gerçekten de enteresan haberler çıktı. Şimdi ilk haber biraz yapay zekaya dokunan, biraz teğet geçen haberlerden bir tanesi. Amerika belki bizim Türkiye'de de yapmamız gereken bir işi yapmış ve şöyle bir şey yapmış. Operatörler, Amerika'daki operatörler, hani bizdeki Turkcell, Türk Telekom, işte Vodafone gibi operatörleri bir araya getirmiş ve bir ortak siber savunma cephesi kurmuş. Telekomcular da buna biz tek başımıza olmaz demişler. Amerika'daki telekom şirketleri kimler? İşte AT&T, Verizon, T-Mobile US, Charter Communication, Comcast, Cox Communication filan gibi böyle o bir sürü şey var. Bir sürü şey de bunlar kar amacı gütmeyen bir siber güvenlik paylaşım merkezi kurmuşlar. Yapının amacı Amerika'nın iletişim omurgasına yönelen, giderek karmaşıklaşan, özellikle de yapay zeka ile hızlanan siber tehditlere karşı operatörlerin daha hızlı, daha koordinatli, daha güvenilir bir biçimde bilgi paylaşmasını sağlamakmış. Yani olay aslında müdahale değil, bilgi paylaşmak. Burası çok önemli, burası çok önemli. Haberin asıl önemli olan noktası da şu: bu sıradan bir sektör işbirliği açıklaması değil. Yani Amerika'da telekom sektörü, özellikle de Çin bağlantılı olduğu belirtilen Salt Typhoon gibi siber casusluk operasyonlarından sonra iletişim altyapısını tek tek şirketlerin güvenlik ekipleriyle korunamayacak kadar büyük ve birbirine bağlı olduğunu kabul etmiş görünüyor. Yani işte Microsoft kendini korusun, bankalar kendini korusun, bilmem kim kendini korusun, hayatım öyle olmuyor demişler. Demişler ki yani hep beraber bunu yapalım, hep beraber el birliğiyle buna bakalım, bakalım nasıl olacak demişler. Böyle bakıyorlar işe. Bir T-Mobile güvenlik yöneticisi konuşmuş burada. Yani gerçekten de diyor ki şirketlerin kendi aralarında doğrudan ve daha hızlı bilgi paylaşımına çok ihtiyacımız var diyor. Şimdi haberin aslında en kritik yeri, telekom şirketlerinin rakip olmalarına rağmen aynı siber savaş alanında olduklarını kabul etmeleri. Yani birisi saldırınca aslında A telekom şirketine, B telekom şirketine saldırmıyor, genel network'e saldırıyor diye düşünmeye başlamışlar ki bu ülkemizde de düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü bir operatörün ağındaki zayıflık yalnızca o şirketin müşterisini etkilemiyor efendim. Çağrı yönlendiriliyor, roaming, SMS doğrulama, kurumsal hatlar, internet omurgası, veri merkezi bağlantıları, kamu iletişimi, bir sürü katmanlar üstünden bütün bir ekosisteme saldırı geliyor aslında. Şimdi telekom dünyasında güvenlik benim kalem sağlam arkadaş, ötekiler kendileri düşünsün oyunu değil. Kale duvarları hepsi birbirine bağlı. Bir yerde bir delik olursa, bir yerde birisi yıkılırsa öbürlerinin de başına işler geliyor. Yani o yüzden de hep beraber el birliğiyle ortak çalışmalar yapılması gerekiyor. Bakın burada ben işte şeye şu kadar ayırayım siber güvenliğe, ben bilmem neye bu kadar ayırayım olayı değil bu. Bu aslında bilgi paylaşımı olayı. Bana şöyle bir saldırı yapıldı, ben böyle hallettim. Şuradan yoğun saldırı geliyor, siz de bu IP'lere karşı dikkat edin gibi bir bakış açısı. Yani bence bu haberden çıkacak en önemli cümle, Amerika'da telekom sektörü yapay zeka çağında siber savunmanın artık şirket işi değil, omurga işi olduğu konusu ve omurga bu şeyin güvenliğin sağlanması gerekiyor. Belki de atamızın daha önce savaşlarda söylediği şeyi düşünmemiz gerekiyor. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani tek bir yeri savunmuyoruz biz, bütün vatanı savunuyoruz. Bütün vatan bizim çünkü.
dedikten sonra, yani bu haber kulaklarımızda olsun, bu haber belki de devlet büyüklerimizin, iktidarın kulağına gitmesi gereken insanların kulağına gider diye umuyorum ve düşünüyorum. Bizi dinliyorlar çünkü. Bunu da biliyorum. Efendim, geçelim şimdi daha enteresan bir konuya. Şimdi Amerika'da yeni bir akım doğdu diyeyim. Akım olabilecek gibi bir akım gibi akım. Şöyle bir akım. Yeni mezunlar, ya mezun olurken böyle mezuniyet törenlerine insanlar gelir, konuşmalar falan yaparlar ya. Bu mezuniyet törenlerinde bir yuhalama akımı doğdu. Yani bu bir diploma töreni olmaktan çıktı. Kuşakların insanlara bilgi ve düşüncelerini aktarabilmeleri için bir akım haline dönüştü. Yuhalama olayı. Şimdi yapay zekanın işte geleceğin heyecan verici teknolojisi olduğunu konusunda hiç şey yok. Kimsenin bir ters düşüncesi yok. Evet, geleceğin teknolojisi, geleceğin heyecan veren teknolojisi. Ama ne zaman birisi bir mezuniyet töreninde yapay zekadan, gelecekten vesaireden konuşmaya başlasa yuhalanmaya başladı. Ya birkaç kampüste konuşmacılar yapay zekadan söz eder etmez öğrenciler o bütün o bulundukları yerden çıkıp yuhalamaya başlamışlar. Mezuniyet kürsüsünden yapay zeka size fırsatlar getirecek diyen herkes burada yuhalanmalara maruz kalmış. Çünkü insanlar şey düşünüyor, öğrenciler yapay zeka giriş seviyesindeki işlerinizi azaltıyor olabilir bakış açısından çok yoğun derecede korkuyorlar ve bu da bütün üniversitelerin mezuniyet günlerinde bir yuhalama dalgasına doğru gitmiş. Yani bu öfkenin arkasında aslında basit bir teknoloji karşıtlığı yok. Yani bu öğrenciler ne yapay zeka mı, Allah kahretsin o yapay zekayı diye bakmıyorlar. Burada iki yüzlülüğe sinirleniyorlar. Mesela işte University of Arizona'da böyle bir öğrenci şunu demiş. Okulda yapay zeka kullanmaları yasaklanıyor ve cezalandırılıyor. Ama mezuniyet gününde birisi kürsüye çıkıp yapay zeka süper, yapay zeka şöyle güzel, yapay zeka böyle aslan kaplan diye bize anlatıyor. E biz kullanınca kopya, şirketler kullanınca devrim diyor. Çok haklı değil mi çocuk ya, gerçekten de. Yani ya siz yapay zekayı kullanıyorsunuzdur ya yapay zekadan kaçıyorsunuzdur. Yani bunun arasında bir şey. Yani siz kullanırsanız sizi döverim ama yapay zeka süper bir şey. Olur mu ya böyle bir şey? Kimler nerelerde yuhalanmış? Biraz onun listesini de çıkarttım size birkaç farklı haberden. Mesela University of Arizona'da eski Google'ın CEO'su Eric Schmidt, hatırlarsınız bu ismi, 10 bin mezuna hitap ederken yapay zekanın her mesleğe, sınıfa, hastaneye, laboratuvara, kişiye ve ilişkiye dokunacağını söylemiş. Öğrenciler bu noktada ne yapmışlar? Yuu demişler. Bu demişler. İngiliz, bu arada Amerikalılar bu diye yuhalıyor. Şirket şey Schmidt o gençlerin makineler geliyor işler buharlaşıyor korkusu duyduğunu ve bu korkunun anlaşılır olduğunu söylemiş ama yine de yapay zekanın dünyayı şekillendireceğini asıl sorunun öğrencilerin yapay zekayı şekillendirmeyeceği olduğunu savunmuş. Bir başka yuhalama olayı University of Central Florida'da olmuş. Burada işte bir emlak geliştirme yöneticisi Gloria Caulfield konuşurken bunun bir sonraki sanayi devrimi yapay zekanın olduğunu söyleyince öğrenciler yine ayağa kalkıp yuhalamaya başlamışlar. Caulfield şaşırmış. Bir noktaya dokundum galiba, yanlış bir yere dokundum. Bir bitirebilir miyim diye tepki vermiş. Ardından da demiş ki birkaç yıl önce yapay zeka hayatımıza bir faktör değildi deyince bu kez alkış almış. Şimdi AI yani yapay zeka avucumuzun içinde deyince yeniden yuhalanmış. Yani öğrencilerin tepkisi yapay zekadan hiç bahsetme değil. Yapay zekayı kaçınılmaz nimet diye pazarlama arkadaş şeklinde. İşte bence bu da enteresan. Şimdi Middle Tennessee State University'de yine bir Amerika'daki üniversitelerden bir tanesinde Big Machine Records CEO'su Scott Borchetta bir konuşma yapıyormuş mezunlara. Müzik endüstrisinin yapay zeka tarafından yeniden yazıldığını söyleyince öğrenciler yine yoğalamaya başlamışlar. Borchetta bayağı sert bir yanıt vermiş. Demiş ki yapay zeka bir araçtır. Öğrencileri bununla başa çıkması ve onu kendileri için çalıştırması gerekir demiş. Bu tepki özellikle yaratıcı sektörlere girecek gençlerin korkusunu da gösteriyormuş. Müzik prodüksiyonu, işte medya tasarımı, bilmem metin, ses filan falan.
Yani daha mezun olmadan bizim alanlarımız otomasyona açılıyor demiş öğrenciler. Bir başka şey, bir mezuniyet töreninde yapay zeka destekli isim okuma sistemiyle öğrencilerin isimlerini okumaya başlamışlar. Bazı öğrencilerin isimleri yanlış okunmuş yapay zeka tarafından. Bazıları sahneden geçerken isimlerini duymamış, ekrana isimler takılmış. Tören böyle üst üste birkaç kere durmuş. Okul başkanı yeni bir yapay zeka sistemini okuyucu olarak kullanıyoruz dediğinde salondaki bütün öğrenciler ayağa kalkmış ve yuhalamışlar. Burada aslında yapay zeka değil yuhalanan, yapay zekayı doğru dürüst kullanamayan üniversite şeyleri yuhalanmış. Şimdi bu analistlere göre bu 2026 mezuniyetlerinde yapay zekadan söz edilmesi artık birçok salonda bu anlattığım gibi yuhalamalarla karşılaşıyor.

Yapay zekanın onlara nasıl satıldığından nefret ettikleri için yuvalıyorlar. Yani çünkü aynı gençler ödevde, fikir üretmede, metin düzenlemede, haber tüketiminde, eğlencede, günlük işlerde yapay zekayı zaten kullanıyorlar. Kullanma deseniz bile kullanıyorlar. Ama mezuniyet kürsüsünden gelen mesaj çoğu zaman şöyle duyulur. İşlerinizi dönüştürecek, bazılarınızı yok edecek ama siz bundan büyük heyecan duyun. Şimdi insan ister istemez diyor analistler. Biraz da siz heyecanlanmayın. Bizim maaş bordrosu gidiyor demek istiyor. Mesela Reuters'ın bu konuda bir yorumu var. Yapay zeka ilerledikçe genç dijital yerliler yani native digital'lar arasında umut değil kaygı ve öfke büyümeye başlamış. Reuters Standard Chartered'ın 7000'den fazla işi kesip bazı düşük değerli insan sermayesi işlerini yapay zeka ile değiştirme planını işte Meta'yı, Amazon'u, Block gibi şirketlerin yapay zeka ve verimlilik gerekçeli işten çıkartmalarında bu kuşak kaygısının ekonomik zemini olarak veriyor. Yani burada aslında işte iş ve bütün suç yapay zekaya atılıyor ya, ben bunun hastasıyım. Neden diyeceksiniz? Yani adam iş yerinden eleman atacak. Diyor ki yapay zeka geldi o yüzden atıyorum. Hayır, yapay zeka atmıyor bunları işten. Sen atıyorsun işten. Sen atıyorsun. Biraz şeyin sahibi ol. Hani vallahi ben size maaş vermek istiyordum ama yapay zeka yok dedi filan. Olur mu ya böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Gerçekten mi yani? Neyse efendim. Yani bu haberi kulaklarımızın içinde tutmakta fayda var. Geleceğin sosyolojik araştırmalarında vesairelerde bu bir çıkış noktası olacak bence. Şimdi daha enteresan bir haber, BBC'den aldığım bir haber. Yapay zeka destekli arama sistemlerinin ne kadar kolay manipüle edilebildiğini göstermiş haber. Bir gazeteci şöyle bir şey yapmış. İnternete kendi hakkında uydurma bir yazı koymuş. ChatGPT ve Google'ın kendisini dünya şampiyonu sosisli sandviç yeme yarışmacısı gibi göstermesini sağladığını anlatmış. Yani hani hakikaten böyle büyük adam, büyük bilmem ne filan değil. Adam direkt saçmalamış ve onu da üst limitlere taşımış. Dünya şampiyonu sosisli sandviç yeme yarışmacısı ne abi? Neyse. Ama şimdi bunun arkasında şöyle bir şey var. Şaka gibi görünen bu deneyin asıl tehlikesi şu. Aynı yöntem sağlık ürünlerini satıcıları için, emeklilik tavsiyeleri için, finansal kararlar için, hukuki konular için de kullanılabilir. Yani birisini dünya sosisli sandviç yeme şampiyonu gibi gösterebiliyorsanız eğer, bak bu ilaç sana sonsuz hayat veriyormuş şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da işte bak bu hisse senedini al, sana bu şu kadar para getirecek de diyebilirsiniz. Şu anda var bu. Ben kendime iş edindim. Twitter yani X üstünde şöyle bir şey yapıyorum. Bütün o karşıma çıkan kandırma finansal haberleri alıyorum ve yasaklattırıyorum ve bunları şey yapıyorum. Aman diyorum, bakın bunlar şöyle haberler diyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Piyasadaki tanınmış insanlar, ki bunun içinde bakanlar falan da var. Bakan şunu dedi, bu adam da buradan şu kadar 100 bin dolar kazandı. İşte bilmem ne iş adamı emekli oldu, oradan getirdiği parayı kızı bilmem ne yaptı, oradan şu kadar milyon dolar kazandı. Filan gibi haberleri haber gibi, sanki atıyorum Hürriyet'in, Milliyet'in, Cumhuriyet'in haberiymiş gibi bize sunmaya çalışıyor. X'teki yapay zeka ile hazırlanmış şeyler. Ve o kadar çirkin ki, ama o kadar yanlış ki. Hatta bazıları bunun için şeyler para alıyor. Bakın böyle enteresan şeyler de var. Hürriyet'e mesela, ya da Hürriyet demeyeyim de, yani internet siteleri oraya insanların haber koymaları için onlardan para alıyor. İnsanlar da böylesi kandırma haberleri koyuyorlar içlerine. Ve o kandırma haberleri daha sonra gerçekten insanların parasını çalmakta kullanılıyor. Yani onlar diyorlar ki abi sana bir 1.000 lira vereyim, buraya bu haberi koyayım ya da bir haber koyacağım buraya, tamam mısın diyor. Gazeteli tamam diyor. Ne olacak, 1.000 lira taş atıp kolu yorulmayacak ki. Zaten ana sayfada göstermeyeceğim diyor haberi. Ama işte o haberle insanlar, bak böylesi güvenilir bir sitede böyle bir haber çıkmış diye bakıyorlar buna. Ve insanları acayip kandırıyorlar. Yani şimdi zaten SEO denen bir ahlaksızlık var ortada. SEO neydi? SEO Search Engine Optimization'dı. Yani arama motorunun optimizasyon süreçleriydi. Siz arama motorunda üst taraflarda çıkabilmek için haberlere envai çeşit maymunluklar yapıyordunuz. Nasıl maymunluklar yapıyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki o işte bu akşam işte Fenerbahçe, yarın akşam diyeyim de bari şey olmasın, gerçek bilgi olsun. Yarın akşam mesela Fenerbahçe'nin Final Four'daki şeyi var, maçı var. Saat kaçta diye soruyorsun.

Şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Yarınki Fenerbahçe Final Four maçı var. Saat kaçta mı? Saat kaçta diye soruyorsanız yarınki Fenerbahçe Final Four maçının saat kaçta olduğunu söyleyeyim size. Saat kaçta mı? Arkadaş haberin dörtte üçünde saat kaçta saat kaçta saat kaçta diye gidiyor. Ya tamam ben o soruyu sordum zaten. Sen cevabı ver. Oraya şunu yazacaksın. Yarınki maç işte bilmem ne kanalında saat 18'de diyeceksin ve bitecek. Haber bu kadar. Bir satır. Hayır. İşte o SEO maymunluğunun içine girerseniz o sizi daha yukarı çıkartması için böylesi aptal aptal şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Basının bugün dijital dünya yüzünden geldiği en kötü nokta bu. Basın bu yüzden çok kötü bir yere geldi. Çünkü insanlar okuduklarını anlamıyorlar, insanlar okuduklarına inanmıyorlar. Çünkü haberleri insanlar için değil, Google'ın arama motorunun optimizasyonu için yazılıyor. Haberler sizin için yazılmıyor. Haber arama motoru için yazılıyor. Neyse efendim, geçelim bu haberi de daha fazla sinirlerim oynamadan. Şimdi Google'a dedik. Google aslında böyle enteresan duyurular yaptı geçtiğimiz günlerde. Birkaç duyuru birden yaptı. Biraz onları toparladım sizin için. Bayağı bir Google günü gibi olacak ama neyse. Şimdi haber diyor ki Google yapay zeka yarışında yeniden öne geçiyor. Bendeki karşılığı şu anda bu değil. Bendeki karşılığı şu anda ChatGPT Google'ın gerisine düşmüştü. Geçen ay iki adım önüne geçti. Bakalım Google bir şey yaparsa ve önüne geçerse onu göreceğiz ama şu anda değil. Niçin Google yapay zeka yarışında yeniden öne geçiyor diyor haber. Şu yüzden efendim Google yalnızca iyi bir model geliştirmekle kalmamış. Gemini'yi Gmail, Maps, Search, Android, seyahat, alışveriş filan gibi şeylerin de içine gömmüş. Hatta yakında iPhone Siri gibi insanların zaten her gün kullandığı yerlere gömüp rakiplerinden çok daha güçlü bir dağıtım ağı kurduğunu söylüyor. Yazıya göre Silikon Vadisi'nde Google'ın sadece toparlanmadığı yarışı kazanabilecek bir konuma geldiği fikri de güçleniyormuş. Vallahi yani doğru dürüst yazı yazmayan işte ne bileyim halüsinasyonları diğerlerine göre daha yüksek bir yerin çok hızlı gitmesine imkan ve ihtimal yok. Şu anda Google orada değil. Ben kendi gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani ben sizin yeriniz olsam bugün Gemini kullanmazdım. Ben bugün ChatGPT kullanıyorum yazı yazmak için, özetlemek için ve bağlam kuvvetlendirmek için. Şu anda yani daha bundan 2 ay önce Google kullanıyorum, Gemini kullanıyordum ama ondan 2 adım geriye düştü Google. Bunu söyleyeyim size. Şimdi Google bu da bu arada ne yapıyor? Arama çubuğunu yapay zeka ajanına dönüştürmeye başlamış. Böyle bir hareket etmiş. Şimdi CNN'de gördüm bu haberi. Google'ın arama motorunda yıllardır yaptığı en büyük değişikliklerden biri yaşanıyor diyor uzmanlar. Arama çubuğu yalnızca birkaç kelime yazıp link listesi aldığımız bir yer olmaktan çıkıyor. Daha uzun, konuşma diline yakın, soruları anlayan ve bir kullanıcı adına tarayabilen ve belli konularda arka planı takip eden bir yapay zeka ajanı haline gelişiyor. Valla bu konuda çok geç kaldı. Google hani yapay zekanın çıktığı birinci gün bunu yapmalıydı bence. Yani çünkü şöyle bir şey. Mesela bakın Google'da eskiden arama yapardık. Mesela neydi? Mesela ben kendi yaptığım arabalardan birini söyleyeyim size. Bu enflasyon zıttır oynuyor ve TÜİK'le bunların ayarıyla oynuyor ya sürekli elinde tornavidayla. Ben dedim ki yani enflasyonun ne zamanlar hangi haberlerden sonra çıktı? Hangi haberlerden sonra indi? Bunu araştırayım dedim. Enflasyonun tepe noktaları, inmeler ve çıkmalar arasındaki tarihleri döktüm. Sonra o tarihlerdeki haberlere gittim. O haberlerin içinde zıplama yapma ihtimali olan haberleri seçtim filan falan. Bu bayağı bana bir haftalık filan bir şey verdi. Zorlayıcı bir süreç yaşattı. Ama ben sonra bunu yapay zeka ile denedim. Dedim ki hangi haberlerden sonra ne olmuş bana enflasyondaki böyle sert değişimleri getir. O zamanlarda buna etki etme ihtimali olan haberleri getir. Çatır çatır yaptı. Yani benim bir haftada yaptığım şeyi yaklaşık dakikalar mertebesinde yaptı bitirdi yani. Vallahi bu önemli. Bu arada Google Gemini 3.5 flash koymuş arama motoruna. Arama motorunun o içine yazı yazdığınız yere. Yani Google bu modeli yapay zeka modu içinde varsayılan bir model haline getirmiş ve yeni arama deneyimini metin, görsel, dosya, video ve işte o Chrome sekmeleri gibi farklı girdilerle de çalıştırabileceğini söylemiş.
Güzel, evet, çalışıyor şu anda. Bakalım ama ben şeyde mesela umduğum verimi alamadım, onu söyleyeyim size. Gmail içinde umduğum verimi alamadım. Mesela bana Gmail'de şeylerim var. Ben maillerimi, o kadar çok bana mail geliyor ki ve her işim aşağı yukarı maille halletmeye çalışıyorum. Onları yaparken de ben maillerimi etiketliyorum. Mesela işte benim çağrı yaptığım mailler, bana gelen çağrıların mailleri, işte ne bileyim daha sonra okurum diye kenara koyduğum şeyler, yapay zekanın mailleri, diğer haberlerin, sağlık haberlerinin mailleri falan gibi böyle bir kategorizasyon yapıyorum. Mesela ben dedim ki Google'a, daha sonra Gemini'ye, içinde kullanabiliyorum ya Gmail'in. Dedim ki ya bana gelmiş mesela benim etiketlediğim, en son benim yazdığım ama bana cevap gelmeyen maillerin bana dökümünü ver. Yapamadı. Şimdi yapay zekanın benim o alanda hayatımı kolaylaştırması için yapması gereken şey bu efendim. Yoksa arka tarafta patlıyor. Enteresan bir şey, bir haber. Biraz zor, okuması zor bir haber. Variety'den aldım bu haberi. Şimdi şöyle bir haber. 1970'lerin erotik filmler arşivi yapay zeka sayesinde yeniden diriltilmiş. 1976 tarihli erotik dergilerin fotoğraflarını almışlar ve bunları yapay zeka ile kısa filmlere dönüştürmüşler. Yani erotik filmlere dönüştürmüşler. İnanılmaz değil mi? Yani 1976'da mesela 20 yaşında olan bir kişi 2026'da aradan 50 sene geçmiş, şu anda 70 yaşında. Ama biz onun erotik filmlerini seyrediyoruz. Hiç çekmediği erotik filmleri. Şimdi yani bu sıfırdan yapay zeka ile üretildi pornolar ya da erotik filmler dersek, şimdi burada iş tehlikeli bir yere gidiyor. Yani siz erotik bir dergiden aldığınız fotoğraflardan erotik film üretebiliyorsanız, normal insan fotoğraflarından da üretebilirsiniz ki üretiliyor. Burada mesela geçmişte yayınlanmış statik erotik fotoğraflar yapay zeka aracılığıyla hareketli sahne haline getirilmiş. Yani yapay zeka yeni karakterler icat etmekten çok eski arşiv materyalini bugünün görüntü üretim teknolojisiyle yeniden canlandırmış. Yani bunu bir teknolojik gelişme, oley, süper filan diyeceğimiz bir şey olarak bekliyorlar ama bence böyle değil. Bu iş başımıza büyük işler açar efendim. Açma ihtimali çok yüksek. Yani çünkü yarın öbür gün iktidardaki bir adamın, şeydeki muhalefetteki bir adamın böylesi görüntüleri çıkarsa, işte orada konuşacak çok şeyimiz olur. Hayır, bunlar yapay zekayı yasaklar ondan sonra. Yani biz yapay zeka ile hesap da yapamaz duruma geliriz. Beni bu korkutuyor en çok. Ne yalan söyleyeyim. Haydi o zaman bir müzik arasına doğru yelken açalım. Şöyle bir sesimizi ben dinlendirirken siz de kulaklarınızı dinlendirin. Güzel bir parça, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, Come Together'la girdik. Beatles'ın Come Together Stop the War başlangıcından bugüne Come Together Right Now Over Me'ye geldik Aerosmith'le. Çok güzel bir şarkıdır kendileri, sağ olsunlar. Aerosmith bunu başka bir hale getirdi tabii. Neyse, şimdi enteresan bir haber var. Google yeniden gözlük işine girmeye başlıyor. Ve gözlük savaşlarına Gemini'yle dönme kararı almış. Niye enteresan bu? Herkes giriyor gözlükle. Allah Allah, ne var ki filan diyeceksiniz. Şimdi Google Glass, yani Google gözlüğü 2013 yılında çıktı. Ben de taktım onu bir süre. Böyle enteresan bir şeydi. Çünkü üstünde bir kamera vardı. Siz o kameraya böyle gözlerinizi dikerek bakıyordunuz. Sağ üst köşesine. Yolda yürürken sağ yukarılarda bir yerlere bakarak yürümek zorunda kalıyordunuz filan. Çok acayip fiyatı vardı. Yani verilecek gibi bir fiyat değildi. Ve yani mantık olarak çok güzeldi ama yani yapacağınız işler çok kısıtlıydı. Neden? Çünkü o zaman mesela böyle Gemini gibi ya da ChatGPT gibi bir şey yoktu. O yüzden de çıktı 2015'te, tamam abi olmadı bu falan deyip piyasadan çektiler aleti ve gittiler. Şimdi işte efendim yeni gözlükler çıkacakmış. Android'de de iOS'de de çalışacakmış. İlk versiyonda bilgiler o göz içine yansıtılmayacakmış. Yani Gemini kullanıcının kulağına sadece konuşacak. Konuşmalı bir şeyden bahsediyoruz burada. Google ayrıca göz içi ekrana sahip daha gelişmiş bir model üstünde çalışıyormuş. Fakat bu sürüm henüz piyasaya çıkacak durumda değilmiş. Göreceğiz bakalım. Yani ben hep şunu düşünüyorum. Siz mesela bir düğmeye bastığınızda camınız ekrana dönüşebilirse, bunu ben denedim çünkü. Ve bu gözlük çok ağır olmazsa böyle, çünkü bir süre sonra şey yapıyorsunuz. Bu arada gözünüz bozuksa mesela, o gözünüzün bozukluğunu telafi edecek içine ayrı bir gözlük ya da lens takamıyorsanız bunları almanın hiç mantığı yok. Bakın, hiçbir mantığı yok. Mesela işte Meta, Ray-Ban akıllı gözlükler yaptı. İşte 7 milyon satmış şimdiden. Bayağı da ciddi bir rakam bu yani. Ama orada da şu var, işte acaba bu bizim bütün hayatımızı izliyor mu? Bütün kapatsam bile ne yapsam, nereye baksam görüyor mu filan gibi durumlar var. Bunların hatta bazı yerlerde kullanımı yasaklandı. Ama yani sesle kontrol edebileceğiniz ve gözünüzün önüne siz istediğinizde ekran getirebilecek bir alet gerçekten müthiş bir alet olur. Bilgisayarları bırakmanıza kadar gider. Şu anda bilgisayarı ben klavyesi için kullanıyorum. Sesle yazabilsem sesle yazardım. Karşımda ekranda bir şeyler görebilsem ekrana da gerek kalmazdı filan falan. Şimdi yani iki haftadır size çok derin bir şekilde Elon Musk'ın Sam Altman'la olan o davasını anlatıyordum. Bu davanın artık sonuna geldik. Dava bitti ama yapay zeka sektörünün üstündeki siz dağıldı mı? Hayır, dağılmadı. Yani o Sam Altman'la Elon Musk arasındaki dava hukuken Elon Musk'ın kaybıyla bitti. Hadi canım sen de dediler Elon Musk'a ve gönderdiler onu. Ama işte yapay zeka sektörü açısından kimse temize çıkmış gözükmüyor burada. Yani Sam Altman bundan sonra çok temiz, çok düzgün bir insan gibi mi görünmeye başladı? Hayır. Orası bir kirlendi, birbirine çamur atarken orayı bayağı bir kirlettiler. Yani bu arada zaman aşımı nedeniyle, yani usule ilişkin bir gerekçeyle, yani zaman aşımı nedeniyle sona erdi bu dava. Buna rağmen duruşmaların yapay zeka dünyasının insanlığı kurtarma idealleri kadar işte para, güç, kişisel rekabet, kontrol kavgası filan gibi şeylerle şekillendirildiğini de gösterdi bize bu dava. Bunlar da işin önemli tarafları efendim. Musk ne demişti? Musk abi bunlar işte insanlık için yapacak demişlerdi. Öyle olmadı. OpenAI ne demişti? Musk zaten bizim kar amaçlı olacağımızı biliyordu. O yüzden demişti. Musk onlardan 150 milyar dolar istemişti. Bu şirketi ben adam ettim diye. Nasıl adam etmiş? 150 milyara lık şirket haline gelmesi için 38 milyon dolar vermiş. Bir de ismini vermiş. Bak bak bak bak, ismini vermiş yani. Yani yapay zekayı kimin çıkarları için nasıl yönetecek sorusu davadan sonra hala yanıtsız efendim. Böyle lök gibi ortada duruyor. İnsanlık yararına yapay genel zeka AGI gelecek mi? Yok, hala bu soruda
böyle lök gibi ortada duruyor. Ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz bunu. Geçelim başka haberlere. Şimdi şöyle bir haber var. Yapay zekanın geleceği kimin olacak? Güzel soru değil mi? Yani şimdi Wall Street Journal'dan aldım bunu. Technology Newsletter diye bir metinden aldım. Yani yazı yapay zekanın artık yalnızca teknik bir model yarışı olmadığını, sermaye, hukuk, çip üretimi, bulut altyapısı, çalışan serveti, kamu meşruiyeti etrafına dönen bir iktidar mücadelesine dönüştüğünü anlatıyor. Yani yapay zeka konuşurken biz aslında çok fazla farklı şeyler konuşuyoruz. O yüzden de teknik insanlar çıkıp sadece teknik olanlar yapay zeka şudur budur diye anlatınca böyle biraz tuhaf kaçıyor. Çünkü arkasında sosyoloji var, hukuk var, tıp var, her şey var, her şey var. Ya mesela OpenAI Elon Musk davası mesela, Anthropic'in yükselişi, işte TSMC'nin o kritik konumu, o çipler, yapay zeka çiplerinin kritik konumu, OpenAI çalışanların hisse satışları. Yani bunlar hepsi acayip şeyler, cepheler. Ve temel fikir şu, yapay zekanın geleceğini tek bir şirket ya da tek bir kurucu belirlemeyecek. O iş bitti. Yani eskiden ne vardı? Mesela Microsoft vardı, işte üretiyordu. Intel vardı, çip üretiyordu. Bilmem ne vardı, tek o yapıyordu. Hayır, onlar bitti artık. Yani modelleri geliştirenler, çipleri üretenler, bulut altyapısını sağlayanlar, finansmanı kontrol edenler, mahkemeler, düzenleyiciler hep birlikte bir güç mimarisi kuruyorlar. Ve bu mimaride toplumun ve kamu yararının nerede duracağı hala belirsiz. Yani insanlar çok büyük paralar aktarıyorlar. Bakın, eğer bir işe şirketler 1 trilyon dolar aktarıyorsa, 1 trilyon doların içinde kamu yararı gözden çıkarılabilir olur. Ne yazık ki bunu böyle söylemekte çok bana üzüntü veriyor ama ne yazık ki böyle. Yani bir şeyin değeri ne kadar yüksekse insanın değeri onun yanında daima küçük olur. Mesela örnek vereyim mi size? Hadi günümüzden ve ülkemizden bir örnek vereyim. Mesela siz bir İstanbul'a yeni bir boğaz yapmak isterseniz, o boğazdan gelecek olan para ya da fayda insanlık yararını arka plana iter. Yani mesela ya bizim burada iki tane baraj var, o barajlar, göller var. Bunlar suyu giderek azalan İstanbul için çok önemli göller. Bunun içinden tuzlu deniz suyu geçirirseniz bu göller kullanılamaz hale gelir dediğinizde, abi tamam da para kazanacağız diyor insanlar. Bu İstanbul'a fayda getirecek, para kazanacak, ülkemize para girecek, oraya insanlar evlerini yapacak, biz onlara arazi satacağız diyorlar. Bunun gibi yapay zeka ne kadar çok para aktarılırsa o insan faydası o kadar geriye gidiyor. Ve gidecek. Size bunun sözünü veriyorum. Hadi bir müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar burada birlikte olacağız. Ve yine çok enteresan şeyler konuşacağız. Şey gibi mesela, Çin internetinde chatbot değil yapay zeka süper uygulaması olur mu acaba, konuşacağız.

Don't Stop Me Now, Queen'in şarkısıyla böyle bir kulaklarımızın pası gitti. Bu şarkıyı seçenlere buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hadi yazılara geçelim şimdi. Yazıların arasında şöyle bir şey var. Beşeri bilimler diye bir şey var ya. O müthiştir bu alan ve bu beşeri bilimler bir süre aramızdan ayrıldı. İnsanlar çok fazla materyalist oldular. Beşeri bilimlerden biraz uzaklaştılar. Yani tarih, işte ne bileyim sosyoloji, psikoloji filan gibi bilimlerden biraz uzaklaştılar. Ama yapay zeka gelince efendim umulanın çok aksi enteresan şeyler yaşanmaya başlamış. Yani yapay zekayla böyle insanlar daha çok fizik matematik düşünür diye düşünenler yanılmışlar. Daha çok beşeri bilimleri ön plana çıkartmaya başlamış yapay zeka. Neden? Çünkü yapay zeka çağında edebiyat, tarih, felsefe, etik, psikoloji, sanat gibi o beşeri bilimlerin gereksizleştirmek yerine stratejik değerler kazandırmış. Yapay zeka. Çok enteresan değil mi? Yani temel fikir bilgiye erişmenin ucuzladığı bir dünyada anlamlandırma, bağlam kurma, ahlaki karar verme ve insan davranışını yorumlama becerileri daha önemli hale gelmiş efendim. Yani şöyle bir şey yok. Edebiyat okuyun, süper olun filan. Böyle bir şey değil. Ama asıl değerli o profilin teknolojiyi anlayan ama insanı unutmayan teknik okur yazarlıkla eleştirel, tarihsel ve etik düşünceyi birleştiren bir yapının hayatımıza girmesi çok önemli ve yapay zeka bize bunu veriyor. Yani bu tartışmanın ana damarında beşeri bilimlerin geri dönüşü fikri varmış. Tarih dediğim gibi insan davranışı, eleştirel düşünme bunların hepsini saydım. Daha fazla önem kazanabilir diyor. Çünkü yapay zeka insanın yaptığı birçok işi taklit ettikçe İnsan olmanın ne demek olduğu sorusu daha merkezi hale geliyor. Makine metin yazdığında iyi metin nedir diye yeniden sormaya başladık. Makine resim yaptığında sanat nedir, aslında bu sanat mıdır diye bunu tartışmaya başladık. Makine bir karar önerdiğinde sorumluluk kimde diye yeniden sormaya başladık. Makine arkadaşınız gibi konuştuğunuzda tamam da ilişki nedir diye yeniden sormaya başladık. Yani bu bizi bambaşka bir yere giriyor. Yani yeni o değerli profil teknolojiyle düşünebilen ama insanı unutmayan kişiler olacak efendim. Yani hem aracı kullanacaksınız hem bunun yanında teknik okur yazarlığınız olacak ama hem de o aracın ürettiği sonuçları yargılayacak kadar felsefe, tarih, etik ve psikoloji bileceksiniz. İşte yapay zeka bizi aslında insanlıktan uzaklaştırmıyor. Yavaş yavaş tekrar insanlığı içine doğru çekiyor. Ve bunu da kendi araçlarıyla yapıyor. Bizim insanlıktan bizi uzaklaştıracak dediğimiz araçlarla bizi insanlığın içine çekiyor. Burada tabii ki eğitim konusu çok önemli. Her şeyin başı eğitim diyelim, oraya gelelim. Şimdi yapay zeka öğrencinin ödevini yazabiliyor, evet. Ama öğrencinin zihnini inşa edemiyor. Roman özeti çıkartabiliyor. Ama roman okumanın insanda açtığı o duygusal ve düşünsel alanı birebir kuramıyor. Karşımıza felsefi argümanlarla gelebiliyor. Zöttürü zöttürü, ben hep konuşuyorum onunla, felsefe konuşuyoruz. Yapay zeka neler neler söylüyor. Ama bir insanın kendi hayatıyla, korkularıyla, çelişkileriyle, vicdanıyla boğuşup ulaştığı o düşünceyi yaşayamıyor. Yapay zeka Hamlet kararsız kalmıştır diyebiliyor ama o kararsızlığın iç sıkıntısını, o kaybın ağırlığını, suçluluk duygusunun insanı nasıl kemirdiğini anlayamıyor. Yani ayrım burada şu: bir bilgi var biliyorsunuz ama bir de hikmet var. Hikmet kelimesini lütfen açın sözlükten, bakın. Yapay zeka bilgi üretiminde süper güçlü. Metinleri tarıyor, böyle bir anda 100 tane kitabın metnini çıkartıyor size, özetliyor, karşılaştırıyor, benzetiyor, biçimlendiriyor. Ama hikmet dediğimiz şey başka. Bilginin hangi bağlamda, kime karşı, hangi sonuçlarla, hangi sorumluluklarla kullanılacağını düşünmektir hikmet dediğimiz şey. İşte beşeri bilimlerin alanı burasıdır. Felsefe ne yapabiliriz sorusundan çok ne yapmalıyız sorusunu soruyor. Edebiyatta mesela insan ne söyledi kadar neden sustu sorusuyla ilgileniyor. Tarih mesela ne oldu diyor ama bu tekrar ederse ne olur diye de düşündürtüyor bize.
İşte yapay zeka şirketlerinin aslında bu becerilere ihtiyaçları var. Yani bir modelin yalnızca doğru cevap vermesi yetmiyor. Nasıl konuşulacağını, hangi tonda uyaracağını, işte hangi durumda itiraz edeceğini, neyi reddedeceğini, hangi kültürel hassasiyetleri göreceğini ve gözden kaçırmaması gerektiğini, hangi zararı öngöreceği de önemli. Bunlar mühendislik problemleri değil, bunlar dil problemi, bunlar etik problemler, psikolojik, hukuk, siyasi problemler bunlar. Antropolojik problemler, hatta bizim alanımıza girsin biraz da. Bunlar iletişim problemleri. Dolayısıyla bunların hepsinin kökeninde beşeri bilimler var. O matematik, fizik ve soruları çözmeden üniversiteye girdiğiniz bölümlerin sorunları bunlar efendim. Yani burada otomasyon mu, güçlendirme mi sorusu teknik değil, politik ve ahlaki bir sorun. Şimdi mesela bir hastanede yapay zekayı doktorun yerine koyunca doktora daha iyi karar vermesi için yardımcı yapmak aynı şey değil. Yani bir tarafta doktoru atın oraya yapay zekayı koyun sorunları çözer mi? Çözebilir. Ama doktorun yanına bunu çalışan olarak verin aynı şey mi? Değil. Yani mesela bir gazeteci yazdığı haberi otomatik olarak yazdırırsınız, evet ya. Ben size söyleyeyim, net söyleyeyim yani. Yazar bir gazetecinin böyle yüzlerce belgeyi hızlıca tarayıp çıkarttığı şeyi yapabilirsiniz. Ama mesela şunu yapamazsınız. Onun vicdanıyla yazacağı kelimeleri, bir araya getireceği kelimeleri yapay zeka getiremez, bir araya getiremiyordu. Olmayacak bu. Yani bunların hepsi işte bambaşka bir yere gidiyor, hepimizi götürüyor efendim. Şimdi enteresan bir şey. Bir belediye başkanına gideceğiz. Vancouver Belediye Başkanı kendisi. Şimdi Eleven AI ajanı diye bir şey kullanıyormuş ve kullandığı işlerin, yaptığı işlerin bunun çoğunu söylemesi kamu yönetiminde yapay zeka kullanımının sınırlarını tartışmaya açmış. Yani bu adam bir yapay zeka ajanı kullanıyor, işlerini yapay zekaya yaptırıyor. İşte burada tartışmalar çıkmış efendim. Kamu yönetimi tartışmaları çıkmış. Şimdi bu Ken Sim abi sonradan bunların kişisel amaçlı olduğunu, belediye kararlarında kullanılmadığını ve gizli belgeler erişmediğini söylemiş. Ama işte bu olayın önemi kamu gücünün hangi noktada görünmez sistemlere devredildiği sorusunda yatıyor diyor uzmanlar. Yani bu adam şimdi mesela diyor ki bugün ne giyeyim mesela? Tamam abi, bu soru yapay zekaya sorulabilir. Ya akşam nereye gidelim eşimle? Okey, sorulabilir. Ama mesela işte bana birisi geldi, şuraya mı köprü yapalım yoksa buraya mı köprü yapalım? İşte İstanbul, ikinci boğazı açalım mı, İstanbul'u açmayalım mı diye sordu. Yapay zeka sen buna ne diyorsun? Dediğiniz andan itibaren işte orada olay tavsiye efendim. Bambaşka bir yere gidiyor. Amerika'da bu deri deri tartışılıyor. Amerika'da hatta şunu tartışmaya başlamışlar. Ya böylesi kamu yöneticilerin ellerinden bütün yapay zeka varlıkları alınsa mı acaba diye tartışmaya başlamışlar. Bence ya düşünülmesi gereken şey, hızlıca karar verilmesi gereken bir şey değil. Ben size söyleyeyim. Hatta ben size tersinden göreyim olayı. Bakın, çok tersinden bir şey söyleyeceğim size. Böylesi önemli kararların alındığı yerlerde acaba kamu yöneticilerin elinden yapay zeka mı alınsın, yoksa yapay zekanın elinden kamu yöneticileri mi alınsın? Yani işleri aslında yapay zeka olmadan kamu yöneticileri mi yapsın? Yoksa kamu yöneticilerini tamamen oradan atalım ve bunları yapay zeka mı yapsın? Mesela yapay zeka gelse ömrü billah ülkemizde geçen hafta olduğu gibi orman arazileri orman vasfından çıkarılıp üstünde siteler yapılsın diye yapılamaz. Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkmazdı diye düşünüyorum. Yani çünkü ülkedeki susuzluk sorunu, dünyadaki yeşil sorunu, orman sorunu vesaireleri falan, yapay zeka bu insanların baktığı parasal mevzulardan çok daha farklı değerlendirirdi. Ya da mesela dünyanın en çok fındık üreticisi olan ülkemizde fındık ağaçları sökülsün de orada altın aransın sorusuna yapay zeka tabii canım öyle yapalım falan demezdi. Demeyecektir de. Yani çünkü bu işin mantıklı düşündüğümüzde, matematiksel olarak düşündüğümüzde orada yani onu koymak dünyanın en saçma şeyi. Bunu herkes biliyor. Ama işte hani Everybody Knows şarkısı vardı. Arkadaşlarımız belki onu hazırlayabilirler. Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısında. Yani gemi su oluyor. Herkes bunu biliyor. Kaptan da bize yalan söylüyor. İş bu kadar basit aslında.
Leonard Cohen söylüyor bunları. Ben söylemiyorum efendim. Neyse geçelim. Şöyle OpenAI ses klonlama ve paylaşım araçlarıyla bilinen Waze.gg diye bir küçük girişimi satın almış. Ve yapay zeka ile ses kopyalamanın teknoloji meselesinden çok rıza, kişilik hakkı, telif ve dolandırıcılık meselesi haline geldiğini göstermiş bu iş. Yazı, sesin kişinin kimliğinin parçası olduğunu, sanatçılar, politikacılar, aile bireyleri ve kamu figürleri açısından ses klonlamanın ekonomik, hukuki ve güvenlik riskleri taşıdığı savunuluyormuş. Evet öyle. Yani şu anda telefonunuz çalsa, Cumhurbaşkanı'nın sesiyle biri arasa sizi, ben mesela derim ki hadi benim Cumhurbaşkanı niye arasın? Allah Allah filan derim ama bu demeyecek. Yüz binlerce insan var ülkemde. Çok ciddi sorunlar çıkarabilir bu. Yani OpenAI'nin bu hamlesi hem riskli bir alanı temizleme hem de gelecekteki ses stratejisini kontrol altına alma girişimi olarak yorumlanmış. Son olarak bir de hadi size Wall Street'ten bir haber okuyayım. Şöyle haber, şirketler yapay zeka ajanlarını hızla benimserken yeni bir sorunla karşılaşmaya başlamışlar. Kurum içinde kimsenin tam olarak sayamadığı, neye eriştiği bilinmeyen, aynı işi tekrar eden ve maliyetleri şişiren bir yapay zeka ajanı kalabalıklığı çıkmış ortaya. Yani eskiden derlerdi ki, abi bir şirkette ne kadar çok saçma sapan çalışan var, bunların ne iş yaptığını ben bilmiyorum derdi mesela benim konuştuğum CEO'lar. İşte aynı şey yapay zeka için de söz konusu olmaya başlamış. Bu duruma AI Agent Sprawl, yani o yapay zeka ajanlarının böyle uçuşması, etrafta dağılması şeklinde tanımlanıyormuş. Yazının ana fikri şu: yapay zeka ajanlar pasif yazılım değil, yarı özel dijital aktörlerdir diyor yazı. Yani böyle kenara koyup sizin durdunuz işte neyse. Word vardır değil mi? Word'ü kenarda tutarsınız. Gerektiğinde açarsınız, çalıştırırsınız. Gerekmediğinde kapatırsınız, gider. Ama yapay zeka ajanları öyle değil. Yani mesela sizin Word'ünüz arada bir çıkıp ya bu adam çok güzel şeyler söylüyor, dur ben bunları yazıya dökeyim diye kendi kendine karar alıp sonra bunu sizin masanızın üstüne save etse, işte yapay zeka ajanlarının yaptığı iş olur bu. Yapay zeka ajanları şu anda bunu yapıyorlar. O yüzden de Word'ün bir kenarda kullanılmadan durmasıyla yapay zeka ajanlarının bir kenarda kullanılmadan duruyor olması arasında çok ciddi bir fark var. Efendim, arka plandan müzik gelmeye başladıysa hadi artık dediği andır bunlar arkadaşlarımın. Ben Serhat Ayan, böyle sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bu işin biraz stratejisini, biraz sosyolojisini, felsefesini anlatmak istedim. Her hafta bunu başardığımızı umuyorum. Sizlerden gelen destek ve anlatımlar da bana bunu gösteriyor. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde böyle haftanın keyfinde size enteresan bir film seçkisi hazırladım. Bunları hep beraber dinleme umuduyla hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani Amerika'nın bütün derdi Türkiye'yi Asya'dan koparmak. Brzezinski bunu ta 80'li yılların sonunda gündeme getirmişti. Ve demişti ki yani Türkiye'nin çıkarları Asya'da eninde sonunda batıdan kopacak demişti. Buna göre bir formül geliştirdiler. Türkiye'yi AB kapısına bağladılar. Bunları sık sık hatırlatıyorum çünkü önemli. Bizi Asya'ya kaymasın diye bizi Avrupa Birliği kapısına bağladılar. Ne içeri alıyorlar ne uzaklaştırıyorlar. Sürekli havuçlar uzatıyorlar. Biz de onlarla yani 60 yıldır oyalanıyoruz. Yükselen bir Asya var. Hem ekonominin önemli bir oranı, hem dünya nüfusunun önemli bir bölümü, hem yeni teknolojilerin merkezi, medeniyetin, sanatın, her şeyin gelişen üssü. Yani böyle bir Asya'yı Türkiye bırakabilir mi? Çürümüş olan bir Avrupa var, Batı var, Amerika var. Yani her gün sapkınca ilişkiler. Düşünün bir Epstein dosyası. Şu anda herkes ya dosya açıklanırsa diye Avrupa'nın liderleri, önemli isimleri, zenginleri panik halindeler. İnsanlığın yüz karası bir sapkınlık söz konusu. Cinayetler işlendi biliyorsunuz. Yani her türlü pislik, çürümüşlük orada. Yani her türlü pislik, çürümüşlük orada.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bütün dünya Çin'deki gelişmeleri konuşuyor. İşte İran Dışişleri Bakanı oradaydı, arkasından Trump gitti, arkasından Putin gitti. Zaten Avrupalıların biri gidiyor, biri geliyor. Ne oluyor? Bunları konuşacağız. Türk-Çin Çalışmalar Merkezi Başkanı Orçun Göktürk'le bunları değerlendireceğiz. Ancak öncesinde bazı gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağım. Sonra ne oldu? Trump'ın Çin ziyaretinde neler oldu? Putin'in Çin ziyareti nasıl sonuçlandı? Bütün bunları ele alacağız. Evet, iç politikada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları damga vurdu. CHP'de biliyorsunuz uzun süredir belediyeler tartışılıyor. Yani bazı belediye başkanlarının durumu işte yani burada da anlatamayacağım tarzdaki ilişkileri, işte rüşvet iddiaları, şunlar bunlar, bunları konuşurken Kılıçdaroğlu çıktı ve dedi ki CHP bu tür şeylerden arınmalıdır dedi. CHP bunlarla anılamaz diye bir açıklama yaptı ve kendi durumunu da biraz izah etti. Çünkü yani sürekli Kılıçdaroğlu niye açıklama yapmıyor, niye konuşmuyor falan bu tür serzenişler vardı. Bu konuda da yani şunu hemen söyleyeyim. Yani biraz gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak Kemal Bey çıkıp da işte CHP'nin çok tartışılan o kongresinde hiçbir şey olmamıştır, kongre daha gayet demokratiktir demez diyeceğini sanmıyorum. Çünkü o kongrede olanları en iyi o biliyor. Başına gelenleri de o biliyor. Etrafındaki Brutus'lerin nasıl tırnak içinde ikna edildiğini de biliyor. O nedenle demez. Ama içinde bulunduğu durumu da CHP'nin şu anda içinde bulunduğu durumu da pek kabul edebilecek gibi gözükmüyor. Bu arada şeyden açıklamalar var. İşte CHP dünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra CHP'den bazı açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları var, bazı parti yöneticilerinin açıklamaları var. Kılıçdaroğlu'na biraz sitem var ama bunu biraz daha dikkatli yapmaya özen göstermişler. Yani son günlerde bir yedek parti tartışması gündeme geliyor ki bu yedek parti tartışması da apayrı bir durum. Yani olası bir mutlak butlara karşı CHP'nin mevcut yönetiminin bir yedek partiyle sahaya çıkma girişimi var. İşte grup kurmuş bir parti olarak seçime girme hakkını elde etmek gibi bir takım çabalar gözleniyor. O da dikkat çeken bir gelişme, izleyeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak bilmiyoruz. Öyle sanıyorum ki yani kararı AK Parti verecek ama yani CHP'nin de son dönemde Özgür Özel'in daha seçime 2 yıl var diye ısrarlı bir şekilde, yani düne kadar erken seçim erken seçim diyen Özgür Özel'in 2 yıl var demesi de dikkatlerden kaçmıyor. AK Parti işte biz bir erken seçim dersek, diyelim ki 2027'de bir erken seçim olursa veyahut da böyle bir taleple gelirse, benim CHP kulislerinden edindiğim bilgiye göre CHP diyecek ki kardeşim biz dedik size 2026'da yapalım diye, yapmadınız, o zaman zamanında olsun diyecek. Çünkü o zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamama durumu söz konusu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Bu açıklama da farklı değerlendirildi. Sanki böyle bir veda konuşması gibi bir konuşmaydı. Hatta çıkışta gazeteciler de böyle algıladılar ki efendim bir veda konuşması mı diye sordular. Aha öyle miymiş falan diye de bir karşılık verdi. Ya bu da biraz kafa karıştırdı, ne oluyor diye. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman bu tür çıkışlar yapıp konuyu biraz tartıştırabiliyor. Bunun da nedenini bilemiyorum tabii. Belki de bakalım kimler oltaya gelecek diye de düşünüyor olabilir. Yani Erdoğan sonrası için hareketlenen kesimler var. Onlara da belki şöyle bir göreyim manzarayı diye de düşünmüş olabilir mi sorusu akla geliyor. Evet, bir başka konu da Avrupa'daki gelişmeler. Bakın Avrupa'da çok ilginç gelişmeler var. Bu gelişmeler, şöyle özetleyelim. Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde. Bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Evet, örneğin AfD'nin eş başkanı Vidal bir açıklama yaptı. Rusya'ya yaptırımların kaldırılması, ilişkilerin düzeltilmesi çağrısında bulundu. Şimdi bu sadece Rusya değil, Çin'le de ilişkilerin geliştirilmesini istedi. Şimdi bu Avrupa'da halk içerisinde, seçmenler içerisinde ciddi bir taraftar buluyor. AfD'nin yaklaşık 1-2 ay önceki oy oranı %27'lerdeydi. Şu anda 29'lara yükselmiş vaziyette. INSA diye bir kuruluş var Almanya'da. Yani ciddi bir kuruluş ve tahminleri de genellikle çok yaklaşıyor sonuçlara. Yani doğruya çok yaklaşıyor. Onun yaptığı son ankette 29 çıktı. Bu da şunu, mevcut başbakanın Merz'in koalisyonunun 7 puan önünde. Yani Avrupa'da esen, diğer ülkelerde de benzer bir durum var. Mesela Fransa'da da aynı tartışmalar yaşanıyor. Diğer ülkelerde de aynı tartışmalar yaşanıyor. Şu anda İngiltere Başbakanı yani istifaya zorlanıyor. Kendi partisinden bile sorunlar yaşanıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya'yla barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik. Ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani manzara bu. İran'da bazı gelişmeler var. İran'da Amerika ile İran arasında işte bir takım teklifler gidip geliyor. Bugün Pakistan İçişleri Bakanı İran'daydı. Şu anda Genelkurmay Başkanı da galiba Tahran'a gelmiş. Bu da İran Amerika'nın teklifiyle üzerinde çalışıyor, henüz yanıt vermedi. Yani bir ara formül bulmaya doğru gidiliyor. Bu da ilginç gelişmelerden birisi. Trump gerçi tehditler yapıyor ama Trump'ın tehditlerini işte efendim 3 gün süre verdim, 2 gün süre verdim. Artık bu yalancı çoban hikayesine döndüğü için kimse de çok fazla ciddiye almıyor. Ha diyeceksiniz ki bu şöyle, Trump'ın bir zafere ihtiyacı var. İşte İran altyapılarına yoğun bir saldırı yapar. Ondan sonra savaşı bitirdim, savaşı kazandık, zafer ilan ettik der mi? Diyebilir. Trump için hiç de sürpriz olmaz. Ancak benim Tahran'dan yaptığım görüşmelerde İran böyle bir durumda ne yapar soruma verilen yanıtlarda net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eğer Amerika böyle bir saldırı yaparsa, Amerika savaşı bitirse bile biz bitirmeyiz. Peşlerini bırakmayız. Bölgedeki tüm Amerika bağlantılı şirketler, üsler hepsini artı İsrail dümdüz ederiz ifadesini kullandılar ki bu da önemli. Yani İran bu konuda çok kararlı. Ha peki İran blöf mü yapıyor? Blöf yapmadığını gördük. 40 gün savaşlarında biliyorsunuz ben İran dönüşünde burada yayınlarda söylemiştim. İranlılar eğer Amerika saldırırsa çok kısa bir sürede 1-2 saat içerisinde bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve İsrail'i vuracaklarını söylüyor dediğimde belki dinleyicilerimizden işte gülümseyenler olmuştu ama öyle oldu. İran blöf yapmıyor, dediğini yapıyor. Elindeki füze kapasitesi öyle az değil. Daha kullanmadıkları yeni füzeleri var, hiç kullanmadıkları. Bu da gözüküyor. O nedenle İran meselesine de böyle bakalım. Gelelim. Düzey heyetiyle Çin'de bazı görüşmeler yaptı. Sonrasında yapılan açıklamalar son derece olumlu geçtiği noktasında. Arkasından Trump Çin'e gitti. Normalde Nisan'da gidecekti. İran'da da bir kargaşa çıkarabilseydi, Maduro'yu işte kaçırdı. İran'da da bir iç kargaşa, iç savaş çıkarabilseydi belki eli kuvvetli masaya oturacaktı. Ancak İran'ın direnişi, aslında Asya'nın direnişi, Amerika'nın arkasından Putin oradaydı, Çin'deydi. Çok çok önemli bir görüşmeler yaptılar. Belki şöyle bir şey olmadı. Biraz sonra dinleyeceğiz Orçun Göktürk'ten. Hani böyle Putin gibi gösterişe yönelik bir şey olmadı ama yani 2000'den beri Putin'in 25. galiba Çin ziyareti. Orada gösterişi pek hesaba katmıyorlar. Yani şatavatlı bir ziyaretten ziyade sonuç alıcı görüşmeler yapılıyor. Göreceğiz. Efendim, Türk-Çin Çalışmalar Merkezi Başkanı Orçun Göktürk. Orçun merhaba.
3: İsmet Bey merhaba, iyi yayınlar. Çok sağ olun davet için.
2: Sağ ol. Nasıl Çin'de havalar nasıl şu anda? Bizimle biraz farklı oluyor onların havası ama.
3: Evet, burası tabii çok büyük. Ben Pekin'deyim. Evet. Kışın biraz Ankara'dan soğuk oluyor. Yazın
2: çok soğuk oluyor. Çok. Ben Çin Seddi'nde bir kış başıma neler gelendiğini biliyorum ya.
3: Bayağı ayaz oluyor kışta.
2: Evet, evet, müthiş yazın bir ayaz oluyor. Bir de çok, keskin çok bir ayaz ya. Yani. Şu anda orada sıcak, evet, dönemi mi?
3: Evet, şu an sıcak döneme girdi. Yani Pekin biraz garip. Kuzeybatısından, İç Moğolistan'dan soğuk hava dalgası gelince ayaz oluyor. Siz o mevsimde gelmişsiniz. Yazın da. Evet, evet. Güneydoğusundan ılıman bir hava geliyor ve ılıman muson iklimine neredeyse dönüyor ve hem çok yüksek nem hem de 40 derecelere varan bir sıcaklık oluyor. Şu an 25-30 derecelerde ama Temmuz-Ağustos'ta Türkiye'de Antalya, İzmir'den çok farklı olmuyor.
2: Evet, biraz da hava kirliliği var galiba, biraz düzeldi mi yoksa devam ediyor mu?
3: Bayağı düzeldi, evet. Evet, yani 2010'larda ben ilk 2018'de geldim. Hem geldiğimde Türk arkadaşlar hem de Çinli arkadaşlar şey diyordu. Yani sabah uyandığımızda güneş bile çok zor görünüyordu hava kirliliğinden ve evet, gökdelenlere evet. Böyle güneş animasyonları yansıtılıyordu ki sabah oldu uyanın diye. Ama bir 150 milyar dolara yakın para ayırdılar. Gökdelenlerin yerini değiştirdiler hava akışı hızlansın diye. Sanayiyi Pekin'den taşıdılar. Şu an ben bakıyorum her gün İstanbul'la aynı. Belki İstanbul'dan daha az hatta hava kirliliği. Çok daha
2: çok
3: iyi bir
2: iyi
3: durum.
2: Benim Pekin'de niyeyse şöyle bir anım var. Onu da hiç unutamıyorum. Cadde sokaklarda, kavşaklarda çiçekler var ortalarda. Ben kalkıyordum. Her gün kalkıyorum. Bam, yani adresin insan bilmediği yerde bir takım işaretlerle yola çıkar. Mesela o çiçeklere bakıyordum. Dedim ki buradan geçeceğim, ilerden sola döneceğim falan diye. Kendi kendime otelden çıktıktan sonra yön belirlerdim. Fakat her gün kalktığımda o çiçekler değişiyordu. Şimdi yolumu şaşırttırıyordu bana. Sonradan öğrendim ki o çiçekler bir vazo içerisinde onların mekanları varmış. Şimdi öyle mi bilemiyorum. Uzunca bir süredir gidemedim. Onların renkleriyle şeylerini, dekorasyonunu değiştiriyorlarmış meğer. Bilmiyorum. Hala var mıdır o meydanlardaki, o kavşaklardaki çiçekler?
3: Evet, muhtemelen Tiananmen'e yakın bir yerde kalmışsanız onu yapıyorlar İsmet Bey. Özellikle sizin gibi yabancı heyetler geldiğinde ya da devlet liderleri geldiğinde söylediğiniz vazolar var. Hem ülkelerin bayrak temasına uygun çiçekler yerleştiriyorlar. Diğer ülke geldiğinde de değiştiriyorlar onu. Evet. Daha azaldı ama hala var. Özellikle merkez Pekin, meydana yakın yerlerde var söylediğiniz.
2: Evet, zaman. Evet. Evet, gelelim biz asıl konuya. Ya Çin'e... bir Çin'de bir dostuma dedim ya dedim ki Çin'e gelen gidenlerin kaba bir listesi var mı diye sordum. Daha önce burada diplomattı, şimdi Pekin'de. Dedi ki ya o kadar çok gelen var ki sayılarını tutmamız, yani takip etmemiz mümkün değil dedi. Öyle mi gerçekten?
3: Öyle, evet, siz konuşmanıza başlarken söylediniz arada. Yani Vietnam lideri de geldi. Yeni kongre yaptı onlar. Başkan yeniden seçildi. Irakçı'dan önce Pakistan Dışişleri Bakanı geldi ki biliyorsunuz Pakistan'da Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan bir zirve yapmışlardı. Ondan sonra evet. Pakistan Dışişleri Bakanı geldi. Çoğunlukla ağırlıyordu ki bugün açıklandı. Şimdi Kore Demokratik Halk forumları. Buralarda da devlet liderleri olmasa da işte ekonomi bakanları geliyor, dış ticaret bakanları geliyor. Ya da BRICS ve Şangay İşbirliği örgütü içerisinde de diyalog toplantılar oluyor. Evet, toplantılar oluyor. Evet,

0: gibi yani burada Rusya'ya karşı sürdürülen düşmanca tutum Avrupa Birliği'nin zararını, Avrupa ülkelerinin zararını. Birincisi Çin bunu görüyor. İkincisi Avrupa'ya yönelik de gümrük vergilerini artırdı Trump. Avrupa içinde en önemli pazar Çin.
1: Evet.
0: 800 milyar dolardan fazla bir ticaret hacmi var Çin ve Avrupa Birliği arasında. Çatışma döneminde dünyada büyük belirsizlikler var. Xi Jinping de zaten hem Trump'a hem Putin'le yaptığı görüşmede bunları söyledi. Bir yol ayrımındayız. Büyük belirsizlikler var. Bu çatışmaya karşı da Çin tipi diplomasi dediğimiz daha diyalogla çözme, işte çatışmadan kaçınma, mevcut çatışmaları da azaltma üzerine bir siyaset izliyor Pekin. Avrupa'da özellikle Hürmüz krizinden sonra onlar da çok acı çektiler. Hayat pahalanıyor, petrol, doğalgaz fiyatları artıyor. Üçüncü olarak da hem ekonomik hem siyasi büyük bir yol ayrımında Avrupa. Tabii burada 21. yüzyılda bir kere herkes şunu kabul ediyor, uluslararası sistem değişiyor. Dün
1: Evet.
0: Putin ve Xi Jinping'in ortak açıkladığı deklarasyonda yeni tip uluslararası ilişkiler bildirinin adında direkt bu geçiyordu. Avrupa Birliği de burada hangi yöne gidecek? Çünkü Biden döneminde daha Çin'i ve Rusya'yı kuşatan, işte demokratlar ve otokratlar diye dünyayı ayırmış bir Avrupa Birliği vardı. Trump da bu da baştan aşağı değişti. Çünkü Trump'ın geleneksel Amerikan liberal amentüsünü dillendirmiyor. Hür dünya, liberal demokrasiler vesaire öyle bir jargon kullanmadığı için Avrupa'da burada yönünü mecburen Pekin'e dönmek zorunda kalıyor. Bir yandan Çin'e yönelik düşmanlığı sürdürüyor. Birçok yerde Çin'in elektrikli araçlarına yönelik işte tarifeler artırılıyor. Ya da stratejik olarak açıklanan belgelerde hala şeyleri görebiliyoruz İsmet Bey. Yani işte Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ya da Hong Kong'da ya da Tayvan'da Çin karşıtı kendi belgelerinde Avrupa Birliği'nin açıklamaları devam ediyor. Ama bu hem çatışma hem de uzlaşı dönemi. Bir yandan da buraya geliyorlar.
1: Yani oralarda da
0: Bomberle
1: iki çizgi mücadelesi var, o gözüküyor.
0: kesinlikle öyle. Yani Avrupa Komisyonu Başkanı siz de daha önceki programlarınızda çokça vurguladınız. İşte Türkiye, Rusya, Çin gibi olamayız diyor.
1: Evet,
0: Çin'e
1: evet.
0: gelince başka tip konuşmak zorunda kalıyor. Çünkü
1: Evet.
0: Çin'e muhtaçlar ve bu muhtaçlığın en önemli üç sebebi de hem diplomatik hem siyasi hem de ekonomik. Doğal olarak
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: Pekin'in artan çekim gücü Avrupa'yı da buraya çekmiş durumda.
1: Avrupa ABD'den kopuyor. Asya'ya yaklaşıyor diyebilir miyiz?
0: Bir anlamda öyle, evet. Sizin AFD içerisinde de benzer bir çizgi var. Yani bir taraf kesinlikle söylediğiniz gibi esas taraf hatta Moskova ve Pekin'le ilişkileri güçlendirme, NATO karşıtlığı. Ama hem AFD'de hem de Avrupa içerisinde şu da var. Küreselleşmenin, yeni tip küreselleşmenin lideri biz olmalıyız. Yani bu
1: Evet.
0: alanı Trump bıraktı. NATO ne olacak? Biz NATO'nun liderliğini mi alacağız? Ya da kendi hegemonyamızı, işte liberal değerler, ifade özgürlüğü, demokrasi denilen Avrupa'nın yıllardır ülkelerin iç işlerine müdahale etmek için kullandığı sözde değerleri biz nasıl yükselteceğiz? Bir yandan da şunu da bekliyorlar. Aslında 90'lı yıllarda da Çin'e yönelik böyle bir bekleyiş vardı. İşte Çin biraz daha liberalleşiyor. Dünya pazarlarına açıldı. 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girdi ve bu Çin'de bir rejim değişikliğine bile yol açabilir beklentisi vardı. Bu ters tepti.
1: Evet.
0: Biliyorsun. Biz o dönemleri daha yakından canlı
1: Evet.
0: şahidisiniz. Tam tersi Çin 2005'te ÇKP kongresinden sonra tekrardan devletçiliği merkeze aldı. O dönem 2012'de Xi Jinping'in ÇKP genel sekreteri olması, 2013'te devlet başkanı olmasıyla taçlandı. Şimdi yeni bir gerçeklik var. O yeni gerçeklikle yaşamaya çalışıyorlar. Ama şunu da görüyorlar. Yani siz buradaki esas atmosfer biraz şöyleydi İsmet Bey. Yani bu bahsettiğiniz Tahran'da İran'a yönelik bir rejim değişikliği Amerika açısından başarılabilmiş olsaydı, yani İran direnmeseydi,
1: Evet.
0: hem Avrupa hem de Asya'daki Amerikan müttefikleri çok daha farklı olacaktı. Ama esas
1: Evet.
0: acı çekenler o oldu. Yani İran'ın direnişi aslında Avrupa'yı da Çin'le yakınlaşmaya zorladı. Hatta Japonya'yı, Güney Kore'yi, Hindistan'ı çünkü Çin'e çağrı yaptı, NATO'ya çağrı yaptı, gelin beraber açalım dedi ama ülkeler artık kendi stratejik önceliklerini Washington'un önüne koymaya başladı.

0: kayınca da burada kaybeden ABD olmaya başladı.
1: Evet.
0: Kazanan da bir anlamda Putin olmaya başladı. O yüzden bir anlamda dediğiniz doğru. Avrupa bu yüzyılda bir de Çin'le çatışamaz. Zaten kendi içinde büyük bir çatışma var. ABD ile büyük sorunları var. Bir de Pekin'i karşıya alırlar.
1: Avrupa sanayileri çok ciddi krize girdi.
0: Deniz yollarını Amerikan koruyor. Amerikan donanmasına Çin de muhtaç. Ama dünyadaki üç limandan biri neredeyse Çin tarafından işletiliyor ya da ortak işletmeye sahip. Avrupa'nın birçok limanı, 20 büyük limanını Çin işletiyor. Yani
1: Evet.
0: Hamburg'dan Lizbon'a kadar gittiğimizde Çinli şirketlerin, hatta Pire'ye kadar geldiğimizde ayak izini görüyoruz. Tedarik zinciri üretim olmadan da olmuyor. Dünyadaki her üç mal ve emtianın birini Pekin, Çin üretiyor. Hem üretimde çok önemli, hem dağıtımda çok önemli. Pandemi, işte Ukrayna'da NATO'nun genişletilmesine karşı Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyon Avrupa'yı da burada bir seçime zorluyor. Şimdiye kadar birçok yanlış seçim yaptı Avrupa. Bir yandan da şu da var tabii ki de İsmet Bey. Pekin Rusya ile ilişkiler açısından da çok önemli.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: Moskova ile Pekin birlikteliği. Şimdi Moskova ile direkt iletişimde bulunamayanlar Pekin üzerinden de o taleplerini iletebiliyorlar.
1: Evet.
0: O açıdan da Çin merkezde yer alıyor.
1: Evet. Peki, şeyi soracağım. Trump'ın ziyareti nasıl değerlendirildi Çin'de sonrası? Yani Trump gittiği yerlerde şovuyla meşhur bir lider. Ama Çin pek izin vermedi galiba onun şovuna.
0: Hem Çin izin vermedi hem de Trump çok sıkışık bir zamanda geldi.
1: Uslu
0: Yani
1: çocuk
0: Kasım
1: gibiydi
0: ayında
1: böyle vardır ya hani.
0: defa bir diplomat, yani tam anlamıyla bir devlet başkanı. Çünkü Trump'ı hiç öyle bir yerde görmedik. Her yerde
1: Evet.
0: kendine ait işte tuzaklar var. Elini çekme ya da kaba davranışları. Ben bir yorum gördüm Çin medyasında. Çok beğendim, onu aktarayım. Yani burada tabii ki de Batı tipi sosyal medya yasak. Facebook'lar, işte X'ler, Twitter'lar, Instagram'lar. Çin'in kendi uygulamaları var.
1: Evet.
0: Orada Weibo var. Buranın biraz daha işte Facebook diyebileceğimiz. Orada bir yorumcu şunu yazmış İsmet Bey. Bugün dünyaya uzaydan birini getirsek, Trump'ın ziyaretini izlese şöyle bir şey demez. Yani iki büyük rekabet halinde, çatışma halinde iki liderin görüşmesi değil de sanki iki müttefikin görüşmesi gibi. Böyle bir yorumda bulunmuş Çinli yorumcu. Çin medyası da çok büyük bir iyimserlik hakim burada. Siyasi yapıcılar içerisinde bir romantik iyimserlik yoktur. Çünkü Amerika Çin'in kalkınmasının önündeki en büyük engel. Amerika da zaten Çin'i böyle tanımlıyor. Benim uluslararası düzenime en büyük meydan okuyan ve alternatifleriyle bunu yapabilecek kapasitedeki iki ülkeden biri. Biri Çin, biri Rusya diye. Ama bahsettiğiniz gibi, hatta burada bir büyük bir özel medya var. Hong Kong merkezli Güney Çin Sabah Postası diye. Sahibi Ali Baba'nın da sahibi, özel olarak üretiyorlar ama biraz ÇKP dışında da görüşlere yer veriyor bunlar.
1: Evet.
0: Oranın yayın yönetmeni görüşme sonrası çok uzun bir analiz yayınladı ve o analizde sizin bahsettiğiniz gibi, yani Trump'ı hiç görmediğimiz şekilde gördük. Birincisi çok kibardı, iyimserlik saçıyordu. Şarap, yani alkol bile kullanmayan kişi şampanya içti Çinli liderlerle. Düşmanca hasmane tutumlar yapmadı. Tabii burada Çin'in yabancı devletleri ağırlaması bir tez konusu aslında. Çok özeniyorlar. Çok üst düzey ağırladılar. Ben burada Sosyal Bilimler Akademisi'nde Türkiye masasında bir dostum var. O dostuma şey yazdım. Yani bu ÇKP'nin merkezi Zhongnanhai'da diğer liderlerden farklı mı ağırlandı diye, evet dedi. Daha önce Putin de geldiğinde, hatta Nixon da geldiğinde 10-15 dakikalık bir kameralar önünde görüşme, çay içme. Fakat Trump çok daha uzun kaldı, basın uzaklaştırıldı, yeni avlular gördü, sokulmayan yerlere sokuldu. Bu da tabii onun egosunu, çünkü Çin Trump'ı iyi tanıyor, onun egosunu okşama üzerine, işte büyük lidersin. Bu anlamda da Trump çok memnun kaldı. Tabii bir anlamda da şöyle bir şey de oldu. Burada hediye kültürü çok hakim. Siz de geldiğinizde görmüşsünüzdür
1: Evet,
0: yani.
1: evet.
0: Başta çıkan üzere. Çinliler çok hediye vermeyi severler.
1: Yalnız şöyle hemen değerlendireyim ya, böyle kıymetli hediyeler değil, basit.
0: Tabii.
1: Ve sempatik şeyler.
0: Tabii, daha da ağır olmayan ama manevi değeri yüksek hediyeleri Çinliler vermeyi, evet, çok severler, söylediğiniz gibi. Tabii orada Amerika heyetinin hepsini havalimanında uçağa binmeden çöpe atması çok konuşuldu burada.
1: Evet, ne diye yani bir hakaret oluyor yani Çin açısından bu. Yani ben Çinlileri tanıdığım kadarıyla buna çok bozulmuşlardır diye düşünüyorum.
0: Evet, yani söylediğiniz terimlerle yorumlandı. Çünkü iki yorum öne çıktı aslında. Birincisi, yani Çinliler Amerikalıların bunu bilerek yaptığını, çünkü gözüne sokarcasına çöpleri atıldığını, hatta bir basın organında şu yazılmış Pekin'de, yani bunları otellerinizde bırakabilirdiniz, yani hediye verildi, tamam.
1: Evet.
0: Zaten gelişinden itibaren bir telekulak korkusu vardı Trump'ın. Yani 40 yıldır Reagan'ın ziyaretinden beri kalınan otelde kalınmadı. İlk defa başka bir otelde kalmayı tercih etti Donald Trump. Ve off the record olarak biraz bunu işte son dakika bunu bildirdiğini söylediler hatta. Yani ziyaret, Trump uçağa binerken bu otelde kalınca belli oldu denilmişti. Onu değiştirdiler. İşte otelde bizi dinlemesinler. Verilen işte hiçbir hediyeyi alma. Rozetten tutun çiçeklere kadar, çaylara kadar burada dinleme cihazları olabilir diye. Ya gözümüze soktular diyor Trump. Trump ve heyetinin bunu çöpe atması.
1: Evet.
0: Çinliler. Çünkü bunu otelde yani nasıl bir tercih yapabilirsiniz? Aldığınız yerde bırakabilirsiniz. Otelde
1: tabii
0: unutmuş gibi.
1: Tabii genellikle otelde bırakırsın bu işleri ki tartışma olmaz.
0: Evet, ama özellikle binmeden önce yapılması. Tabii bu da şu anlamda bir mesaj. Yani biz evet olumlu bir havada, belki hatta ziyaret öncesi New York Times'tan tutun Politico'ya kadar çok büyük Trump eleştirileri vardı. Yani Politico şey yazdı. Hiçbir Amerikan liderinin olmadığı bir pozisyonda gidiyor Trump. Yani yalvarıcı bir pozisyonda İran konusunda, ticaret konusunda. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymadı. Ticaret özellikle tarifeler arttı. Evet, Amerika'nın belki Çin'den ihraç ettiği mallar azaldı ama Çin yeni pazarlar buldu. Evet. Burada Amerika'da hayat pahalanmaya başlandı ucuz ürünler gelmeyince. Doğal olarak da Trump biraz bunun üstünü kapatmak üzerine, yani evet biz sizle şu an daha bir uzlaşı dönemindeyiz. Çünkü burada Amerika-Çin ilişkileri biraz uzlaşı, yer yer çatışma, bir adım geri atma, daha sonra tekrardan saldırma. Çünkü Venezuela ve İran'a yönelik saldırganlığın en büyük hedeflerinden biri de Pekin aslında. Bunların iç içe geçtiği bir dönem. Biraz o mesaj da verildi. Yani biz sizi dost görmüyoruz. Bu hediyeleri de yanımızda götürmüyoruz diyerek gözüne sokarcasına çöpleri attılar.
1: Tabii Amerika ile İran Çin arasında ciddi bir ticaret hacmi var. Yani ekonomiler biraz da birbirlerine ihtiyaçları var. Yani şöyle düşünürsek 400 geçen 2025 ticaret hacmi yanılmıyorsam 451 milyar dolar.
0: Evet.
1: Yani büyük bir rakam, birçok ülkenin orta büyüklükteki ülkenin dış ticaret hacmine denk gelen bir rakam neredeyse. Yani Çin sanayisinin de Amerikan, evet, dolayısıyla yani şöyle bir şey, yani biraz Çin'in de Amerikan pazarına ihtiyacı var. Amerika'nın da biraz önce Avrupa'nın yaşadığı gibi mesela nadir toprak elementlerinde neyse tedarikçisi, asıl tedarikçisi Çin. Çin vermezse Amerika'nın bu işlerle ilgilenen bütün sanayi sektörü ciddi bir şekilde zarar görüyor. Veya işte dana etleri şeye gidecek diye seviniyor. Trump bunu müjdeledi. Daha önce de soya fasulyesi alacak Çin bizden diye. Yani nedir ki yani soya fasulyesi? Ama tarım sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıyı aşma noktasında bir takım şeyler var. Tabii Amerikalıların en azından bu durumu biraz daha işte yumuşatması kendi lehlerine bir durum.
0: Yani doğru, evet. Yani Amerika'da çok haklısınız. O büyük sıkışmışlık içerisinde şimdi yani burada Amerika'nın İran ve işte İsrail'le beraber başlattığı İran'a karşı savaşta çok görülmeyen bir durum. Bunun Asya'daki yansıması çok fazla oldu.
1: Yani işte bakın, asıl mesele biraz mesela değiştirdi mi? Trump'ın Çin ziyareti Çin'in İran politikasında bir değişikliğe yol açtı mı?
0: Tabii hiçbir değişikliğe yol açmadı. Yani
1: Evet.
0: onlar biraz Beyaz Saray üzerinden şeyi
1: Evet.
0: yaymaya çalıştılar biliyorsunuz. Çin de zaten İran'ın nükleer silah geliştirmesine karşı diye. Çin hiçbir zaman açıktan İran nükleer silah geliştirsin demedi. Çin'in bütün dış politikasında yeni ülkeler nükleer silah geliştirmesin anlayışı var.
1: Tabii
0: Ama
1: canım.
0: Çin burada söylüyor. Yani İran'la eğer nükleer silah konusunda diyalog yapacaksanız önce tek taraflı yaptırımları kaldırın. Başlattığınız bu haksız savaşı sona erdirin. Daha sonra İran'la müzakereleri açın. Ama hiçbir zaman şey demez yani Pekin çıkıp İran nükleer silah kesinlikle geliştirmemeli. İlk başta hep şunu söyler. Anlaşmak için İran'a yönelik tek taraflı bu haydut saldırılardan vazgeçmeniz lazımdır. Ama Amerika biraz onun politikasını yapmaya çalıştı. Tabii orada en büyük şunu kapatmaya çalıştılar İsmet Bey. Tayvan konusunda Xi Jinping ders verdi Trump'a. Ve hiçbir
1: Asıl
0: şekilde cevap vermedi.
1: önemli olan daha gelir gelmez bir şey yaptı ki Tayvan'ı hiç konuşturmadı herhalde.
0: Yok yani ne Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamada basın olmadığı kısımla ilgili de açıklamalar yapılıyor şu konular konuşuldu diye. Zaten biz bunu orada gördük. Amerikan Beyaz Saray da bunu açıklayamadı. Yani Trump zaten uçağa binerken de bunu söyledi. İnerken de ne dedi? Yani binlerce mil uzaklıkta bir ada ama Çin'in yanı başında burası. Zaten dünyanın gidişatı belli. Burada zaten İsmet Bey hatırlarsanız Trump başkan seçilmeden hemen önce Bloomberg'e verdiği röportajda da Tayvan'la ilgili şunu söylemişti. Yani biz yıllardır sizi koruyoruz ama siz bizim teknolojimizi çalarak orada çipleri birleştiriyorsunuz. Bu çip olayı da zaten sadece Tayvan'ın ürettiği bir şey değil. Çok büyük bir dünyada konsensus var. İşte Amerika, Hollanda, Japonya, Çin. Doğal olarak yani benden 8-10 bin mil uzaklıkta bir yeri ben nasıl koruyacağım? O yüzden bana daha fazla para vermeniz lazım. Yani Tayvan'a bunu söylemişti. Bir anlamda da Tayvan'ın içinde de zaten ayrılıkçılar çok büyük güç kaybediyor. Yani Tayvan kartını oynayabileceği bir pozisyonda değildi. Ama Xi Jinping çok açık bir şekilde sizle bizim aramızdaki Amerikan-Çin ilişkilerindeki en temel konu Tayvan meselesi. Buraya doğru bakarsak ilişkiler ilerler ve kazançlı çıkarız. Ama yanlış bakarsak bir çatışma hatta savaşa yol açabilir uyarısı yaptı. Bu da çok önemliydi.
1: Zaten bu İkinci Dünya Savaşı'ndan daha sonra Çin komünist olunca, Kore komünist olunca Amerikalılar bir paniklemişlerdi o günlerde ve alternatif Asya'da birkaç ülke yaratmak istediler. Mesela Güney Kore'ye Amerikan pazarlarını açtılar, Tayvan'a Amerikan pazarlarını açtılar, işte Singapur gibi oradaki bazı ülkelere ve buralara özel statü tanıdılar. Ve buraların ekonomilerinin gelir. Yani bir yerde pazarını açtığınız zaman zaten orada ister istemez gelişme sağlarsınız. Bir de Amerikan yatırımları da çok gitti buralara. Mesela Tayvan bu kadar ihracatı, yüksek bir ihracatı var. Fakat o ihracattaki malların önemli bir kısmı sen daha iyi biliyorsun orada Çin'de üretiliyor. Çin'de parçalar üretiliyor, oraya gidiyor. Orada birleştiriliyor ve ihraç ediliyor. Yani
0: Doğru, evet.
1: Çin Tayvan ekonomisini biraz ana karaya bağımlı hale getirdi. Ben ne zamandı? Ta 2000'li yıllarda yani 2004-5 olabilir. Bir toplantı olmuştu, Dünya Serbest Bölgeler Toplantısı. Orada mesela Tayvanlılar şöyle diyorlardı. 937'yi 973'e çevireceğiz. Önümüzdeki birkaç 3-5 yıldaki planımız bu diyorlardı. Burada kastettikleri 937 şu, siparişlerin %93'ünü 7 günde teslim ediyoruz şu anda. Niyetimiz yani 3-5 yıl sonra siparişlerin %97'sini 3 günde teslim edeceğiz diye bir bu 937 ve 973 planlarını böyle açıklamışlardı. Bunu nasıl yapıyorlar? Tamamen parçalar Çin'e sipariş ediliyor. Çin'den zaten iki ülkenin arasında ciddi bir ticaret var galiba, değil mi? Yani büyük ölçüde bunları Çin'in barış içinde kalkınma projesinin bir parçası olarak bu şekilde yürüyordu. Evet,
0: Tabii.
1: şimdi gelelim. Yani Trump'ın Amerika şey Çin ziyareti öyle yani sakin geçti diyebiliriz. Zaten Çin tavrını baştan koydu Tayvan konusunda. Taviz vermedi.
0: Ben şunu ekleyebilirim İsmet
1: Evet.
0: Bey. Yani Geçen sene Güney Kore Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde Xi Jinping ve Trump Busan'da görüşmeden önceki atmosfer çok daha sertti. İki taraf da birbirine yaptırım kararları almıştı. Çin hatta nadir element bahsettiğiniz gibi ihracatını
1: Evet.
0: sınırlandırmıştı. Amerika da Çin'e yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Fakat orada Amerika kaybeden olduğunu gördü. Özellikle nadir elementler gelmeyince hem sivil hem savunma sanayisinde, uçak sanayisinde ciddi bir yani Taat füzesi üretemiyorsunuz, F-35 üretemiyorsunuz, Patriot üretemiyorsunuz. Doğal olarak yedek parçası olsa bile bunlara çok büyük bağımlılığı var. Busan'da bir ateşkes imzaladılar. Hem Çin orada Amerika'ya yönelik işte Boeing sipariş etmeyeceğim, uçak almayacağım, parçası almayacağım demişti. Hem Çin onları gevşetti. Tekrardan nadir element ticareti başladı. Amerika tarifeleri indirdi. Bir ara %150'lere kadar çıkarmıştı.
1: Biraz dana eti
0: Aslında
1: alıyor galiba.
0: evet, yani tarımda söylediğiniz gibi soya, dana eti
1: Evet.
0: buralarda yani Çin'in zaten ihraç ettiği ürünler bunlar. Burada aslında masa biraz daha Çin'in istediği şekilde kuruldu ve o
1: Evet.
0: Busan'daki görüşmelerin ikinci ayağı oldu bu. Aslında Busan'daki görüşmeleri tam tersine çevirmek üzere Nisan başında buraya gelecekti. 28 Şubat'ta işte Ali Hamene'nin şehit edilmesi, daha sonra orada Tahran duvarına çarpması. Bütün planını bozdu Trump'ın. İki kere erteledi. Sonra gelmek zorunda kaldı. Geldikten sonra da çok da ticaret dışında öne çıkan şeyler olmadı. Tam tersine Tayvan konusunda biraz ders alıp dönmüş oldu.
1: Evet. Şimdi gelelim Putin ziyareti. Hemen sonra, yani Trump'tan hemen sonra Putin'in ziyareti oldu. Hatta bunu işte görüşmeler falan bazı Çin kaynaklarında veyahut da bölge diplomatik kaynaklarında şöyle ifadeler kullanıldı. Önce İran Dışişleri Bakanı Pekin'e gitti. Arkasından Trump geldi. Sonra Putin geldi. İran, Rusya ve Çin Trump'ı sandviç yaptılar gibi bir ifade kullanılıyor. Böyle bir şey var mı? Değerlendirilebilir mi
0: Güzel.
1: böyle bir şey?
0: Evet. Literatüre de yeni bir ya da eskiden kullanılıyor ya da ben bilmiyorum yani. Güzel bir ifade olmuş.
1: Evet.
0: Doğru diyebiliriz. Yani daha önce bahsettiğimiz üzere Trump'ın buraya belirlediği şartlarda gelememesi ve istediğini çok alamadan dönmesi. Üstüne de Putin'in gelmesi. Tabii bu yıl şöyle önemli. Hem 1996 yılında Çin ve Rusya arasındaki stratejik kapsamlı stratejik ortaklığın 30. yılı. Bu ortaklık neden önemli? 96 yılında ilk defa Rusya ve Çin çok kutupluluk vurgusu yapmıştı bu. Kapsamlı stratejik ortaklık belgesinde ilk defa çok kutupluluk ifadesini dünya literatüründe iki ülke kullanmıştı. Bir anlamda 25 yıl önce karşılıklı işte iki komşuluk, iyilik, dostluk anlaşmasının 25. yılı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı. Bir anlamda da çok tarihi bir dönemde gelmiş oldu Putin buraya. Çünkü hem Hürmüz Boğazı krizi, işte gözlerin Pekin'e çevrilmesi. Hürmüz Boğazı'ndan sonra aslında Güneydoğu Asya'daki birçok ülke Rusya'ya anlaşma yapmak üzere gitti. Yani çünkü onlar da petrol ve doğalgaz
1: Evet.
0: Amerikan yaptırımları olmasına rağmen başta Vietnam olmak üzere Tayland, Avustralya bu ülkelerin çoğu Japonya hatta bu ülkelerin çoğu petrol ve doğalgaz akışında bir kesilme olduğu için tekrardan Moskova pazarına yönelmek zorunda kaldılar. Ama tabii Rusya ve Çin ilişkileri hem ya ticari rakamların ötesinde bir birliktelik. Çünkü zaten dün Putin'in o ünlü Çince deyimi kullanarak sözüne başlaması.
1: Ne
0: Yani
1: dedi?
0: sizi evet burada bir antik şiir aslında o deyimleşmiş. Bir gün görmezsem 3 yıl görmemiş gibi hissederim diye. Çinlilerin çok kullandığı bir ifade. Yani ikili
1: Evet.
0: ilişkilerde de
1: Aa,
0: sevgililik, evlilik
1: evet,
0: ilişkilerinde
1: okumuştum. Evet.
0: arkadaşlık ilişkisinde de İsmet Bey yani çok sevdiğiniz arkadaşa da diyebiliyorsunuz. Böyle ki Putin'de o çok konuşuldu. Tabii Çinlilerin kalbini kazanmak bu açıdan biraz önemli. Oraları bilmek işte. Trump onları bilmiyor. Ne kadar burada biraz dikkatli davransa da danışmanları da yani buradan kopmuş ama hem Putin
1: Ama
0: hem
1: işte
0: Putin'in
1: arkasında
0: danışmanı.
1: para yok bunun. Bu başka bir şey. Para olsaydı bilirdi.
0: Kesinlikle evet. Evet kesinlikle öyle. Yani bir de şu açıdan da önemli İsmet Bey. Xi Jinping'de de ciddi bir Rusya hayranlığı da vardır. Hatta The Economist 2 yıl önce bununla ilgili bir kapak yaptı. Yani Xi Jinping neden ilk ziyaretlerini hep Moskova'ya yapıyor? Rusya ve Çin'le neden sarsılmaz işte ikili ilişkiler vurgusu yapıyorlar? Orada da şunu Economist iyi yakalamış. Xi Jinping'in babası 70'lerde bir Rusya ziyaretinde, Sovyetlere tabii ziyaretinde Xi'yi de götürüyor. Ve Xi orada çok küçük bir çocuk tabii ki de gittiğinde çok etkileniyor. Hatta şundan bahsediyor Xi Jinping, ve Çeliğe Su Verildi kitabı bana verildi.
1: Meşhur bir kitaptır, evet.
0: Meşhur kitap, evet.
1: Benim de okuduğum ilk Rus romanıdır.
0: Xi Jinping de aynısını diyor Esmet Bey. Yani ilk okuduğum romanlardan diye sizin gibi.
1: Evet.
0: Ve çok etkiledi beni diyor. Tabii o şeyden çok etkileniyor. Yani ağır sanayide o kadar gelişmiş bir ülke olması, özellikle Sovyetlerin. Bunun Xi üzerinde önemli bir etkisi, hatta Sovyetlerle Çin arasında çatışmalar da oldu 70'lerin sonunda.
1: Tabii canım,
0: biliyorsunuz.
1: Çok gerilimler vardı, evet. Yani sistemle rağmen, sosyalizm üzerine çok yoğun çatışmalar vardı.
0: Evet,
1: Stalin'den
0: evet,
1: sonra yani Kuruşçev, Mao arasında ciddi sıkıntı.
0: Evet, çok doğru. Yani Kuruşçev'in o destalinizasyon, Stalin'den arınma programı, Mao'nun onu Marksizme ihanet ediyorsunuz diye eleştirmesi vesaire. Ama bugüne genildi ve bugün de yani zaten çoğu eski liderleri, hala ÇKP'nin eski tüfek diyebileceğimiz kadroları Rusça bilir. Burada esas ana yabancı dil Rusçaydı. Rusça, hatta tabelalarda ben geldiğimde bile İngilizce çok açıklama yoktu. Rusya açıklamalar çoğu bölgede görebiliyorduk.
1: Evet.
0: O açıdan da önemli. İki liderin görüşmesi, konuşması ve ortak bildiri yayınlaması. Ortak bildiride de çok açık bir şekilde, adı zaten çok kutuplu bir dünya ve yeni tip uluslararası ilişkiler ortak deklarasyonu. Onun
1: sınırsız
0: içinde de
1: şeyi kullanıyorlar galiba. Sınırsız işbirliği. Ne demek bu sınırsız işbirliği?
0: Onu biraz şu açıdan kullanıyorlar. Birincisi, özellikle Çin tarafı İsmet Bey, Pekin tarafı bunun bir müttefiklik olarak açıklanmasını istemiyor. Çin'in orada bazı çekinceleri var.
1: Evet.
0: Yani aslında iki ülke müttefik tabii ki de, ama Çin bunu diplomatik olarak, bu jargonun kullanılmaması, bunun Amerika'yı tetikleyeceği, işte Batı ülkelerini biraz tetikleyeceği, üçüncü tarafları hedef alıyor gibi bir ittifaklık ilişkisinde yer almadığı, bunu kullanılmadığı ortamda da sınırsız aslında. O it, yani birbirinize müttefik deseniz de onu açıklıyorsunuz.
1: Tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Sınırsız ilişki demek biraz da onun altında, hatta üstünde.
1: Yani müttefiklik üstünde ilişkisi biraz sanki böyle Atlantik müttefik ilişkisi, NATO falan gibi bir algılanıyor. Yani Rusya ile Çin de buna karşı bir yeni bir cephe olsun istemiyor anladığım kadarıyla. Yani böyle görünsün istemiyor. Böyle mi?
0: Evet, doğru.
1: Evet.
0: Evet, zaten biraz yani dünyadaki hem uluslararası ilişkiler terimleri, diplomatik terimleri biraz Batı merkezde olduğu için bence çok haklısınız. Müttefiklik denilince sanki askeri işbirliği ve dünyaya bir gözdağı verme. Çünkü Amerika böyle, müttefiklerim var benim. Ama sınırsız ve sarsılmaz işbirliği olarak bunu nitelendirmenin bir felsefesi de var bahsettiğiniz gibi. Hatta Xi Jinping de Putin şey dedikten sonra, yani sizi bir gün görmesem 3 yıl geçmiş gibi hissettiriyor dedikten sonra, Xi de Putin'e şunu söylüyor: binlerce darbeye rağmen yeni zirvelerde buluşuyoruz. Yani
1: evet,
0: bu ne demek? Darbeyi yapan kim? Batı, Amerika merkezli darbelerle karşı karşıyayız. O yüzden bu karmaşık ve değişken dünyada Rusya ve Çin olarak makul ve daha adil bir küresel sistem için çalışmamız gerektiği vurguları. Benzer vurguları daha önce de yapmışlardı. Zaten bahsettiğiniz gibi Putin 25. kez Çin'e geliyor 2000'li yılların başından beri. Bir de zaten Xi Jinping her yeni devlet başkanı seçildiğinde Moskova'ya gider. Rusya'da seçimler olduktan sonra Putin ilk ziyaretini
1: geçen yıl
0: yapar.
1: Milli Günler'e gittiler. O son derece önemliydi. Milli Günler'de Xi Kızıl Meydan'daydı, Putin Tiananmen'daydı. Evet. Yani o da son derece
0: doğru,
1: önemli. İkisi de çok görkemliydi. Savaş ortamında yapılmış milli kutlamalardı ki o ziyaretlerde çok konuşuldu ve önemliydi.
0: Tabii İsmet Bey, hatırlarsanız hatta bunu sizin söylemeniz önemli. Yani o savaş koşullarında Tiananmen'da, evet, ve Kremlin'de, Kızıl Meydan'da. Hatta hatırlarsanız tersine Nixon tartışılıyordu o dönem. Geçen sene herkes işte Trump üzerinden yeni Amerika Rusya'yı Pekin'den koparacak. İşte Zelenski'nin öyle
1: ağırlanması. Komik iddialardı. Evet. Aslında biz burada programlarımızda sıkça tekrarlıyoruz. Amerikan devleti ideologlarından Kissinger Amerikalıları uyarıyordu. Aman ha, Rusya ile iyi geçinin, Çin'e karşı Rusya'yla beraber hareket edin. Amerika için en kötüsü Rusya ve Çin işbirliğinin kalıcı olmasıdır diye şu anda Amerika için en kötüsü oluyor. Onu biz sık sık tekrarlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü olayları anlamanın yolu buradan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Doğru, evet. Yani sizin Kissinger'ın hem Rusya ile ilgili hem de Avrupa ile ilgili de, yani Avrupa'nın Amerika'dan uzaklaşması, Moskova ya da Pekin'i, hatta Rusya ve Çin'e yakınlaşmadan kendi bir kutup olması bile bizim için felaket olur. Dünya Düzeni kitabında Kissinger bundan bahsediyordu.
1: Evet, evet.
0: Ama burada belirleyici olan Moskova ve Pekin tabii ki de.
1: Evet. Şeyin, Xi Jinping dünyadaki son gelişmeyi Putin'le görüşme sırasında akışkan ve çalkantılı olarak niteledi. Yani tabii bunlar Gazze, Venezuela, İran'ı, yani zorbalığın en üst seviyesinde olduğu vurgulandı. Yani Çin ve Rusya sonuç bildirgesinde de var, bu Putin'le Xi'nin sonuç bildirgesinde. Rusya ve Çin'in bu zorbalığa karşı durma konusunda kararlı olduklarını bir kez daha vurguladılar. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Evet, daha önce de iki ülke deklarasyonlarında benzer ifadeler vardı ama şu an tabii çok olağanüstü bir dönemde oluyor bu görüşme. Yani Ocak ayı başında haydutça Maduro'nun kaçırılması, işte İran'a yönelik savaş, bunların muhatapları bir anlamdan işte Küba'ya yönelik aynı zamanda ambargo. Küba'nın çünkü hem Rusya hem Çin açısından sembolik de bir değeri var. Bu ortak deklarasyonda belirttiğiniz gibi tek taraflı zorlayıcı yaklaşımlar, hegemonya ve blok çatışmalarının ve yeni sömürgeci eğilimlerin yükseldiği bir dünya ifadeleri yer alıyor direkt. Burada şu da önemli aslında, vurgulamayı unuttuk. Bence çok önemli İsmet Bey. Hem Avrupa'nın Moskova ve Pekin'le ilişkilerinde hem de Amerika'nın Pekin ve Moskova ile ilişkilerinde konunun muhataplarından biri de dünyanın, bugün akademisyenlerin küresel güney dediği gelişen dünya aslında. Türkiye'nin de içinde yer aldığı işte Asya ülkeleri, Latin Amerika, Afrika. Burada oraya da bir mesaj var. Yani 20. yüzyılda olduğu gibi Amerika ya da Fransa, İngiltere oralarda at koşturamıyor. Çünkü yanında Pekin ve Moskova'yı görüyorlar. Bugün Afrika'ya evet, en fazla silah satışı Rusya'dan geliyor. En fazla altyapı yatırımı Pekin'den geliyor. Finansal akış Pekin'den geliyor. Ve bu ülkeler yanında Pekin ve Moskova'yı gördükçe
1: özgürleşiyorlar. Avrupa, Batılı evet, sömürgeciliğe karşı ayağa kalkıyorlar.
0: Evet, zincirlerini kırıyorlar. Devletlerini evet, güçledi. Devletsizleştirilmeye çalışılmıştı çünkü. Bu ifadelerin ben bu dünyaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani Pekin ve Moskova bunu hiçbir zaman, zaten BRICS dediğimiz aslında bu yükselen ülkelerin bir birlikteliği ve evet, sürekli başvuru sayısı artıyor. Gittikçe daha fazla sayıda gelişen dünya ülkeleri ya da Amerikan emperyalizminden en fazla acı çekmiş ülkeler yanında Moskova ve Pekin'i görüyor. Ben Xi Jinping ve Putin'in yeni sömürgeci eğilimler, blok zinciri, işte dünyada hegemonyanın artış eğilimine karşı mücadele edeceğiz denmesi aslında işte Türkiye'ye de bir dostluk mesajı, Vietnam'a da, Cibuti'ye de, Küba'ya da, Latin Amerika ülkelerine de. Çünkü bir açıdan şu da var İsmet Bey, Trump bu ülkeler üzerinden de Çin'i ve Rusya'yı kuşatmaya çalıştı.
1: Evet.
0: İşte
1: evet,
0: Vietnam'ı yanına çekmeye çalıştı. İşte daha sonra çekemeyeceğini anladı.
1: Çünkü yalpalayanlar da oldu orada.
0: Oldu. Evet.
1: Yalpalayanlar yani, da oldu.
0: Doğru. Yer yer Türkiye'de sürekli dış politikada benzer yalpalamalar. Yani tehditler Batı'dan geliyor ama zorlayıcı işte o NATO Türkçülük. Türkiye'deki de maalesef Batıcılık üzerinden orada yanlış bazı politikalara girişilebiliyor. Evet. Fakat 21. yüzyılda artık tabii bu bir anda geceden gündüzü olmuyor. Çünkü Batı sistemine her anlamda alternatif inşa etmeye çalışıyor Pekin ve Moskova. Bu bir süreç ama bunu, şunu da görmek lazım. Bakın 2015 yılında Pekin ve Moskova arasındaki ticaretin %90'ından fazlası dolar üzerinden yapılıyordu. Bugün dolar neredeyse yok. Yani evet, 350-400 evet, milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ki bu da son 5 yılda çok arttı Pekin ve Moskova arasında. Bunun %95'i ruble ve yuan üzerinden yapılıyor.
1: Son
0: bu
1: derece da önemli. Son derece önemli.
0: Evet. Evet, sivil sistemine alternatif, özellikle finansal bağımlılık, yani hegemonyanın önemli araçlarından biri. Burada büyük bir alternatif kuruluyor. Hem siyasi bağımsızlık, hem askeri olarak devletlerin güçlü hissetmesi, hem de finansal olarak. Bir anlamda tabii bunun kültürel ayağı da var, yani hegemonya. Siz de çok bahsedersiniz. Karşımızda çürümüş bir sistem var. Aileyi
1: Evet,
0: yok
1: evet.
0: eden, cinsiyetsizleştiren. Burada Pekin ve Moskova buna karşı o geleneksel ilerici değerleri de en önemli savunan ülkeler.
1: Evet, zaten adil dünyayı birlikte kuracağız mesajı verdiler ki bu bile her şeyi özetliyor. Yani artık o eski dünyadan hani derler ya eser kalmadı falan diye bir şarkı vardır. Yani artık o eski dünya. Şimdi bazen bunları söylediğiniz zaman erken söylerseniz diyorlar ki işte ya hayal kuruyorsunuz falan diye. Şimdi yaklaşık bir 15-20 yıl öncesinde artık tek kutuplu dünyanın sonuna geldi diye konuştuğumuzda herkes diyordu ki ya hayal kuruyorsunuz falan diye. Yani 20, 15-20 sene dünya tarihi açısından böyle değerlendirmeler için öyle uzun bir yıl değil yani saliselik bir an dünya tarihi açısından bunlar. Yani mesele zaten bu durumu görüp ona göre erkenden pozisyon olmak. Siz hala Avrupa'da Avrupa Birliği'ne girmek için çaba sarf ederseniz, Amerika ile düzelteceğiz durum ekonomiyi toparlayacağız diye uğraşırsanız, o zaman ne yazık ki işte bu durumdan kurtulamıyorsunuz. Oysa ki zamanında bir tahlil yapsanız dünya nereye gidiyor? Yani biraz önce onu özellikle söyledim. Herkes niye Çin'e gidiyor? Niye Avrupa'da Rusya ile ilişkileri düzeltelim, Rusya ile barış rüzgarı esiyor? Yani artık
0: Evet.
1: yani bunların bir mantığı olsa gerek. Yani bilmiyorum bizim yöneticiler de umarım bu gelişmeleri yakından izliyorlardır.
0: Yani sistemin içindekiler bile İsmet abi, Avrupa'sı, Trump'ı, bu yeni dünya sistemi oluşurken bunun içinde nasıl yer alacağız? Nereye yönelecek? Yönelişini etkileyelim bari diye Pekin
1: Tabii
0: de
1: canım.
0: sıraya giriyor. Türkiye bunun neresinde? Türkiye'nin de evet bunu şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.
1: Bakın.
0: Çünkü Türkiye'de o dünya çok anlamlı kurulamaz.
1: Evet,
0: Ama
1: evet.
0: Türkiye'nin de o dünyanın kurulduğunu anlaması gerekiyor.
1: Sen bir TRC-İ ittifakı diye formüle edilen ittifakın şu anda RCI kısmı tamam.
0: Evet.
1: Bunun buna bir T'yi eklemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Evet. Süremizin sonuna geldik Orçun. Önemli bilgiler verdin. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar,
1: Evet,
0: başarılar.
1: sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Salı günü, haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Böyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump. Böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı. Umduğunu bulamadı.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü tutmamız gerektiğinin bilincinde istedi.
2: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
1: Hatay'da dünden itibaren süregelen sağanak sele ve heyelana dönüştü. İki kişi hayatını kaybetti. Sel sonucu tarım ve hayvancılıkta büyük zarar görüldü. Hatay'da etkili olan aşırı yağış sonrası ortaya çıkan tablo ağırlaşıyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı beklenenin çok üzerinde yağış düştüğünü belirterek metrekareye 157,2 kilogram yağış düştü. 1004 ihbar aldık, tüm personel ve araçlarımızla sahadayız dedi. Şiddetli yağışların özellikle Asi Nehri çevresinde etkili olduğunu belirten Masatlı, hasarın evler, ahırlar ve tarım alanlarında yoğunlaştığını söyledi. Hatay genelinde yaklaşık 25 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan Reyhanlı Antakya yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolu, Orhanlı mevkisi, Kavaslı Alt Geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Sarıkaya, en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini belirtirken tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim dedi. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilenlerden gazeteci Mirgün Cabas da babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu, soruşturmada adının geçtiğini basından öğrendiğini söyledi. Kremlin'den Avrupalılarla diyalog mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da bulunduğu Avrupalı yetkililerden gelen Rusya ile diyaloğun kurulması yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Diyaloğun sorunları savaşa sürüklemekten her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, oysa Avrupalılar şu anda tam olarak bunu yapıyor. Eğer bu çalışma biçimi diyaloğa doğru kayarsa bunu memnuniyetle karşılarız ifadesini kullandı. Air France ve Airbus 2009'da 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçlu bulundu. Paris Temiz Mahkemesi havayolu şirketi ve uçak üreticisini Rio de Janeiro Paris seferini yapan uçağın Atlantik Okyanusu'na düştüğü kazada kurumsal adam öldürme suçundan suçlu ilan etti. Yolcu uçağı bir fırtına sırasında kanatların kaldırma kuvvetini kaybetmesi durumuna girerek okyanusa çakılmış, uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.
3: Ekonomi.
1: Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2026 yılı ilave hediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs, diğer yarısı 18 Aralık'ta ödenecek. Kurban Bayramı'nda

0: Köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olurken Marmaray, Başkentray, İzban ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.777 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45.61, euro 53 lira 9 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.632, çeyrek altın 10.811, tam altın 43.088, atı altın ise 44.207 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani.
3: Seçeneğine bakar mısın?
4: Tabii ki.
2: Hatta kaleci 11 maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
1: 96 yıllık bir destan.
5: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
2: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
5: Beraberlik halinde ne olabilir? Beraber kalınca maç tekrar oynanıyor.
2: Evet.
5: Tekrar yenene kadar.
2: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
7: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
6: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
8: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın sonuna doğru geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Geçtiğimiz haftadan beri aslında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti hemen arkasından denk geldi aslında. Bir planlama anlamında değil ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok önceden hazırlanan ilişkilerin 25. yılı ziyareti son derece kapsamlı bir ziyaret vardı. Bunların yankıları bütün dünyada tartışılıyor. Tabii Amerikan Başkanı İran çatışmasını daha da kör düğüme çevirmiş bir biçimde Çin başkentine gitmişti. Mesajlar tartışılmaya devam ediyor. Trump döndükten sonra yine tabii İran'la ilgili hala bir pause durumu var, böyle donmuş halde. Tekrar başlayacak başlamayacak, yeni mesajları var, aktaracağım size. Putin Pekin'den ayrıldı ama tabii tartışmaları, bir ortak bildiri devam ediyor. Açıklamalar var medyaya, onlar da bugün gündemimizde olacak. Tabii İran etrafındaki resimleri var, arka arkaya Tahran'a ziyaretler var. Bir takım belgelerin gidip geldiği söyleniyor. Son durumu aktaracağım. Aynı şekilde İsrail, Lübnan, küresel Sumut filosu İsrail müdahale etmişti. Türk aktivistler de var içinde. Onlar getiriliyor. İsrail onları rehin aldı açıkça. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi var. Bugün pek çok not var. Tabii Avrupa, Kanada eksik değil. Hürmüz yüzünden Avrupa'daki kriz ağırlaşırken bir yandan da Trump derdi var. Ekonomist dergisi Avrupa'nın NATO'nun yerini alacak ki gizli bir B planı ...den bahsediyor. Biliyorum ne kadar mümkün olacak. NATO zirvesi malum Ankara'da yapılacak. Hepsini aktaracağım size. Başka notlar da var elbette. Bugün tabii biraz başka notlar da var elbette. Bugün tabii biraz küresel durumu ele almak istiyorum. Trump

0: Ve ardından Rusya Devlet Başkanı'nın Çin ziyareti sonrası jeopolitik gelişmeler, tabii işin ticaret ayağı var, ülkelerin ulusal çıkarlarını ilgilendiren meseleler var. İran Savaşı ve Hürmüz'ün etkileri hissediliyor. Trump'ın Küba tehditleri bile bunun bir parçası aslında. Ankasam aynı zamanda kurucusu Profesör Mehmettin Seyfettin Erol, akademisyen, uluslararası ilişkiler, jeopolitik strateji konularında uzman, son bölümde konuğum olacak Mehmet Seyfettin Hoca. Biraz değerlendirmelerini alacağım bu yoğun jeopolitik gelişmelerin hemen arkasında. Evet. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklamanız yeterli, dinleyebilirsiniz internet üzerinden. Onun dışında X, Elon Musk yani eski Twitter'da Radyo Sputnik TR hesabı canlı yayın var. Oradan takip edebilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye'nin kanalına katılırsanız hem canlı yayın linkleri hem de bittikten sonra program arkadaşlarım kayıt linklerini de paylaşıyorlar. Kaçırıp da ne oluyor ne bitiyor dünyada merak edenler buradan rahatlıkla görebilirler diyelim. Başlayalım Ekse.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi tabii önce biraz Amerika'dan başlayacağım. Donald Trump'ın durumları, Çin'den sonra Çin ziyareti, hemen arkasından Rusya Devlet Başkanı gidince kıyaslamalar da yapılmıştı kaçınılmaz olarak. Tabii içerik olarak da farklı aslına bakarsanız. Elbette Amerika'nın, dün size aslında detayları aktardım, daha ziyade bir takım komitelerin kurulması, Boeing uçaklarının alımının dışında böyle somut olarak bir anlaşma vesaire yok. Soya meselesi, soya alımı, tarım yani konusunda bir takım gelişmeler var. Ama mesela teknolojiydi işte, belki Amerikan Başkanı 16-17 CEO'yu Elon Musk gibi isimler dahil olmak üzere yanında götürdü. Boeing dışında, ki onda da 500 uçak bekleniyor. 200 biraz yüzlerini buruşturuyor Amerikalılar. Çok somut bir şey yok. Tabii ilişkilerin doğası bakımından da yaklaşmak lazım herhalde. Rusya ve Çin ilişkilerinde daha çok ortak bildiriler üzerinden gidiliyor liderler diplomasisinde. Ardından somutlanan anlaşmalarda sonradan duyuruluyor. Elbette Trump tabii Çin ziyaretini daha görkemli, Trump biraz narsistik bir kişilik tabii, böyle kıyaslamalar yapıyor. Ama öte yandan kendisine hemen tabii Putin'le, Xi'yle, Çin devlet başkanıyla, Rusya devlet başkanıyla ilişkileri soruldu. Gayet ikisiyle de iyi geçiniyorum, iyi anlaşıyorum. Hani çok da bozuntuya vermeden. Tabii Trump'ın daha büyük dertleri var. Dün aktarmıştım, İsrail başbakanıyla telefon görüşmeleri. Ne yapacaklar? Buradan nereye gidilecek belli değil. Trump'ın ara seçim, Amerika'da Kasım'da ara seçimler var. İsrail'de popülaritesinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Anketlerde %99'lardayım diyor ama tabii orada da düşebilir. Amerika'da pek öyle gözükmüyor. Dolayısıyla İsrail'de reklam panolarına Trump'ı koymuşlar. İşi tamamla diyorlar tabii altına da. Yani yarım bırakma, İran'a tekrar saldır demeye getiriyorlar. Böyle bir, maalesef böyle bir savaş kamuoyu oluşturuldu. Barış protestoları var ama onlarca kişiyle sınırlı diyebiliriz İsrail'de. Şimdi tabii Trump böyle Netanyahu konusunda da bu sıkışık durumda konuştu. Andrews üstünden hareketinde bir takım programları vardı. Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni vesaire. Soruyorlar ne olacak buradan, hani Çin'den döndü artık, İran Savaşı ne olacak diye. Ve İsrail'in de tek başına saldırıya hazırlandığı iddiaları var. Netanyahu ne dersem onu yapacak. O iyi bir adam demiş. Donald Trump. Videoları var, bakabilirsiniz tabii. Tabii bu iş uzadı artık. İran'ın işini bitiremedi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla sorular bu şekilde formüle ediliyor. Trump da tabii çareyi Afganistan, Vietnam, yani 20 yıl sürdü. Yani İran çatışmasını da acaba bu şekilde 20 yıl mı uzatmayı planlıyor Trump bilmiyorum ama ben 3 aydır daha henüz ne olacak ki 3 gün diyorlardı, 3 ay oldu şimdi. Büyük bir kısmı ateşkes zaten, hani 40 gün sürdü, tek İran müzakereler devam ediyor falan, işten sıyrılmaya çalışıyor ama sert vurmak zorunda kalabiliriz gibi bir takım ifadeler kullandı. Trump tabii Şii, işte Amerikan ordusuna saygı duyduğunu söylediği gibi laflar da eriyor. Bunları ne kadar analizlerde nereye koyabiliriz, ne kadar ciddiye alabiliriz bilmiyorum. Ama tabii Amerikan medyası bu sefer Trump'la Netanyahu arasında bir kriz olduğunu iddia ediyor. Axios, istihbarat, İsrail istihbaratı, Amerikan istihbaratına çok yakın bir site, liberal site. 19 Mayıs'taki son telefon görüşmesinin çok dramatik geçtiği, izlenecek yol konusunda ayrılık olduğunu söylüyorlar. Tabii Amerikan tarafının İran'la bir 30 günlük müzakere sürecini başlatabileceği iddiaları var. Bunu aktarmak durumundayız. Bunun içinde nükleer dosya, program, Hürmüz, pek çok şey olduğu söyleniyor. Bir niyet mektubu üzerinde çalışıldığı söyleniyor Pakistan arabuluculuğunda. Tabii İsrailler bunu istemiyorlar. Katar, Pakistan öne çıkıyor deniyor. Bir revize edilmiş metin. Metinler birbirinden apayrı. Yani nasıl buluşturulur ben kestiremiyorum. Çünkü İranlar malum açıkça yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, saldırganlığın sona ermesi, Hürmüz ablukasının kaldırılması, bütün savaş cepheleri Lübnan dahil sona ermesi savaşın istiyor ve açıkça dile getiriyor bunu. Amerikalılar da kapitülasyon istiyorlar. Nükleer programla ilgili tuhaf şartlar koşuyorlar vesaire. Yani iki yaka bir araya gelmiyor. O yüzden nasıl bir niyet mektubu hazırlanılabilir? Doğrusu emin değilim ondan. Ama Trump için tabii aciliyet artıyor. CNN bu arada bir anket. Özellikle beyaz Amerikalılar, üniversite mezunu falan olmayan Trump'ın tabanı. Burada destek oranının Şubat 2025, yani bir yıl öncekiyle hesaplamış, Mayıs 2026 %63'ten %49'a gerilemiş. Şimdi bu demokratlarda falan çok düşük ama bunlar Trump'ın tabanı %63'ten 49'a gerilediyse alarm zillerinin çalıyor olması gerekiyor. Üniversite diploması olmayan tüm farklı kesimler, yani beyaz Amerikalılar değil sadece, orada da %51'den 37'ye gerilemiş durumda. Trump'ın başında bela var. Yani zaten üniversite mezunlarında durum çok daha vahim. Hiç oralara girmiyoruz. Associated Press Ajansı NORC Halkla İlişkiler Merkezi'nin anketi var. Bu da 14-18 Mayıs'ta yapılmış ve Trump'ın onay oranı %37'lerde gözüküyor. Baya baya başı dertte ama bunu çok dert edinmiyor gibi gözüküyor. Nasıl oluyor anlamıyorum doğrusu. Cumhuriyetçileri etkileyecek çünkü bütün bunlar. Kongrede, ara seçimlerde Trump'ın partisi gereken çoğunluğu sağlayamazsa o zaman Trump'ın azli gündeme gelebilecek. Bu arada yani özellikle de tabii İran savaşında anlatının İran'da neden savaş açıldığını doğru düzgün izah edilemediğini Amerikan halkına herkes belirtiyor. Kabul etmiyor Amerikalılar. Yani niye bu? Çünkü benzin fiyatlarının artması Amerikalıların en büyük derdi. Bizde böyle sürekli artıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Orada 3-5 bir şey arttığı zaman isyan halleri. Ve neyse. Evet, bu arada tabii Kennedy ailesinden Robert Kennedy Jr.'ın gelini ve Tulsi Gabbard Uluslararası İstihbarat Direktörü Başkanı'nın yakın müttefiki Amaryllis Fox Kennedy görevinden ayrılmış. Biraz İran Savaşı'nın etkili olduğu iddiaları var. Neyse. Trump'ı kurtarmak için bir de küçük bir not daha aktaracağım Amerika ile ilgili. Hollywood, tabii aslında her şey Hollywood. Yani gerçekte yaşananların bir önemi yok. Hollywood senaristlerin nasıl yazdığı önemli tabii. İran'da pilot kurtarma operasyonu diye sunuldu ama İsfahan yakınlarında aslında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kaçırma. İki pilot için öyle 100 kişi 12 hava aracı kaybetti Amerikalılar. Yani kimse ikna almıyor doğrusu pilot kurtarma olduğuna. Neyse, şimdi buna Hollywood el atıyormuş efendim. Armageddon ve Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay, Universal Pictures ortaklığıyla

zamanda Xi Jinping'le dün onuruna verdiği ziyafetin ardından tamamlandı. Aslına yönelik tarihi deklarasyon. Bazıları dalga geçiyor çok uzun bildirilere. Biraz farklı olmasını pek algılayamıyorlar. Sanıyorum her şey Batılıların formülasyonu gibi olmalı. Aslında anlaşılır bir açıdan. Batı Akademiyası böyle düşünüyor. Herkes öyle düşünüyor ve dolayısıyla garipsedikleri şeyleri küçümsemek gibi bir adet oluşturuyor bu. Herkes onlar gibi düşünmeli, onlar gibi başlıklar atmalı, ortak bildirileri falan. Enteresan, böyle bir küçümseme hali. Bakın buradan bir şey çıkmadı, niye? Başlık bu, o yüzden. Yani bunun içerikli falan bir alakası yok tabii. Son derece sudan, sabundan bir takım. Gördüm ben Türkçe'de de, sosyal medyada da. Ay başlığa bakın falan gibi böyle bir tuhaf tuhaf değerlendirmeler. Neyse. Evet efendim, tabii burada çok taraflı algılar, çok kutupluluk algıları, çok merkezlilik algılarını yansıtıyor açıkçası. Ve işte BRICS ve Şio gibi yine batıcıların burun kıvırarak böyle küçümsemeler eşliğinde. Burada batıda fırtınalar kopuyor yani. Bu bir süreç, bir türlü anlayamıyorlar ve böyle ellerini şaklatıp birdenbire bir hegemonya tesisi olabileceğini herhalde öğretmişler bunlara. Bilmiyorum üniversitelerde ne öğretiyorlar ama genelde öyle olmuyor tabii. Bunlar bir mücadele, bir süreç ve ulusal çıkarlar var tabii. Her şey çakışmıyor. Bir diplomasi, süreç mesele. Bunlar ağır işleyen şeyler. Hani böyle galiba batıcı zihniyete sahip olunca iki özellik kazanıyorsunuz. Birisi mesela bir yere müdahale ettin mi vuracaksın, alacaksın, çıkartacaksın. Bir ayda Irak'ı işgal edeceksin, devireceksin, ülkenin bütün sistemini yok edeceksin, yaşasın Amerikan başarısı. Sonra başına bela açılıyor tabii, o ayrı dava. Ya da böyle bir uluslararası kuruluşlar, ulusüstü yapılar oluşturacaksın. Şak elini şaklatacaksın, böyle Amerikalılar gelecek böyle hep. Hemen bir ayda NATO'yu kuracaklar. Böyle bir beklenti var herhalde. Başka türlü çünkü bu küçümsemeyi anlamak mümkün değil. İçerikle alakalı değil bunların hiçbirisi. Tamamen görsel, gösterisel, yukarıdan bakan kibirli bir bakış açısı. Velhasıl tabii bunları takıyorlar mı Ruslar, Çinliler? Hiç takmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Kendi kendilerine konuşuyorlar arkadaşlar. Bir tabii 42 ortak belge var. Bunun içerisinde ulusal para birimleri, ekonomik ortaklıklar, teknik ticari sözleşmeler vesaire. Sibirya'nın gücü 2 ile ilgili bir takım gelişmeler olduğu söylüyor ama işin ticari, bu bir ticari anlaşma. Dolayısıyla çıkarlar temelinde pazarlık yapılıyor. Bir eğer nihayete erdirildiğinde zaten mutabakatlar var geçiş rotalarıyla ilgili. Bunu da zaten iki tarafın yetkilileri oturup imzalayacaklar tabii. Çünkü burada da bir küçümseme çok öne çıkıyor böyle. Yani zaten ne yapılsa böyle bir... Ay bunlar da hiçbir şey yapamıyorlar, böyle başlıklar atıyorlar falan. Yani sürekli böyle bir bakış açısı. Burada yani içerik, bir şeylerin faydası toplumlara, bunlarla ilgili bir değerlendirme yok zaten. Batıcı değilse faydası yoktur, öyle bir bakış açısı var. Batıcı faydası, fayda nerede var diye sorsanız bir tane bile örnek verilemez ama neyse, yani zihniyetle ilgili dediğim gibi. Evet, tabii ortak belgeler, ortaklaşa yayınlanan belgeler, işbirliği belgeleri Rusya ile Çin ilişkilerinde zaten format böyle, hep böyle oluyor bu formatlar. O bildiriler de, o uzun başlıkları eleştirilen bildiriler de bence önemli metinler, dünyadaki kendi yerlerini formüle etmek bakımından. Tabii sürekli böyle ben hegemonum, onu böyle ezerim, şunu şöyle ezerim tarzı belgeler değil tabii, bu batıcıların alışkın olduğu tipte ya da kabullenmişlik diyelim. Bu batı mükemmel zaten, biz onu kabullenelim bakış açıları böyle arkadaşların. O yüzden de anlamıyorlar. Bunun içerisinde demiryolu taşıcılığı, taşımacılığı, nükleer enerji, sanayi, gümrük işlemleri, piyasa denetimi, fikri mülkiyet hakları, sinema, medya, kültür, hepsi var bu bildirinin içinde. Ortak bildiride de örneğin kendi pozisyonlarını ifade eden başka hususlar var tabii ki. İkinci Dünya Savaşı başından sonraki güç dengelerinin değişiminin formüle edilmesi, dekolonizasyon dalgası, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve tabii ilişki sistematiğindeki değişiklikler bütün bölgelerde, karşılıklı bağlantılılık, artık o kadar bağımsız hareket edilemiyor tabii, her şey birbirinin parçası ve bazı devletlerin kolonyal dönemin ruhuyla dünya meselelerini tek başına yönetmeye, çıkarlarını dayatmaya herkese ve diğer ülkelerin egemenlik hakları dahilinde gelişme fırsatlarını kısıtlamaya yönelik
girişimlerinin başarısız olduğu saptaması var. Beğenin beğenmeyin örnekleri verilebilir aslında bu saptamanın. Tabii ki çok merkezlilik durumu vesaire. Yani bunlar böyle bir nevi felsefi metinler, siyasi ve felsefi metinler diyebiliriz aslında. Tek taraflı güç temelli yaklaşımlar, hegemonizm, bloklar arası çatışma gibi olumsuz yeni sömürgeci eğilimler. Tabii başarısız oldu ama bitmiyor, diretiyorlar. Emperyalizm böyle bir şey zaten. Sürekli uluslararası ilişkiler sisteminin temel normlarını çiğnedikleri bunların. İşlerine gelince oynuyorlar. Hiçbir kural yok tabii ki onlar açısından. Kuralları eğip bükebilirler rahatlıkla. Çin devlet başkanı zaten açıkça bunu orman kanunu diye sürekli vurgulayıp duruyor. Kim uyguluyor bu orman kanunu? Aşikar. Tabii Rusya ve Çin ilişkilerinin daha karşılıklı fayda sağlayan, uluslararası ilişkilerin sarsıntılarından etkilenmeyen ortak vizyon geliştirme vurgusu yer alıyor. Evet, Rusya liderinin de açıklamaları oldu. Aynı zamanda benzer verdiği mesajlar. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Şangay Medya Grubu'na yine açıklamaları oldu. Burada önemli noktalar var tabii ki. İki ülkenin de batı yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu ve teknolojik egemenliklerini kurmaya çalıştıkları, kardeşçe bir dayanışma sergilemeye çalıştıklarını, çıkarlar dengesini kurmaya çalıştıklarını söylemiş. Çeşitli işbirliği alanlarını söylüyor. Batılı kapitalistlerin yaptırımlarla aşılamaz ekonomik sorunlar yaratmaya çalıştıkları, gerek Rusya gerek Çin için ama tabii beceremeyecekleri, herkesi kendi iradelerine uymaya boyun eğdirmeye çalışıyorlar ama Ruslar ve Çinliler gibi büyük halkları köleleştiremeyeceklerini vurguluyor. Tabii bir yandan Avrasya entegrasyonu mesajları, bir yandan neokolonyalizm mesajları var. Dolayısıyla bir yandan dayanışmaya dair vurgular var. Sergey Lavrov'un bayağı da uzun ortaklığı, istikrarlı ortaklığa dair perspektiflerini yansıtan diyelim. Tabii Ukrayna konusunda da mesajları var. Avrupa ülkelerinin gitgide daha agresif ve küstah hale geldiklerini ne söylüyor. Rusya bunu dikkate alacaktır vurgusu yapıyor Sergey Lavrov. Rusya tıpkı Çin gibi hiç kimseye kötülük dilemiyor, kimseyle savaşmak da istemiyor ama meşru çıkarlarını da savunmaya devam edecek. Ukrayna meselesindeki tutumu da sormuş Çinli medya. Dolayısıyla hem ilişkilerin çok boyutlu halleri hem genel bakış açısıyla ilgili mesajları var. Aynı zamanda tabii ticaret alanındaki anlaşmalar vesaire. Hemen ardından Çin Dışişleri Sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunda uyaran sözcü Guo Jiakun bir açıklama yaptı. Silah satışı yaklaşık 14 milyar dolar toplamda, totalde 11 milyar dolar diye ilk başta geçmişti ama eklemeler olmuştu. diyor ki tabii azami ihtiyatla ele almalı Amerika bunları, bağımsızlık yanlısı güçlere sinyal vermeyi durdurması gerekiyor. Ya açıkçası Trump bu konuda çok uzakta Tayvan falan gibi laflar etti ama Amerikan derin devletinin Trump'ın bunu engellemesine ben olasılık tanımıyorum yani. Mutlaka bunu onaylatacaklardır diye düşünüyor. Bu arada ilginç bir gelişme, Çin devlet başkanı tabii Donald Trump'ı ağırladıktan ve ardından Rusya devlet başkanı Putin'i ağırladıktan sonra nereye gidiyor? Kuzey Kore'ye gidiyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek önümüzdeki hafta. Tabii Kuzey Kore önemli, hem Rusya'nın askeri müttefiki, askeri pakt var Rusya'yla Kore arasında, aynı şekilde Çin için de çok önemli bir ülke olduğunu belirtelim. Evet, dönelim Trump'ın İran ve Hürmüz konusunda hiçbir sonuç çıkaramadığı Çin ziyareti sonrası İran dosyasındaki hallerine. Dediğim gibi içeride girişte aktardım size, sıkışmışlık var. Pakistan yeniden seferber olmuş durumda. Tabii Pakistan İçişleri Bakanı ziyaret ettiği Tahran'ı, arabuluculuk çabalarını arttırmış durumda. Temaslarda tabii İranlılarla. Hemen ardından tabii sadece o da yetmiyor, Nakvi'nin ziyareti yetmiyor. 16 Mayıs Cumartesi gitmişti, dün tekrar Tahran'daydı arka arkaya ve ardından da Genelkurmay Başkanı Asım Münir, askeri cephede sayılır ama de facto
lider olduğu düşünülüyor tabii Asım Münir'in. Arabuluculuk çabaları çerçevesinde Tahran'a gidiyor. Başbakan, Çin Başbakanı Şahbaz Şerif de Çin'i bu şey Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 23-26 Mayıs tarihlerinde bu hafta sonuna doğru tabii o da Çin'e gidecek. Çin de bu işlerin arkasında İran üzerindeki gücü bakımından. Tabii yeni bir metin gönderildiği belirtiliyor. 3 gün önce bir 14 maddelik İran metin yollamıştı. Amerika kabul edilemez bulmuştu. Tekrar ABD yeni bir metin. Yani yılan hikayesine döndü desek yeridir. Tabii ayrıntıları bilmiyoruz ama başta söylediğim gibi hepimiz aslında temel parametreleri biliyoruz. Amerika nükleer silah olmayacak, yok bütün nükleer silah programını yok edecek, sadece bir santral kalacak falan gibi. Yani anlaşmanın imzacısı olmasına rağmen, nükleer silahsızlanmanın önlenmesi, denetimlere tabi olmasına rağmen böyle şartlarda yatıyor. Hürmüz tabii İran'ın karasuları, yani uluslararası sular diyorlar ama neresi uluslararası su, birisi Hürmüz Boğazı'nda bize izah etse iyi olur. Coğrafya bilgisi bakımından, siyasi coğrafyayı fark etmez. Şimdi tabii İranlılar da eğer başlatırsanız çok ağır olacak diye tehditler sürdürüyorlar. Galibaf meclis başkanı birazdan anik yapıyorlar Trump yönetimine doğrusu. Hillbilly Elegy J.D. Vance Amerikan Başkan Yardımcısı seçimleri böyle dünyada maceralara girişmeyeceğiz diye Trump yönetimi kazanırken J.D. Vance'in oynadığı rol büyüktü. Kitabı var, filme çekilmişti. Galibaf onu ağzına dolamış. Hillbilly Elegy kitabından alıntılar yapmış. Kazanılmaz savaşlara Amerika'yı sürüklüyor bunlar. Amerika'nın yoksulları, unutulmuşları, broligarklar, iblis, demon ve Washington'daki savaş tüccarları için faturayı ödeyecek. Broligark, bro kanka demek. Öyle düşün, brother, bro. Oligarktan böyle broligark türetilmiş. Bu teknoloji sektöründen muazzam servetler kazananlar açısından tabii zengin erkekleri tanımlıyor. Buradan yola çıkarak tabii pişman edeceğiz diyor. Bu işlere girişiyor ama Vance, J.D. Vance vakti zamanında yoksul Amerikan işçi sınıfı için bunca laflar etti kitabında. Bak şimdi neler yapıyorlar bunlar diyor. Evet, biraz tabii İranlıların diline düşmüş durumda Lego filmleriyle ya da İranlı yetkililerle. 1979 tabii İslam devrimi oldu, Amerika-İran ilişkileri bozuldu diye bir anlatı da var. Ona da dışişleri sözcüsü İran'ın Bekai, İsmail Bekai itiraz etmiş. Hayır, asıl bizim başbakanı devirdiniz siz. Musaddık'ı 1953'te Anglo-Amerikan darbesiyle devirdiniz. O yüzden bu işler böyle oldu diye hatırlatmada bulunmuş. Yok öyle yani, İslam devrimi değil. Sizin darbeciliğiniz yüzünden tabii ki Amerika her yerde darbe yapıyor biliyorsunuz. Türkiye'de biz tabii Amerikancı darbelere tanıklık ettik. İşte en son Ukrayna krizi Amerikan darbesinden kaynaklı. Demokrasi diye kakaladılar millete. Toplumun yarısı kabul etmiyor. Ondan sonra bir de demokrasi dersi veriyorlar. İşte 3'te 2 bir şeyi kabul etmezse olmaz o referandumda diye. Düşünün kabak gibi ortadan iki yarılmış bir halka iç savaş çıkarttılar. Yarısı istemiyor NATO, AB. Yarısı istiyor. Dayatırsanız darbeyle iç savaş çıkartırsınız tabii ki. Ondan sonra da demokrasi ayağı. Neyse, geçiyorum şimdi. Girmeyeyim oralara. Şimdi İranlılar bu arada Hürmüz haritası yayınladılar. Denetim sınırları doğu girişinde Kuku Mübarek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fücere böyle bir hat çizmişler. Batı girişte de Keşm Adası'ndan aşağıya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ümmü Kayveyni. Aslında 4 Mayıs'ta açıklamışlardı. Bana aynı harita gibi geldi. Değişiklik nedir çözemedim doğrusu. Özetle diyorlar ki biz bir ideal Fars Körfezi Boğaz Otoritesi kurduk. Biz sizi yönlendireceğiz. Başvuru yapılacak. Hakikaten bu arada başvuru da yapıyorlar. Öyle anlıyorum gelişmelerden. Devrim muhafızları açıkça diyorlar ki yani bizim izin vermediğimiz geçemez. CENTCOM'da Hürmüz çıkışında tabii bir takım gemileri basıyor. En son İran bayraklı bir ticari gemi MT Celestial Sea, bunları petrol tankerine çıkmışlar. Rotalarını değiştirmişler. Talimat vermişler, bırakmışlar. Neye yaramış bilmiyorum. 91 geminin rotasını değiştirdik diyorlar. Allah çözemedim. Ama dün 26 geminin geçişine İranlılar izin vermişler. Bunların içlerinde süper tankerler var bu arada. 5 süper tanker Hürmüz otoritesine başvuruda bulunmuş. İzinsiz geçmeye kalkan bir gemiye de SİHA ile hedef alma görüntüsü yayınlamışlar. Ne zamandan bilmiyorum. Bazı gemiler 150 bin dolara aşan miktarda ödeme yapmışlar. Yani bu arada Rusya ve Çin'e de öncelik tanıyorlar tabii İranlılar.
Sonuçta Amerikalılar bu işleri aşamadılar. Yani Hürmüz'ü aşamadı Trump yönetimi. Bundan sonrası nereye evrilir doğrusu kestirmek zor. Bir küçük not da söyleyeceğim. Dalian Gemi İnşa Sanayi Şirketi, bu Çin'le bağlantılı anladığım kadarıyla. Çinliler süper tanker siparişlerinde lider pozisyona gelmişler efendim. %90'dan fazlası siparişlerin küresel pazarda artık %90'dan fazlasını alıyorlar. Amerikan gemicilik sektörü kan ağlarken Çinliler bu açıdan da yükselişe geçmişler. Bu arada teslim tarihinden erken teslim ediyorlar. Anladığım kadarıyla bir tane bu Dalian 115 bin tonluk petrol tankeri sözleşmedeki teslim tarihinden 160 günden fazla önce dün teslim edilmiş. 2 adet 300 bin tonluk süper tanker üretiyorlarmış. Tabii bu varil başına maliyetleri filan azaltıyor böyle süper tankerler. Gemi inşa şirketlerinde de Çinliler tabii böyle batıyı şaşırtıyorlar. Evet, Avrupalıları dün aktarmıştım size. NATO içerisinde eğer Temmuz ayına kadar bu Hürmüz açılmazsa biz devreye girelim diyorlar. Amerika zaten Trump yönetimi çok öfkeli Avrupa'ya. Bize yardım etmediler deyip sızlanıp duruyor Trump malum. Ne kadar yardım edebilirler ben emin olamıyorum doğrusu. Mutlaka tabii savaş gemileri yok değil. İtalyan, Fransız, İngiliz. Göreceğiz tabii ama yani fiilen şimdiye kadar çok da başarılı bir sonuç çıkmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Hürmüz krizi tabii NATO zirvesiyle birleşip Temmuz başında ne hal alacak hiçbirimiz papatya falı bakıyoruz adeta. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. İşin yan cephelerinden de birkaç not aktaracağım. İsrail tabii. Burada Wall Street Journal'da bir haber var. 7 Ekim'e katılanların tam listesini çıkarmışlar. Büyük sosyal medya taramalarıyla istihbarat ajanları hepsini avlayacağız diyorlar. Wall Street Journal'ın haberine göre o gün 7 Ekim'de sınır geçtiği tespit edilen Gazze'den bütün Filistinlilerin kapsıyormuş. Hamas liderleri ayrıca hepsini kapsıyormuş. Lübnan Amerika güya devreye girdi. Amerikancı Başbakan Nevaf Selam işte Cumhurbaşkanı biraz daha böyle dengeli durmaya çalışıyor ama savaş devam ediyor yani ateşkes 45 gün uzatıldı dendi. Yine bütün Güney Lübnan'da evleri vurmuşlar. 3'ü çocuk 3'ü kadın en az 11 ölü. Nasıl ateşkes çözemiyorum doğrusu. Yani gerçekten 3000'i aştı burada Lübnan'da can kaybı sayısı bu. Tabii en son Sumut filosunu tartışıyoruz. 2026 bahar misyonu. Asıl Girit'ten yola çıkmıştı Nisan sonunda. İsrailler Yunan karasularının hemen dışında şak diye müdahale ettiler. Aktivistleri alıkoydular. Ardından kalan bir kısım Marmaris'e geldi. Tedarikleri aldılar. Oradan yola çıktılar. 18 Mayıs'ta onlara da müdahale ettiler. Yaklaşık 500'e yakın aktivist tabii totalde 428, 44 ülkeden 78'e Türk vatandaşı var. Onları da İsrail'de Ashdod Limanı'na götürdüler. Kötü muamele görüntüleri var. Aşırı milliyetçi İtamar Ben-Gvir gururla yayınladı bu görüntüleri. Şimdi Türkiye tabii devreye girmiştim de bütün aktivistleri Türk uçağıyla bugün Türkiye'ye getirme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Sağ salim dönüşlerini sağlayacağız diye. 44 İspanyol var. İspanya öfkeli, İtalya öfkeli, Belçika öfkeli. Özellikle aktivistlere kötü muameleler İsrail tarafından kötü muameleleri eleştiriyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zar bu arada kendi kabine arkadaşını eleştirmiş. Utanç verici bu görüntülerle İsrail'e zarar vermekle suçlamış. Amerika'dan bile ses yükselmiş efendim. Amerika'da Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen. Hollen diyor ki kapalı kapılar yani kendilerinin yayınladığı kötü muamele görüntüleri böyleyse kapalı kapılar ardında Filistinlerin başına kim bilir neler geliyor hesap edin demiş. Ama Amerikan yönetimi Suud aktivistlerine daha çok hedef alıyor. Aktivistlerin bir şekilde terörle ilintilendirilen geçmişte aslında işkence gördükleri belirtilen 4 ismine Trump yönetimi yaptırım kararı almış. Bir tanesi Seyf Ebu Kişk, daha önce serbest sınır dışı etmişti İsrail ilk Girit civarlarında yakalanan. Yurt dışında Filistinler Halk Konferansı Başkanı Hişam Abdullah, Süleyman Ebu Mahfuz ve Caldiya Ebu Bakra Oeda ile Muhammed Hatip 5 kişi diye görüyorum bunu. Evet, bunlara yaptırım uygulayacaklarmış. Nasıl bir yaptırım kastediyorlar doğrusu çözmek mümkün değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la Amerikan Başkanı'yla telefonda görüşmüş. İletişim Başkanlığı duyurdu. Daha çok ikili ilişkiler, bölgesel, küresel meseleler. Erdoğan görüşmede tabii İran ateşkesinin uzatılmasını müspet gelişme olarak nitelendirmiş. Çözüm mümkündür inancını dile getirmiş. Yapıcı girişimleri Türkiye'nin desteğini tabii vurgulamış. Suriye'yi gündeme getirmiş. İstikrar ortamı önemli bir kazanım. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek demiş. Lübnan'da durumun kötüleşmesi önüne geçmek lazım demiş. Ve tabii NATO Ankara zirvesini hatırlatmış. Hazırlıklar devam ediyor. Azami gayret gösteriyoruz başarısı için demiş. San Diego'da bir camiye saldırı olmuştu. Dün aktarmıştım. Onunla ilgili de taziyeleri iletmiş. Trump memnun Erdoğan'la görüşmesinden. Hemen sonra açıklama yapmış. Çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi ilişkimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Kimi çok zorlu insanlarla ilişki kurabilmek güzel değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlu diye nitelendiriyor galiba. O da zorlu bir adam, evet öyle diyor. Ama onunla kimsenin kuramadığı ilişki var. Zorlu adamları seviyor Donald Trump. Evet, aslında iyi iş çıkar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Bence çok iyi müttefik oldu. Hangi konuda iyi iş çıkarttırıyor acaba, merak ettim şimdi. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik oldu. Halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor. Tipik Trump tabii böyle betimlemeler yapmış. Övünsek mi, sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim şimdi. Evet tabii şimdi Avrupa'da da bu tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı NATO zirvesinin hazırlıklarıyla ilgili de Trump'la konuşmuş. Acaba Trump ne demiş merak ettim ben, çünkü Trump'ın zirveye gelmeyebileceği söyleniyor. Ankara'daki NATO zirvesi. Yalnız Trump gerçekten yani herhalde ekibi yapmayın etmeyin gidin der. Çünkü zaten bir transatlantikte çatlaklar, tartışmalar var. Bir de Trump kalkıp hakikaten Ankara'daki NATO liderler zirvesine eğer gelmezse o zaman hakikaten ipin ucu biraz kaçacak gibi ve geliyor doğrusu. Göreceğiz tabii ne olacağını. Ekonomist dergisi tabii Avrupalıların ABD'nin NATO'dan çekilmesine hazırlandığını, yani bir araştırma haberi yapmışlar. Acil durum planları yaptıkları söyleniyor. Ben size aktarmıştım pazartesi dün de. Almanya'dan zaten bir asker çekme meselesi oldu. 5000 asker, sonra Polonyalılar ay bize gelsinler bütün Amerikan askerleri dediler. Cumhurbaşkanının açıklamaları vardı ama Polonya'ya da 4000 ek asker göndermeyi iptal etti Trump yönetimi. Böyle Avrupalılar, Amerikalılar bize askerlerini göndermiyor falan diyorlar. Aslında ne kadar da güzel yani, ama nedense Amerikan askerleri tabii ekonomi yaratıyor onu. Ve sevgili Erdal Tekin'le program yaptığımızda o anlatmıştı. Frederick Merz neden istiyor Amerikan askerlerini, ipin ucunda onları para getiriyorlar diye aktarmıştı. Neyse. Tabii bu da jeopolitik kırılmayı yansıtıyor. Bunu açıkça belirtmek gerekiyor. NATO Genel Sekreterinin Amerika Trump yönetiminin öfkesinden korktuğu için tartışmaları tam anlamıyla yasakladığını belirtiyorlar. Rutte tabii babacık diyor Trump'a, biliyorsunuz. Babacığı ürkütmek istemiyor anladığım kadarıyla. Burada Grönland'la ilgili geçen gün bir haber vardı. Hiç Trump yönetimi Grönland planlarını çöpe atmış falan gözükmüyor. Alttan alta üst geliştirmeler devam ediyor. Danimarka'ya bağlı biliyorsunuz Grönland tabii. Özel bölge. Tabii sadece yani oradan şok oldu Amerikalılar, ama sadece Amerika'nın harekete geçmemesi değil... aynı zamanda aktif muhalefetinden de korkuyorlarmış Avrupalılar Trump konusunda. Mesela İsveçli bir yetkili Grönland krizi bizim için uyanış oldu demiş. Biz kim acaba, ben anlamıyorum bu bizi pek, neyse. Bir B planı geliştirme ihtiyacını fark ettik demiş. Birkaç yani bilmiyorum, dün aktarmıştım size NATO kuvvet komutanı, müttefik kuvvetler komutanı Dragone. Açıkça Avrupalılara ne Avrupa ordusu olmaz öyle şey dedi diye Genelkurmay Başkanları'nın toplantısı, basın toplantısı sırasında. Yani Amerikalılar hiç böyle özerk, yani bu bir şey söyleyeceğim, ben 25 yıldır bu Avrupalıların ay özerk Avrupa ordusu, ay kursak biz Fransızlar vesaire laflarını takip etmekten artık bezdim. Benim naçizane kanaatim, tabii farklı görüşte olabilirsiniz elbette, Avrupalılar hiçbir şey yapamazlar. Avrupalılar Amerika'dan bağımsız hiçbir şey yapamazlar. Yapmaya kalksalar dakikasında birbirlerinin gırtlaklarını sıkarlar. Ha, şuraya yazıyorum.
dakikasında Almanlar Polonyalılara, Polonyalılara Almanlara, Fransızlara Almanlara. Dolayısıyla onları bir arada tutacak tek güç Amerikalılar. Amerika olmasa mümkün değil, ben söyleyeyim size yani. Ha yani Türkiye'de birileri ay Avrupa Birliği kötü, Amerika bu Avrupalıları iyi, bak ordu kuracaklar falan, bunları tartışabilir elbette. Hiçbir sonuç çıkmaz, siz beni dinleyin. Evet şimdi... Tabii Ukrayna krizi, Avrupa'nın en büyük problemi o. Ukrayna üzerine, Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya saldırılarının bedelini ödüyorlar. Tabii Rusya saldırdı diye bir anlatı tutturmaya çalışıyorlar ama bunun böyle olmadığını dosyayı bilenler, Amerika Birleşik Devletleri Victoria Nuland'larla birlikte darbeyle 2004-2014 deneye Slav dünyasını böyle el atıp yayılmacılık yapmakla nasıl uğraştıklarını gözümüzün önünde. Ta Kafkasya'ya sarkıntılık yapıyorlar biliyorsunuz. Paşinyan örneği önümüzde, Soros vakıflarıyla liberal dünyaya ve demokrasiye açılan Ermenistan, değil mi? Efendim, oradan hemen size bir örnek aktaracağım. Çok enteresan hakikaten, tabii Rusya ve Ermenistan, Azerbaycan'a öyle çok derin bağlar var. Sovyetler Birliği'nden kalma aynı ve büyük konfederal çatı parçası bu insanlar, tabii Batılılar bunu da parçalamaya çalışıyorlar yüzyıllardır. Ermenistan'da tabii Sorozcu gelişmeler 3-5 sene oldu. Tabii sonra başlarına büyük felaketler geldi. Paşinyan şimdi 7 Haziran'da seçim sandığa gidiyor. Ermenistan halkının bütün tarihsel tezleri iyidir kötüdür, o ayrı tartışma, farklı görüşte olabilirsiniz, hepsini çöpe attı Paşinyan. Çünkü değerler, tarih, bunların hiçbirini tanımak gibi, bunlarla ilgili ilgilenmiyor bile. Sadece bir takım TikTok videoları, böyle kalpler, şapkalar, biraz Jügulü'ye benzetiyorum ben. Neyse, o benim benzetmem. Tipik bir neoliberal tipoloji açıkçası. Ağzında tabii Sorozcu demokrasi, insan hakları, bunların hiçbiri geçerli değil. Geçen dikkatimi çekti bir Karabağlı bir Ermeni, Artur Osipyan, gözaltına almışlar. Magit Minsk grubunun feshedilmesi. İşe yarar yaramaz eleştirebilirsiniz, siyasi eleştiri. Evet, tartışmanın ardından... Paşinyan bayağı bir hakaret etmiş anladığım kadarıyla. 2 aylığına çok demokratlar. Osipyan'ı 2 ay süreyle gözaltına almışlar. Şiddete tahrik, huliganlık, seçim kampanyasını engelleme. Adam sokak sokak herkese hakaret ediyor bu arada. İnanılır gibi değil. Şimdi tabii Rusya'yla da ilişkiler çok parlak değil. Bir belgesel çekmek üzere Ermenistan'a giden 2024, Haziran 2024, sonradan da eklenenler var anladığım kadarıyla. Bunların arasında Artyom Mahmudov, Daniil Semenyuk, Viktor Tihomirov. Bunlar böyle camiler, tabii pek çok yeri yıkık camiler, tarihi kültürel miras, Müslüman mezarlıkları, müzeler, dini yapılar. Bir iç içe yaşamış bu insanlar. Bunları film endüstrisinde de çalışanlar var. Casus muamelesi yapıyorlar ve daha sonra içeri tıkıyorlar. Somut kanıt, mahkeme, duruşma, hani diyeceksiniz demokrasi var, insan hakları var. Jet hızıyla yargılar, hemen bitirirler. Amerika'da filmlerde oluyor ya, dizilerde. Bakınız demokrasi, Batı'nın demokrasi adına el attığı hiçbir yerde olmuyor böyle. 2024-2026, 2 yıldır bekliyorlar anladığım kadarıyla. Toplamda 6 Rusya vatandaşı var ve dolayısıyla tabii son dönemde... özellikle de Paşinyan'ın Rusya karşıtlığını yükseltmesi. Bir yandan da Avrasya Ekonomi Birliği'nden de çıkamıyorlar. Çünkü ekonomileri için aslında Avrupa Birliği değil, yani ekonomik çıkarları o coğrafyaları itibariyle oradan geçiyor. Ama şöyle bir uyanıklık yapıyorlar. Biz Avrasya Ekonomi Birliği'nden çıkmayalım ama Avrupa Birliği'ne girelim, girince çıkarız. Böyle bir enteresan bir uyanıklık sergiliyorlar. Tabii ki en son Rusya Devlet Başkanı yani öyle şey olmaz tabii demişti. O yüzden ciddi sıkıntılar var. Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı böyle yok oradan çıkamayız şimdi filan gibi laflar ediyor. Tabii ki o kadar çok STK'yı bir yere yığarsanız, Batı'nın en büyük operatörleri bu STK'lar, ondan sonra böyle bilinç yarılması yaratırsınız. Burada da olanlar bu. 7 Haziran'ı göreceğiz ne olacağını seçimlerde. Ama seçimler öncesi Paşinyan hakikaten heyecanlı sokaklarda tuhaf şapkasıyla, tuhaf hareketle, günden güne daha da
daha normal bir adamdı. Giderek neoliberalizmin etkisiyle mi böyle oldu anlayamadım. Ben artık videolarını izleyemez oldum. Yani sürekli böyle kalpler oradan buradan zoomlar falan. Bir tuhaf yani. Neyse efendim bunu da aktarmış olayım. Böyle belgesel çekmeye gidenleri casus diye içeri atıp ondan sonra mahkemeye de çıkarmıyorlar. Çok büyük demokrasi, çok muazzam bir insan hakları görüyorsunuz. Kafkasyalara yayılmış vaziyette. Evet Avrupalılara bakalım. Rusya Witkoff ve Jared Kushner'in ziyaretini bekliyormuş. Uzun süredir ısrar ediyorlar. Witkoff gitmek istiyor. Moskova'ya bir türlü gidememişti. En sonunda herhalde kabul ettirmişler. Aynı zamanda Ukrayna'nın şu muazzam AB macerası, bu tartışmalarla ilgili kağıt harcamıyorlar artık, internetten herkes internete yazıyorlar. Efendim Friedrich Merz yönetimi toprak tavizlerini Ukrayna halkına daha kolay açıklayabilmesi için ABD sınırlı üyelik teklif ediyormuş Reuters'ın haberi. Hangi halka? Ukrayna'nın Rus asıllılarına mı? Donbas'a mı? Geri kalanına mı? Lvov'daki Nazilere mi? Bilmiyorum yani. İşte Nazi işbirlikçilerinin onurlandıracak şekilde mezarlarını yeniden kapo olarak Zelenski getirtiyor batıdan. Evet bilemiyorum yani hangi toprakları hangi AB üyeliğini teklif ettiği konusunda bir fikrim yok doğrusu. Ama Reuters haber ajansı sanki öyle bir yer varmış gibi haber yapabiliyor elbette. Bu arada Zelenski'nin eski istihbaratçısı şimdi Yermak dolandırıcılıktan kara para aklamaktan kenara çekilince yerini alan Budanov. Avrupalılara bizi almak zorundasınız demiş yani talimat veriyor adam. Şunu bir kez daha AB'ye katılmalıyız. Gereksiz gecikmeler olmadan hemen her şeyi yapmalıyız. Olmaz yani. Yıllarca bekleyemeyiz biz. Bak Türkiye bekliyor. Kaç 10 yıl oldu. Üstelik siz bir de yani böyle Nazi ideolojinizle nasıl cesaret ediyorlar değil mi? Çok enteresan gelmiyor mu size de? Evet Avrupalılar ne yapacağız ne edeceğiz? Financial Times'ta var. Rusya ile kim görüşecek, nereden adam bulacağız diye hala tartışmaya devam edeceklermiş. Öyle. Trump'ın ekibi karşı değiliz, katılabilirsiniz demiş iddiaya göre. Angela Merkel reddetmiş durumda. Mario Draghi Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'da çıkmış bu arada. Cumhurbaşkanı eskisi yani Stubb'un şimdiki Cumhurbaşkanı Alexander Stubb. Bence en iyisi Mario Draghi bu seçeneklerden. Yani daha abartmasınlar. Kaya Kallas'ı falan tartışmaya kalktılar bir ara. İnanılmaz. Kaya Kallas Çin'i bu arada hastalık diye nitelendirip Çin'in ekonomi politikalarında salgın falan diye. Kadın diplomat değil bu arada. Kadın Soros'cu liderlik akademisinden yetişme bir tipoloji. O yüzden böyle oluyor zaten. Orta Doğu ile ilgili en son şey demiş. Ay çok karmaşık, o yüzden biz bir politika oluşturamıyoruz demiş. Koskoca Avrupa Birliği'nin diplomasisinin başındaki kadına bakar mısınız? Gerçekten neoliberalizm insanı ne hale düşürüyor? İnanamıyorum bazen. Evet yani Kaya Kallas işi Politico internet sitesine bakılırsa bayağı Avrupa elitlerini rahatsız etmiş yalnız. Sözlerinin Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu yansıtmadığını açıklamak zorunda kalmış komisyon sözcüsü Paolo Pinho. Mecbur kalmış artık. Yani gerçekten hastalık nasıl? Eğer kanser gibi çok ciddi bir hastalığınız varsa iki seçeneğiniz vardır. Ya morfin dozunuzu artırırsınız ya da kemoterapiye başlarsınız. Kadın gerçekten bence ben IQ'sunun da biraz düşük olduğunu cidden düşünüyorum yani. Şaka değil bu. Evet yani ya da belki de şey diyelim. Koskoca AB nasıl oluyor da böyle birini diplomat, baş diplomat olarak oraya koyuyor diye de bir soru çıkabilir tabii. IQ kimin düşük acaba gerçekte diye bir soru elbette olabilir. Evet, Rusya Dışişleri Ekonomi İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitri Birichevski demiş ki bu Avrupa Birliği Rusya enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçerek yaklaşık 1 trilyon dolar kaybetti. Etsinler, yapacak bir şey yok tabii ki. Hakikaten 1 trilyon dolarsa iyi kazık bu arada. Hidrokarbonlar, fiyat artışları yani hepsinin totali olarak anladığım kadarıyla boru hattı, ucuz boru hattı, petrolü, gazı vesaire. Kuzey yakımı patlattılar Amerikalılar biliyorsunuz. Sonra da 5 adam, 1 yat ve 1 kadın diye hikayeler yayınladılar. Neyse şimdi bir de tabii size dün biraz anlattığım İHA'lar efendim. Tekrardan Letonya'da bir Ukrayna İHA'ları dehşet saçıyor Baltıklar'da özetle. Bir yandan korkuyorlar, bir yandan liderleri havaylar mı? Bodrum'a inmiş.
NATO uçakları havalanıyor. Ukrayna'ya ait İHA'ları düşürmeye kalkışıyor. Kendi kendilerine gerçekten çok acayip işler yapıyorlar. Sonra da tabii Rusya'nın üstüne atıyorlar. Rusya bunları yönlendiriyor diyorlar. Rusya istihbaratı biz o İHA'ların sizin topraklarınızın içerisindeki üslerden nereden atıldığını bile biliyoruz diye bir açıklama yapınca paniklediler. Hani vurulabilir diye herhalde. Doğal olarak o Rusya'yı Rusya'da sivil kayıplar oluyor. Bir takım duman bulutlarıyla da büyük iş başardıklarını söylüyorlar. Uzmanlardan benim dinlediğim, tabii yangın çıkınca bir duman çok oluyor. Gazı kesiyorsunuz, yangını söndürüyorsunuz. Ekonomik hasarı çok küçük bunların. Ama tabii görsel olarak şahane, bir anda böyle vay Ukrayna İHA'larla şurayı vurdu burayı vurdu diye de anlatı geliştirebiliyorsunuz. Hemen söndürülüyor, hiçbir büyük problem olmuyor, tabii insanlar ölüyor, sivilleri hedef alıyorlar çünkü maalesef banderacılar, böyle bir sorun var. Ama tabii Baltıklar büyük bir problem. Üstelik de tuhaf şeyler, yani bir yandan felç oluyorlar. Geçen gün Helsinki'de havaalanında büyük bir felç vaziyeti çıkmıştı. Finlandiya başkentinde, Litvanya'da Vilnius'ta hava alarmı ortaya çıkmış. Bu arada kendi dışişleri bakanları Kaliningrad'ı NATO vursun diye teklifler getiriyorlar. Bu da enteresan. Yani herhalde imha edilmek istiyorlar topyekun, bilemiyorum. Sergey Lavrov'a sormuşlar Litvanya Dışişleri Bakanı'nı. O da demiş ki o kim? Sanırım ona zaten cevap verdik, biliyorsunuz. Onları bir şekilde görmezden gelmeli ve daha az önem vermeliyiz demiş. Yani açıklamalarını okumuyorum. Yani bir, ama bir şekilde varlıklarını kanıtlamaları gerekiyor. Düşünüyorum, öyleyse varım diyen ünlü filozofun aksine bunlar sadece varlar demiş Sergey Lavrov. Evet, bu arada Almanlar da Heron TP tipi İHA'ları uçuruyorlarmış, sadece Ukrayna İHA'ları değilmiş anladığım kadarıyla. İngilizler bir geçen ay Karadeniz üzerinde rivet joint keşif uçakları uçurmuşlar. Yani Rusya'nın burnunun dibi, hedef saptama açısından casus uçakları bunlar. Sonra Rus savaş uçakları bunları durdurmuş. Vay efendim, nasıl durdurursunuz diye şikayet ediyorlar. Olaylar Karadeniz'de geçiyor bu arada, yani bir İngiltere ile alakası yok tabii olayların. Gözetleme uçağı yani. Bir de görüntü yayınlamış İngiliz Savunma Bakanı Healey. Biraz Rusya savaş uçaklarının reklamını yapmış gibime geldi, doğrusu söylemek gerekirse. Durdurmuşlar çünkü bunları. Evet, dün aktarmıştım, nükleer tatbikat başladı Rusya'da, Belarus'ta dahil ortak nükleer tatbikat. İskender M füzeleri fırlatıcılara yerleştirilmiş, simülasyon atışları da gerçekleştirilmiş aynı zamanda. Ukrayna'da Mindiç dosyası ilginç haller alıyor. Zelenski'nin baş suç ortağı kaçmıştı İsrail'e. Şimdi Zelenski'ye dava açmış. Kendisine uygulanan yaptırımların hukuka aykırı olduğu yönünde mahkeme kararı talep ediyormuş. Davalı olacak yani Zelenski. Bu ABD fonlu yolsuzluk kurumu dava açmıştı. Bu da kaçmıştı. Gerçekten Avrupalılar bir de 90 milyar euro daha para basacaklar bunlara. Gerçi sanıyorum 1/3'ü ellerine geçecek ama artık onları kim yağmalayacak bilmiyorum. Birileri dalga geçiyor Avrupalılarla, habire paraları veriyorlar, paralar o uçuyor diye. Ondan sonra da dava açılıyor, çok enteresan. Evet, aynı zamanda Belarus'a gübre ithalatı kısıtlamasını kaldırması için baskı yapıyormuş Amerikalılar. Belarus'u Rusya'dan nasıl koparırız diye herhalde hesap yapıyorlardır. Zor, doğrusu işleri kolay değil bana sorarsanız. Evet, ve Küba efendim, Beyaz Saray tabii ve Trump sürekli Küba'yı tehdit ediyor. Trump en son Rusya ve Çin'le ortaklık yapmalarına izin veremeyiz falan gibi laflar da etmiş durumda. Küba'nın bağımsızlık yıl dönümünde Maduro'yu kaçırmalarını örnek göstererek Küba'yı tehdit ediyorlar. Küba'yı özgürleştirmekten bahsediyorlar. Tabii Kübalılar da gelirseniz göreceğiniz var diyorlar açıkça. Ama şaka değil, USS Nimitz uçak gemisini de Karayiplere tekrardan konuşlandırıyor. Amerikan yönetimi Karayip Havzası'na giriş yapmışlar. Tehlikeli tabii, 66 yıldır Küba'yı boğmaya çalışıyorlar, ambargo uyguluyorlar. Ve tabii ondan sonra da biz yapmadık, siz komünistler sebep oldunuz. Hiçbir
hiçbir zaman sosyalistlerin, komünistlerin, kendilerinin halkçı bir sistem kurmalarına, bırakın komünistleri, daha sosyal demokrat bir yapı kurulmasına da bunlar izin vermezler. İzin verirlerse kendi talan modelleri çünkü çok afişe olur. O yüzden böyle ablukalar, ambargolar uyguluyorlar. Tabii sağlık hizmetleri verilmesi, ücretsiz, insan toplumlarının gelişmesiyle ilgilenmiyorlar. Parayla ilgileniyorlar, karla ilgileniyorlar. Tek bildikleri şey o. Halkçılığın H'si bile olmayacak. Piyasa spekülasyonu olacak. Üretim olmayacak. Paradan para kazanma olacak. Bütün Amerikan modeli aslında yağma, talan, spekülasyon, paradan para kazanma. Eski idealler gömülüldü, çok oldu. Şimdi de tabii Küba'ya yükleniyorlar. Evet, göreceğiz bakalım Raul Castro hakkında da iddianame. Koskoca Küba devrimcisini ne yapacaklar? Gidip kaldırmaya mı çalışacaklar bilmiyorum ama bir ara daha detaylı bakacağız bunlara. Şimdi evet, Profesör Mehmet Seyfettin Erol hocayla konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma,
2: tabii,
3: burun kırılma.
2: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
4: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol hocamız var. ANKASAM kurucu başkanı, aynı zamanda akademisyen. Ahi Evran Üniversitesi, değil mi hocam? Yanlış söylemeyeyim.
5: Ankara Hacı Bayram Veli.
4: Çok özür diliyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden, evet, hocamız. Evet. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
4: Sağ olun. Efendim, bayram üstü tabii, artık işte bir de uzun bayram var biliyorsunuz. Dünya işleri durmuyor tabii. Hele bu hafta Amerikan Başkanı Çin'e gitti. Yani bir hafta olmadı tabii. Aslında alakası yok. Elbette Rusya'dan daha önceden hazırlanmış planlı ziyaret vardı. Bayağı kalabalık bir heyetle devlet başkanı Vladimir Putin gitti. Yani Çin başkenti çok meşguldü. Şimdi Kuzey Kore'ye gidecekmiş Xi Jinping. Böyle ağır topları ağırladıktan sonra Çin'le ilgili, tam da böyle İran savaşıydı, işte Çin'in yükselişiydi, dijital işlerdi, ticaretti derken önemli konuklar ağırladı. Fakat ne çıktı sonuçta? Herkes bunu tartışıyor tabii. Çıktı, çıkmadı. Siz hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Çinliler, tabii Xi Jinping biraz rahatlamıştır herhalde. İki büyük ağır topu ağırladım, artık geçti gitti diye. Bilmiyorum. Biraz jeopolitik analiz ihtiyacı var tabii. Merak ediyorum bütün bu ziyaretleri nasıl değerlendirdiğinizi.
5: Yani açıkçası bakıldığında Pekin bu anlamda artık küresel siyasetin önemli ölçüde dizayn edildiği ve bu anlamda ev sahiplerine önümüzdeki süreçte daha fazla yer verecek olan bir küresel güç konumunda. Evet. Bunu artık çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Dolayısıyla bugün Pekin denildiğinde artık hem Xi Jinping boyutuyla hem Çin'in o çok boyutlu kalkınması, yükselişi boyutuyla artık tüm dünyada farklı bir algı ve farklı bir imaj oluşmaya çalıştı. Her ne kadar bir takım farklı hususlar gündeme getirilmeye çalışılsa da. Nitekim Trump'ın ziyaretine bakıldığında orada çok net bir şekilde Amerikan gücünün sınırları, sınırlılıkları adeta Çin duvarına çarptı. Yani o şu an bakıldığında Çin ve burada Xi Jinping'in ortaya koyduğu dört inisiyatif çerçevesinde aslında uluslararası sistemin büyük ölçüde adı, tanımı, çerçevesi çizilmeye başlanmış görünüyor. Ve burada tabii en temelde bakıldığında dünyanın birinci temel konusu, sorunu güvenlik. Dolayısıyla bugün Xi Jinping'in inisiyatiflerinin en önde gelenlerinden birisi olarak küresel güvenlik inisiyatifi ve bu noktada Çin'in Rusya'yla, Hindistan'la ve diğer aktörlerle ortaya koyduğu çok kutuplu dünya anlayışı artık daha yüksek bir sesle ve daha güçlü bir şekilde karşılık buluyor. Hı hı. Ve bu bağlamda Trump'ın ziyaretine de bakıldığında açıkçası Trump'ın orada çizdiği profil de dahil olmak üzere artık Amerikan gücü ve Amerikan hegemonyası ya da tek kutupluk bağlamında biz o dünkü Amerika'yı göremedik. Ve bugün Trump'ın yine oradaki performansına ya da ziyaret öncesi ve ziyaret sırasındaki bir takım beklentilerine bakıldığında burada çok daha soğukkanlı ve bir anlamda ne yaptığını ve neyi hedeflediğini bilen bir Çin yönetimi ve Çin iradesi gördük. Şimdi oradaki mevzu şuydu: Birleşik Devletler bu Obama döneminden itibaren kendisini net bir şekilde gösteren husus, kendisine bir burada bir aktör arıyor. Yani iki kutuplu, kontrollü bir iki kutuplu dünya noktasında. Bunu çok daha öncesinde işte
4: G2 diyorsunuz değil mi hocam? G2 meselesi.
5: Evet, evet, evet. Bu mesela daha öncesinde Obama döneminde önce Çin'e teklif edildi. Çin bunu kabul etmedi. Arkasından Rusya'ya götürüldü, hatırlayacaksınız. Rusya da bunu kabul etmedi. Aksi takdirde Rusya ve Çin eğer ya da bunun ikisinden biri kabul etmiş olsaydı büyük ölçüde şu anki pozisyonlarını bu yeniden inşa halindeki uluslararası sistemde bunu kaybetmiş olacaklardı. Kaybedenlerden olacaklardı. Bu son ziyareti de bakıldığında Çin'e yönelik bir takım iltifatlar dahil olmak üzere orada gelecek projeksiyonu bağlamında ortaya konulan bir takım hususlar da dikkatlice incelendiğinde adeta Birleşik Devletler'in ya da Trump'ın adeta bunu yine gündemde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Çin burada net bir tavır takındı ve bu bahsettiğimiz yeni uluslararası sistem noktasında değerleri, medeniyeti, ortak kalkınmayı merkeze alan yaklaşım çerçevesinde Trump'a bu konudaki kararlılığından taviz vermeyeceği yönünde bir mesaj ortaya koydu. Peki Trump ve Xi Jinping görüşmeleri sonrasında ne ortaya çıktı? Şu ortaya çıktı. Bir kere tek kutupluk ve çok kutupluk noktasında tarafların bana göre halen pozisyonlarında bir değişiklik yok. Yani Trump bunu son ana kadar, Trump ve sonrası itibariyle de Birleşik Devletler bunu devam ettirmeye çalışacak. Ama biz orada şu tabloyu gördük. Trump'ın mevcut haliyle bunu devam ettirebilmesi çok mümkün görünmüyor. Eli zayıf bir aktördü. İkincisi artık Trump Çin'den bir takım şeyler talep edecek pozisyonda değil. Bilakis başta Tayvan mevzu olmak üzere Çin burada kararlı duruşuyla birlikte artık Birleşik Devletler'in o güçlü imajını büyük ölçüde zayıflatmış bir devlet görüntüsü ortaya çıkardı. Bir üçüncü husus burada Trump'ın ajandasında büyük bir ihtimalle ki yine konuşuldu, tartışıldı. İran ve belki de Rusya vardı ama bu konuda da olduğunu bulamadı. Dolayısıyla bugün bunları alt alta koyduğumuzda bir kere Çin ve ABD özelinde dünyada artık çok net bir şekilde bir ayrışma var. Çin ve ABD bağlamındaki bu ayrışma sadece güç bağlamında değil, nitekim Putin'in Çin ziyaretine de bakıldığında burada değerleri, kuralları, mevcut kurumların yeniden revizyonu ya da yeni kurumların yeni kurallar bağlamında, daha güçlü kurallar bağlamında gündeme gelmesini esas alan bir yeni uluslararası sistemin inşa sürecini gündeme getirdi. Dolayısıyla Trump'la bunun yapılamayacağı net bir şekilde anlaşıldığından dolayı zamanlama itibariyle siz de altını çizdiniz. Burada aslında hemen Trump'ın üstüne bir Putin ziyareti hedeflenmedi ama Trump sonrası Putin'le verilen mesaj çok net bir şekilde Çin tarafından Rusya ve Çin ikilisinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmiş bir işbirliğiyle birlikte, buna Avrasya ekseni diyebilirsiniz veya çok kutuplu eksen diyebilirsiniz, bunun daha da güçlenerek devam edeceği, buna karşılık işbirliğinin sadece güvenlik eksenli değil, yani enerjiden teknolojiye kadar çok boyutlu bir alanı kapsayacağı hususu da orada ortaya konuldu. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin, uluslararası sistemin şekillenmesinde Rusya ve Çin büyük inisiyatif aldıklarını, Amerika Birleşik Devletleri kabul etse de etmese de yeni düzenin inşa sürecini önemli ölçüde üstleneceklerini mesajını verdiler. Uluslararası toplum açısından da bakıldığında açıkçası önlerinde çok fazla bir seçenek yok. Neden yok? Düne kadar Batı ve Batı'nın dayattığı bir takım değerler ya da kurumlar üzerinden bir arayış ve duruş söz konusuydu. Ama bugün dünyanın en temel sorunlarından birisi artık Batı sorunu olmaya başladı. Batı'nın kendi içerisinde ciddi bir ayrışma var. Ciddi bir bu anlamda liderlik ve liderler sorunu var. ve bu artık dünyaya çok boyutlu sorunlar olarak, başta güvenlik olmak üzere yansımış vaziyette. Burada Avrupa ve Amerika arasındaki ilişkilerin daha da ötesinde, bugün Batı dünyasıyla çok yakın ilişkiler içerisinde olan, güvenliklerini, geleceklerini büyük ölçüde Batı'yla angaje etmiş olan devletlerin ya da blokların ya da grupların da artık bu anlamda farklı bir arayışa girdiklerini görüyoruz. Hı. O yüzden şu anki mevcut uluslararası ortamı çok net bir şekilde okuyan bir Pekin ve Moskova ya da Putin ve Xi Jinping ikilisi var. Bu ikilinin bu işbirliklerini Xi'ye, BRICS ve benzeri yapılar bağlamında genişleteceklerine dönük olarak verdikleri mesaj da bence oldukça önemli. O yüzden önümüzdeki olasılık var. Ya Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri burada Trump'ın Pekin'de verdiği bir takım mesajlara bakıldığında, ki ben orada çok samimi bulmadığımı da açıkça ifade edebilirim. Ya Çin'le ve bu anlamda yeni süreç ve yeni realiteler uygun olarak ortak işbirliğini merkeze alan bir süreci burada izleyecek, ya da bu Rusya-Çin ikilisi dahil olmak üzere burada Avrasya merkezde oluşan eksene dönük olarak burada daha farklı arayışlara yönelecek. Benim kanaatim önümüzdeki süreçte Trump'ın burada bu mevcut duruşundan ya da mevcut politikalarından pek vazgeçmeyeceği ve bu anlamda Rusya ve Çin'e dönük olarak önümüzdeki süreçte baskıyı arttıracağı yönünde. Benim kanaatim bu şekilde.
6: Evet, evet hocam. Yani tabii şimdi Trump'ın tek başına, hani Amerikan devletinin genel, sizin de aslında Obama'dan bu yana özetlediğiniz yönelim bir devamlılık sanki içeriyor. Tabii üsluplar değişiyor ama Trump'ın onların arzusu hilafına, Amerikan devletinin çizilen yönelimi arzusu hilafına başka şeylere girişmesi biraz zor hakikaten. Ama İran işi çok zorladı sanki. Şunu sormak istiyorum. Yani Pekin'de çok göze battı. Trump'ın böyle hakikaten süt dökmüş kedi gibi bir hali vardı. Yani hani biraz Xi Jinping büyük baba pozları, yani son derece evet, kibar. Ama hani ben tamamen subjektif bir videoları izlediğim zaman aklıma düşeni söyleyeceğim. Trump da böyle hani aman yanlış bir şey.
5: Rollerini iyi oynadılar.
6: Evet. Biraz öyle evet, bir görünümü var yani evet, nihayetinde. Evet. Neyse. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri küçümsenecek bir ülke değil tabii. Yani askeri evet, gücü, bütün denizlerde güç projeksiyonu problemleri evet, tabii çok şu anda. Ama yavaştan başlıyor yani açıkça görünür olmaya. Şunu soracağım, yani İran Savaşı'nın bütün bu gidişatta bir özel rolü var mı sizce? Yani daha önceden de bazı şeyleri hissediliyordu ama hani ne bileyim Ukrayna çatışması, yani Rusya'nın açısından başka bir dosya tabii ki bu, Batılılar başka türlü sunuyorlar ama baktığınız zaman orada bütün Amerikan savunma sanayi ürünleri patır patır patladı. Yani o kadar ülke birleşti tek bir ülkeye karşı, NATO vesaire. Evet, evet. Ama hepsi patladı, pahalı oyuncaklar bunlar. Şimdi bunun İran, hani o geçti ama şimdi İran versiyonunu konuşuyoruz. İşte Amerikan Kongresi'ne sunmuşlar kaybedilen uçakları. Şimdi bu tabii Türkiye gibi ülkelerde dönüp, hani biliyorsunuz bizde vay efendim işte patriotlar, vay efendim yok F-35'ler diye bir şey var değil mi, algı var ama adamlar düşürmüşler yani sonuçta Amerikan varlıkları. Tabii askeri açıdan sormuyorum, biraz şeyden soruyorum bunu size. İran biraz işleri değiştirdi gibi gözüküyor ama kimileri de işte Çin İran'ı terk edecek, yok yardım edecekler de etmeyecekler de başka yerlerden tutuyor. Siz ne düşünüyorsunuz, yani İran burada nereye oturuyor bu resimde?
5: Açıkçası şu an bakıldığında ben İran'ı Rusya-Ukrayna boyutundan çok farklı düşünmüyorum. Bilakis İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna bağlamında burada bir tamamlayıcılık ve gerek Rusya-Ukrayna boyutunda gerekse de İran bağlamında bakıldığında burada ciddi anlamda bir Batı ve Doğu olarak baktığımızda ya da Amerika ve Rusya-Çin ilişkileri bağlamında bakıldığında buradaki ayrışmayla birlikte küresel dinamikler, aktörler bağlamında ciddi kırılmalar ve dönüm noktası oluşturma bağlamında bir hızlandırıcı rol görüyorum. Rusya-Ukrayna ile başlayan süreç İran'la daha da hızlanmış vaziyette. Ve İran hadisesi çok net bir şekilde Birleşik Devletler'in ve Batı'nın buradaki zayıflığını ortaya koymuş vaziyette. Ve şu an Birleşik Devletler'in kendisi ciddi bir baskı altında ve bu baskı sadece uluslararası anlamda değil, Amerikan iç kamuoyu itibariyle de bakıldığında burada kendisini gösteriyor. O yüzden Amerika'yı tekrar büyük Amerika'yı büyük yapma hedefiyle ortaya çıkan Trump şu an savunma pozisyonda. Ya ben daha 3 ayda bir ortaya bir performans koydum. Beni şu anki 3 aylık performansla sorgulamaya ve bitirmeye çalışıyorsunuz. Türünden bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Az süreci buna dahil biliyorsunuz. Şimdi burada İran bana göre bir vekaleten savaşın alanı olmaya doğru da gidiyor. Hı hı. O yüzden ben Çin ve Rusya'nın bir kere İran'dan ya da İran bağlamındaki çıkarlarından, bu sadece İran'la sınırlı kalmayan bir husus bakınız, bundan kolay kolay vazgeçeceği kanaatinde değilim. Hı hı. Dolayısıyla İran özelinden bakıldığında koridorlar ve kaynaklar bağlamında çok daha büyük bir jeopolitik güç mücadelesini görüyoruz. Rusya-Ukrayna'yı bu açıdan söyledim. Rusya-Ukrayna ile kuzey koridorları biliyorsunuz özellikle tedarik zincirleri bağlamında gündeme gelmişti.
6: Evet.
5: Enerji haritası ve bu anlamda enerji siyaseti büyük ölçüde şekillenmişti Avrupa Birliği, Rusya özelinden hareketle. Bugün benzer bir süreci güney koridorunda görüyoruz. Denizler ağırlıklı olarak İran noktasında bunun şekillenmeye başladığını ve yine bu tedarik zincirleri kadar, koridorlar kadar kaynakların başta petrol olmak üzere burada bir kez daha kendisini gösterdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bugün Birleşik Devletler'in temel stratejisi, Trump'ın temel stratejisi Çin ve Çin'in ekonomisini zayıflatabilmek. Çin'e doğrudan bir savaş açması mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla Birleşik Devletler'e en büyük rakip pozisyonda olan Çin'in en güçlü olduğu taraf ekonomi ve Çin'in ekonomik olarak zayıflatılmasının yolu da bu bahsettiğim koridorlar ve kaynakların kontrolünden geçiyor. Hı hı. Dikkatiniz çekerse Trump'ın Venezuela dahil olmak üzere, Rusya dahil olmak üzere gündeme getirdiği mevzu bu. Ondan ötürü önümüzdeki dönemde ben İran veya Çin'le daha yakın olan diğer aktörler bağlamında bakıldığında bu hususun gündemdeki yerini koruyacağı kanaatindeyim. Yani burada ne Rusya-Ukrayna savaşı ne de İran boyutu ile sınırlı kalmayacak bir sürecin içerisine girmiş vaziyetteyiz. Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse Birleşik Devletler bir taraftan bu savaşlarla birlikte Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ve Çin'e doğru Kafkaslar, Orta Asya ve Güney Asya'yı yeniden yapılandırma ve yeniden dizayn peşinde. Hı hı. Ve burada da yine benim gördüğüm kadarıyla belirli bir aşamayı kaydetmiş vaziyette. Bir takım farklı tepkiler, reaksiyonlar veya arayışlar söz konusu olsa da yine açıkça ifade etmek lazım. Siz de az önce belirttiniz. Birleşik Devletler her şeye rağmen birinci ekonomik güç ve bu küresel piyasalar dahil olmak üzere, finans piyasası dahil olmak üzere oradaki belirleyici rolüyle ortada. Askeri olarak hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Fakat bunlarda tam manasıyla muktedir değil. Düne kadar bu anlamda saha boş iken bugün artık bu boyut,

0: Birleşmiş Milletler'e de ihtiyaç var deniyor. Peki sonuç? Yani Birleşik Devletler'in saldırganlığı ödenemiyor.
1: Hocam haklısınız ama adamın biri delirmiş mesela. Alıyor silahını, ben bunu, burayı tarayacağım ben bunu diyor. Yani nasıl caydırabilirsiniz bu adamı ya? Zor işler.
0: Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet, deliye yapılacak muamele ortada ama
1: evet.
0: Bunu yapabilecek o denli bir deli yok daha.
1: Evet,
0: öyle söyleyelim.
1: Evet, evet.
0: Yani gerçekten bir çılgınlık ve
1: yani zor bir şey. Yani şimdi hani burada Amerika'nın çıkarı nerede? Ne kazanıyor buradan filan? Yani bin tane soru arka arkaya sorsak rasyonel akılla izah etmek o kadar kolay değil burada. Yani İsrail faktörünü tartışmak gerekecek. Varoluş sorunlarını vesaire zor.
0: Tabii.
1: Ama tabii hegemon gücün düşüşe geçmesi de sıkıntılı tabii yani. Ben tabii düşeceksem o zaman bütün her yer yansın diye de bir şey geliş çıkartabilirler yani.
0: Tabii.
1: Alın
0: tabii,
1: size.
0: Tabii.
1: Büyük problem. Peki hocam bir şey atladım mı bilmiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim aklıma düşenler bunlardı. Biraz hani jeopolitik etkileri merak ettim. Elbette tartışılacak başlıklar hepsi. Türkiye açısından da bir sürü tartışma var ama yani biz artık ibin ucunu sanki kaçırdık gibi, bilmiyorum. Bir de Ankara'da zirve var şimdi, NATO zirvesi. NATO bu arada NATO parçalanacak. Ortada NATO kalacak mı bilmiyorum. Trump gelecek mi gelmeyecek mi diye tartışmalar var. Bilmiyorum. Onları mı sorsam size, başka aklıma bir şey gelmedi.
0: Olabilir. Yani şu an bakıldığında bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Bu çok net. Artı hiçbir aktörün birbirine güveni yok. Yani bunu da açıkça ifade etmek lazım. Sonuçta bugün her devlet açısından şu anki düne kadarki mevcut ittifaklar, işbirlikleri ve benzeri alt üst olmuş vaziyette. Yani düşünün, kim söylerdi ki Trump ya da Birleşik Devletler gidip Kanada'yı isteyecek ve bu konuda İngiltere ile papaz olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da Grönland'ı isteyecek, Danimarka üzerinden Avrupa ile sorumlu olacak. Kimse bugün, bırakın yarını, bugün bağlamında olacakları bile kestiremiyor. Evet. Bu belirsizlikler içerisinde bir siyaset belirlemek açıkçası çok zor. Çünkü bu belirsizlikler en temelde güven sorununu beraberinde getirmiş vaziyette Ceyda Hanım. Belirsizliğin had safhada olduğu bir noktada da kuşkusuz korku ve endişeler de had safhada oluyor. Bu da aktörleri rasyonel bir tutum izlemekten çok daha farklı noktalara doğru itiyor. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en temel sorun bu. Dünyanın en büyük gücü, siz az önce belirttiniz, şu an psikolojikman hiç ummadığı bir takım darbelerle ya da çıkışlarla karşı karşıya kaldığı için bir sıkıntı içerisinde. Ve bunu tekrar nasıl toparlayabileceği konusunda da açıkçası çok rasyonel hareket edemiyor. Ve bundan dolayı da kurduğu bütün ağlar, belki de bunu sistematik olarak, ki bunu da zaman zaman gündeme getiriyoruz, bir sistematik bir kaotik sürecin içerisinde. NATO ve Türkiye bağlamında da bakıldığında burada açıkçası tüm aktörler belli bir tercihe ve yeni bir ilişkiler ağına doğru sürükleniyor. Türkiye'nin bir anda bu dengeye dayalı çok taraflılık politikasını bırakması mümkün değil. Çünkü karşımızdaki aktör bir kere rasyonel değil. İki, bu aktörün ilişkiler içerisinde olduğu diğer aktörler, başta Avrupa olmak üzere, bunlar noktasında da çok ciddi anlamda soru işaretleri var. Çünkü onların kendisi de bu bahsettiğim çerçeve içerisinde bir endişeye, bir paniğe ve bu anlamda bir gelecek noktasında ciddi soru işaretlerine sahipler.
1: Evet.
0: Peki Türkiye ve yakın çevresi itibariyle bakıldığında burada Çin'den Avrupa'ya doğru uzanan hatta bakıldığımızda artık bölgesel entegrasyon süreçleri ya da bölgesel işbirlikleri noktasında Türkiye burada bir anlamda sadece ABD, Çin, Rusya açısından değil, bakınız söz konusu bölge devletleri açısından da Körfez ağırlıklı Arap Orta Doğusu, aynı şekilde Türk dünyası bağlamında da bakıldığında burada dengesizliğin dengeleyicisi konumunda bir aktör olarak Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye de bunu herhangi bir tarafla net angaje olmama kaydıyla bir taraftan evet Birleşik Devletler'le NATO bağlamında ilişkileri var. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi arayışlar üzerinden Avrupa'yla yeni bir gelecek arayışı var. Bakın sadece Avrupa Birliği demiyorum, Avrupa'yla. Aynı şekilde Rusya, Çin ve diğer aktörlerle de bunu konuşuyor. O yüzden Türkiye'nin bu belirsizlik içerisinde bir, zaman kazanmaya, iki, manevra alanını

0: işletmeye ve üçüncüsü mevcut gücünü ya da potansiyelini çok daha dikkatli kullanmaya ihtiyacı var. Bundan dolayı rasyonalite her şeye rağmen Türkiye açısından vazgeçilmez.
1: Evet.
0: Ve bugün bakıldığında da bu rasyoneliteyi arayan tüm aktörlerle birlikte oturuyor, konuşuyor ve bir anlamda gelecek arayış içerisinde ortak hareket etme eğilimi ortaya sunuyor.
1: Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum değerli Adır Bey
0: Ben
1: için.
0: de
1: Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ediyorum. Sağ
1: Şimdiden
0: olun.
1: iyi bayramlar dileyim hocam. Haftaya
0: Sağ
1: çünkü
0: olun.
1: bayram
0: Ben
1: var.
0: de
1: Çok sağ olun.
0: dinleyicilerimize de şimdiden hayırlı bir bayram diliyorum.
1: Evet. Çok teşekkürler. Evet, Profesör Mehmet Seyfettin Eroğlu hocamızla konuştuk. Biraz jeopolitik baktık aslında. Hem Trump'ın Çin ziyareti hem Rusya Devlet Başkanı ziyareti sonrası tartışmalara böyle yukarıdan bakmaya çalıştık. Yarın yine burada olacağız eksenle dünyadan gelişmelerle. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Bir turnuva, bir kupa.
4: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
5: Öyle mi? Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini aa, hakem
4: seni
5: anlatıyor.
4: Seni uyarıyorum diyor.
5: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
4: aynen
5: gelme.
4: Öyle. Öyle.
5: Ters star topu siyah beyazlı kare evet. Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
4: Olmuştur.
5: Yani plastik toplar dahi o formda basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
3: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 5 sanık hakkında tahliye talebinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında konuştu. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz, ayrıntılar bültenimizde. Bültene bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. CHP'de normal şartlarda pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı dün yaşanan gelişmelerin ardından öne çekilmişti. Parti yönetimi gelişen siyasi gündem doğrultusunda toplantıyı bugün gerçekleştirme kararı almıştı ve o toplantıdan CHP için mutlak butlan kararı çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 5 sanık hakkında tahliye talebinde bulunuldu. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Davanın 41. duruşmasında iş insanı Şeyhmus Sarıboğa savunma yaptı. Diğer yandan duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak 5 sanık hakkında tahliye talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında konuştu. Barış ve güvenliği korumak için orduyu güçlü tutmak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
4: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı olan aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi 25 isimden 18'i gözaltına alındı. Kadir İnanır entübe edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatüre teşhisi konulmuştu. Dış gündemle devam edelim. Polonya, Bengavir'in ülke girişini yasaklamaya hazırlanıyor. Polonya, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'i bakan Itamar Bengavir'in ülke girişini yasaklamak için prosedürlerin başlayacağını açıkladı. İngiltere'de ülkedeki İsrail Büyükelçisi'ni izahat için Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkelere katıldı. İran'ın dini lideri zenginleştirilmiş uranyum ülkede tutulması talimatını verdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Mujtaba Hamaney, İranlı kaynakların Reuters aktardığı bilgiye göre yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdi. Bu adım ABD'nin nükleer müzakerelerdeki başlıca taleplerinden birine karşı İran'ın geri adım atmayacağını gösteriyor.
1: Ekonomi.
3: Tekrardan hatırlatalım, bültenin girişinde de sizlere aktarmıştık. CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi. Mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan yap işlet devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. kamu işçileri için ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. Kamuda çalışan işçiler için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2026 yılı ilavet hediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
1: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını resmen açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon 10+4 şeklinde uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Buna göre artı 4 kontenjanı için daha önceden açıklanan 01.01.2004 tarihinden sonraki tarihte doğmuş olması şartı 01.01.2003 olarak değiştirildi. Türkiye Kupası'nda final zamanı. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Koron'dan Islands Park Antalya Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karadeniz ekibine maç öncesinde Matago ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Hemen ekstra bir bilgi.
6: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
7: Benim havalar diyor.
6: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
7: Evet.
6: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
8: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
9: Evet, evet.
8: Nasıl oldu o diyalog?
9: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda üçüncü olay okul örmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu, öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi. Bir anda.
8: Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
9: Evet. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin elinizi tutup şov yapmayın dedi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Everybody knows the war is over. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Son anda, son dakikada bütün akış, bütün her şey alt üst oldu. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki süreci içinde, bugün içinde çok önemli. Bu kararla birlikte her şey artık başka türlü olacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden neler olacağını, edeceğini deneyimli siyasetçi yazar Uluç Gürkan'la konuşacağız. Alo.
3: Alo.
0: Uluç Bey, merhaba.
3: Merhaba, merhaba.
0: Hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Biz sizinle CHP'yi, ülkeyi konuşacaktık, edecektik ama son dakikada şu anda bu mutlak butlan kararı çıktı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı ve ne olabilir bundan sonraki süreç için? Buradan başlayalım, belki diğer gündemlere de döneriz sonra.
3: Öncelikle şunu söyleyeyim, bu karar hukuki değil. Her şeyden önce Yüksek Seçim Kurulu'nun birbiri ardına almış olduğu CHP kurultaylarıyla ilgili kararları yok varsayıyor. Ve yetkili bir merci olarak verilmiş de değil. Şimdi bakın, bir kere CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı kurultayla ilgili davayı açmak için CHP üyesi olmak gerekir. Bu davayı açan Lütfi Savaş davayı açtığı tarih itibariyle CHP üyesi değil. Zaten ilk derece mahkemesi bu gerekçeyle esasa girmeden kararı bozdu. Şimdi işte Üst İdare Mahkemesi, istinaf demeyelim çünkü adli mahkeme değil, idare mahkemesi bu kararı bozmakla yetinmedi. Kendisi öyle anlaşılıyor ki mutlak butlan kararı verdi. Yani bozup geri göndermek yerine kendisi bir karar ihdas etti. Her şeyden önce bu anayasaya aykırı, hukukçuların büyük çoğunluğu da bu görüşü savunuyorlar. Neden aykırı? Çünkü siyasi partiler normal bu kararda uygulandığını, yani şu an görmedim kararı ama uygulanmış olabilecek maddeler olağan derneklerle filan ilgili. Bu karar bu açıdan siyasi partiler yasasını, seçim yasasını ve Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasada kesindir, başka bir merceğe götürülemez itiraz biçiminde dediği hükme aykırı. Hem seçim hem siyasi partiler kanunu hem de anayasanın Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği yetkiye aykırı. Şimdi diyor ki 4-5 Kasım'dan önceki, yani o kurultayı yok varsayıyor. Hangi gerekçelerle bunu göreceğiz ileride. Önceki yönetim tekrar iş başına gelecek.
0: Tedbiren eski yönetimin, eski genel başkan, evet, Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Bu 38. kurultay. Aslında 39. kurultayı da yaptı CHP.
3: Var. Şimdi bakın, bizim hukukumuzda Anayasa Mahkemesi kararları dahi geriye dönmez. Ama bu idare mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi galiba işte 38, neyse numarası önemli değil. Geriye dönük bir karar veriyor ve 39, 40, 41. kurultayları yok varsayıyor. Böyle bir şey hukuki değil ama Türkiye'de hukuk istemiyor. Fiili dayatmalar yapılıyor. Buna işte zoraki hukuki kılıflar giydiriliyor. Bütün bunlar bakın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da yaşanan olaylar. Ben bu olayları çıkartabilmek için Carl Schmitt'in kitaplarına göz atıyorum, Alman felsefeci, bunlara işte meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Bizimkiler bakalım hangilerine dayanacaklar, bunları göreceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey var. İstenilen sonucu verecek mi? Bütün organlar diyor. Peki bu organlarda? Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Parti meclisi, o günkü parti meclisi bugünkü yönetimden yana. Hemen toplanıp olağanüstü kurultay kararı almayacak mı?
0: Yani şu durumda şimdi hani Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabul etmezse bir şey değişir mi?
3: Şimdi bakın.
0: Yani bir şey gerekiyor ya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı? Özgür Özel ne yapmalı?
3: Şimdi Özgür Özel normal yani bu karara karşı elbette direnme yöntemlerini, itiraz yöntemlerini ortaya koyacaklar hukuki olarak. Ama bu karar fiilen dayatılarak uygulamaya sokulması halinde mevcut parti meclisi ezici çoğunlukla bugünkü yönetimden yana, o günkü parti meclisi de, yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana değiller, hemen olağanüstü kurultay kararı alabilirler. Bu durumda bakın son derece hem CHP kamuoyunda hem de toplumda büyük eleştiriler alan Kemal Kılıçdaroğlu için bir çıkış yolu var. Hemen kurultay çağrısı yapması.
0: Görevi kabul ettikten sonra mı?
3: Yani şimdi o görev verildi. Kabul etmezse olay iyice ortada kalacak. Zaten kabul etmeye niyetli olduğunu pek çok konuşmasında ortaya koydu. Ama ben sanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi aynen Gürsel Tekin'in İstanbul'da il başkanlığına kayyum olarak atanırken organlarla atanmadı. Hem Gürsel Tekin'e sen hem şeysin, meclissin, hem disiplin kurulusun diye bütün yetkiler kişiselleştirildi. Sanıyorum bu mutlak mutlak kararında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da beklentisi bu şekildeydi. Ama karar şu ana kadar duyduğum kadarıyla aksi ise siz düzeltin lütfen.
0: Şu şeyi isterseniz size okuyayım tam karar metnini.
3: Hayır sadece şey. Heh. Bütün organları göreve çağırıyor değil mi?
0: Evet.
3: Disiplin kurulu
0: şöyle diyor. Hayır. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine, 08.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak mutlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline.
3: Şu nelerin mağlul olduğuna?
0: Nedeniyle, kesin hükümsüzlük nedeniyle, mutlak mutlan nedeniyle mağlul olduğuna diyor.
3: Neler mağlul?
0: İstanbul İl Kongresi'nin de. Sonra yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nden önceki duruma dönülmesine, aynı şekilde İstanbul İl Kongresi için de karar veriyor. Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 176 esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bilmem ne kararıyla davacı Levent Çelik, birleşen Ankara yine o dosyaları söylüyor, Kamile Bahar Önal gibi, onların da diyor kabulüne mutlak mutlan ile sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu'nun üyelerinin, parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine, göreve iadelerine diye karar veriyor.
3: Şimdi bakın bunun o kadar anlamsız ve yersiz bir karar ki, iptal ettiği yönetimin 2024 yerel seçimlerinde belirlediği ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan yerel yönetim kadroları var. Onların seçimi iptal mi edilecek?
0: Yani İstanbul İl Kongresi için bu kararı vermiş.
3: İstanbul İl Kongresi peki Özgür Özel yönetimi için de verdi.
0: Evet.
3: 2024 yerel seçimine kimlerin nereden aday olacağının kararını kim verdi?
0: Özgür Özel verdi, ortak genel başkandı.
3: Ne olacak o belediye başkanlıkları, belediye yönetimleri?
0: Her şey birbirine karışmış oldu şimdi.
3: Karıştı yani bu şey zoraki bir karar.
0: Ötesinde... Zaten şöyle de olmaz mı Uluç Bey? Şimdi bu kararı verirsiniz ama mahkeme aşaması devam ettiği için bu karar aslında kesin bir hüküm değildir.
3: Ama kesinleşinceye tedbir, kadar diyor bakın.
0: İşte tedbiren deyince o karar mahkeme aşaması devam edecek ama görevi de yapamaz kararı da çıkıyor.
3: Yok yani şey kesin değil ama diyor.
0: Ama biz yine görevden aldık diyor. Ya daha doğrusu görev yapamaz diyor.
3: Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelecek diyor. Aynı şekilde parti meclisi de göreve gelecek. Disiplin kurulu da, denetim kurulu da. Parti meclisi bu durumda yani Kemal Bey eğer işi zorlamaya kalkarsa çok daha sıkıntılı bir duruma yol açabilir. Örneğin polis marifetiyle genel merkeze girmek vesaire vesaire vesaire.
0: Yani İstanbul il binasında değil yaşananlar mi? Gibi.
3: Çok daha zorluklarla karşı karşıya kalınabilir. Parti meclisi de yani o birlikte görev yapmasına bu idare mahkemesinin işte tekrar özellikle vurguluyorum. Hukuki olmayan kararı çerçevesinde zorlarsa o organlar da kendisine karşı.
0: Uluç Bey, şimdi bir son durumu öğrenebilir miyim? Vaktiniz varsa kalabilir misiniz? Tabii. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'yla bir konuşayım. Tam şu anda ne tabii oluyor orada, tabii ne gidiyor? En sıcak bilgileri alalım, biz sizle devam tabii ederiz yine.
3: Tabii.
0: Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bir anlamda aslında bugün için sürpriz oldu. Hani cuma günü diyorlardı, ediyorlardı ama bu karar çıktı. O karar nasıl karşılandı? Ne oluyor Ankara'da?
1: Bu karar tabii ki şöyle istinaf aşamasında yazıldı ve UEFA yüklenmesinde sadece hamle yapılması bekleniyor diye bir tartışmalardı. Haftalardır da TGRT TV başta olmak üzere iktidar medyasında ve iktidar medyası yorumlarınca da çıkacağı söylenen bir karardı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden CHP Genel Merkezi'ne doğru gidiyorum ve yaklaşık bir 25 dakika önce de DEM Parti kurmayları başta olmak üzere diğer siyasi parti, Yeni Yol Grubu, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarının da gündeminde olan bir başlıktı. Belki sürpriz değil bu anlamıyla. Sadece bu kararın zamanlaması tartışılıyordu. Yani bu karar seçim takvimi açısından ya da AK Parti'nin ifade ettiği, öngördüğü seçim takvimi açısından ki AK Parti Genel Başkan Vekili Kasım 2027'yi işaret etmişti seçim takviminde. Bu takvim itibariyle zamanlaması tartışılıyordu. Çok erken olarak tartışılıyordu. Yani şimdi vermezler bu kararı.
0: Ama şimdi verildi bu karar. O karar verildi. Konuştunuz mu? Hani ne, tepkiler nasıl? Ne olacak? Bundan sonrasına ilişkin bir bilgi
1: şimdi
0: alabildiniz
1: şöyle,
0: mi?
1: Açıkçası çok planlı yapıldığı görülüyor. Yani bir anlamda seçim takvim açısından zamanlaması erken diyoruz ama bu haftaki, bugünkü zamanlaması açıkçası oldukça planlı. Hangi anlamda planlı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şu anda kapalı. Bugün sadece bir aç kapa yaptı genel kurul. Çünkü dün gece çok geç saatlerde varlık barışı olarak da adlandırılan yasa teklifini kabul etmişlerdi. Ve bugün Kurban Bayramı arifesindeyiz malum. Milletvekillerinin bazılarının hac ziyareti programı var. Bu nedenle de dün yasa da geçtiği için genel kurul gündeminde bugün yasa çalışması yapılmayacağı için bugün genel kurulun kapatılmasına karar verilmişti. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir hamle. Neden? Çünkü şu anda muhalefet bir arada değil. Milletvekillerinin çoğu da bu karar nedeniyle yola çıktılar kendi şehirlerine, seçim bölgelerine doğru. Şu anda tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Genel Merkez'e bir çağrı yaptı. Parti örgütüne ve parti üyelerine yönelik.
0: Ne dedi?
1: Çağrı şöyle, yani Özgür Özel'in talimatıyla iletildi çağrı. Bütün genel merkeze davet ediliyor CHP'liler ve parti örgütü, parti teşkilatı. Biz de açıkçası detayları Gazete Pencere'de paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda da ifade ettiğim üzere ben sizinle bu yayını yaparken çok da sağlıklı bir ortamda değilim tabii. Çünkü ben de genel merkeze doğru gidiyorum.
0: Tamam. O zaman şöyle yapalım. Belki oraya gittiğimizde tekrar bir konuşuruz. Ne olduğunu ve gündemi daha iyi toparlayabiliriz. Bir de orada nasıl bir karar alındığını. Çünkü tabii anlık şu anda CHP'de toplanma karar. Merkez Karar Yürütme Kurulu'ysa başka. Tüm CHP'liler gelin denildiyse başka olur. O yüzden oraya gidince tekrar konuşuruz.
1: Evet, zaten merkez yönetim kurulu toplantı halindeydi. Zeynel Emre bir açıklama yapmıştı ama MYK üyeleri dağılmamışlardı genel merkezden. Dolayısıyla tekrar toplantıya girdiler. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde. MYK zaten orada. Hukuk ekibi, zaten avukat Çağlar Çağlayan orada, ama ayrıca CHP'nin gönüllü hukuk ekibi, hukukçuları da genel merkeze davet edildi. Bu çerçevede şu anda bir genel merkezde toplanma durumu oluşacak görünüyor.
0: Anladım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Uluç Bey. Alo.
4: Evet Mustafa Bey.
0: Ha, şimdi son gelişmeler böyle. CHP'de bir toplanma çağrısı yapıldığını söyledi.
4: Evet,
0: Yıldız Yazıcı.
4: Ankara İl Başkanlığı CHP'lileri genel merkezde toplanmaya çağırdı. Yani yetkili organların toplanmasının ötesinde CHP üyelerinin de genel merkezde toplanması istendi.
0: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani sonuçta oraya gelin. Yani evet. İstanbul İl Başkanlığındaki orayı savunma refleksi neyse şimdi de aynı şey.
4: Tabii.
0: CHP Genel Merkezi içinde herhalde öyle bir anlama geliyor bu çağrı.
4: Evet. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı bekliyordu. Dünkü videolu açıklaması.
0: Bu kararı beklediği açıklaması mı olacak şimdi? O videoyu böyle mi değerlendirmemiz lazım?
4: Yani baştan beri öyle değerlendirdim ben. Şey değil yani, başka bir şey değil yani, bu kararı çıkacağını bilgisine kendisine geldiği için yaptığı bir çağrıydı, ama böyle beklemiyordu diye düşünüyorum. Bütün yetkilerin, o yetkili organlar deniliyor ya,
0: evet,
4: bütün yetkilerin İstanbul'da Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi kendisinde toplanacağını bekliyordu diye düşünüyorum. Şimdi organlar tekrar tekrar vurguluyorum. Görevdeyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hani o klasik deyimle göreve başlasa dahi topal ördek konumundadır. Çünkü parti meclisi kendisine karşı siyasi partiler yasası ve CHP tüzüğüne göre de parti meclisi her an olağanüstü kurultay kararı alabilir. Bu noktada parti meclisi bu kararı alacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu bunu tanımamazlık edemez. Yani öyle bir şey yok.
0: Şöyle mi olur Uluç Bey? Hani şimdi Kemal Bey evet, bu böyle bir şey verildi. Karar verildi. Buradan şöylemiş. Ya kayyum olacak ya da CHP'nin bundan sonraki sürecini belirleyen insan mı durumunda olacak? Yani şöyle, hemen gitti kongre kararı aldı ve bütün şeyleriyle birlikte kongre kararı alırsa ne olur? Bu görevi kabul edip devam ederse ne olur? Şimdi kongre kararı almadan.
4: Olağanüstü kurultay kararı kendisine ait değil. Parti meclisine ait. Şunu vurguluyorum Mustafa Bey. Parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde değil. Bugünkü yönetimden yana.
0: Genel başkan olarak kurultaya götürme yetkisi olmuyor mu Kemal Kılıçdaroğlu?
4: Kurultay kararı alabilir ama parti meclisinin alacağı karara da karşı duramaz. Bilmiyorum, anlatabildim mi?
0: Anladım, anladım. Hayır, ben şey açısından diyorum. Şimdi şöyle adlandırılacak ya. Yani kayyum denilecek. Hayır, ben kayyum değilim demesi için ne yapması gerektiğini söyledim. Eğer öyle bir niyet olsaydı tabii.
4: Şu an parti meclisinin kendisinin karşı olduğunu bilerek pekala şunu yapabilir ve bugüne kadar çektiği tepkileri kısmen de olsa hafifletebilir. Ben partiyi korumak için bugüne kadar böyle yaptım, böyle yaptım. Hemen olağanüstü kongre kararını parti meclisini toplayarak alıyoruz. Ben de aday değilim. Bu durumda bir nebze eski genel başkan olarak kredisini tümüyle tüketmiş olamaz. Ama eğer işte parti meclisinin kararına karşı da direnecek işte kendi parti meclisi içinden yanındaki üyelerle bir merkez yönetim kurulu atayarak kısa sürede bazı kararlar kongre yapılana kadar almaya falan yönelirse son derece zor olur.
0: Kaldı ki Uluç Bey devam edeceğiz. Şimdi birkaç saniye bir jingle girmemiz lazım. Saat başı zorunluluğu tabii, için. Tabii, devam edeceğiz. Tabii.
5: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Alo.
4: Alo.
0: Ha, şurada kalmıştık. Yani şimdi her şeye rağmen buradan çıkıp bir karar alırsa ve bu süreci böyle götürürse bir nebze olsun bu şeyi, üstüne yüklenen bu kayyumdu, işte CHP ile ilgili bir senaryoların hepsini bir şekilde de olsa boşa çıkarır, ama bunu yapmazsa
4: yani örneğin zorla genel merkeze girmeye kalkarsa
0: İstanbul'da olduğu gibi.
4: Evet, bunu partilileri nasıl açacak? Ancak polis gücüyle.
0: CHP açısından çok hazin olur.
4: Yani inanılmaz bir şey. Kaldı ki bakın bu noktaya maalesef yani Kemal Bey davalar dahil tahrikçi oldu. Mevcut iktidar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem başbakanken hem cumhurbaşkanıyken onca seçim yenilgisinin hepsini hazmetti. Öylesine hazmetti ki örneğin son Muharrem İnce'nin aday gösterildiği seçimde işte Söğüt Özü'nden şeye yürüyeceğiz YSK'ya denmesine rağmen ya silahlı gruplar vardı bize ateş açacaklardı onun için gitmedik dedi, kabullendi. Mühürsüz zarflar kullanıldı, bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Yani bütün yenilgilerini mevcut siyasi iktidar karşısında hazmetti. Sadece ve sadece parti içinde Özgür Özel'e karşı kaybettiği seçimi içine sindirememiş görünüyor. Şimdi onun için vakit ben bunu sindirdim. Partiye karşı oynanan oyunlara karşı böyle böyle bir baraj oluşturdum diyebilmesi. Gerçekten.
0: Tarih
4: önünde de kendisine biraz olsun
3: düşen gölgeyi hafifletecek davranış bu olur. Bunun dışında gerçekten bugünden yarına tarih önünde de son derece kötü bir durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi de fiilen liderlik yapamaz. Gürsel Tekin şimdi İstanbul'da kongre başkanı. Onun da kongre başkanlığı gitmiş oldu. Şey gelecek, Canan Kaptancıoğlu gelecek.
0: Öyle mi?
3: Eski yönetim demiyor mu?
0: Evet.
3: Evet.
0: Doğru.
3: Canan Kaptancıoğlu değil mi o zaman yönetimde? İl
0: evet.
3: Başkanı.
0: Evet, onda önceki Canan Kaftancıoğlu'ydu.
3: Evet. Siyasi yasağı da yok sayılacak herhalde. Yani nasıl bir çorba karar aldılar?
0: Tabii şimdi İstanbul İl Kongresi olduğu gibi bütün kurullar diyorsa İstanbul İl de iptal edildiyse Canan Kaftancıoğlu. Ama Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı.
3: Yani her şey çorba. O siyasi, eğer siz 39. 40. 41. kurultayları yok varsayıyorsanız Canan Kaftancıoğlu YSK onaylı kararları yok sayıyorsanız Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağını da yok saymanız lazım. Öyle değil mi?
0: Doğru. Bir de Uluç Bey, şimdi şöyle bir durum oldu ya, hani bütün bunlar yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi işte şey olursa hani ayrı bir parti kurma meselesi var. Bu ayrı parti kurma düşüncesine ne diyorsunuz? Hani buradan böyle devam eder. Bakın, Ecevit DSP'si gibi bu olacak iş midir?
3: Ayrı parti kurma olayı kapatma gerçekleşirse gündeme gelen bir olguydu. Adalet Bakanı başsavcıyken İstanbul'da başsavcılığa bir yazı yollamıştı ya.
0: Evet.
3: Kapatmayı.
0: Evet evet, ona referans veren bir ifade vardı orada.
3: Ona karşı bir tedbirdi. Şu an Ayrı Parti kurma şu anda da mutlak mutlan kararında, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na parti meclisinin yani yetkili organların bütün görevleri İstanbul'da Gürsel Tekin'e yapıldığı için verilseydi gündeme gelebilir. Şu an parti bu karar uyarınca da değişimci grup, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş üçlüsünün dayanışmasının temsil ettiği yaklaşım Kılıçdaroğlu'na rağmen hakim CHP'de. Yani iç mücadele söz konusu.
0: Anladım. Peki.
3: Bakın bugün bir milletvekili hakkında, Gaziantep milletvekili hakkında işte parti meclisini toplayıp
0: Hasan Öztürk ben.
3: Disipline. Şimdi bu çerçevede parti meclisi o arkadaşı ihraç edebilir.
0: Edemez.
3: Eder. Çünkü çoğunluk şeyde bugünkü yönetimde parti meclisinde.
0: Ama şu anda bu parti yönetimi düşmüş olmuyor mu bu kararla birlikte?
3: Hayır, kararı vermediler daha.
0: Karar tebliğ edilince mi yürürlüğe girmiş olacak?
3: Parti meclisinde ancak yürürlüğe girebilir. Parti meclisine sunma kararını verdiler. Parti meclisi disiplin kuruluna sevk eder.
0: Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz bilgi için. Çok katkı sağladınız. Sağ olun.
3: Sağ olun. Çok güzel. Sağ olun.
0: Şimdi CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hani bu mutlak mutlak kararıyla az önce Uluç Gürkan, gazeteci, yazar, siyasetçi Uluç Gürkan anlattı. Hani her şey birbirine o kadar çok karıştı ki ayırt edilmesi mümkün değil. Hani bu kararla birlikte hem anayasaya aykırı, Yüksek Seçim Kurulu'na aykırı diye söyledi. Ama bir taraftan da kararla birlikte her şey birbirine karıştı. Hasan Öztürkmen yok mu telefonda? Şimdi Hasan Öztürkmen de yayında olacaktı. Kendisiyle Nadire Kadirova'yı konuşacaktık. Nadire Kadirova meselesini bugün anlatmıştı. Onun için sözleşmiştik. Ama Nadire Kadirova'yı açıkladığı anda bir anda mesele şeye geldi. İşte mutlak mutlana orada bir açıklama yaptı. Yargı kararına uyulması lazım diye. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir karar aldı. Kendisini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini, ihraç için sevk edildiğini söyledi. Hasan Öztürkmen bir anda bugün aslında butlan kararı çıkmadan hemen önce en önemli kişisi haline geldi. Ama biz daha önce konuşmuştuk, yayın için anlaşmıştık. Saat 18'de burada olacaktı. Nadire Kadirova'nın ölümüne ilişkin şüpheleri ve yeniden o soruşturmanın ne aşamaya olduğunu bize açıklayacaktı. Ama şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı ama dinliyorsa şu anda başka bir telefondan bize ulaşabilir ve yayında konuşabiliriz Hasan Öztürkmen'le. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacağına dair bütün gelişmeleri, öncelikle bir kere Özgür Özel ve ekibi nasıl bir karar alacak? Hani bu karar, alacağı karar önemli. Çünkü bundan sonrasında her şeyi bu kararlar belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? İşte Uluç Gürkan'ın dediği gibi gelip hemen olağanüstü kurultay kararı alıp kendi aday olmadan partiyi kurultaya mı götürecek? Yoksa belli bir yeniden bir kendi anlayışı ölçüsünde bir yapılanmaya girip kendisinin de aday olduğu bir kurultaya mı hazırlanacak? Bunların her biri çok önemli kararlar ve ileride ne olacağına dair birçok şeyi bize bildiren kararlar olacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkemeyle birlikte şu anda aksi bir şekilde de söylenmedi, görevi kabul etmiş görünüyor. Göreve başladığında nasıl bir yol izleyecek? Bu izlediği yolla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki seyri belirlenecek. Özgür Özel ne karar verecek? Yani İstanbul İl binasında, o binada koruma ve bütün partileri oraya çağırmıştı. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi için olacak mı? Böyle bir karar mı çıkacak? Şu önümüzdeki birkaç saat içerisinde bunların en azından nasıl yapılabileceği, ne olabileceğine dair bir karar alma süreci yaşayacağız. Yani Ankara'da sıcak saatler çok fazla olacak. Önümüzdeki saatler boyunca da sadece bu konuyu konuşacağız. Bu arada hani Ankara'da başka siyasetçilere de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıkça da yayına bağlayıp orada nasıl bir karar alınacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, diğer partilerin tepkileri ne oluyor, açıklama olursa o açıklamaları da canlı yayında size iletmeye devam edeceğiz. Biz şimdi normal yolculuğumuza devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili anlık bir gelişme olduğunda hemen yayına alıp Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi haber turunu dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
6: Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Feyza Civeli'nin olduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 17 isim gözaltına alındı. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 41. gününde duruşmaya ara verildiği sırada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosu sonrası başlayan tartışmalara ilişkin mesaj verdi. İmamoğlu, "Birlikte olmak zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. Özgür Özel Genel Başkanımızdır, can yoldaşımızdır, onu çok seviyorum," dedi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarından yargılanan ve 20 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 2026-27 sezonunda yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını resmen duyurdu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi bu kararla birlikte önümüzdeki dönemde bütün siyaset kulisleri, bundan sonrasında ne olacağına dair beklentiler ve alınacak kararlar, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak, nasıl bir karar alacak, hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü bir kurultaya mı götürecek, yoksa göreve devam edip kendi aday olduğu bir kurultay süreci mi hazırlayacak, ya da kendi aday olmadan bir kurultay süreci mi hazırlayacak, bunların hepsi, verilen her karar önümüzdeki dönemdeki çok şeyi belirleyecek. O yüzden buna ilişkin yeni bir açıklama olduğunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ya da herhangi bir partinin yetkili kurullarında bulunan isimler bir açıklama yaptığında hemen canlı yayına alıp onları aktaracağız. Ama şimdilik biz kendi olan yolculuğumuza devam edelim ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye'de domates, biber, salatalık gibi ürünlerde yıllık fiyat artışını belirledi. Şimdi domates, biber ve salatalık, sadece üçünün yıllık fiyat artışı %134,8. Şimdi bu tablonun yayınlandığı saatlerde bir çiftçi sosyal medyadan sesleniyordu. Diyor ki, bir kasa biberi kilosu 7 lira yazıp, kilosu 7 lira ama ben bunu satamıyorum, kimseye ulaştıramıyorum diye döktüğü bir videoyu paylaştı bir çiftçi. Yani 7 liraya satamayan çiftçi pazarda şu anda 100 lira ve üzerinde olan bir biber, yıllık artışı ise %134,8. Ya bir yerde büyük bir yanlışlık var. 7 liraya satamayan üreticiyle aradaki bu bütün faktörler ve şu anda bile 100 liraya satılabilecek bir duruma gelmesi biberin, bu arada 7 liradan 100 liraya geçişteki 93 lirayı kim o payı alıyorsa, işte bütün bu zamları da, bu %134 zammında yaratan aynı kişiler ya da aynı mekanizma. İşte bu mekanizma çözülmeden hiçbir şekilde ne enflasyon ne de bu zamlar durulabilir. Bütün iş o mekanizmada. Ha, o mekanizma kendiliğinden mi oluşuyor? Hayır. O bir tercih. Yani o öyle bir olsun diye tercih ediliyor. Yani şimdi hani bütün bu tercihler bir şey de yapıyor. Bir enflasyon denilen belayla uğraşıyor ülke. Şimdi Avrupa kıtasında Türkiye'den başka çift haneli yıllık gıda enflasyonuna sahip ülke yok. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı rakama göre 34,5 enflasyon. Türkiye en yakın olan, Avrupa'da en yakın olan Romanya, Romanya'nın enflasyon oranı 7,3. Aradaki fark, işte bu aradaki fark öyle bir hale geldi ki, o aradaki fark nereden kaynaklanıyor? İşte az önce bahsettiğim o mekanizma. 7 lira olan biber 100 liraya satılıyorsa, o aradaki mekanizma onun 7 liraya satamayan bir üretici biberlerini sokağa döküyor. Ama biz pazarda, manavda 100 lira ya da üstünde biber alıyoruz. Kemal, sıra sende.

0: dün olanları gördünüz değil mi? Hani dün şahane bir gündü. Eğlencenin her türlüsü için İstanbul'da tabii her türlü abartılı önlem alınmıştı ve üstüne de bir maç. Şahaneydi her şey. Tabii bu sadece Alman ve İngilizseniz. Çünkü dün her şey onlar içindi. Bizim payımıza eziyet, stres, mutsuzluk ve ikinci sınıf vatandaş olmak düştü. Vallahi sizi bilmem ama benim çok gücüme gitti dün. Hani bizden esirgenen her şey Alman ve İngilizler için abartılı ve fazlaca verilmişti. Hani radyodan çıktım, buradan yürüyerek Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'a giderken Freiburg seyircileri geliyordu. Beşiktaş onların da, Aston Villa'da Taksim tarafı onlara verilmişti. Bütün bu yol boyunca hep şunu düşündüm ya, ama neden? Hani çünkü istedikleri gibi davranıyorlar, ellerinde biralar işte, daha geçen gün birayla sevinen bir tane futbolcu var diye linç edilmeye kalkıştı Türkiye'de. Ama dün o kadar rahatlardı ki kendi ülkelerinde bile bulamayacakları bir konfor ve rahatlık alanı vardı. Hem Almanlar için hem İngilizler için. Esnaf onlarla ilişkin olmadığı kadar her şeylerini onlara sunuyordu, en iyilerini sunuyordu. Yani bu abartılı hal şunu, batı kompleksi ve o yaranma duygusuydu. Hani bir organizasyonun altından iyice bir başarıyla kalkalım duygusu değildi. Ya benim hissettiğim öyleydi. Dün trafikte kalanlarınız da aynı şekilde saatlerce trafikte kaldınız. Okuldan gelen çocukları servisten nereden nasıl karşılayacağını kimse bilemedi. O saatlerce trafikte çile çekildi. Ya bütün bunlar ne için? Hani bir maç organizasyonu için değil. Onlar daha fazla rahat etsin, daha fazla konfor alanları olsun diye. Hatta şöyle ne diyorlar? 1 Mayıs'ta ya da başka bir şeyde, ya güvenlik önlemi nedeniyle Gezi Parkı'nı kapatıyoruz biz. O yüzden siz Gezi Parkı'nda sizi korumak için kapatıyoruz diye. Dün Gezi Parkı olduğu gibi açılmıştı. Şimdi bu mutlak kararına tekrar dönelim. Silivri'de de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası sürüyordu. Tahliyeler var, birazdan anlatacağım edeceğim ama bu mutlak kararının orada yansıması nasıl oldu? Mahkeme sırasında mı öğrenildi? Şimdi davayı yakından izleyen gazeteci Gülşah İnce canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, iyi yayınlar Mustafa. Hoş
0: geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi o mutlak kararı çıktığı anda mahkeme devam ediyor muydu? Ekrem İmamoğlu oradan mı duydu? O ilk andaki tepkiler oldu mu? Nasıl oldu orada karar açıklandığında?
1: Şimdi aslında

0: zaten bugün gün içinde verdiği de bir mesaj vardı elbette. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video. Çünkü şimdi bugün aslında burada da gündem buydu, video. Dün Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, ki kendisi sessizliğiyle bilinen tüm bu süreçte, mutlak butlan tartışmalarının yaşandığı süreçte, gazetecilerin peşinden soru sorma girişimlerine dahi yanıt vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu ne oldu da dün bir video çekerek aslında bir mesaj vermişti. Bugünün gündemi buydu. Elbette biz bir gazetecinin televizyon kanalındaki kulisi üzerine yarın ne olur acaba diye beklerken karar, biz duruşma salonundan çıktıktan sonra canlı yayın araçlarının olduğu yerde yayına hazırlanırken karar bir anda geldi. Hatta pek çok arkadaşımıza onlar canlı yayında İBB davasındaki tahliye haberlerini verirken biz arkadan sufle verdik. Mutlak butlan çıktı diye. Yani öyle bir manzara yaşandı. Gazeteciler tahliye haberlerine ilişkin son dakikaları konuşurken, bugünkü davayı konuşurken bir anda mutlak butlan kararı bu şekilde geldi. Hatta önce bir şok etkisi oldu. Ardından çünkü yine aynı televizyon kanalının önce son dakika olarak girdiğini gördük. Ve bunu buradaki avukatlardan teyit etmemiz de bir süre aldı Mustafa Hoş. Bu arada bunun da altını çizeyim. Televizyon kanalında o son dakika dönerken, sadece tek bir televizyon kanalında, haber kanalında, buradaki avukatlar biz de bir teyit edelim diyerek bize geri döndüler. Yani öyle bir avukatlardan öğrenmedik biz. Yine bir kanal üzerinden öğrendik. Bunun teyidini böyle yaptık.
1: Öyle orada yani şeyde TGRT'den mi öğrendiniz siz onu?
0: Evet, aynen öyle. TGRT'nin canlı yayınında. Hmm.
1: Şimdi de şey geldi. Yine gördük. Haber ne kadar doğru bilmiyorum ama Halk TV sitesinde var. Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası ilk yorumunun TGRT'ye yaptığı, hayırlı olsun.
0: Evet, memlekete diyor ve CHP'ye hayırlı olsun diyor.
1: Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun diyor.
0: Evet, aynen öyle. İlk kar. Hatta bunu da acaba sosyal medyada bir hani Zeytung mudur, acaba gerçekliği var mıdır diye de biz yine burada bir süre bir araştırdık. Ama evet, ilk açıklamasını TGRT Haber'e yaptığı doğru. Ve bugün Ekrem İmamoğlu da zaten...
1: O video için ne söyledi Ekrem İmamoğlu?
0: Evet, Özgür Özel benim can yoldaşı, yol arkadaşımdır, can yoldaşımdır.
1: O video için mi söyledi onu?
0: Evet, aslında şöyle, bizim bir soru sorma şansımız yok. Biliyorsun ki mahkeme salonunda daha önce soru sorma girişimlerimiz bizi salondan çıkartmakla ya da yerimizin değiştirilmesiyle çok kötü sonuçlanmıştı ve yasak. Soru iletmek yasak, ama biz biliyorduk ki dünkü videoya ilişkin ya da bugünkü duruma ilişkin mutlaka salona bağırarak kısa mesajlar veriyor Ekrem İmamoğlu. Bugün de araya giderken öğleden sonra şöyle bir mesaj vardı. Dedi ki, Özgür Özel can yoldaşımdır, yol arkadaşımdır, genel başkanımızdır, onu çok seviyorum dedi. Özgür Özel nezdinde bugün böyle bir mesaj vermesi tamamen dünkü Kemal Kılıçdaroğlu videosuna ilişkindi. Bir gazeteci olarak bunu çok net okuyabildik hepimiz.
1: Tabii orada duruşmayı başından beri hem takip ediyorsunuz, hangi mesaj ne amaçla veriliyor, ne edebiliyor, iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Açıkçası ben onu hani oradaki bugünkü duruşmanın seyrine göre söylediğini düşünmüştüm. Ama yok, şimdi söyleyince evet, tam olarak daha o videoya denk düşüyor, o örtüşüyor.
0: Aynen öyle, videoyla denk düşüyor. Çünkü salonda Özgür Özel yoktu. Özgür Özel'le ilgili bir gelişme yoktu. Davanın seyrinde Özgür Özel'in adı zikredilmemişti. İBB davasında ya da dosyasında bugüne ilişkin herhangi bir parantez açmaya dair, İBB davası kapsamında diyorum, herhangi bir durum yoktu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır, onu çok seviyorum demesinin tek nedeni tamamen bu mutlak butlan haberlerini takip ettiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çektiği videoyu, ki kendisi zaten televizyon üzerinden çok yakınen hem iktidar medyasını hem de diğer kanalları çok yakından takip ettiğini daha önce çok kez söylemişti ve gündemi de yakından takip ediyor, ona göre açıklamalar da yapıyor zaten. Bu ilk yaptığı açıklama olmadığı için bunu çok net söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu bugün o videoya ve mutlak butlana ilişkin bu yorumu yaptı. Genel başkanımızdır ve benim yol arkadaşımdır, onu çok seviyorum, birlik olmalıyız, beraber olmalıyız da dedi. Aynı zamanda bu cümleyi de ekledi ve bundan sonraki işte ne yapılması konusunda da böyle bir mesajı da oldu. Birlik olmalıyız, beraber olmalıyız da diyerek de aslında bu duruma da bir şekilde dikkat çekmiş oldu. Peki. Yani biz burada Alican'ı bekliyoruz. Alican Uludağ, kendisi Silivri 9 nolu cezaevinde. Tamam.
1: Ha, onu bekliyorsunuz, tamam.
0: Onu bekliyoruz aslında. O yüzden duruşma, yani Silivri'den ayrılmadık, duruşma bitti.
1: Tamam, Alican'a da çok selam söyleyin Gülşah. Hı hı. Şu anda Şule Özsoy.

0: oyunsuz yayına alacağım. O telefon attığında çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
1: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü altta bir yetki gasp içermektedir. Şimdi bakın, seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi partiler kanunun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarına gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin, bakın, seçimleri değil, kararları, açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için, bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle. Çünkü aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir.
0: Peki şimdi...
1: Bir de şöyle bir tarafı var bakın.
0: Buyurun.
1: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir.
0: Peki,
1: benim genel başkanım Özgür Özel'dir.
0: Peki bu parti meclisi toplanacak mı?
1: Tabii ki. Ankara'ya hani şu anda, gidiyoruz. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz.
0: Ha, şu anda Ankara'ya dönüyorsunuz hep.
1: Evet, tabii ki. Yani, hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz.
0: Peki.
1: O kadar kolay değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
0: Peki. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu Başkanı, Anayasa Hukuku Profesörü Profesör Doktor Şule Özsoy boyunsuz canlı yayınımızdaydı. Bu kararı tanımıyoruz. Eğer bu butlan kararıyla birlikte şu an itibariyle Türkiye'de çok partili hayatta bitmiştir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara uymayacağız ve şu anda yola çıktık. Hepimiz Ankara'ya doğru gidiyoruz dedi Profesör Şule Özsoy boyunsuz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Yine eğer ulaşabildiklerimiz olursa yayına almaya devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin en sıcak gündem maddesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı için. Gezi Parkı'nda kalmıştık. Evet, Gezi Parkı için ne diyorlardı? Gezi Parkı ek güvenlik gerekçesiyle kapatılıyor. Güvenlik sorunu olabilir. Gördük ki dün bütün İngilizler için, Aston Villa taraftarları için Gezi Parkı standlar kurulup her türlü orada olanaklar sağlandığı bir şekilde açık olabiliyormuş demek ki. Yani o güvenlik gerekçesiyle yasak büyük bir yalanmış. O da dün göründü. Ama o da hani söyledim ya bu konuyu anlatırken başta, hakikaten çok gücüme gitti. Kendi ülkesinde insanı ikinci sınıf yerine koymak sırf hani iyi bir organizasyon yapmak değil. Tabii ki iyi bir organizasyon yapsın. Türkiye bu organizasyonun altından kalksın. Bu herkesin gururu olur. Ama bu iyi organizasyon yapmak ya da bir organizasyonun altında kalkmakla ilgisi yoktu. Tamamen daha abartılı bir şekilde önlem, bütün bir Beşiktaş koca ilçe etrafında sıkı yönetim gibi karar alıp her şeyin Almanlar ve İngilizler için dizayn edilmesi, onun dışında kalan herkes ne hali varsa görsün diye saatlerce o trafikte çile çektirilmesi hakikaten herkesin, benim çok gücüme gitti. Eminim aynı hisleri yaşayan birçok insan da aynı duyguları yaşamıştır. Biz yolculuğumuza devam edelim. Geç.

0: Bu arada tabii meclis şimdi kapatıldı, tam bu dönemde çıktı mecliste mutlak mutlan kararı, mecliste yok ama meclis kapanmadan önce öyle bir yasa kabul etti ki o da çok tartışmalı. Bu varlık barışı denilen yasa dün mecliste kabul edildi. Dinliyoruz.
1: 270 sıra sayılı kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 295, kabul 237, red 58. Çekimser yok, boş yok, geçersiz oy yok.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: Varlık barışı bu şekilde kabul edildi ama şu da yorum yapıldı. Hani şimdi varlık barışı denilen şey olunca hani daha önce de yapıldı, 7-8 defa yapıldı. Hep şu gündeme geldi. İyi de kardeşim, bu paranın kaynağını sormuyorsan bu normal bir para değildir, reel para değildir, kara paraydır diye. Bu söyleniyor. Mücella Yapıcı diyor ki anlayamadığım bir durum var. Yine bazı popüler sanatçılara uyuşturucu operasyonu yapılmış. Lekelenmeme hakkı filan hak getire de hadi tamam diyelim. Ama ancak büyük bir kısmı uyuşturucu, kumar ve bundan kazanıldığı açık olan ve yurt dışına aktarılan kara paranın varlık barışı adı altında aklanması ne iş? Bir bilen varsa anlatıversin diyor Mücella Yapıcı. Devam edelim.
3: Türkiye senden yanadır, yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Yayın akışını yaparken gün içerisinde olan gelişmelere bakıyoruz, onunla ilgili konuklara bakıyoruz, anlık gelişmeler, sıcak gelişmeler oluyor. Bugünkü yayın konuklarımdan bir tanesi de daha önceden konuşuldu, sabah konuşuldu, anlaşıldı. Birincisi Hasan Türkmen'di ve kendisiyle gün içerisinde bir mutlak mutlanı savunduğu iddia edilerek ihraç için disipline sevk edilmişti. Ama bizim yayın akışımızda hem nadir cinayetini konuşacaktık. Tabii ki bu ihraç sürecinde ama telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Yine yayın akışımız içerisinde karar vermiştik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yayınlayan isimlerden bir tanesi de Gülizar Biçer Karaca'ydı. Onunla da Türkiye'de gençlerin ne durumda olduğunu yapan bir çalışma yapmıştı. Önemli bir çalışma. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki gençlerin ne durumda olduğunu, bu gençlerin hem eğitimde hem istihdamda olmamasının ne anlama geldiğini konuşacaktık. Kendisiyle kararlaşmıştık ama şu anda o da telefonu kapalı, kendisine ulaşılamıyor. Doğal olarak böyle bir karar var. Böyle bir karar için konuşmayabilirsiniz ama en azından o telefon açın ya da bir not atın ki biz böyle bir şey konuşmuştuk, böyle bir şey anlaşmıştık. Ama çok ani bir karar oldu, mutlak mutlan kararı çıktı. Bu konuda konuşmak istemiyoruz. O yüzden hani kusura bakmayın. Ya bu bile söylenmiyor. Ben bunu anlamıyorum mesela. Yani bu daha önceden karar verilmiş bir karar. Tamam, böyle bir şey olur, konuşmak istemezsiniz, zorla konuşturacak halimiz yok. Ama en azından dersiniz ki ya böyle bir şey oluştu, bir durum oluştu, o yüzden yayına katılamayacağız. Size göre hazırlık yapıldı burada, siz yayına katılacaksınız diye başka birilerinin aranmadı. Hani öyle bir durumda bırakıyorsunuz ki bu yayın için hani bundan sonraki yayınlarda nasıl olacak? Yani ne büyük şey, yani bu nezaketsizliği bir türlü anlamıyorum, bu hoyratlığı bir türlü anlamıyorum. Söylersiniz katılmak istemiyorum, bu kadar basit bir kelimedir ya, katılmak istemezsiniz, konuşmak istemezsiniz. Telefon kapalı tutmak nedir ya, hiç haber vermeden? Daha önce konuşuldu, yayına katılacağınızı kabul ettiniz. Hayır, ben yine ya Nadira'yı ya bu gençlerle ilgili çalışmayı konuşurum dersiniz, yine olur. Ama telefonu kapatıp hiçbir şekilde ulaşılamaması olacak iş mi yani? Bu nezaketsizlikte şimdi mutlak mutlanın keyfini çıkarın bakalım, çıkarabiliyorsunuz. Kemal, nerede kaldık? Devam edelim biz. Ha, Domra. Mesela şurada. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ilgili, hani dedim ya aşkım bak böyle en yüksek perdeden övünce her şey artık birazcık onunla ölçülmeye başladı. Dün Tayyip Erdoğan'a şu soruldu. Ya grup toplantısında konuştunuz. Hani böyle işte bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir gibi bir sürü ifadeler kullandınız. Bu veda mı anlamına gelir diye soruldu. Sonra şöyle bir diyalog olmuş gazetecilerle. Dinliyoruz. Kemal, gidelim.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız çok duygusal. Yani bir anlayamadık efendim.
5: Ne diyorsun?
4: Ben duymadım efendim.
5: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
4: Hayır, seçim yok efendim. Veda gibi değil, bir başlangıç gibiydi. Öyle mi efendim? Başlangıç.
6: Çok etkileyici bir konuşmaydı
0: Sayın Başkanım. Gazetecileri olan diyalog bak, veda gibi değildi, başlangıçtı Cumhurbaşkanım. Çok iyi bir konuşmaydı Cumhurbaşkanım. Ama artık burası Türkiye, böyle yürüyor bu işler. Devam edelim Kemal.

0: Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlağın kayyum, yine bir sürü tartışmanın odağında Türkiye, belediyelere olan kayyum. Hani mesele kayyum olunca olumsuz bir durum oluşuyor. Bu kayyum meselesinin en hararetli yaşandığı yerde Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Türkiye'nin göz bebeği bir üniversitesiydi Boğaziçi Üniversitesi. Oraya bir rektör atandıktan sonra bu Boğaziçi'ne de kayyum rektör diye artık yerleşti herkesin dinine. Sonra uygulamalarla da aslında kayyum rektör diyen herkesi de haklı çıkardı. Şimdi bugün yine biraz önce bir karar verdi üniversite. O kararda şöyle yazıyor: yapılan görüşmeler neticesinde Profesör Doktor Tuna Tuğcu'yu isnat edilen eylemlerine sürekli bulunduğu isnat edilen eylemlerine sübut bulduğu anlaşıldığından bilmem ne yüksek öğrenim kararının şu şu şu maddesi şu şu şu bilmem ne ile kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına diye altında imzası var. Şimdi o isim kim? Profesör Doktor Tuna Tuğcu. Zaman zaman burada radyo yol arkadaşı programını sürekli dinleyenler de hatırlar. Kendisini alırız, olaylar ve gündemde olan konularla ilgili konuşuruz Tuna Tuğcu'yla. Ama aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi'nin en değerli akademisyenlerinden bir tanesi. Ha, Türkiye'nin de en değerli akademisyenleri sıralaması yapılsa onlar içerisinde mutlaka sıralamaya girecek isimlerden birisi. Doğal olarak normal bir üniversitede, normal bir dönemde Tuna Tuğcu gibi bir akademisyen, bir profesör okulda kalması için çaba gösterilir. Hani ne yapıp edelim ki bu ismi kaybetmeyelim, bu ismin deneyimden, bilgisinden, aklından faydalanalım diye. Ama öyle bir isim olan Profesör Doktor Tuna Tuğcu bugün kamu görevinden çıkarılma kararı aldı. Elbette ki bu kararla ilgili yine yargı süreci olacak, bunu devam edecek. Daha önce kendisine zaten 20'ye yakın soruşturmaya maruz kalmıştı Tuna Tuğcu. Hatta bir tanesinde öğrencilere çay ısmarladı diye disiplin cezası bile verilmişti Tuna Tuğcu'ya. Hani bu bir soruşturmayı aşmıştı artık. Tuna Tuğcu'yu yıldırma tam bir mobbing, ağır bir mobbing uygulamasına dönüşmüştü Tuna Tuğcu için. Bugün de o karar verildi. Cem Say diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Cem Say, bu rektör yokken Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan bölümü olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eski başkanı, ülkenin teknik bilgisi ve en yüksek bilgisayar hocası Profesör Doktor Tuna Tuğcu savunma hakkı bile kullandırılmadan kamu görevinden çıkarıldı. Bakın, Türkiye'nin sayılı bilgisayar alanında, kendi alanında uzman isimlerinden birisidir Cem Say. Kendisi de birçok davaya, soruşturmaya konu olmuş kişidir. Bu kadar değerli bir isim olan Cem Say profesör diyor ki Tuna Tuğcu için, Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci alan bölümü olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eski başkanı, ülkenin teknik bilgisi en yüksek bilgisayar hocası diyor. Yani Tuna Tuğcu'yu kaybetmenin için göze alınana bakın. Olacak iş değil diyor. Devam edelim Miko. Türkiye'deki tuhaflıklardan dünyanın tuhaflıklarına da biraz bakalım. Geçen gün yayını almıştık bu Sumut filosundaki aktivistler. İsrail'in bir hapishane gemi inşa ettirdiğini, bütün geminin tasarımının gerçek bir hapishane gibi donanımının yapıldığını ve o Sumut filosundaki teknelere saldırdıktan sonra ele geçirdiği kişileri, rehin aldıkları kişilerini bu cezaevi hapishanesine götürdüklerini ve orada çok kötü muamele yaptıklarını, işkence ettiklerini söylüyorlardı. Bu tartışmalar sürerken de hani ya bu kadar olur mu olmaz mı diye çok tartışması vardı. yayına da aldım. Sumut filosundaki bulunan Türk aktivistler o gemiyi anlattı uzun uzun. Ama o gemide ne olduğunu en iyi anlatan kişi de İsrailli bakan Ben Gur oldu. Yani o gemideki insanların tahliye edilirken ki halleri, o yapılan işkenceleri kameralar önünde bir de. O kendisi propaganda için o gemiye çıktı. Oradaki bütün yakalanan aktivistlere nasıl davranıldığını gösterdi. Düşünün, kamera önünde o gemide o insanlara kamera önünde böyle yapılıyorsa kameralar olmadığı yerde neler yapılıyordur? Asıl dehşet verici olan da o. İtalya Başbakanı Meloni'nin de gündeminde İsrailli Bakan Ben Gur vardı. Diyor ki o görüntüler kabul edilemez. Bu göstericilerin aralarında birçok İtalyan vatandaşı da bulunduğu halde kişinin onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması kabul edilemez. İtalyan hükümeti en üst düzey kurumsal seviyelerde olayda yer alan İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları hemen atmaktadır. İtalya ayrıca bu göstericilere yapılan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine karşı gösterilen tam küçümsemeden dolayı özür talep etmektedir. Bu nedenle Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaşananlar hakkında resmi açıklamalar istemek üzere İsrail Büyükelçiliğine derhal çağrılacaktır diyor. Bu arada CHP'ye yönelik mutlak kararının yankılarını anlatmaya da devam ediyorum. Şu anda mesela borsada çok sert bir düşüş yaşandı. İstanbul borsasındaki endeks bu kararın ardından %6 düşüşe geçti endekste. Bankacılık endeksinde ise gerileme %8'i aşmış. Tabii ki şimdi sadece hukuksal tartışmaları olmuyor. Aynı zamanda da hem ekonomik hem de sosyal yankıları oluyor. Devam edelim. İtalya Başbakanı Meloni'den başka İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de o gemideki işkence görüntüleri vardı. Pedro Sanchez diyor ki İsrailli Bakan Ben Gur'un Gazze'ye destek için yola çıkan uluslararası filo aktivistlerine aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Hiç kimsenin vatandaşlarımıza kötü muamelede bulunmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Eylül ayında İsrail hükümetinin bu üyesinin ülkemize girişinin yasaklandığını duyurmuştum. Şimdi bu yaptırımların acil koduyla Avrupa geneline taşınması için Brüksel'de girişimlerde bulunacağız diyor Pedro Sanchez. Biz devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Az önce canlı yayınımıza gazeteci Gülşah İnce bağlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ne olduğunu, bugünkü gelişmeleri bize aktardı. Öncelikle tahliyeler vardı. O tahliyelerde kimler serbest bırakıldı onları size aktarayım. Seza Büyükçulha, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı, iş insanı. Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili. Cevat Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi. Iraz Bayrak, yazılım mühendisi, her gün hukuk devletinde de bahsettiğimiz. Şu anda Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yapıyor canlı yayında. Dinleyelim bakalım ne söylüyor.
8: Soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Kararın hukuksal zeminde alındığını söyledi ve herkesin bu karara uyması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu karara ilişkin bütün partililer genel merkezde sabahlama kararı aldı. Zaten bütün milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrosu Ankara'ya çağrıldı. Az önce Profesör Doktor Şule Özsoy'la konuşmuştuk. Kendisi Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda giderken bu kararı tanımıyoruz. Hiçbir şekilde hukuksal bir zemini yoktur. Bu kararla birlikte Türkiye'de çok partili hayatın bitiş kararıdır. Bu karar uygulanırsa biz bu kararı tanımayacağız, bu karara uymayacağız. Bu kararın hiçbir yasal zemini yoktur diye açıklamada bulundu Şule Özsoy. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı söyleniyor, konuşuluyor. İlk açıklamasının TGRT'ye yapıldığına dair haberler yayınlandı. Bu konuda da bir yalanlama gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun TGRT'ye yaptığı ilk açıklamada Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun sözlerini kullandı. Yine TV100 kanalına konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada da şunu söylüyor. Bütün partililer sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Kendi sorunlarını kendi içinde çözecektir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak mutlak kararının ekonomideki yansıması da yine aynı şekilde hem ani hem sert oldu. Borsa endeksi karar açıklandıktan sonra endeksteki düşüş %6'yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme %8'e aştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri, parti meclis üyeleri, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Ankara'ya çağrıldı. Ankara'da toplanma kararı aldılar. Partililer de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidip genel merkezde sabahlama kararı aldı. Şu ana kadar Özgür Özel'in herhangi bir açıklaması olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmeye devam ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası olduğunu söylemiştim. Orada tahliyeleri anlatmaya devam ediyordum. Iraz Bayrak'ta kalmıştık. Iraz Bayrak'ta tahliye edildi. Orhan Gazi Erdoğan, CHP bilgi işlem uzmanı, o da tahliye edildi. Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ hak ediş şefi, o da tahliye edildi. Aynı zamanda etkin pişmanlıktan yararlanan bir isimdi. Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu, o da tahliye edildi. Engin Ulusoy, eski zabıta daire başkanı, o da tahliye edilenler arasındaydı. Hakan Aplak, Avrupa yakası zabıta müdürü, o da bugün tahliye edildi. Aslında bir başka tartışma da vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası şeyinde, dava sürecinde duruşma yapılırken. Şimdi tamam, bu tahliyeler oldu ama birçok isim de yattığından fazla, ya daha doğrusu suçlandığı isnat edilen suçtan daha fazlasını yatıyor. Mesela bu isimleri Hilmi Acaloğlu gazeteci toparlamış. Mesela diyor ki Mehmet Pehlivan tam 337 gündür tutuklu. Hakkında istenen cezanın toplam süresi en fazla 2 yıl 9 ay olabilir. Bu cezanın infazı 329 gündür. Yani bugün itibariyle bile Mehmet Pehlivan fazladan 8 gün cezaevinde kalıyor. Yine Cevat Kaya için aynı şey geçerliydi ama Cevat Kaya bugün yine tahliye olanlar isimlerden bir tanesiydi. Sezai Büyükçulay için aynı tartışma var. Sezai Büyükçulay için de isnat edilen suçtan daha fazla cezaevinde kaldı diye bir son dakika gelişmesi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu acil olarak şu anda toplandı. Dediğim gibi Aykut Erdoğdu en çok konuşulan isimlerden birisi. 377 gün bütün isnat edilen suçların en fazla yatabileceği süresi 377 gün. Kendisi 353 gündür hapiste. Yine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, o da evet Ahmet Şahin de tahliye edilenler arasında. O da yine bütün isnat edilen suçtan daha fazlasını cezaevinde olan isim diye, o da tahliye edilenler arasında. Bütün bu tartışmaların içinde hani bütün suç ne kadar isnat edilen suçta daha fazla cezaevinde kalan isim ise Aykut Erdoğdu oldu. Aykut Erdoğdu bütün isnat edilen suçlara rağmen cezaevinde kaldığı süreye bakılırsa tahliye edilmesi gerekiyordu. Ama bugün tahliye edilen isimler arasında Aykut Erdoğdu'nun adı yok. Bitirelim mi? Bugünü bitirdik. Sıcak gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'ne partisi için çıkan mutlak butlan kararını konuştuk. Uluç Gürkan yayınımıza bağlandı. Uluç Gürkan açıklamalarda bulundu. Sonra Şule Özsoy boyunsuz konuştu. Gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu ve Gülşah Yünce bağlandı. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve neler olduğunu, bu mutlak butlan kararının nasıl bir yankısının olduğunu bize aktardı. Bugünü böyle bitirdik. Yarın yeni bir gündemlerinde bu mutlak butlan gelişmelerinde neler olduğunun bütün ayrıntılarını konuşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
9: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
10: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
11: Evet.
10: Nasıl oldu diyalog?
11: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda üçüncü olay, okul vermek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu: öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi. Bir an.
10: Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
11: Evet. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin elimizi tutup şov yapmayın dedi.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkes karara saygı duymalıdır. Bu kararın temiz yolu açıktır dedi. Şimdi Bakan Gürley'in açıklamalarını getiriyoruz.
1: Çizmek, öncelikle altını çizerek ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
0: Evet, Akın Gürley'in açıklamalarını getirdik mikrofonlarımıza. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de ilk açıklama geldi. Özgür Özel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve partililere seslendi. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum dedi. Tekrar edelim Özgür Özel'in ilk açıklamasını, ilk tepkisini. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel partililere seslendi ve ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum dedi. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyerek ilk tepkisini bu şekilde açıkladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ve gelişmelere devam edelim sayın dinleyenler. Gürsel Tekin'in görevi de bu arada sona erdi. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayıyla sonrasında yapılan tüm kurultay ve kongreleri geçersiz sayan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirilirken İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde de değişikliğe gidildi. Böylece Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak almasının ardından vekaleten görevlendirilen Gülsüm Hale Özdemir Coşkun yeniden getirildi. Ekonomi. Ve ekonomideki cepheye bakalım. Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul günlüğü.

0: Düşüşle tamamladı. Kararın ardından sert bir düşüş yaşandı. Borsada 17.40 sularında endeksteki düşüş %6'yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme %8'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,20 yükselişle 14.040 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında %0,80 değer kaybederek 13.899 puana kadar gerilemişti. BIST endeksi %6,05 değer kaybederek günü 13.163 puanla kapattı. Dolar 45.61 TL'yi gördü. Kapalı çarşıda gram altınsa düne göre %0,76 düşüşle 6.610 TL oldu. Gelişmeleri aktardık. İyi akşamlar.
1: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
3: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
1: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Fethi Yılmaz'da yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Arınma salıncaklarından kına ritüellerine, dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havndoşi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havnsallah'la başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Fas'ta hazırlıklar bayramdan 3 gün önce başlıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süslenirken Faslılar daha hayırlı olacağına inandıkları için kurbanlık hayvanın iki boynuzu arasına kına yakıyorlar. Aile büyüklerinin dualar eşliğinde gerçekleştirdiği kesim işleminin ardından çocuklar için hazırlanan neşeli oyunlar ve gösteriler başlıyor. Bazı şehirlerde ise el sanatları fuarları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban Bayramı'nın sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her Kurban Bayramı'nda karşılaşılan manzaralardan biri hayvanların kesim alanlarından kaçtığı görüntüler oluyor. Belediyeler ve yetkililer buna karşı önlemler alırken yüzen boğa Ferdinand, damdan atlayan keçi ve para hırsızı keçi gibi firariler geride bıraktıkları hikayelerle hafızalardaki yerini koruyor. Bu olayların en ünlüsü kamuoyunda Ferdinand olarak bilinen yüzen boğa olmuştu. 2018 yılında Rize'de Kurban Pazarı'ndan kaçarak dereye atlayan ve Karadeniz'e ulaşan boğa, yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta Trabzon açıklarında denize yüzerken bulunmuş, sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı boğanın görüntüleri sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Daha sonra Ferdinand adı verilen boğa kesilmekten kurtarılarak çiftliğe gönderilmişti. Hafızalara kazınan olaylardan biri de damdan atlayan keçiydi. Adana'da bir binanın damında bekletilen kurbanlık keçi ipini koparıp kaçmaya çalışırken aşağı atladı. Keçinin boynuzları elektrik tellerine takılı kaldı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarılan keçi uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Türkiye'de yıllardır konuşulan para hırsızı keçi de Kurban Bayramı'nın hafızalara kazınan olayları arasında yer alıyor. Edirne otogarına giren bir keçi bile satış bankosuna çıkarak çekmecedeki paraları ağzına almıştı. Çalışanların müdahalesine rağmen banknotlarla kaçmaya çalışan keçinin görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan para hırsızı keçi aradan yıllar geçmesine rağmen her Kurban Bayramı döneminde yeniden paylaşılıyor. Trabzon'da şanslı adı verilen bir keçi de Kurban Bayramı öncesinde ahırdan kaçmıştı. Günler sonra Sarp kayalıklarda bulunan keçi AKUT ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaşadığı olayın ardından kesilmekten vazgeçilen şanslı aile tarafına sahiplenildi ve işte onun hikayesi de sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Özellikle büyük şehirlerde kesim alanlarından kaçan boğa ve keçiler zaman zaman trafiği kilitliyor, mahalle aralarında kovalamacılar yaşanıyor. Belediyeler ise bu yılda olası kaçışlara karşı özel yakalama timlerini hazır hale getirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok belediye bayram boyunca görev yapacak kurban yakalama ekiplerini oluşturdu. Veteriner hekimler, zabıta ekipleri ve eğitimli personelden oluşan timlerde uyuşturucu iğne, kemet, ağ ve çeşitli yakalama ekipmanları bulunuyor. İBB'nin kurduğu boğa yakalama timleri bu yılda Avrupa ve Anadolu yakasında hazır bekletilecek. Ekipler 153 hattına gelen ihbarlarla kaçan hayvanlara müdahale edecek. Belediye ekiplerine hayvan sakinleştirme ve güvenli yakalama konusunda eğitim verildiği belirtildi. Bazı belediyeler ise teknolojiyi de devreye aldı. Daha önce Erzincan Belediyesi'nin oluşturduğu yakalama timlerinde atlı ekipler, ATV araçları ve drone kullanılmıştı. Eğitimlerde personele uyuşturucu tüfek kullanımı ve kaçan hayvana doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Uzmanlarsa kaçan kurbanlıklara amatör şekilde müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Veterinerler paniğe kapılan büyükbaş hayvanların ciddi yaralanmalara neden olabileceğini belirterek vatandaşların belediye ekiplerinden destek almasını öneriyor. Yetkililer Kurban Bayramı boyunca hem kesim alanlarında hem de hayvan pazarlarında denetimlerin artırılacağını belirtirken kaçan kurbanlıkların yine bayramın en çok konuşulan görüntülerinden biri olması bekleniyor. Kaçan kurbanlık görüntüleri her yıl bayramın en çok konuşulan olayları arasında yer alırken uzmanlar vatandaşlara profesyonel ekipler dışında müdahalede bulunmamaları çağrısı yapıyor. Belediyeler ise bayram boyunca olası firarlara karşı yakalama timlerini hazır bekletiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Özel röportaj, AK Partili vekilin eşi muhtarlıktan fakirlik belgesi almış. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy'un bir miras davasında mahkeme masraflarını ödememek için muhtarlıktan fakirlik belgesi aldığı yönündeki haberler ortaya çıktı. Olayı duyuran CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayında detayları paylaştı.
2: Hani sadece bir fakirlik ilmu haberi almak değil, mahkemeyi yanıltmak değil, bilmem ne değil. Çünkü orada bir cüret var. Hani o cüret kısmı da yeterince çok konuşulmadı. Birazcık da bu, hani bu rahatlığı sağlayan ortam da çok konuşulmadı. Siz Aksaray'a da gittiniz. Ya hepsi bütün bunları göze almak kaç lira için?
3: Yani rakamları kabaca söyleyeyim. Mahkemeye yapılacak ön ödeme 300 bin lira ve 4 kardeş açmışlar 75 bin lira için.
2: Tamamı evet. 75 bin lira mı? Hani bir seferde de ödenmiyor evet. Herhalde bu.
3: Hayır, şöyle zaten kısmi dava açmışlar. Açtıkları kısmi davanın bugünkü ödemesi 75 bin lira. Ama toplam bölüşecekleri miras 60 milyon lira. Yani 4 kardeş bir kardeşe karşı açmış. Demek ki 5 kardeşler 60 milyon lira bir malın 5'e bölümü 12 milyon lira yapar. 12 milyon liralık mal elde edecekler ama bu harçlardan kaçıyorlar işte yani. Ve hakim de zaten gereğini söylemiş. Hakim de duruşmada ya insanlar altın borç alıp getirip bu paraları veriyorlar. Nasıl bunu yaparsınız? Utanmıyor musunuz da demiş. Davada avukat da milletvekilinin kızı. Yani milletvekili benim
2: avukata da para ödemiyorlar.
3: Zaten kızı hali hazırda avukat, kızı avukatlığını yapıyor. Davacı olan kişi annesi, yani milletvekilinin eşi. Şimdi milletvekili diyor ki benim bunların hiçbirinden haberim yoktu.
2: Evet, savunması öyleydi.
3: Sen nasıl milletvekilisin yani dardaki, saray çevresindeki çürümüşlüğün bu bir göstergesi. Bir bütün olarak bakmak lazım meseleye. Sadece bu örnek yoktur tabii. Biz bunu bulduk, ortaya çıkarttık. Allah bilir daha neler neler var bu 25 yıllık iktidar sarhoşluğunun üstüne.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy'un muhtarlıktan aldığı fakirlik belgesinin detaylarını paylaştı. 60 milyon liralık miras davasında harç ödememek için fakirlik belgesi alınmış diyen Akdoğan, mahkemeye yatırılması gereken ön ödeme yaklaşık 300 bin lira. Kardeş başına düşen miktar 75 bin lira civarında diye konuştu. Hakimin duruşmada insanlar borç alıp harç yatırıyor, siz utanmıyor musunuz dediğini de söyleyen CHP'li Akdoğan, davada milletvekilinin kızı avukat olarak yer aldı. Milletvekili benim haberim yoktu dedi ifadelerini kullandı. CHP'li Akdoğan sözlerini 25 yıllık iktidar sürecinde daha neler olduğunu bilmiyoruz ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor. 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
3: Mahalle maçı gibi.
2: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
1: Futbolun en derin sırları.
2: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebekler için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz daha fazla. Agani demek yani.
5: Ayrıyetten agani gin agani gin.
4: Çocuklara kokarca toplayın bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor. Çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve evet. 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
6: Ya bırak kımıl kımıl işte ya.
1: Fethi Yılmaz'la yazıyorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
7: Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada tedbirli mutlak butlan kararı çıktı. Bu kararla birlikte kurultayın malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş oldu. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu mutlak butlan kararı sonrasında olağanüstü toplandı. CHP Ankara İl Başkanlığı halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi genel merkeze davet etti. CHP lideri Özgür Özel mutlak butlan kararına kurultay konuşmasından sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da kararı tanımadıklarını söyledi. X hesabından bir paylaşım yapan Bulut, CHP'nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesap, CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır dedi ve ekledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır. İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu da mahkemenin CHP ile ilgili kararı sonrasında Cuma günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Karar sonrası BIST endeksinin gün içi düşüşü %6'yı, bankacılık endeksinin düşüşü de %8'i aştı ve endeks için devre kesici uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararın hemen ardından açıklamalarda bulundu. Gürlek, 4-5 Kasım kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. Kararın temiz süreci açıktır ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023'te düzenlendi. Bu kurultayda genel başkanlık yarışını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel kazandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bazı delegeler bu kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle davalar açtı. 6 Nisan 2025'te ise CHP'de 21. olağanüstü kurultayı yapıldı. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlattı ve hazırlanan iddianame 3 Haziran'da kabul edildi. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 şüpheli hakkında oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İddianamede eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a ise müşteki sıfatıyla yer veriliyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan, Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'nde başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım." dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
2: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir ihtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değil. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırmak. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerinde çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak Derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
2: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazası listesinde. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazası listesinde. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
5: Sabun gibisin abi.
2: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
2: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele 1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
6: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkarsa Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
7: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketliliği gibi bir şey söyleyecek misiniz?
8: Vallahi ben öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
7: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
8: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesine hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
9: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo
0: Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: 1930'da başlayan bir tutku.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Futbolculara garanti veriyor.
0: 96 yıllık bir destan.
2: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
3: Çok tatlılar ya.
0: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
1: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
0: Futbolun en derin sırları.
2: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
1: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
2: Ya da takım eksik.
1: Olacak.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti. Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti. Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının çıkmasından bir gün önce CHP yönetimi ve kamuoyunda tepkilere sebep olan arınma çağrısında bulunmuştu. CHP Parti Meclis Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz kararı Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında anlattı.
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
3: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gasp içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi partiler kanunun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin, bakın seçimleri değil, kararları açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle çünkü... Aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir. Bir de şöyle bir tarafı var bakın.
2: Buyurun.
3: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir.
2: Peki,
3: benim genel başkanım Özgür Özel'dir.
2: Peki bu parti meclisi toplanacak mı?
3: Tabii ki. Ankara'ya yani şu anda, gidiyoruz. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz.
2: Ha, şu anda Ankara'ya dönüyorsunuz hep.
3: Evet, tabii ki. Yani, biz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Radyo Sputnik'te yayınlanan Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan CHP Parti Meclis Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz, hukuka aykırı yok hükmünde, bu kararın kendisi de yok hükmündedir dedi. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz diyen Boyunsuz, çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyor ifadelerini kullandı.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Öldürülen Işıl Öykü'nün babası Yunus Dinç duruşma tarihini kızımın doğum gününe verdiler. 14 yaşında yaşamını yitiren Işıl Öykü'nün babası Yunus Dinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İstanbul Pendik'te 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklanırken aynı hafta içinde serbest bırakıldı. Adalet arayışını sürdüren baba Yunus Dinç yaşananları şöyle anlattı.
2: Işıl Öykü'nün ölümündeki temel şey neydi?
3: Bizler birer dedektif olduk eşimle birlikte. Maalesef devlet kurumlarının yapması gereken, kovuşturması gereken, hazırlaması gereken tutanakları, evrakları hep biz bir şeyler soruşturarak, hep biz mahkemeden talep ederek temin etmeye çalıştık. Bizim dosyamız bomboştu. Hatta ilk bir ay boyunca dosya bomboştu. Sadece olay yeri tutanağı ve kızımın yanındaki 14 yaşındaki arkadaşının sözde karakolda alınan bir ifade tutanağı vardı. Sanki kızım intihar etmiş gibi kızın ağzından cümleler yazılmış. Ve biz buna istinaden de başka bir görüntü, bir fotoğraf karesi, bir video olmayınca da tabiri caizse eşimle kendi kendimizi yedik. Kızımız 15 metre geride yaya geçidi varken niye yaya geçidini kullanmadı da böyle bir yola fırlama yaptı, yaya geçidi olmayan yerden yola fırladı diye kendi kendimizi yedik. Biz neyi eksik yaptık diye kendimizi sorguladık. Ve baktık ki herhangi bir görüntü eklenmiyor. Olay yerinde MOBESE direği var. Ve biz MOBESE görüntülerinin dosyaya eklenmesini bekledik. Çünkü bir yandan da kızımızın vefat ettiği akşam hastane bahçesine kızımızın eşyalarını karakoldan getiren polis memurları bize dediler ki şoför kadınmış, durmamış, kaçmış, yolda fren izi dahi yok. Bir saat sonra dönüp karakola teslim olmuş dediler. Ben de kendimle dedim ki bu sonraki süreç, ben yarın kızıma son görevimi yerine getireyim. Hukuki süreçle zaten ilgileneceğiz dedim. Karakola gidip olay yeri tutanağını almak istediğimizde tutanak üzerinde bir erkek şahsın ismi yazıyordu. Bizim ilk kafamızda şüphe uyandıran mevzu bu oldu. Verdikleri duruşma tarihi 23 Eylül. Yani kızımızın doğum gününe duruşma tarihi verilmiş.
2: Böyle çok vicdansızca bu.
3: Biz şahsı 2 haftadır cezaevinde zannederken 4. gün dışarı çıkmış bu. Serbest bırakılmış. MOBESE, özellikle olay yerindeki MOBESE kameralarının girmesini bekledik. Emniyetten adliye, yani dava dosyamıza bir dilekçe geldi 24. günün sabahında. Olay yerindeki MOBESE'lerin o gün çalışmadığı yönünde.
2: Hiçbirisi.
3: Evet. Kızımızın dosyasında bu erkek şahıs olayın ertesi günü 19 Mayıs günü nöbetçi savcılık tarafından tutuklanıp Maltepe cezaevine gönderiliyor. Maltepe cezaevine girdiği gecenin ertesi sabahı, yani 20 Mayıs Salı günü bir avukata vekalet veriyor cezaevinden. Bu avukat AK Parti MKYK üyesi, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi avukat Fatih Sadullah Selman. Bu avukat Salı günü itibariyle dava dosyasına girdiği andan itibaren olay yerindeki MOBESE hiç çalışmıyor oluyor. Olayın 1 kilometre gerisindeki ve 1,5 kilometre gerisindeki İdo ve Marina önündeki MOBESE kameralarında da arabayı önden gören kameralar çalışmıyormuş. MOBESE'ler yok deniliyor. Bu MKYK üyesi avukat 3 günde 3 savcı değiştirtiyor dosyada. Bir günde iddianame yazdırtıyor. Bir günde.
2: Ve o iddianameyle de tutuksuz yargılanıyor zaten.
3: O MOBESE'leri önüme koysunlar. Şoför kadınsa kadın, erkekse erkek, kızımın kusuru varsa var. Ben her şeye razıyım. Bugün yanlışlıkla bir kedi köpeğe bile çarpsanız durup bakıyorsunuz, veterinere yetiştirsek yaşatabilir miyiz bu hayvancağızları diye. Ya kızıma çarpıyorsunuz, bir çocuğa çarpıyorsunuz, dönüp arkanıza bakmıyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yunus Dinç, 14 yaşında yaşamını yitiren kızı Işıl Öykü Dinç için adalet aramaya devam etti. İstanbul Pendik'te 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklanırken aynı hafta içinde serbest bırakıldı. Canlı yayına katılan Baba Dinç, "Kızımızın dosyasını biz araştırmak zorunda kaldık. Sanki kızım intihar etmiş gibi ifade hazırlanmıştı," dedi. MOBESE görüntülerinin dosyaya girmesini bekledik. 24 gün sonra kameraların çalışmadığı söylendi diyen Yunus Dinç, 3 günde 3 savcı değişti, 1 günde iddianame hazırlandı. Bir çocuğa çarpıp dönüp bakmadılar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: ...1930'da başlayan bir tutku.
2: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğe bakar mısın?
3: Hatta kaleci
2: 11 maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
1: 96 yıllık bir destan.
4: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
2: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
4: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
2: Evet.
4: Tekrar yenene kadar.
2: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada tedbirli mutlak butlan kararı çıktı. Bu kararla birlikte kurultayın mağlul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş oldu. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu mutlak butlan kararı sonrasında olağanüstü toplandı. CHP Ankara İl Başkanlığı halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi genel merkeze davet etti. CHP lideri Özgür Özel mutlak butlan kararına kurultay konuşmasından sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da kararı tanımadıklarını söyledi. X hesabından bir paylaşım yapan Bulut, CHP'nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır dedi ve ekledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır. İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu da mahkemenin CHP ile ilgili kararı sonrasında Cuma günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Karar sonrası BIST endeksinin gün içi düşüşü %6'yı, bankacılık endeksinin düşüşü de %8'i aştı ve endeks için devre kesici uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararın hemen ardından açıklamalarda bulundu. Gürlek, 4-5 Kasım kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. Kararın temiz süreci açıktır ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023'te düzenlendi. Bu kurultayda genel başkanlık yarışını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel kazandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bazı delegeler bu kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle davalar açtı. 6 Nisan 2025'te ise CHP'de 21. olağanüstü kurultayı yapıldı. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlattı ve hazırlanan iddianame 3 Haziran'da kabul edildi. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 şüpheli hakkında oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İddianamede eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a ise müşteki sıfatıyla yer veriliyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'nde başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı 15 Temmuz'da

0: Harbi girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım." dedi.
1: "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum."
0: Örgütün yargı ve emniyeteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, "Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli" diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
2: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
0: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
3: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz. Yani
0: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. "Biz o dönem kandırıldık" dedi. Rock 2013 yılında yazdığı bir yazıda ise kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. "Bundan sonra geri dönüş yok" ifadelerini kullanmıştı.
4: Hatta yetmedi tarafta, bak ben ilk defa söylüyorum, Dar Gazetesi'nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani, onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değil. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
0: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
4: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazası istedi. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
5: Sabun gibisin abi.
4: Evet.
0: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. Rock, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca "yanıldığıma çok sevindim" dedi.
6: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği "ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam" sözleri de tepki çekti.
6: Murat Ongun'un "ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam." Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
0: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen Rock, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
5: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
7: Vallahi ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
5: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
7: Öyle değil, bir yanlış anlaşılma var.
0: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
8: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ektinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
0: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Rock, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
9: Radyo Sputnik özel haber.
10: Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayımlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu yıl %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9 ile Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanlara sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanlara ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti. Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti. Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının çıkmasından bir gün önce CHP yönetimi ve kamuoyunda tepkilere sebep olan arınma çağrısında bulunmuştu. CHP Parti Meclis Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz kararı Radyo Sputnik'te Mustafa Hoş'la Yol Arkadaş programında anlattı.
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
3: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gasp içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarını gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin, bakın, seçimleri değil, kararları, açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle, çünkü aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir. Bir de şöyle bir tarafı var, bakın.
2: Buyurun.
3: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir.
2: Peki,
3: benim genel başkanım Özgür Özel'dir.
2: Peki bu parti meclisi toplanacak mı?
3: Tabii ki. Ankara'ya hani şu anda gidiyoruz. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz.
2: Ha, şu anda Ankara'ya dönüyorsunuz hep.
3: Evet, tabii ki. Yani biz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Radyo Sputnik'te yayınlanan Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan CHP Parti Meclis Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz, hukuka aykırı, yok hükmünde, bu kararın kendisi de yok hükmündedir dedi. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz diyen Boyunsuz, çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyor ifadelerini kullandı.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma, burun kırılma.
2: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Azerbaycan 35 yıldır Ermenistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Azerbaycan bunu yaparken biz Ermenistan'la aramızda bir kapı var. Alican sınır kapısı. Bu kapı kapalı. Ya Azerbaycan ve Ermenistan barıştı. Azerbaycan Ermenistan'a toprakları üzerinden transit geçiş hakkı veriyor. Siz niye açmıyorsunuz kapıyı? Niye açmıyorsunuz? Türkiye'de mesela politika üretiyorsanız o zaman doğru politika üretin. Onlar dost oldu. Siz niye Ermenistan'a karşı hala husumet gidiyorsunuz? Ermenistan 4,5-5 milyon nüfuslu bir ülke. Ve yegane solu borusu da biz. Yani Ermenistan bizden her şey alabilir. Gıda alabilir, yakacak alabilir, teknoloji ürünleri alabilir. Her şeyi bizden alabilecek durumda. Satmıyorsunuz ve ticareti yapmıyorsunuz. Arka kapıdan Azerbaycan üzerinden artık yapıyorlar. İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le yüz yüze bir görüşme yaptı ve Bakü'nün Ermenistan'a mal transitine yönelik tüm yasaklarını resmi olarak kaldırdığını açıkladı. Bunun sonucunda Kazakistan ilk kez Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a buğday gönderdi. Washington anlaşmaları dolayısıyla ilk meyvesini vermiş oldu. Türkiye'de Ermenistan'a 35 yıldır ambargo uyguluyor. Karabağ'ın işgali, işte her şey bitti, oldu gitti. Sınır hala kapalı. Neden kapalı olduğunu anlayabilen biri gelsin.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Arınma salıncaklarından kına ritüellerine, dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havın Doşi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havın Sallah'la başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Fas'ta hazırlıklar bayramdan 3 gün önce başlıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süslenirken Faslılar daha hayırlı olacağına inandıkları için kurbanlık hayvanın iki boynuzu arasına kına yakıyorlar. Aile büyüklerinin dualar eşliğinde gerçekleştirdiği kesim işleminin ardından çocuklar için hazırlanan neşeli oyunlar ve gösteriler başlıyor. Bazı şehirlerde ise el sanatları fuarları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban Bayramı'nın sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Her Kurban Bayramı'nda karşılaşılan manzaralardan biri hayvanların kesim alanlarından kaçtığı görüntüler oluyor. Belediyeler ve yetkililer buna karşı önlemler alırken yüzen boğa Ferdinand, damdan atlayan keçi ve para hırsızı keçi gibi firariler geride bıraktıkları hikayelerle hafızalardaki yerini koruyor. Bu olayların en ünlüsü kamuoyunda Ferdinand olarak bilinen yüzen boğa olmuştu. 2018 yılında Rize'de Kurban Pazarı'ndan kaçarak dereye atlayan ve Karadeniz'e ulaşan boğa, yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta Trabzon açıklarında denizde yüzerken bulunmuş, sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı boğanın görüntüleri sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Daha sonra Ferdinand adı verilen boğa kesilmekten kurtarılarak çiftliğe gönderilmişti. Hafızalara kazınan olaylardan biri de damdan atlayan keçiydi. Adana'da bir binanın damında bekletilen kurbanlık keçi ipini koparıp kaçmaya çalışırken aşağı atladı. Keçinin boynuzları elektrik tellerine takılı kaldı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarılan keçi uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Türkiye'de yıllardır konuşulan para hırsızı keçi de Kurban Bayramı'nın hafızalara kazınan olayları arasında yer alıyor. Edirne otogarına giren bir keçi bile satış bankosuna çıkarak çekmecedeki paraları ağzına almıştı. Çalışanların müdahalesine rağmen banknotlarla kaçmaya çalışan keçinin görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan para hırsızı keçi aradan yıllar geçmesine rağmen her Kurban Bayramı döneminde yeniden paylaşılıyor. Trabzon'da şanslı adı verilen bir keçi de Kurban Bayramı öncesinde ahırdan kaçmıştı. Günler sonra Sarp kayalıklarda bulunan keçi AKUT ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaşadığı olayın ardından kesilmekten vazgeçilen şanslı aile tarafına sahiplenildi ve işte onun hikayesi de sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Özellikle büyük şehirlerde kesim alanlarından kaçan boğa ve keçiler zaman zaman trafiği kilitliyor, mahalle aralarında kovalamacılar yaşanıyor. Belediyeler ise bu yılda olası kaçışlara karşı özel yakalama timlerini hazır hale getirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok belediye bayram boyunca görev yapacak kurban yakalama ekiplerini oluşturdu. Veteriner hekimler, zabıta ekipleri ve eğitimli personelden oluşan timlerde uyuşturucu iğne, kemet, ağ ve çeşitli yakalama ekipmanları bulunuyor. İBB'nin kurduğu boğa yakalama timleri bu yılda Avrupa ve Anadolu yakasında hazır bekletilecek. Ekipler 153 hattına gelen ihbarlarla kaçan hayvanlara müdahale edecek. Belediye ekiplerine hayvan sakinleştirme ve güvenli yakalama konusunda eğitim verildiği belirtildi. Bazı belediyeler ise teknolojiyi de devreye aldı. Daha önce Erzincan Belediyesi'nin oluşturduğu yakalama timlerinde atlı ekipler, ATV araçları ve drone kullanılmıştı. Eğitimlerde personele uyuşturucu tüfek kullanımı ve kaçan hayvana doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Uzmanlarsa kaçan kurbanlıklara amatör şekilde müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Veterinerler paniğe kapılan büyükbaş hayvanların ciddi yaralanmalara neden olabileceğini belirterek vatandaşların belediye ekiplerinden destek almasını öneriyor. Yetkililer Kurban Bayramı boyunca hem kesim alanlarında hem de hayvan pazarlarında denetimlerin artırılacağını belirtirken kaçan kurbanlıkların yine bayramın en çok konuşulan görüntülerinden biri olması bekleniyor. Kaçan kurbanlık görüntüleri her yıl bayramın en çok konuşulan olayları arasında yer alırken uzmanlar vatandaşlara profesyonel ekipler dışında müdahalede bulunmamaları çağrısı yapıyor. Belediyeler ise bayram boyunca olası firarlara karşı yakalama timlerini hazır bekletiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Let's go girls.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedildiğinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın sonuna doğru geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Geçtiğimiz haftadan beri aslında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti hemen arkasından denk geldi aslında. Bir planlama anlamında değil ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok önceden hazırlanan ilişkilerin 25. yılı ziyareti son derece kapsamlı bir ziyaret vardı. Bunların yankıları bütün dünyada tartışılıyor. Tabii Amerikan Başkanı İran çatışmasını daha da kör düğüme çevirmiş bir biçimde Çin başkentine gitmişti. Mesajlar tartışılmaya devam ediyor. Trump döndükten sonra yine tabii İran'la ilgili hala bir pause durumu var, böyle donmuş halde. Tekrar başlayacak başlamayacak, yeni mesajları var, aktaracağım size. Putin Pekin'den ayrıldı ama tabii tartışmaları, bir ortak bildiri devam ediyor. Açıklamalar var medyaya, onlar da bugün gündemimizde olacak. Tabii İran etrafındaki resim ve Hürmüz ile ilgili yeni boğaz düzeni, İranların açıklamaları, Pakistan'ın temasları var. Arka arkaya Tahran'a ziyaretler var. Bir takım belgelerin gidip geldiği söyleniyor. Son durumu aktaracağım. Aynı şekilde İsrail, Lübnan, küresel Sumut filosu İsrail müdahale etmişti. Türk aktivistler de var içinde. Onlar getiriliyor. İsrail onları rehin aldı açıkça. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi var. Bugün pek çok not var. Tabii Avrupa, Kanada eksik değil. Hürmüz yüzünden Avrupa'daki kriz ağırlaşırken bir yandan da Trump derdi var. Ekonomist dergisi Avrupa'nın NATO'nun yerini alacak ki gizli bir B planı ...den bahsediyor. Biliyorum ne kadar mümkün olacak. NATO zirvesi malum Ankara'da yapılacak. Hepsini aktaracağım size. Başka notlar da var elbette. Bugün tabii biraz küresel durumu ele almak istiyorum. Trump'ın ve ardından Rusya Devlet Başkanı'nın Çin ziyareti sonrası jeopolitik gelişmeler, tabii işin ticaret ayağı var, ülkelerin ulusal çıkarlarını ilgilendiren meseleler var. İran savaşı ve Hürmüz'ün etkileri hissediliyor. Trump'ın Küba tehditleri bile bunun bir parçası aslında. Ankasam aynı zamanda kurucusu Profesör Mehmettin Seyfettin Erol, akademisyen, uluslararası ilişkiler, jeopolitik strateji konularında uzman. Son bölümde konuğum olacak Mehmet Seyfettin Hoca. Biraz değerlendirmelerini alacağım bu yoğun jeopolitik gelişmelerin hemen arkasında. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklamanız yeterli. Dinleyebilirsiniz internet üzerinden. Onun dışında X, Elon Musk yani eski Twitter'da Radyo Sputnik TR hesabı canlı yayın var. Oradan takip edebilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye'nin kanalına katılırsanız hem canlı yayın linkleri hem de bittikten sonra program arkadaşlarım kayıt linklerini de paylaşıyorlar. Kaçırıp da ne oluyor ne bitiyor dünyada merak edenler buradan rahatlıkla görebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, şimdi tabii önce biraz Amerika'dan başlayacağım. Donald Trump'ın durumları, Çin'den sonra Çin ziyareti, hemen arkasından Rusya Devlet Başkanı gidince kıyaslamalar da yapılmıştı kaçınılmaz olarak. Tabii içerik olarak da farklı aslına bakarsanız. Elbette Amerika'nın dün size aslında detayları aktardım. Daha ziyade bir takım komitelerin kurulması, Boeing uçaklarının alımının dışında böyle somut olarak bir anlaşma vesaire yok. Soya meselesi, soya alımı. Tarım yani konusunda bir takım gelişmeler var ama mesela teknolojiydi işte belki Amerikan Başkanı 16-17 CEO'yu Elon Musk gibi isimler dahil olmak üzere yanında götürdü. Boeing dışında ki onda da 500 uçak bekleniyor. 200 biraz yüzlerini buruşturuyor Amerikalılar. Çok somut bir şey yok. Tabii ilişkilerin doğası bakımından da yaklaşmak lazım herhalde. Rusya ve Çin ilişkilerinde daha çok ortak bildiriler üzerinden gidiliyor. Liderler diplomasisinde ardından somutlanan anlaşmalarda sonradan duyuruluyor. Elbette Trump tabii Çin ziyaretini daha görkemli, Trump biraz narsistik bir kişilik tabii, böyle kıyaslamalar yapıyor. Ama öte yandan kendisine hemen tabii Putin'le, Xi'yle, Çin devlet başkanıyla, Rusya devlet başkanıyla ilişkileri soruldu. Gayet ikisiyle de iyi geçiniyorum, iyi anlaşıyorum. Hani çok da bozuntuya vermeden. Tabii Trump'ın daha büyük dertleri var. Dün aktarmıştım İsrail başbakanıyla telefon görüşmeleri. Ne yapacaklar? Buradan nereye gidilecek belli değil. Trump'ın ara seçim, Amerika'da Kasım'da ara seçimler var. İsrail'de popülaritesinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Anketlerde %99'lardayım diyor ama tabii orada da düşebilir. Amerika'da pek öyle gözükmüyor. Dolayısıyla İsrail'de reklam panolarına Trump'ı koymuşlar. İşi tamamla diyorlar tabii altına da. Yani yarım bırakma, İran'a tekrar saldır demeye getiriyorlar. Böyle bir maalesef böyle bir savaş kamuoyu oluşturuldu. Barış protestoları var ama onlarca kişiyle sınırlı diyebiliriz İsrail'de. Şimdi tabii Trump böyle Netanyahu konusunda da bu sıkışık durumda konuştu. Andrews üstünden hareketinde bir takım programları vardı. Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni vesaire. Soruyorlar ne olacak buradan, hani Çin'den döndü artık, İran savaşı ne olacak diye. Ve İsrail'in de tek başına saldırıya hazırlandığı iddiaları var. Netanyahu ne dersem onu yapacak. O iyi bir adam demiş Donald Trump. Videoları var, bakabilirsiniz tabii. Tabii bu iş uzadı artık. İran'ın işini bitiremedi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla sorular bu şekilde formüle ediliyor. Trump da tabii çareyi Afganistan, Vietnam, yani 20 yıl sürdü. Yani İran çatışmasını da acaba bu şekilde 20 yıl mı uzatmayı planlıyor Trump bilmiyorum ama ben 3 aydır daha henüz. Ne olacak ki 3 gün diyorlardı, 3 ay oldu şimdi. Büyük bir kısmı ateşkes zaten, hani 40 gün sürdü, tek İran'a müzakereler devam ediyor falan, işten sıyrılmaya çalışıyor ama sert vurmak zorunda kalabiliriz gibi bir takım ifadeler kullandı Trump. Tabii Şii işte Amerikan ordusuna saygı duyduğunu söyledi gibi laflar da eriyor. Bunları ne kadar analizlerde nereye koyabiliriz, ne kadar ciddi alabiliriz bilmiyorum. Ama tabii Amerikan medyası bu sefer Trump'la Netanyahu arasında bir kriz olduğunu iddia ediyor. Axios, ki istihbarat, İsrail istihbaratı, Amerikan istihbaratına çok yakın bir site, liberal site. 19 Mayıs'taki son telefon görüşmesinin çok dramatik geçtiği, izlenecek yol konusunda ayrılık olduğunu söylüyorlar. Tabii Amerikan tarafının İran'la bir 30 günlük müzakere sürecini başlatabileceği iddiaları var. Bunu aktarmak durumundayız. Bunun içinde nükleer dosya, program, Hürmüz, pek çok şey olduğu söyleniyor. Bir niyet mektubu üzerinde çalışıldığı söyleniyor Pakistan arabuluculuğunda. Tabii İsrail'ler bunu istemiyorlar. Katar, Pakistan öne çıkıyor deniyor. Bir revize edilmiş metin. Metinler birbirinden apayrı. Yani nasıl buluşturulur ben kestiremiyorum. Çünkü İranlar malum açıkça yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, saldırganlığın sona ermesi, Hürmüz ablukasının kaldırılması, bütün savaş cepheleri Lübnan dahil sona ermesi savaşın istiyor ve açıkça dile getiriyor bunu. Amerikalılar da kapitülasyon istiyorlar. Nükleer programla ilgili tuhaf şartlar koşuyorlar vesaire. Yani iki yaka bir araya gelmiyor. O yüzden nasıl bir niyet mektubu hazırlanılabilir? Doğrusu emin değilim ondan. Ama Trump için tabii aciliyet artıyor. CNN bu arada bir anket. Özellikle beyaz Amerikalılar, üniversite mezunu falan olmayan Trump'ın tabanı. Burada destek oranının Şubat 2025 yani bir yıl öncekiyle hesaplamış. Mayıs 2026 %63'ten %49'a. Gerilemiş. Şimdi bu demokratlarda falan çok düşük ama bunlar Trump'ın tabanı %63'ten 49'a gerilediyse alarm zillerinin çalıyor olması gerekiyor. Üniversite diploması olmayan tüm farklı kesimler yani beyaz Amerikalılar değil sadece orada da %51'den 37'ye gerilemiş durumda. Trump'ın başında bela var. Yani zaten üniversite mezunlarında durum çok daha vahim. Hiç oralara girmiyoruz. Associated Press Ajansı NORC Halkla İlişkiler Merkezi'nin anketi var. Bu da 14-18 Mayıs'ta yapılmış ve Trump'ın onay oranı %37'lerde gözüküyor. Baya baya başı dertte ama bunu çok dert edinmiyor gibi gözüküyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Doğrusu cumhuriyetçileri etkileyecek çünkü bütün bunlar. Kongrede, ara seçimlerde Trump'ın partisi gereken çoğunluğu sağlayamazsa o zaman Trump'ın azli gündeme gelebilecek. Bu arada özellikle de tabii İran savaşında anlatının İran'da neden savaş açıldığını doğru düzgün izah edilemediğini Amerikan halkına herkes belirtiyor. Kabul etmiyor Amerikalılar. Yani niye bu? Çünkü benzin fiyatlarının artması Amerikalıların en büyük derdi. Bizde böyle sürekli artıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Orada 3-5 bir şey arttığı zaman isyan halleri. Ve neyse. Evet bu arada Kennedy ailesinden Robert Kennedy Jr.'ın gelini ve Tulsi Gabbard Uluslararası İstihbarat Direktörü Başkanı'nın yakın müttefiki Amaryllis Fox Kennedy görevinden ayrılmış. Biraz İran Savaşı'nın etkili olduğu iddiaları var. Neyse. Trump'ı kurtarmak için bir de küçük bir not daha aktaracağım Amerika ile ilgili. Hollywood. Tabii aslında her şey Hollywood. Yani gerçekte yaşananların bir önemi yok. Hollywood senaristlerin nasıl yazdığı önemli tabii. İran'da pilot kurtarma operasyonu diye sunuldu ama İsfahan yakınlarında aslında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kaçırma. İki pilot için öyle 100 kişi 12 hava aracı kaybetti Amerikalılar. Yani kimse ikna almıyor doğrusu pilot kurtarma olduğuna. Neyse şimdi buna Hollywood el atıyormuş efendim. Armageddon ve Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay Universal Pictures ortaklığıyla Michel Zukov'un 2027'de çıkacak kitabından bir uyarlama yapıyormuş. Kim bilir neler uyduracaklar. F-15E Strike Eagle uçağının düşürülmesi ve iki pilotun İran'dan kurtarılmasının hikayesi olacak. Evet, İran Legoları tabii çizgi dizileri bütün dünyada popüler oldu. Bilmiyorum Hollywood artık bunlarla boy ölçüşebilecek mi? Hep beraber göreceğiz elbette. Şimdi tabii Trump böyle ülke içerisinde zorluklar yaşıyor ve Çin ziyareti pek de kendisine yardımcı olmuş gibi gözükmüyor. Zaten daha iç meseleler İran savaşından kaynaklı vesaire. Rusya-Çin meselesi de tabii 25 yıllık bir dostluk, kişisel ilişkiler. Aynı zamanda Xi Jinping'le dün onuruna verdiği ziyafetin ardından tamamlandı. Rusya Devlet Başkanı ülkesine döndü. Daha çok tabii çok kutuplu dünyanın inşası, yeni tip uluslararası ilişkilerin kurulmasına yönelik tarihi deklarasyon. Bazıları dalga geçiyor çok uzun bildirilere. Biraz farklı olmasını pek algılayamıyorlar. Sanıyorum her şey Batılıların formülasyonu gibi olmalı. Aslında anlaşılır bir açıdan. Batı Akademiyası böyle düşünüyor. Herkes öyle düşünüyor ve dolayısıyla garipsedikleri şeyleri küçümsemek gibi bir adet oluşturuyor bu. Herkes onlar gibi düşünmeli, onlar gibi başlıklar atmalı, ortak bildirileri falan. Enteresan böyle bir küçümseme hali. Bakın buradan bir şey çıkmadı, niye başlık bu? O yüzden yani bunun içerikle falan bir alakası yok tabii. Son derece sudan, sabundan bir takım. Gördüm ben Türkçe'de de, sosyal medyada da, ay başlığa bakın falan gibi böyle bir tuhaf tuhaf değerlendirmeler. Neyse. Evet efendim, tabii burada çok taraflı algılar, çok kutupluluk algıları, çok merkezlilik algılarını yansıtıyor açıkçası. Ve işte BRICS ve Şio gibi yine batıcıların burun kıvırarak böyle küçümsemeler eşliğinde. Burada batıda fırtınalar kopuyor yani. Bu bir süreç, bir türlü anlayamıyorlar ve böyle ellerini şaklatıp birdenbire bir hegemonya tesisi olabileceğini herhalde öğretmişler bunlara. Bilmiyorum üniversitelerde ne öğretiyorlar ama genelde öyle olmuyor tabii. Bunlar bir mücadele, bir süreç ve ulusal çıkarlar var tabii. Her şey çakışmıyor. Bir diplomasi, süreç mesele. Bunlar ağır işleyen şeyler. Hani böyle galiba batıcı zihniyete sahip olunca iki özellik kazanıyorsunuz. Birisi mesela bir yere müdahale ettin mi vuracaksın, alacaksın, çıkartacaksın. Bir ayda Irak'ı işgal edeceksin, devireceksin, ülkenin bütün sistemini yok edeceksin, yaşasın Amerikan başarısı. Sonra başına bela açılıyor tabii, o ayrı dava. Ya da böyle bir uluslararası kuruluşlar, ulusüstü yapılar oluşturacaksın, şak elini şaklatacaksın, böyle Amerikalılar gelecek böyle hep. Hemen bir ayda NATO'yu kuracaklar. Böyle bir beklenti var herhalde. Başka türlü çünkü bu küçümsemeyi anlamak mümkün değil. İçerikle alakalı değil bunların hiçbirisi. Tamamen görsel, gösterisel, yukarıdan bakan kibirli bir bakış açısı. Velhasıl tabii bunları takıyorlar mı? Ruslar, Çinliler hiç takmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Kendi kendilerine konuşuyorlar arkadaşlar. Bir tabii 42 ortak belge var. Bunun içerisinde ulusal para birimleri, ekonomik ortaklıklar, teknik ticari sözleşmeler vesaire. Sibirya'nın gücü 2 ile ilgili bir takım gelişmeler olduğu söylüyor ama işin ticari, bu bir ticari anlaşma. Dolayısıyla çıkarlar temelinde pazarlık yapılıyor. Bir eğer nihayete erdirildiğinde zaten mutabakatlar var geçiş rotaları ile ilgili. Bunu da zaten iki tarafın yetkilileri oturup imzalayacaklar tabii. Çünkü burada da bir küçümseme çok öne çıkıyor böyle. Yani zaten ne yapılsa böyle bir, ay bunlar da hiçbir şey yapamıyorlar, böyle başlıklar atıyorlar falan. Yani sürekli böyle bir bakış açısı. Burada yani içerik, bir şeylerin faydası toplumlara, bunlarla ilgili bir değerlendirme yok zaten. Batıcı değilse faydası yoktur, öyle bir bakış açısı var. Batıcı faydası, fayda nerede var diye sorsanız bir tane bile örnek verilemez ama neyse, yani zihniyetle ilgili dediğim gibi. Evet, tabii ortak belgeler, ortaklaşa yayınlanan belgeler, işbirliği belgeleri Rusya ile Çin ilişkilerinde zaten format böyle, hep böyle oluyor bu formatlar. O bildiriler de, o uzun başlıkları eleştirilen bildiriler de bence önemli metinler, dünyadaki kendi yerlerini formüle etmek bakımından tabii. Sürekli böyle ben hegemonum, onu böyle ezerim, şunu şöyle ezerim tarzı belgeler değil tabii, bu batıcıların alışkın olduğu tipte ya da kabullenmişlik diyelim. Bu batı mükemmel zaten, biz onu kabullenelim bakış açıları böyle arkadaşların. O yüzden de anlamıyorlar. Bunun içerisinde demiryolu taşıcılığı, taşımacılığı, nükleer enerji, sanayi, gümrük işlemleri, piyasa denetimi, fikri mülkiyet hakları, sinema, medya, kültür, hepsi var bu bildirinin içinde. Ortak bildiride de örneğin kendi pozisyonlarını ifade eden başka hususlar var tabii ki. İkinci Dünya Savaşı başından sonraki güç dengelerinin değişiminin formüle edilmesi, dekolonizasyon dalgası, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve tabii ilişki sistematiğindeki değişiklikler bütün bölgelerde, karşılıklı bağlantılılık, artık o kadar bağımsız hareket edilemiyor tabii, her şey birbirinin parçası ve bazı devletlerin kolonyal dönemin ruhuyla dünya meselelerini tek başına yönetmeye, çıkarlarını dayatmaya herkese ve diğer ülkelerin egemenlik hakları dahilinde gelişme fırsatlarını kısıtlamaya yönelik girişimlerinin başarısız olduğu saptaması var. Beğenin beğenmeyin örnekleri verilebilir aslında bu saptamanın. Tabii ki çok merkezlilik durumu vesaire. Yani bunlar böyle bir nevi felsefi metinler, siyasi ve felsefi metinler diyebiliriz aslında. Tek taraflı güç temelli yaklaşımlar, hegemonizm, bloklar arası çatışma gibi olumsuz yeni sömürgeci eğilimler tabii. Başarısız oldu ama bitmiyor, diretiyorlar. Emperyalizm böyle bir şey zaten. sürekli uluslararası ilişkiler sisteminin temel normlarını çiğnedikleri bunların. İşlerine gelince oynuyorlar. Hiçbir kural yok tabii ki onlar açısından. Kuralları eğip bükebilirler rahatlıkla. Çin devlet başkanı zaten açıkça bunu orman kanunu diye sürekli vurgulayıp duruyor. Kim uyguluyor bu orman kanunu? Aşikar. Tabii Rusya ve Çin ilişkilerinin daha karşılıklı fayda sağlayan, uluslararası ilişkilerin sarsıntılarından etkilenmeyen ortak vizyon geliştirme vurgusu yer alıyor. Evet, Rusya liderinin de açıklamaları oldu. Aynı zamanda benzer verdiği mesajlar. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Şangay Medya Grubu'na yine açıklamaları oldu. Burada önemli noktalar var tabii ki. İki ülkenin de batı yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu ve teknolojik egemenliklerini kurmaya çalıştıkları, kardeşçe bir dayanışma sergilemeye çalıştıklarını, çıkarlar dengesini kurmaya çalıştıklarını söylemiş. Çeşitli işbirliği alanlarını söylüyor. Batılı kapitalistlerin yaptırımlarla aşılamaz ekonomik sorunlar yaratmaya çalıştıkları, gerek Rusya gerek Çin için, ama tabii beceremeyecekleri, herkesi kendi iradelerine uymaya boyun eğdirmeye çalışıyorlar, ama Ruslar ve Çinliler gibi büyük halkları köleleştiremeyeceklerini vurguluyor. Tabii bir yandan Avrasya entegrasyonu mesajları, bir yandan neokolonyalizm mesajları var. Dolayısıyla bir yandan dayanışmaya dair vurgular var. Sergey Lavrov'un bayağı da uzun ortaklığı, istikrarlı ortaklığa dair perspektiflerini yansıtan diyelim. Tabii Ukrayna konusunda da mesajları var. Avrupa ülkelerinin gitgide daha agresif ve küstah hale geldiklerini söylüyor. Rusya bunu dikkate alacaktır vurgusu yapıyor Sergey Lavrov. Rusya tıpkı Çin gibi hiç kimseye kötülük dilemiyor, kimseyle savaşmak da istemiyor, ama meşru çıkarlarını da savunmaya devam edecek. Ukrayna meselesindeki tutumu da sormuş Çinli medya. Dolayısıyla hem ilişkilerin çok boyutlu halleri, hem genel bakış açısıyla ilgili mesajları var. Aynı zamanda tabii ticaret alanındaki anlaşmalar vesaire. Hemen ardından Çin Dışişleri Sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunda uyaran sözcü Guo Jiakun bir açıklama yaptı. Silah satışı yaklaşık 14 milyar dolar toplamda, totalde 11 milyar dolar diye ilk başta geçmişti ama eklemeler olmuştu. diyor ki tabii azami ihtiyatla ele almalı Amerika bunları. Bağımsızlık yanlısı güçlere sinyal vermeyi durdurması gerekiyor. Yani açıkçası Trump bu konuda çok uzakta Tayvan falan gibi laflar etti, ama Amerikan derin devletinin Trump'ın bunu engellemesine ben olasılık tanımıyorum. Yani mutlaka bunu onaylatacaklardır diye düşünüyor. Bu arada ilginç bir gelişme, Çin devlet başkanı tabii Donald Trump'ı ağırladıktan ve ardından Rusya devlet başkanı Putin'i ağırladıktan sonra nereye gidiyor? Kuzey Kore'ye gidiyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek önümüzdeki hafta. Tabii Kuzey Kore önemli. Hem Rusya'nın askeri müttefiki, askeri pakt var Rusya'yla Kore arasında, aynı şekilde Çin için de çok önemli bir ülke olduğunu belirtelim. Evet, dönelim Trump'ın İran ve Hürmüz konusunda hiçbir sonuç çıkaramadığı Çin ziyareti sonrası İran dosyasındaki hallerine. Dediğim gibi içeride girişte aktardım size, sıkışmışlık var. Pakistan yeniden seferber olmuş durumda. Tabii Pakistan İçişleri Bakanı ziyaret etti Tahran'ı, arabuluculuk çabalarını arttırmış durumda. Temaslarda tabii İranlılarla, hemen ardından tabii sadece o da yetmiyor, Nakvi'nin ziyareti yetmiyor. 16 Mayıs Cumartesi gitmişti, dün tekrar Tahran'daydı arka arkaya, ve ardından da Genelkurmay Başkanı Asım Münir askeri cephede sayılır ama de facto lider olduğu düşünülüyor tabii Asım Münir'in. Arabuluculuk çabaları çerçevesinde Tahran'a gidiyor. Başbakan, Çin Başbakanı Şahbaz Şerif de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 23-26 Mayıs tarihlerinde, bu hafta sonuna doğru tabii, o da Çin'e gidecek. Çin de bu işlerin arkasında İran üzerindeki gücü bakımından. Tabii yeni bir metin gönderildiği belirtiliyor. 3 gün önce bir 14 maddelik İran metin yollamıştı. Amerika kabul edilemez bulmuştu. Tekrar ABD yeni bir metin. Yani yılan hikayesine döndü desek yeridir. Tabii ayrıntıları bilmiyoruz ama başta söylediğim gibi hepimiz aslında temel parametreleri biliyoruz. Amerika nükleer silah olmayacak, yok bütün nükleer silah programını yok edecek, sadece bir santral kalacak falan gibi. Yani anlaşmanın imzacısı olmasına rağmen, nükleer silahsızlanmanın önlenmesi, denetimlere tabi olmasına rağmen böyle şartlarda yatıyor. Hürmüz tabii İran'ın karasuları, yani uluslararası sular diyorlar ama neresi uluslararası su, birisi Hürmüz Boğazı'nda bize izah etse iyi olur. Coğrafya bilgisi bakımından, siyasi coğrafya fark etmez. Şimdi tabii İranlılar da eğer başlatırsanız çok ağır olacak diye tehditler sürdürüyorlar. Galibaf meclis başkanı, birazdan anik yapıyorlar Trump yönetimine doğrusu. Hillbilly Elegy J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, seçimleri böyle dünyada maceralara girişmeyeceğiz diye Trump yönetimi kazanırken J.D. Vance'in oynadığı rol büyüktü. Kitabı var, filme çekilmişti. Galibaf onu ağzına dolamış. Hillbilly Elegy kitabından alıntılar yapmış. Kazanılmaz savaşlara Amerika'yı sürüklüyor bunlar. Amerika'nın yoksulları, unutulmuşları, broligarklar, iblis, demon ve Washington'daki savaş tüccarları için faturayı ödeyecek. Broligark, bro kanka demek. Öyle düşün, brother, bro. Oligarktan böyle broligark türetilmiş. Bu teknoloji sektöründen muazzam servetler kazananlar açısından tabii zengin erkekleri tanımlıyor. Buradan yola çıkarak tabii pişman edeceğiz diyor. Bu işlere girişiyor ama Vance, J.D. Vance vakti zamanında yoksul Amerikan işçi sınıfı için bunca laflar etti kitabında. Bak şimdi neler yapıyorlar bunlar diyor. Evet, biraz tabii İranlıların diline düşmüş durumda Lego filmleriyle ya da İranlı yetkililerle. 1979 tabii İslam devrimi oldu, Amerika-İran ilişkileri bozuldu diye bir anlatı da var. Ona da dışişleri sözcüsü İran'ın Bekai, İsmail Bekai itiraz etmiş. Hayır, asıl bizim başbakanı devirdiniz siz. Musaddık'ı 1953'te Anglo-Amerikan darbesiyle devirdiniz, o yüzden bu işler böyle oldu diye hatırlatmada bulunmuş. Yok öyle yani, İslam devrimi değil, sizin darbeciliğiniz yüzünden. Tabii ki Amerika her yerde darbe yapıyor biliyorsunuz. Türkiye'de biz tabii Amerikancı darbelere tanıklık ettik. İşte en son Ukrayna krizi Amerikan darbesinden kaynaklı. Demokrasi diye kakaladılar millete, toplumun yarısı kabul etmiyor. Ondan sonra bir de demokrasi dersi veriyorlar. İşte 3'te 2 bir şeyi kabul etmezse olmaz o referandumda diye. Düşünün, kabak gibi ortadan iki yarılmış bir halka iç savaş çıkarttılar. Yarısı istemiyor NATO, AB, yarısı istiyor. Dayatırsanız darbeyle iç savaş çıkartırsınız tabii ki. Ondan sonra da demokrasi ayağı. Neyse, geçiyorum şimdi, girmeyeyim oralara. Şimdi İranlar bu arada Hürmüz haritası yayınladılar. Denetim sınırları doğu girişinde Kuku Mübarek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fücere böyle bir hat çizmişler. Batı girişte de Keşm Adası'ndan aşağıya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ümmü Kayveyni. Aslında 4 Mayıs'ta açıklamışlardı. Bana aynı harita gibi geldi. Değişiklik nedir çözemedim doğrusu. Özetle diyorlar ki biz bir idare, Fars Körfezi Boğaz Otoritesi kurduk. Biz sizi yönlendireceğiz. Başvuru yapılacak. Hakikaten bu arada başvuru da yapıyorlar. Öyle anlıyorum gelişmelerden. Devrim muhafızları açıkça diyorlar ki yani bizim izin vermediğimiz geçemez. CENTCOM'da Hürmüz çıkışında tabii bir takım gemileri basıyor. En son İran bayraklı bir ticari gemi MT Celestial Sea, bunları petrol tankerine çıkmışlar. Rotalarını değiştirmişler. Talimat vermişler, bırakmışlar. Neye yaramış bilmiyorum. 91 geminin rotasını değiştirdik diyorlar. Vallahi çözemedim. Ama dün 26 geminin geçişine İranlılar izin vermişler. Bunların içlerinde süper tankerler var bu arada. 5 süper tanker Hürmüz otoritesine başvuruda bulunmuş. İzinsiz geçmeye kalkan bir gemiye de SİHA ile hedef alma görüntüsü yayınlamışlar. Ne zamandan bilmiyorum. Bazı gemiler 150 bin dolara aşan miktarda ödeme yapmışlar. Yani bu arada Rusya ve Çin'e de öncelik tanıyorlar tabii İranlılar. Sonuçta Amerikalılar bu işleri aşamadılar. Yani Hürmüz'ü aşamadı Trump yönetimi. Bundan sonrası nereye evrilir doğrusu kestirmek zor. Bir küçük not da söyleyeceğim. Dalian Gemi İnşa Sanayi Şirketi, bu Çin'le bağlantılı anladığım kadarıyla, Çinliler süper tanker siparişlerinde lider pozisyona gelmişler efendim. %90'dan fazlası siparişlerin küresel pazarda artık %90'dan fazlasını alıyorlar. Amerikan gemicilik sektörü kan ağlarken Çinliler bu açıdan da yükselişe geçmişler. Bu arada teslim tarihinden erken teslim ediyorlar. Anladığım kadarıyla bir tane bu Dalian 115 bin tonluk petrol tankeri. Sözleşmedeki teslim tarihinden 160 günden fazla önce dün teslim edilmiş. 2 adet 300 bin tonluk süper tanker üretiyorlarmış. Tabii bu varil başına maliyetleri filan azaltıyor böyle süper tankerler. Gemi inşa şirketlerinde de Çinliler tabii böyle batıyı şaşırtıyorlar. Evet, Avrupalıları dün aktarmıştım size. NATO içerisinde eğer Temmuz ayına kadar bu Hürmüz açılmazsa biz devreye girelim diyorlar. Amerika zaten Trump yönetimi çok öfkeli Avrupa'ya. Bize yardım etmediler deyip sızlanıp duruyor Trump malum. Ne kadar yardım edebilirler ben emin olamıyorum doğrusu. Mutlaka tabii savaş gemileri yok değil. İtalyan, Fransız, İngiliz. Göreceğiz tabii ama yani fiilen şimdiye kadar çok da başarılı bir sonuç çıkmadı doğrusu söylemek gerekirse. Hürmüz krizi tabii NATO zirvesiyle birleşip Temmuz başında ne hal alacak hiçbirimiz papatya falı bakıyoruz adeta. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. İşin yan cephelerinden de birkaç not aktaracağım. İsrail tabii. Burada Wall Street Journal'da bir haber var. 7 Ekim'e katılanların tam listesini çıkarmışlar. Büyük sosyal medya taramalarıyla istihbarat ajanları hepsini avlayacağız diyorlar. Wall Street Journal'ın haberine göre o gün 7 Ekim'de sınır geçtiği tespit edilen gazeden bütün Filistinlilerin kapsıyormuş. Hamas liderleri ayrıca hepsini kapsıyormuş. Lübnan Amerika güya devreye girdi. Amerikancı Başbakan Nevaf Selam işte Cumhurbaşkanı biraz daha böyle dengeli durmaya çalışıyor ama savaş devam ediyor yani ateşkes 45 gün uzatıldı dendi. Yine bütün Güney Lübnan'da evleri vurmuşlar. 3'ü çocuk 3'ü kadın en az 11 ölü. Nasıl ateşkes çözemiyorum doğrusu. Yani gerçekten 3000'i aştı burada Lübnan'da. Can kaybı sayısı bu. Tabii en son Sumut filosunu tartışıyoruz. 2026 bahar misyonu. Asıl Girit'ten yola çıkmıştı Nisan sonunda. İsrailler Yunan karasularının hemen dışında şak diye müdahale ettiler. Aktivistleri alıkoydular. Ardından kalan bir kısım Marmaris'e geldi. Tedarikleri aldılar. Oradan yola çıktılar. 18 Mayıs'ta onlara da müdahale ettiler.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yaklaşık 500'e yakın aktivist tabii totalde 428 44 ülkeden 78'e Türk vatandaşı var. Onları da İsrail'de Ashdod Limanı'na götürdüler. Kötü muamele görüntüleri var. Aşırı milliyetçi İtamar Bengibir gururla yayınladı bu görüntüleri. Şimdi Türkiye tabii devreye girmiştim de bütün aktivistleri Türk uçağıyla bugün Türkiye'ye getirme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Sağ salim dönüşlerini sağlayacağız diye. 44 İspanyol var. İspanya öfkeli, İtalya öfkeli, Belçika öfkeli. Özellikle aktivistlere kötü muameleler İsrail tarafından kötü muameleleri eleştiriyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zar bu arada kendi kabine arkadaşını eleştirmiş. Utanç verici bu görüntülerle İsrail'e zarar vermekle suçlamış. Amerika'dan bile ses yükselmiş efendim. Amerika'da Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen. Hollen diyor ki kapalı kapılar yani kendilerinin yayınladığı kötü muamele görüntüleri böyleyse kapalı kapılar ardında Filistinlerin başına kim bilir neler geliyor hesap edin demiş. Ama Amerikan yönetimi Suud aktivistlerine daha çok hedef alıyor. Aktivistlerin bir şekilde terörle ilintilendirilen geçmişte aslında işkence gördükleri belirtilen 4 ismine Trump yönetimi yaptırım kararı almış. Bir tanesi Seyf Ebu Kişk, daha önce serbest sınır dışı etmişti İsrail ilk Girit civarlarında yakalanan. Yurt dışında Filistinler Halk Konferansı Başkanı Hişam Abdullah, Süleyman Ebu Mahfuz ve Caldiya Ebu Bakra Oeda ile Muhammed Hatip 5 kişi diye görüyorum bunu. Evet, bunlara yaptırım uygulayacaklarmış. Nasıl bir yaptırım kastediyorlar doğrusu çözmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la Amerikan Başkanı'yla telefonda görüşmüş. İletişim Başkanlığı duyurdu. Daha çok ikili ilişkiler, bölgesel, küresel meseleler. Erdoğan görüşmede tabii İran ateşkesinin uzatılmasını müspet gelişme olarak nitelendirmiş. Çözüm mümkündür inancını dile getirmiş. Yapıcı girişimleri Türkiye'nin desteğini tabii vurgulamış. Suriye'yi gündeme getirmiş. İstikrar ortamı önemli bir kazanım. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek demiş. Lübnan'da durumun kötüleşmesi önüne geçmek lazım demiş. Ve tabii NATO Ankara zirvesini hatırlatmış. Hazırlıklar devam ediyor. Azami gayret gösteriyoruz başarısı için demiş. San Diego'da bir camiye saldırı olmuştu. Dün aktarmıştım. Onunla ilgili de taziyeleri iletmiş. Trump memnun Erdoğan'la görüşmesinden. Hemen sonra açıklama yapmış. Çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi ilişkimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Kimi çok zorlu insanlarla ilişki kurabilmek güzel değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlu diye nitelendiriyor galiba. O da zorlu bir adam, evet öyle diyor. Ama onunla kimsenin kuramadığı ilişki var. Zorlu adamları seviyor Donald Trump. Evet, aslında iyi iş çıkar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Bence çok iyi müttefik oldu. Hangi konuda iyi iş çıkarttırıyor acaba, merak ettim şimdi. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik oldu. Halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor. Tipik Trump tabii böyle betimlemeler yapmış. Övünsek mi, sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim şimdi. Evet tabii. Şimdi Avrupa'da da bu tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı NATO zirvesinin hazırlıkları ile ilgili de Trump'la konuşmuş. Acaba Trump ne demiş merak ettim ben, çünkü Trump'ın zirveye gelmeyebileceği söyleniyor. Ankara'daki NATO zirvesi. Yalnız Trump gerçekten yani herhalde ekibi yapmayın etmeyin gidin der. Çünkü zaten bir transatlantikte çatlaklar, tartışmalar var. Bir de Trump kalkıp hakikaten Ankara'daki NATO liderler zirvesine eğer gelmezse o zaman hakikaten ipin ucu biraz kaçacak gibi ve geliyor doğrusu. Göreceğiz tabii ne olacağını. Ekonomist dergisi tabii Avrupalıların ABD'nin NATO'dan çekilmesine hazırlandığını, yani bir araştırma haberi yapmışlar. Acil durum planları yaptıkları söyleniyor. Ben size aktarmıştım pazartesi dün de. Almanya'dan zaten bir asker çekme meselesi oldu. 5000 asker. Sonra Polonyalılar ay bize gelsinler bütün Amerikan askerleri dediler. Cumhurbaşkanının açıklamaları vardı ama Polonya'ya da 4000 ek asker göndermeyi iptal etti Trump yönetimi. Böyle Avrupalılar, Amerikalılar bize askerlerini göndermiyor falan diyorlar. Aslında ne kadar da güzel yani, ama nedense Amerikan askerleri tabii ekonomi yaratıyor. Onu ve sevgili Erdal Tekin'le program yaptığımızı o anlatmıştı. Frederick Merz neden istiyor Amerikan askerlerini, ipin ucunda onları para getiriyorlar diye aktarmıştı. Neyse. Tabii bu da jeopolitik kırılmayı yansıtıyor. Bunu açıkça belirtmek gerekiyor. NATO Genel Sekreterinin Amerika Trump yönetiminin öfkesinden korktuğu için tartışmaları tam anlamıyla yasakladığını belirtiyorlar. Rutte tabii babacık diyor Trump'a, biliyorsunuz. Babacığı ürkütmek istemiyor anladığım kadarıyla. Burada Grönland'la ilgili geçen gün bir haber vardı. Hiç Trump yönetimi Grönland planlarını çöpe atmış falan gözükmüyor. Alttan alta üst geliştirmeler devam ediyor. Danimarka'ya bağlı biliyorsunuz Grönland tabii. Özel bölge. Tabii sadece yani oradan şok oldu Amerikalılar, ama sadece Amerika'nın harekete geçmemesi değil... aynı zamanda aktif muhalefetinden de korkuyorlarmış Avrupalılar Trump konusunda. Mesela İsveçli bir yetkili Grönland krizi bizim için uyanış oldu demiş. Biz kim acaba, ben anlamıyorum bu bizi pek, neyse. Bir B planı geliştirme ihtiyacını fark ettik demiş. Birkaç yani bilmiyorum, dün aktarmıştım size NATO kuvvet komutanı, müttefik kuvvetler komutanı Dragone. Açıkça Avrupalılara ne Avrupa ordusu olmaz öyle şey dedi diye Genelkurmay Başkanlarının toplantısı, basın toplantısı sırasında. Yani Amerikalılar hiç böyle özerk, yani bu, bir şey söyleyeceğim, ben 25 yıldır bu Avrupalıların ay özerk Avrupa ordusu, ay kursak biz Fransızlar vesaire laflarını takip etmekten artık bezdim. Benim naçizane kanaatim, tabii farklı görüşte olabilirsiniz elbet. Avrupalılar hiçbir şey yapamazlar. Avrupalılar Amerika'dan bağımsız hiçbir şey yapamazlar. Yapmaya kalksalar dakikasında birbirlerinin gırtlaklarını sıkarlar. Ha, şuraya yazıyorum. Dakikasında Almanlar Polonyalılara, Polonyalılar Almanlara, Fransızlar Almanlara. Dolayısıyla onları bir arada tutacak tek güç Amerikalılar. Amerika olmasa mümkün değil, ben söyleyeyim size yani. Ha yani Türkiye'de birileri ay Avrupa Birliği kötü, Amerika bu Avrupalıları iyi, bak ordu kuracaklar falan, bunları tartışabilir. Yani elbette hiçbir sonuç çıkmaz, siz beni dinleyin. Evet şimdi Tabii Ukrayna krizi Avrupa'nın en büyük problemi o. Ukrayna üzerine Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya saldırılarının bedelini ödüyorlar. Tabii Rusya saldırdı diye bir anlatı tutturmaya çalışıyorlar ama bunun böyle olmadığını dosyayı bilenler. Amerika Birleşik Devletleri Victoria Nuland'larla birlikte darbeyle 2004-2014 deneye Slav dünyasını böyle el atıp yayılmacılık yapmakla nasıl uğraştıklarını gözünün önünde. Ta Kafkasya'ya sarkıntılık yapıyorlar biliyorsunuz. Paşinyan örneği önümüzde Soros vakıflarıyla liberal dünyaya ve demokrasiye açılan Ermenistan değil mi? Efendim oradan hemen size bir örnek aktaracağım. Çok enteresan hakikaten tabii Rusya ve Ermenistan, Azerbaycan'a öyle çok derin bağlar var. Sovyetler Birliği'nden kalma aynı büyük konfederal çatı parçası bu insanlar tabii Batılılar bunu da parçalamaya çalışıyorlar yüzyıllardır. Ermenistan'da tabii Sorozcu gelişmeler 3-5 sene oldu. Tabii sonra başlarına büyük felaketler geldi. Paşinyan şimdi 7 Haziran'da seçim sandığa gidiyor. Ermenistan halkının bütün tarihsel tezleri iyidir kötüdür o ayrı tartışma, farklı görüşte olabilirsiniz, hepsini çöpe attı Paşinyan. Çünkü değerler, tarih, bunların hiçbirini tanımak gibi bunlarla ilgili ilgilenmiyor bile. Sadece bir takım TikTok videoları böyle kalpler, şapkalar, biraz Jügulü'ye benzetiyorum ben. Neyse o benim benzetmem. Tipik bir neoliberal tipoloji açıkçası. Ağzında tabii Sorozcu demokrasi, insan hakları. Bunların hiçbiri geçerli değil. Geçen dikkatimi çekti bir Karabağlı bir Ermeni Artur Osipyan gözaltına almışlar. Magit Minsk grubunun feshedilmesi. İşe yarar yaramaz eleştirebilirsiniz siyasi eleştiri. Evet tartışmanın ardından Paşinyan bayağı bir hakaret etmiş anladığım kadarıyla. İki aylığına göre çok demokratlar. Osipyan'ı iki ay süreyle gözaltına almışlar. Şiddete tahrik, huliganlık, seçim kampanyasını engelleme. Adam sokak sokak herkese hakaret ediyor bu arada, inanılır gibi değil. Şimdi tabii Rusya'yla da ilişkiler çok parlak değil. Bir belgesel çekmek üzere Ermenistan'a giden 2024, Haziran 2024 sonradan da eklenenler var anladığım kadarıyla. Bunların arasında Artyom Mahmudov, Daniil Semenyuk, Viktor Tihomirov. Bunlar böyle camiler tabii... pek çok yeri yıkık camiler, tarihi kültürel miras, Müslüman mezarlıkları, müzeler, dini yapılar ve iç içe yaşamış bu insanlar. Bunları film endüstrisinde de çalışanlar var. Casus muamelesi yapıyorlar ve daha sonra içeri tıkıyorlar. Somut kanıt, mahkeme, duruşma, hani diyeceksiniz demokrasi var, insan hakları var. Jet hızıyla yargılar, hemen bitirirler. Amerika'da filmlerde oluyor ya, dizilerde. Bakınız demokrasi, Batı'nın demokrasi adına el attığı hiçbir yerde olmuyor böyle. 2024-2026, iki yıldır bekliyorlar anladığım kadarıyla. Toplamda 6 Rusya vatandaşı var ve dolayısıyla tabii son dönemde... özellikle de Paşinyan'ın Rusya karşıtlığını yükseltmesi. Bir yandan da Avrasya Ekonomi Birliği'nden de çıkamıyorlar. Çünkü ekonomileri için aslında Avrupa Birliği değil, yani ekonomik çıkarları o coğrafyaları itibariyle oradan geçiyor. Ama şöyle bir uyanıklık yapıyorlar. Biz Avrasya Ekonomi Birliği'nden çıkmayalım ama Avrupa Birliği'ne girelim, girince çıkarız. Böyle bir enteresan bir uyanıklık sergiliyorlar. Tabii ki en son Rusya Devlet Başkanı yani öyle şey olmaz tabii demişti. O yüzden ciddi sıkıntılar var. Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı böyle yok oradan çıkamayız şimdi filan gibi laflar ediyor. Tabii ki o kadar çok STK'yı bir yere yığarsanız Batı'nın en büyük operatörleri bu STK'lar. Ondan sonra böyle bilinç yarılması yaratırsınız. Burada da olanlar bu. 7 Haziran'ı göreceğiz ne olacağını seçimlerde. Ama seçimler öncesi Paşinyan hakikaten heyecanlı heyecanlı sokaklarda tuhaf şapkasıyla, tuhaf hareketle günden güne daha normal bir adamdı. Giderek neoliberalizmin etkisiyle mi böyle oldu anlayamadım. Ben artık videolarını izleyemez oldum. Yani sürekli böyle kalpler oradan buradan.

da Ukrayna'nın şu muazzam AB macerası, bu tartışmalarla ilgili kağıt harcamıyorlar artık, internetten herkes internete yazıyorlar. Efendim, Fredrik Merz yönetimi toprak tavizlerini Ukrayna halkına daha kolay açıklayabilmesi için AB'de sınırlı üyelik teklif ediyormuş Reuters'ın haberi. Hangi halka? Ukrayna'nın Rus asıllılarına mı? Donbas'a mı? Geri kalanına mı? Lvov'daki Nazilere mi? Bilmiyorum yani. İşte Nazi işbirlikçilerinin onurlandıracak şekilde mezarlarını yeniden kapo olarak Zelenski getirtiyor batıdan. Evet, bilemiyorum yani hangi toprakları hangi AB üyeliğini teklif ettiği konusunda bir fikrim yok doğrusu, ama Reuters haber ajansı sanki öyle bir yer varmış gibi haber yapabiliyor elbette. Bu arada Zelenski'nin eski istihbaratçısı şimdi Yermak dolandırıcılıktan, kara para atmaktan kenara çekilince yerini alan Budanov, Avrupalılara bizi almak zorundasınız demiş. Yani talimat veriyor adam. Şunu bir kez daha, AB'ye katılmalıyız, gereksiz gecikmeler olmadan hemen her şeyi yapmalıyız, olmaz yani, yıllarca bekleyemeyiz biz. Bak Türkiye bekliyor, kaç on yıl oldu. Üstelik siz bir de yani böyle Nazi ideolojinizle nasıl cesaret ediyorlar değil mi? Çok enteresan gelmiyor mu size de? Evet, Avrupalılar ne yapacağız, ne edeceğiz? Financial Times'ta var. Rusya ile kim görüşecek, nereden adam bulacağız diye hala tartışmaya devam edeceklermiş. Öyle. Trump'ın ekibi karşı değiliz, katılabilirsiniz demiş iddiaya göre. Angela Merkel reddetmiş durumda. Mario Draghi Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö da çıkmış bu arada. Cumhurbaşkanı eskisi, yani Stubb'un şimdiki Cumhurbaşkanı Alexander Stubb. Bence en iyisi Mario Draghi bu seçeneklerden. Yani daha abartmasınlar. Kaya Kallas'ı falan tartışmaya kalktılar bir ara. İnanılmaz. Kaya Kallas Çin'i bu arada hastalık diye nitelendirip Çin'in ekonomi politikalarında salgın falan diye. Kadın diplomat değil bu arada. Kadın Soros'cu liderlik akademisinden yetişme bir tipoloji. O yüzden böyle oluyor zaten. Orta Doğu ile ilgili en son şey demiş. Ay çok karmaşık, o yüzden biz bir politika oluşturamıyoruz demiş. Koskoca Avrupa Birliği'nin diplomasisinin başındaki kadına bakar mısınız? Gerçekten neoliberalizm insanı ne hale düşürüyor? İnanamıyorum bazen. Evet, yani Kaya Kallas işi Politico internet sitesine bakılırsa bayağı Avrupa elitlerini rahatsız etmiş yalnız. Sözlerinin Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu yansıtmadığını açıklamak zorunda kalmış komisyon sözcüsü Paolo Pinho. Mecbur kalmış artık. Yani gerçekten hastalık nasıl? Eğer kanser gibi çok ciddi bir hastalığınız varsa iki seçeneğiniz vardır. Ya morfin dozunuzu artırırsınız ya da kemoterapiye başlarsınız. Kadın gerçekten bence ben IQ'sunun da biraz düşük olduğunu cidden düşünüyorum yani. Şaka değil bu. Evet yani ya da belki de şey diyelim, koskoca AB nasıl oluyor da böyle birini diplomat, baş diplomat olarak oraya koyuyor diye de bir soru çıkabilir tabii. IQ kimin düşük acaba gerçekte diye bir soru elbette olabilir. Evet, Rusya Dışişleri Ekonomi İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitri Birichevski demiş ki bu Avrupa Birliği Rusya enerji kaynakları ve diğer ham maddelerden vazgeçerek yaklaşık 1 trilyon dolar kaybetti. Etsinler, yapacak bir şey yok tabii ki. Hakikaten 1 trilyon dolarsa iyi kazık bu arada. Hidrokarbonlar, fiyat artışları, yani hepsinin totali olarak anladığım kadarıyla boru hattı, ucuz boru hattı, petrolü, gazı vesaire. Kuzey yakımı patlattılar Amerikalılar biliyorsunuz. Sonra da 5 adam, 1 yat ve 1 kadın diye hikayeler yayınladılar. Neyse, şimdi bir de tabii size dün biraz anlattığım İHA'lar efendim. Tekrardan Letonya'da bir Ukrayna İHA'ları dehşet saçıyor Baltıklar'da özetle. Bir yandan korkuyorlar, bir yandan liderleri havaylar mı Bodrum'a inmiş. NATO uçakları havalanıyor. Ukrayna'ya ait İHA'ları düşürmeye kalkışıyor. Kendi kendilerine gerçekten çok acayip işler yapıyorlar. Sonra da tabii Rusya'nın üstüne atıyorlar. Rusya bunları yönlendiriyor diyorlar. Rusya istihbaratı biz o İHA'ların sizin topraklarınızın içerisindeki üslerden nereden atıldığını bile biliyoruz diye bir açıklama yapınca paniklediler. Hani vurulabilir diye herhalde. Doğal olarak o Rusya'da sivil kayıplar oluyor. Bir takım duman bulutlarıyla da büyük iş başardıklarını söylüyorlar. Uzmanlardan benim dinlediğim, tabii yangın çıkınca bir duman çok oluyor. Gazı kesiyorsunuz, yangını söndürüyorsunuz. Ekonomik hasarı çok küçük bunların. Ama tabii görsel olarak
olarak şahane, bir anda böyle vay Ukrayna İHA'larla şurayı vurdu burayı vurdu diye de anlatı geliştirdi.

0: değiştirebiliyorsunuz. Hemen söndürülüyor. Hiçbir büyük problem olmuyor. Tabii insanlar ölüyor. Sivilleri hedef alıyorlar çünkü maalesef banderacılar. Böyle bir sorun var. Ama tabii baltıklar büyük bir problem. Üstelik de tuhaf şeyler. Yani bir yandan felç oluyorlar. Geçen gün Helsinki'de havaalanında büyük bir felç vaziyeti çıkmıştı. Finlandiya başkentinde. Litvanya'da, Vilnius'ta hava alarmı ortaya çıkmış. Bu arada kendi Dışişleri Bakanları Kaliningrad'ı NATO vursun diye teklifler getiriyorlar. Bu da enteresan. Yani herhalde imha edilmek istiyorlar topyekun. Bilemiyorum. Sergey Lavrov'a sormuşlar Litvanya Dışişleri Bakanı'nı. O da demiş ki o kim? Sanırım ona zaten cevap verdik, biliyorsunuz. Onları bir şekilde görmezden gelmeli ve daha az önem vermeliyiz demiş. Yani açıklamalarını okumuyorum. Yani ama bir şekilde varlıklarını kanıtlamaları gerekiyor. Düşünüyorum, öyleyse varım diyen ünlü filozofun aksine bunlar sadece varlar demiş Sergey Lavrov. Evet, bu arada Almanlar da Heron TP tipi İHA'ları uçuruyorlarmış. Sadece Ukrayna İHA'ları değilmiş anladığım kadarıyla. İngilizler bir geçen ay Karadeniz üzerinde Rivet Joint keşif uçakları uçurmuşlar. Yani Rusya'nın burnunun dibi, hedef saptama açısından casus uçakları bunlar. Sonra Rus savaş uçakları bunları durdurmuş. Vay efendim, nasıl durdurursunuz diye şikayet ediyorlar. Olaylar Karadeniz'de geçiyor bu arada, yani bir İngiltere ile alakası yok tabii olayların. Gözetleme uçağı yani. Bir de görüntü yayınlamış İngiliz Savunma Bakanı Healey. Biraz Rusya savaş uçaklarının reklamını yapmış gibime geldi, doğrusu söylemek gerekirse. Durdurmuşlar çünkü bunları. Evet, dün aktarmıştım. Nükleer tatbikat başladı Rusya'da. Belarus'ta dahil ortak nükleer tatbikat. İskender M füzeleri fırlatıcılara yerleştirilmiş. Simülasyon atışları da gerçekleştirilmiş aynı zamanda. Ukrayna'da Mindiç dosyası ilginç haller alıyor. Zelenski'nin baş suç ortağı kaçmıştı İsrail'e. Şimdi Zelenski'ye dava açmış. Kendisine uygulanan yaptırımların hukuka aykırı olduğu yönünde mahkeme kararı talep ediyormuş. Davalı olacak yani Zelenski. Bu ABD fonlu yolsuzluk kurumu dava açmıştı. Bu da kaçmıştı. Gerçekten Avrupalılar bir de 90 milyar euro daha para basacaklar bunlara. Gerçi sanıyorum 1/3'ü ellerine geçecek ama artık onları kim yağmalayacak bilmiyorum. Birileri dalga geçiyor Avrupalılarla. Habire paraları veriyorlar, paralar uçuyor diye. Ondan sonra da dava açılıyor. Çok enteresan. Evet, aynı zamanda Belarus'a gübre ithalatı kısıtlamasını kaldırması için baskı yapıyormuş Amerikalılar. Belarus'u Rusya'dan nasıl koparırız diye herhalde hesap yapıyorlardır. Zor, doğrusu işleri kolay değil bana sorarsanız. Evet, ve Küba efendim, Beyaz Saray tabii ve Trump sürekli Küba'yı tehdit ediyor. Trump en son Rusya ve Çin'le ortaklık yapmalarına izin veremeyiz falan gibi laflar da etmiş durumda. Küba'nın bağımsızlık yıl dönümünde Maduro'yu kaçırmalarını örnek göstererek Küba'yı tehdit ediyorlar. Küba'yı özgürleştirmekten bahsediyorlar. Tabii Kübalılar da gelirseniz göreceğiniz var diyorlar açıkça. Ama şaka değil, USS Nimitz uçak gemisini de Karayiplere tekrardan konuşlandırıyor. Amerikan yönetimi Karayip Havzası'na giriş yapmışlar. Tehlikeli tabii. 66 yıldır Küba'yı boğmaya çalışıyorlar. Ambargo uyguluyorlar. Ve tabii ondan sonra da biz yapmadık, siz komünistler sebep oldunuz. Hiçbir zaman sosyalistlerin, komünistlerin, kendilerinin halkçı bir sistem kurmalarına, bırakın komünistleri, daha sosyal demokrat bir yapı kurulmasına da bunlar izin vermezler. İzin verirlerse kendi talan modelleri çünkü çok afişe olur. O yüzden böyle ablukalar, ambargolar uyguluyorlar. Tabii sağlık hizmetleri verilmesi, ücretsiz, insan toplumlarının gelişmesiyle ilgilenmiyorlar. Parayla ilgileniyorlar, karla ilgileniyorlar. Tek bildikleri şey o. Halkçılığın H'si bile olmayacak. Piyasa spekülasyonu olacak. Üretim olmayacak. Paradan para kazanma olacak. Bütün Amerikan modeli aslında yağma, talan, spekülasyon, paradan para kazanma. Eski idealler gömüldü, çok oldu. Şimdi de tabii Küba'ya yükleniyorlar. Evet, göreceğiz bakalım Raul Castro hakkında da iddianame, koskoca Küba devrimcisini ne yapacaklar, gidip kaldırmaya mı çalışacaklar bilmiyorum ama bir ara daha detaylı bakacağız bunlara. Şimdi evet, Profesör Mehmet Seyfettin Erol hocayla konuşacağız, az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: 1930'da başlayan bir tutku.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
4: Kol kırılma, bacak kırılma,
3: tabii,
4: burun
3: bayağı
4: kırılma.
3: Bayağı hastanelik hepsi.
2: 96 yıllık bir destan.
3: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
2: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
3: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
4: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
3: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol hocamız var. ANKASAM kurucu başkanı, aynı zamanda akademisyen. Ahi Evran Üniversitesi değil mi hocam? Yanlış söylemeyeyim.
5: Ankara Hacı Bayram Veli.
0: Çok özür diliyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden, evet, hocamız. Evet. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
0: Sağ olun. Efendim, bayram üstü tabii. Artık işte bir de uzun bayram var biliyorsunuz. Dünya işleri durmuyor tabii. Hele bu hafta Amerikan Başkanı Çin'e gitti. Yani bir hafta olmadı tabii. Aslında alakası yok. Elbette Rusya'dan daha önceden hazırlanmış planlı ziyaret vardı. Bayağı kalabalık bir heyetle devlet başkanı Vladimir Putin gitti. Yani Çin başkenti çok meşguldü. Şimdi Kuzey Kore'ye gidecekmiş Xi Jinping. Böyle ağır topları ağırladıktan sonra Çin'le ilgili, tam da böyle İran savaşıydı, işte Çin'in yükselişiydi, dijital işlerdi, ticaretti derken önemli konuklar ağırladı. Fakat ne çıktı sonuçta? Herkes bunu tartışıyor tabii. Çıktı, çıkmadı. Siz hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Çinliler, tabii Xi Jinping biraz rahatlamıştır herhalde. İki büyük ağır topu ağırladım artık, geçti gitti diye. Bilmiyorum. Biraz jeopolitik analiz ihtiyacı var tabii. Merak ediyorum bütün bu ziyaretleri nasıl değerlendirdiğinizi.
5: Yani açıkçası bakıldığında Pekin bu anlamda artık küresel siyasetin önemli ölçüde dizayn edildiği ve bu anlamda ev sahiplerine önümüzdeki süreçte daha fazla yer verecek olan bir küresel güç konumunda. Evet. Bunu artık çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Dolayısıyla bugün Pekin denildiğinde artık hem Xi Jinping boyutuyla hem Çin'in o çok boyutlu kalkınması, yükselişi boyutuyla artık tüm dünyada farklı bir algı ve farklı bir imaj oluşmaya çalıştı. Her ne kadar bir takım farklı hususlar gündeme getirilmeye çalışılsa da. Nitekim Trump'ın ziyaretine bakıldığında orada çok net bir şekilde Amerikan gücünün sınırları, sınırlılıkları adeta Çin duvarına çarptı. Yani o şu an bakıldığında Çin ve burada Xi Jinping'in ortaya koyduğu dört inisiyatif çerçevesinde aslında uluslararası sistemin büyük ölçüde adı, tanımı, çerçevesi çizilmeye başlanmış görünüyor. Ve burada tabii en temelde bakıldığında dünyanın birinci temel konusu, sorunu güvenlik. Dolayısıyla bugün Xi Jinping'in inisiyatiflerinin en önde gelenlerinden birisi olarak küresel güvenlik inisiyatifi ve bu noktada Çin'in Rusya'yla, Hindistan'la ve diğer aktörlerle ortaya koyduğu çok kutuplu dünya anlayışı artık daha yüksek bir sesle ve daha güçlü bir şekilde karşılık buluyor. Hı hı. Ve bu bağlamda Trump'ın ziyaretine de bakıldığında açıkçası Trump'ın orada çizdiği profil de dahil olmak üzere artık Amerikan gücü ve Amerikan hegemonyası ya da tek kutupluk bağlamında biz o dünkü Amerika'yı göremedik. Ve bugün Trump'ın yine oradaki performansına ya da ziyaret öncesi ve ziyaret sırasındaki bir takım beklentilerine bakıldığında burada çok daha soğukkanlı ve bir anlamda ne yaptığını ve neyi hedeflediğini bilen bir Çin yönetimi ve Çin iradesi gördük. Şimdi oradaki mevzu şuydu. Birleşik Devletler bu Obama döneminden itibaren kendisini net bir şekilde gösteren husus kendisine bir burada bir aktör arıyor. Yani iki kutuplu, kontrollü bir iki kutuplu dünya noktasında. Bunu çok daha öncesinde işte
0: G2'yi diyorsunuz değil mi hocam? G2 meselesi.
5: Evet, evet, evet. Bu mesela daha öncesinde Obama döneminde önce Çin'e teklif edildi. Çin bunu kabul etmedi. Arkasından Rusya'ya götürüldü, hatırlayacaksınız. Rusya da bunu kabul etmedi. Aksi takdirde Rusya ve Çin eğer ya da bunun ikisinden biri kabul etmiş olsaydı büyük ölçüde şu anki pozisyonlarını bu yeniden inşa halindeki uluslararası sistemde bunu kaybetmiş olacaklardı. Kaybedenlerden olacaklardı. Bu son ziyarete de bakıldığında Çin'e yönelik bir takım iltifatlar dahil olmak üzere orada gelecek projeksiyonu bağlamında ortaya konulan bir takım hususlar da dikkatlice incelendiğinde adeta Birleşik Devletler'in ya da Trump'ın adeta bunu yine gündemde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Çin burada net bir tavır takındı ve bu bahsettiğimiz yeni uluslararası sistem noktasında değerleri, medeniyeti, ortak kalkınmayı merkeze alan yaklaşım çerçevesinde Trump'a bu konudaki kararlılığından taviz vermeyeceği yönünde bir mesaj ortaya koydu. Peki Trump ve Xi Jinping görüşmeleri sonrasında ne ortaya çıktı? Şu ortaya çıktı. Bir kere tek kutupluk ve çok kutupluk noktasında tarafların bana göre halen pozisyonlarında bir değişiklik yok. Yani Trump bunun son ana kadar, Trump ve sonrası itibariyle de Birleşik Devletler bunu devam ettirmeye çalışacak. Ama biz orada şu tabloyu gördük. Trump'ın mevcut haliyle bunu devam ettirebilmesi çok mümkün görünmüyor. Eli zayıf bir aktördü. İkincisi artık Trump Çin'den bir takım şeyler talep edecek pozisyonda değil. Bilakis başta Tayvan mevzu olmak üzere Çin burada kararlı duruşuyla birlikte artık Birleşik Devletler'in o güçlü imajını büyük ölçüde zayıflatmış bir devlet görüntüsü ortaya çıkardı. Bir üçüncü husus burada Trump'ın ajandasında büyük bir ihtimalle ki yine konuşuldu, tartışıldı. İran ve belki de Rusya vardı ama bu konuda da olduğunu bulamadı. Dolayısıyla bugün bunları alt alta koyduğumuzda bir kere Çin ve ABD özelinde dünyada artık çok net bir şekilde bir ayrışma var. Çin ve ABD bağlamındaki bu ayrışma sadece güç bağlamında değil, nitekim Putin'in Çin ziyaretine de bakıldığında burada değerleri, kuralları, mevcut kurumların yeniden revizyonu ya da yeni kurumların yeni kurallar bağlamında, daha güçlü kurallar bağlamında gündeme gelmesini esas alan bir yeni uluslararası sistemin inşa sürecini gündeme getirdi. Dolayısıyla Trump'la bunun yapılamayacağı net bir şekilde anlaşıldığından dolayı zamanlama itibariyle siz de altını çizdiniz. Burada aslında hemen Trump'ın üstüne bir Putin ziyareti hedeflenmedi ama Trump sonrası Putin'le verilen mesaj çok net bir şekilde Çin tarafından Rusya ve Çin ikilisinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmiş bir işbirliğiyle birlikte, buna Avrasya ekseni diyebilirsiniz veya çok kutuplu eksen diyebilirsiniz, bunun daha da güçlenerek devam edeceği, buna karşılık işbirliğinin sadece güvenlik eksenli değil, yani enerjiden teknolojiye kadar çok boyutlu bir alanı kapsayacağı hususu da orada ortaya konuldu. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin, uluslararası sistemin şekillenmesinde Rusya ve Çin büyük inisiyatif aldıklarını, Amerika Birleşik Devletleri kabul etse de etmese de yeni düzenin inşa sürecini önemli ölçüde üstleneceklerini mesajını verdiler. Uluslararası toplum açısından da bakıldığında açıkçası önlerinde çok fazla bir seçenek yok. Neden yok? Düne kadar Batı ve Batı'nın dayattığı bir takım değerler ya da kurumlar üzerinden bir arayış ve duruş söz konusuydu. Ama bugün dünyanın en temel sorunlarından birisi artık Batı sorunu olmaya başladı. Batı'nın kendi içerisinde ciddi bir ayrışma var. Ciddi bir bu anlamda liderlik ve liderler sorunu var. Ve bu artık dünyaya çok boyutlu sorunlar olarak, başta güvenlik olmak üzere yansımış vaziyette. Burada Avrupa ve Amerika arasındaki ilişkilerin daha da ötesinde, bugün Batı dünyasıyla çok yakın ilişkiler içerisinde olan, güvenliklerini, geleceklerini büyük ölçüde Batı'yla angaje etmiş olan devletlerin ya da blokların ya da grupların da artık bu anlamda farklı bir arayışa girdiklerini görüyoruz. O yüzden şu anki mevcut uluslararası ortamı çok net bir şekilde okuyan bir Pekin ve Moskova ya da Putin ve Xi Jinping ikilisi var. Bu ikilinin bu işbirliklerini Xi'ye, BRICS ve benzeri yapılar bağlamında genişleteceklerine dönük olarak verdikleri mesaj da bence oldukça önemli. O yüzden önümüzdeki olasılık var. Ya Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri burada Trump'ın Pekin'de verdiği bir takım mesajlara bakıldığında, ki ben orada çok samimi bulmadığımı da açıkça ifade edebilirim. Ya Çin'le ve bu anlamda yeni süreç ve yeni realitelere uygun olarak ortak işbirliğini merkeze alan bir süreci burada izleyecek. Ya da bu Rusya-Çin ikilisi dahil olmak üzere burada Avrasya merkezde oluşan eksene dönük olarak burada daha farklı arayışlara yönelecek. Benim kanaatim önümüzdeki süreçte Trump'ın burada bu mevcut duruşundan ya da mevcut politikalarından pek vazgeçmeyeceği ve bu anlamda Rusya ve Çin'e dönük olarak önümüzdeki süreçte baskıyı arttıracağı yönünde. Benim kanaatim bu şekilde.
0: Evet, evet hocam. Yani tabii şimdi Trump'ın tek başına, hani Amerikan devletinin genel, sizin de aslında Obama'dan bu yana özetlediğiniz yönelim bir devamlılık sanki içeriyor. Tabii üsluplar değişiyor ama Trump'ın onların arzusu hilafına, Amerikan devletinin çizilen yönelim arzusu hilafına başka şeylere girişmesi biraz zor hakikaten. Ama İran işi çok zorladı sanki. Şunu sormak istiyorum. Yani Pekin'de çok göze battı. Trump'ın böyle hakikaten süt dökmüş kedi gibi bir hali vardı. Yani hani biraz Xi Jinping büyük baba pozları, yani son derece kibar. Ama hani ben tamamen subjektif bir videoları izlediğim zaman aklıma düşeni söyleyeceğim. Trump da böyle hani aman yanlış bir şey.
5: Rollerini iyi oynadılar.
0: Evet. Biraz öyle bir görünümü var yani nihayetinde. Neyse. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri küçümsenecek bir ülke değil tabii. Yani askeri gücü, bütün denizlerde güç projeksiyonu problemleri tabii çok şu anda. Ama yavaştan başlıyor yani açıkça görünür olmaya. Şunu soracağım, yani İran Savaşı'nın bütün bu gidişatta bir özel rolü var mı sizce? Yani daha önceden de bazı şeyleri hissediliyordu ama hani ne bileyim Ukrayna çatışması, yani Rusya'nın açısından başka bir dosya tabii ki, bu Batılılar başka türlü sunuyorlar ama baktığınız zaman orada bütün Amerikan savunma sanayi ürünleri patır patır patladı. Yani o kadar ülke birleşti tek bir ülkeye karşı, NATO vesaire. Ama hepsi patladı, pahalı oyuncaklar bunlar. Şimdi bunun İran, hani o geçti ama şimdi İran versiyonunu konuşuyoruz. İşte Amerikan Kongresi'ne sunmuşlar kaybedilen uçakları. Şimdi bu tabii Türkiye gibi ülkelerde dönüp, hani biliyorsunuz bizde vay efendim işte patriotlar, vay efendim yok F-35'ler diye bir şey var değil mi, algı var ama adamlar düşürmüşler yani sonuçta Amerikan varlıkları. Tabii asker açıdan sormuyorum, biraz şeyden soruyorum bunu size. İran biraz işleri değiştirdi gibi gözüküyor ama kimileri de işte Çin İran'ı terk edecek, yok yardım edecekler de etmeyecekler de başka yerlerden tutuyor. Siz ne düşünüyorsunuz, yani İran burada nereye oturuyor bu resimde?
5: Açıkçası şu an bakıldığında ben İran'ı Rusya-Ukrayna boyutundan çok farklı düşünmüyorum. Bilakis İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna bağlamında burada bir tamamlayıcılık ve gerek Rusya-Ukrayna boyutunda gerekse de İran bağlamında bakıldığında burada ciddi anlamda bir Batı ve Doğu olarak baktığımızda ya da Amerika ve Rusya-Çin ilişkileri bağlamında bakıldığında buradaki ayrışmayla birlikte küresel dinamikler, aktörler bağlamında ciddi kırılmalar ve dönüm noktası oluşturma bağlamında bir hızlandırıcı rol görüyorum. Rusya-Ukrayna ile başlayan süreç İran'la daha da hızlanmış vaziyette. Ve İran hadisesi çok net bir şekilde Birleşik Devletler'in ve Batı'nın buradaki zayıflığını ortaya koymuş vaziyette. Ve şu an Birleşik Devletler'in kendisi ciddi bir baskı altında ve bu baskı sadece uluslararası anlamda değil, Amerikan iç kamuoyu itibariyle de bakıldığında burada kendisini gösteriyor. O yüzden Amerika'yı tekrar büyük Amerika'yı büyük yapma hedefiyle ortaya çıkan Trump şu an savunma pozisyonda. Ya ben daha 3 ayda bir ortaya bir performans koydum. Beni şu anki 3 aylık performansla sorgulamaya ve bitirmeye çalışıyorsunuz. Türünden bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Az süreci buna dahil biliyorsunuz. Şimdi burada İran bana göre bir vekaleten savaşın alanı olmaya doğru da gidiyor. Hı hı. O yüzden ben Çin ve Rusya'nın bir kere İran'dan ya da İran bağlamındaki çıkarlarından, bu sadece İran'la sınırlı kalmayan bir husus bakınız, bundan kolay kolay vazgeçeceği kanaatinde değilim. Hı hı. Dolayısıyla İran özelinden bakıldığında koridorlar ve kaynaklar bağlamında çok daha büyük bir jeopolitik güç mücadelesini görüyoruz. Rusya-Ukrayna'yı bu açıdan söyledim. Rusya-Ukrayna ile kuzey koridorları biliyorsunuz özellikle tedarik zincirleri bağlamında gündeme gelmişti.
0: Evet.
5: Enerji haritası ve bu anlamda enerji siyaseti büyük ölçüde şekillenmişti Avrupa Birliği Rusya özelinden hareketle. Bugün benzer bir süreci güney koridorunda görüyoruz. Denizler ağırlıklı olarak İran noktasında bunun şekillenmeye başladığını ve yine bu tedarik zincirleri kadar, koridorlar kadar kaynakların başta petrol olmak üzere burada bir kez daha kendisini gösterdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bugün Birleşik Devletler'in temel stratejisi, Trump'ın temel stratejisi Çin ve Çin'in ekonomisini zayıflatabilmek. Çin'e doğrudan bir savaş açması mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla Birleşik Devletler'e en büyük rakip pozisyonda olan Çin'in en güçlü olduğu taraf ekonomi ve Çin'in ekonomik olarak zayıflatılmasının yolu da bu bahsettiğim koridorlar ve kaynakların kontrolünden geçiyor. Hı hı. Dikkatiniz çekerse Trump'ın Venezuela dahil olmak üzere, Rusya dahil olmak üzere gündeme getirdiği mevzu bu. Ondan ötürü önümüzdeki dönemde ben İran veya Çin'le daha yakın olan diğer aktörler bağlamında bakıldığında bu hususun gündemdeki yerini koruyacağı kanaatindeyim. Yani burada ne Rusya-Ukrayna savaşı ne de İran boyutu ile sınırlı kalmayacak bir sürecin içerisine girmiş vaziyetteyiz. Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse Birleşik Devletler bir taraftan bu savaşlarla birlikte Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ve Çin'e doğru Kafkaslar, Orta Asya ve Güney Asya'yı yeniden yapılandırma ve yeniden dizayn peşinde. Hı hı. Ve burada da yine benim gördüğüm kadarıyla belirli bir aşamayı kaydetmiş vaziyette. Bir takım farklı tepkiler, reaksiyonlar veya arayışlar söz konusu olsa da yine açıkça ifade etmek lazım. Siz de az önce belirttiniz. Birleşik Devletler her şeye rağmen birinci ekonomik güç ve bu küresel piyasalar dahil olmak üzere, finans piyasası dahil olmak üzere oradaki belirleyici rolüyle ortada. Askeri olarak hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Fakat bunlarda tam manasıyla muktedir değil. Düne kadar bu anlamda saha boş iken bugün artık bu boyutlarda, bu alanlarda kendisine dur diyebilecek aktörler söz konusu. Fakat bu aktörlerin başlı başına Birleşik Devletler'e bir caydırıcılık ortaya koyma potansiyeli halen yok. Hı hı. Bunu yani noktasında da söyleyebiliriz. Rusya noktasında da. Zaten bu olmuş olsaydı Birleşik Devletler rahatlıkla İran'a dönük askeri bir operasyon ya da askeri bir harekat yapamazdı. Bir İran savaşı olamazdı. Bugün zaten şu an dünyadaki en keskin, net kendisini gösteren hadise bu. Evet. Her şeye rağmen Birleşik Devletler'in bu saldırganlığı engellenemiyor. Nitekim Xi Jinping ve Putin de orman kanunlarına hayır diyor. Aykırı evet. devlet anlayışına hayır diyor. Peki çok güzel. Birleşmiş Milletler'e de ihtiyaç var deniyor. Peki sonuç? Yani Birleşik Devletler'in evet. saldırganlığı engellenemiyor.
0: Hocam haklısınız ama adamın biri delirmiş mesela. Alıyor silahını, ben bunları burayı tarayacağım ben bunu diyor. Yani nasıl caydırabilirsiniz bu adamı ya? Zor işler.
5: Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. deliye yapılacak evet. muamele ortada ama
0: evet.
5: Bunu yapabilecek o denli bir deli yok daha.
0: Evet.
5: Öyle söyleyeyim.
0: Evet.
5: Yani gerçekten bir çılgınlık
0: evet. yani zor bir şey. Yani şimdi hani burada Amerika'nın çıkarı nerede? Ne kazanıyor buradan filan? Yani 1000 tane soru arka arkaya sorsak rasyonel akılla izah etmek o kadar kolay değil burada. Yani İsrail faktörünü tartışmak gerekecek. Varoluş sorunlarını vesaire zor.
5: Tabii.
0: Ama tabii, tabii hegemon gücün düşüşe geçmesi de sıkıntılı tabii yani. Ben tabii. düşeceksem o zaman bütün her yer yansın diye de bir şey geliş çıkartabilirler yani. Tabii. Alın tabii, size tabii. Büyük problem. Peki hocam bir şey atladım mı bilmiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim aklıma düşenler bunlardı. Biraz hani jeopolitik etkileri merak ettim elbette. Tartışılacak başlıklar hepsi. Türkiye açısından Anladım. Da bir sürü tartışma evet. var ama yani biz artık ipin ucunu sanki kaçırdık gibi bilmiyorum. Bir de Ankara'da zirve var şimdi, NATO zirvesi. NATO evet. bu arada NATO parçalanacak. Ortada NATO kalacak mı bilmiyorum. Trump evet. gelecek mi gelmeyecek mi diye tartışmalar var. Bilmiyorum. Onları evet. mı sorsam size, başka aklıma bir şey gelmedi.
5: Olabilir. Yani şu an bakıldığında bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Bu çok net. Artı hiçbir aktörün birbirine güveni yok. Yani bunu da açıkça ifade etmek lazım. Sonuçta bugün her devlet açısından şu anki düne kadarki mevcut ittifaklar, işbirlikleri ve benzeri alt üst olmuş vaziyette. Yani düşünün, kim söylerdi ki Trump ya da Birleşik Devletler gidip Kanada'yı isteyecek ve bu konuda İngiltere ile papaz olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da Grönland'ı isteyecek, Danimarka üzerinden Avrupa ile sorunlu olacak. Kimse bugün, bırakın yarını, bugün bağlamında olacakları bile kestiremiyor. Evet. Bu belirsizlikler içerisinde bir siyaset belirlemek açıkçası çok zor. Çünkü bu belirsizlikler en temelde güven sorununu beraberinde getirmiş vaziyette Ceyda Hanım. Hı-hı. Belirsizliğin had safhada olduğu bir noktada da kuşkusuz korku ve endişeler de had safhada oluyor. Bu da aktörleri rasyonel bir tutum izlemekten çok daha farklı noktalara doğru itiyor. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en temel sorun bu. Dünyanın en büyük gücü, siz az önce belirttiniz, şu an psikolojikman hiç ummadığı bir takım darbelerle ya da çıkışlarla karşı karşıya kaldığı için bir sıkıntı içerisinde. Ve bunu tekrar nasıl toparlayabileceği konusunda da açıkçası çok rasyonel hareket edemiyor. Ve bundan dolayı da kurduğu bütün ağlar, belki de bunu sistematik olarak, ki bunu da zaman zaman gündeme getiriyoruz, bir sistematik bir kaotik sürecin içerisinde. NATO ve Türkiye bağlamında da bakıldığında burada açıkçası tüm aktörler belli bir tercihe ve yeni bir ilişkiler ağına doğru sürükleniyor. Türkiye'nin bir anda bu dengeye dayalı çok taraflılık politikasını bırakması mümkün değil. Çünkü karşımızdaki aktör bir kere rasyonel değil, iki bu aktörün ilişkiler içerisinde olduğu diğer aktörler, başta Avrupa olmak üzere, bunlar noktasında da çok ciddi anlamda soru işaretleri var. Çünkü onların kendisi de bu bahsettiğim çerçeve içerisinde bir endişeye, bir paniğe ve bu anlamda bir gelecek noktasında ciddi soru işaretlerine sahipler.
0: Evet.
5: Peki Türkiye ve yakın çevresi itibariyle bakıldığında burada Çin'den Avrupa'ya doğru uzanan hatta bakıldığımızda artık bölgesel entegrasyon süreçleri ya da bölgesel işbirlikleri noktasında Türkiye burada bir anlamda sadece ABD, Çin, Rusya açısından değil, bakınız söz konusu bölge devletler açısından da Körfez ağırlıklı Arap Orta Doğusu, aynı şekilde Türk dünyası bağlamında da bakıldığında burada dengesizliğin dengeleyicisi konumunda bir aktör olarak Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye'de bunu herhangi bir tarafla net angaje olmama kaydıyla, bir taraftan evet Birleşik Devletler'le NATO bağlamında ilişkileri var. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi arayışlar üzerinden Avrupa'yla yeni bir gelecek arayışı var. Bakın sadece Avrupa Birliği demiyorum, Avrupa'yla. Aynı şekilde Rusya, Çin ve diğer aktörlerle de bunu konuşuyor. O yüzden Türkiye'nin bu belirsizlik içerisinde bir, zaman kazanmaya, iki, manevra alanını genişletmeye ve üçüncüsü mevcut gücünü ya da potansiyelini çok daha dikkatli kullanmaya.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
2: Evet, evet.
1: Nasıl oldu o diyalog?
2: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızdan üçüncü olay, okul örmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu, öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.
1: Bir an. Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
2: Evet, eğitim bakanı Yusuf Tekin elimizi tutup şov yapmayın dedi.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: is cross. Everybody knows the war is over. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Son anda, son dakikada bütün akış, bütün her şey alt üst oldu. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki süreci içinde, bugün içinde çok önemli. Bu kararla birlikte her şey artık başka türlü olacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden neler olacağını, edeceğini deneyimli siyasetçi yazar Uluç Gürkan'la konuşacağız. Alo.
3: Alo.
0: Uluç Bey merhaba.
3: Merhaba, merhaba.
0: Hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Biz sizinle CHP'yi, ülkeyi konuşacaktık, edecektik ama son dakikada şu anda bu mutlak butlan kararı çıktı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı ve ne olabilir bundan sonraki süreç için? Buradan başlayalım, belki diğer gündemlere de döneriz sonra.
3: Öncelikle şunu söyleyeyim, bu karar hukuki değil. Her şeyden önce Yüksek Seçim Kurulu'nun birbiri ardına almış olduğu CHP kurultaylarıyla ilgili kararları yok varsayıyor. Ve yetkili bir merci olarak verilmiş de değil. Şimdi bakın...

0: Bir kere CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı kurultayla ilgili davayı açmak için CHP üyesi olmak gerekir. Bu davayı açan Lütfi Savaş davayı açtığı tarih itibariyle CHP üyesi değil. Zaten ilk derece mahkemesi bu gerekçeyle esasa girmeden kararı bozdu. Şimdi işte Üst İdare Mahkemesi, istinaf demeyelim çünkü adli mahkeme değil, idare mahkemesi bu kararı bozmakla yetinmedi. Kendisi öyle anlaşılıyor ki mutlak mutlak kararı verdi. Yani bozup geri göndermek yerine kendisi bir karar ihlas etti. Her şeyden önce bu anayasaya aykırı, hukukçuların büyük çoğunluğu da bu görüşü savunuyorlar. Neden aykırı? Çünkü siyasi partiler normal bu kararda uygulandığını, yani şu an görmedim kararı ama uygulanmış olabilecek maddeler olağan derneklerle filan ilgili. Bu karar bu açıdan siyasi partiler yasasını, seçim yasasını ve Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasada kesindir, başka bir merceğe götürülemez itiraz biçiminde dediği hükme aykırı. Hem seçim hem siyasi partiler kanunu hem de anayasanın Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği yetkiye aykırı. Şimdi diyor ki 4-5 Kasım'dan önceki, yani o kurultayı yok varsayıyor. Hangi gerekçelerle bunu göreceğiz ileride. Önceki yönetim tekrar iş başına gelecek.
1: Tedbiren eski yönetimin, eski genel başkan, evet, Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Bu 38. kurultay. Aslında 39. kurultayı da yaptı CHP.
0: Var. Şimdi bakın, bizim hukukumuzda Anayasa Mahkemesi kararları dahi geriye dönmez. Ama bu idare mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi galiba işte 38, neyse numarası önemli değil, geriye dönük bir karar veriyor ve 39, 40, 41. kurultayları yok varsayıyor. Böyle bir şey hukuki değil ama Türkiye'de hukuk istemiyor. Fiili dayatmalar yapılıyor. Buna işte zoraki hukuki kılıflar giydiriliyor. Bütün bunlar, bakın, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da yaşanan olaylar. Ben bu olayları çıkartabilmek için Carl Schmitt'in kitaplarına göz atıyorum, Alman felsefeci. Bunlara işte meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Bizimkiler bakalım hangilerine dayanacaklar, bunları göreceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey var. İstenilen sonucu verecek mi? Bütün organlar diyor. Peki bu organlarda, tamam, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, parti meclisi, o günkü parti meclisi bugünkü yönetimden yana. Hemen toplanıp olağanüstü kurultay kararı almayacak mı?
1: Yani şu durumda şimdi hani Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabul etmezse bir şey değişir mi?
0: Şimdi bakın,
1: yani bir şey gerekiyor ya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı? Özgür Özel ne yapmalı?
0: Şimdi Özgür Özel normal, yani bu karara karşı elbette direnme yöntemlerini, itiraz yöntemlerini ortaya koyacaklar hukukçu olarak. Ama bu karar fiilen dayatılarak uygulamaya sokulması halinde mevcut parti meclisi ezici çoğunlukla bugünkü yönetimden yana, o günkü parti meclisi de, yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana değiller, hemen olağanüstü kurultay kararı alabilirler. Bu durumda bakın, son derece hem CHP kamuoyunda hem de toplumda büyük eleştiriler alan Kemal Kılıçdaroğlu için bir çıkış yolu var. hemen kurultay çağrısı yapması.
1: Görevi kabul ettikten sonra mı?
0: Yani şimdi bu görev verildi. Kabul etmezse olay iyice ortada kalacak. Zaten kabul etmeye niyetli olduğunu pek çok konuşmasında ortaya koydu. Ama ben sanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi aynen Gürsel Tekin'in İstanbul'da il başkanlığına kayyum olarak atanırken organlarla atanmadı. Hem Gürsel Tekin'e sen hem şeysin, meclissin, hem disiplin kurulusun diye yetki, bütün yetkiler kişiselleştirildi. Sanıyorum bu mutlak mutlak kararında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da beklentisi bu şekildeydi. Ama karar şu ana kadar duyduğum kadarıyla aksi ise siz düzeltin lütfen.
1: Şu şeyi isterseniz size okuyayım tam karar metnini.
0: Hayır hayır sadece şey. Heh. Bütün organları göreve çağırıyor değil mi?
1: Evet.
0: Disiplin kurulu
1: şöyle diyor. Hayır. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine, 08.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak mutlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline...
0: O, nelerin mağlul olduğuna?
1: Nedeniyle kesin hükümsüzlük nedeniyle mutlak mutlan nedeniyle mağlul olduğuna diyor.
0: Neler mağlul?
1: İstanbul İl Kongresi'nin de... sonra yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nden önceki duruma dönülmesine... Aynı şekilde İstanbul İl Kongresi için de karar veriyor... Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 176 esas sayılı dosyasında davacı Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bilmem ne kararıyla davacı Levent Çelik, birleşen Ankara yine o dosyaları söylüyor, Kamile Bahar Önal gibi, onların da diyor kabulüne mutlak mutlan ile sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu'nun üyelerinin, parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine, göreve iadelerine diye karar veriyor.
0: Şimdi bakın bunun o kadar anlamsız ve yersiz bir karar ki iptal ettiği yönetimin 2024 yerel seçimlerinde belirlediği ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan yerel yönetim kadroları var. Onların seçimi iptal mi edilecek?
1: Yani İstanbul İl Kongresi için bu kararı vermiş.
0: İstanbul İl Kongresi peki Özgür Özel yönetimi için de verdi.
1: Evet.
0: 2024 yerel seçimine kimlerin nereden aday olacağının kararını kim verdi?
1: Özgür Özel verdi, ortak genel başkandı.
0: Ne olacak o belediye başkanlıkları, belediye yönetimleri?
1: Her şey birbirine karışmış oldu şimdi.
0: Karıştı yani bu şey zoraki bir karar.
1: Ötesinde... Zaten şöyle de olmaz mı Uluç Bey? Şimdi bu kararı verirsiniz ama mahkeme aşaması devam ettiği için bu karar aslında kesin bir hüküm değildir.
0: Ya ama kesinleşinceye kadar diyor bakın.
1: İşte tedbiren deyince o karar mahkeme aşaması devam edecek ama görevi de yapamaz kararı da çıkıyor.
0: Yok yani kesin değil ama diyor.
1: Ama biz yine görevden aldık diyor. Daha doğrusu görev yapamaz diyor.
0: Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelecek diyor. Aynı şekilde parti meclisi de göreve gelecek. Disiplin kurulu da, denetim kurulu da. Parti meclisi bu durumda yani Kemal Bey eğer işi zorlamaya kalkarsa çok daha sıkıntılı bir duruma yol açabilir. Örneğin polis marifetiyle genel merkeze girmek vesaire vesaire vesaire.
1: Yani İstanbul il binasında yaşananlar gibi.
0: Çok daha zorluklarla karşı karşıya kalınabilir. Parti meclisi de yani o birlikte görev yapmasına bu idare mahkemesinin işte tekrar özellikle vurguluyorum. Hukuki olmayan kararı çerçevesinde zorlarsa o organlar da kendisine karşı.
1: Uluç Bey, şimdi bir son durumu öğrenebilir miyim? Vaktiniz varsa kalabilir misiniz? Tabii. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'yla bir konuşayım. Tam şu anda ne tabii. oluyor orada, tabii. ne gidiyor? En sıcak bilgileri alalım, biz sizle devam ederiz yine.
0: Tabii.
1: Alo. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bir anlamda aslında bugün için sürpriz oldu. Hani cuma günü diyorlardı, ediyorlardı ama bu karar çıktı. O karar nasıl karşılandı? Ne oluyor Ankara'da?
2: Bu karar tabii ki şöyle, istinaf aşamasında yazıldı ve UEFA yüklenmesinde sadece hamle yapılması bekleniyor diye bir tartışmalardı. Haftalardır da TGRT TV başta olmak üzere iktidar medyasında ve iktidar medyası yorumlarınca da çıkacağı söylenen bir karardı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden CHP Genel Merkezi'ne doğru gidiyorum ve yaklaşık bir 25 dakika önce de DEM Parti kurmayları başta olmak üzere diğer siyasi parti, Yeni Yol Grubu, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarının da gündeminde olan bir başlıktı. Belki sürpriz değil bu anlamıyla. Sadece bu kararın zamanlaması tartışılıyordu. Yani bu karar seçim takvimi açısından ya da AK Parti'nin ifade ettiği, öngördüğü seçim takvimi açısından, ki AK Parti Genel Başkan Vekili Kasım 2027'yi işaret etmişti seçim takviminde. Bu takvim itibariyle zamanlaması tartışılıyordu. Çok erken olarak tartışılıyordu. Yani şimdi vermezler bu kararı.
1: Ama şimdi verildi bu karar. O karar verildi. Konuştunuz mu? Hani tepkiler nasıl? Ne olacak? Bundan sonrasına ilişkin bir bilgi alabildiniz mi?
2: Açıkçası çok planlı yapıldığı görülüyor. Yani bir anlamda seçim takvim açısından zamanlaması erken diyoruz ama bu haftaki, bugünkü zamanlaması açıkçası oldukça planlı. Hangi anlamda planlı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şu anda kapalı. Bugün sadece bir aç kapa yaptı Genel Kurul. Çünkü dün gece çok geç saatlerde varlık barışı olarak da adlandırılan yasa teklifini kabul etmişlerdi. Ve bugün Kurban Bayramı arifesindeyiz malum. Milletvekillerinin bazılarının hac ziyareti programı var. Bu nedenle de dün yasa da geçtiği için, genel kurul gündeminde bugün yasa çalışması yapılmayacağı için bugün genel kurulun kapatılmasına karar verilmişti. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir hamle. Neden? Çünkü şu anda muhalefet bir arada değil. Milletvekillerinin çoğu da bu karar nedeniyle yola çıktılar kendi şehirlerine, seçim bölgelerine doğru. Şu anda tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı genel merkeze bir çağrı yaptı. Parti örgütüne ve parti üyelerine yönelik.
1: Ne dedi?
2: Çağrı şöyle, yani Özgür Özel'in talimatıyla iletildi çağrı. Bütün genel merkeze davet ediliyor CHP'liler ve parti örgütü, parti teşkilatı. Biz de açıkçası detayları Gazete Pencere'de paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda da ifade ettiğim üzere ben sizinle bu yayını yaparken çok da sağlıklı bir ortamda değilim tabii. Çünkü ben de genel merkeze doğru gidiyorum.
1: Tamam. O zaman şöyle yapalım. Belki oraya gittiğimizde tekrar bir konuşuruz. Ne olduğunu ve gündemi daha iyi toparlayabiliriz. Bir de orada nasıl bir karar alındığını. Çünkü tabii. Anlık şu anda CHP'de toplanma karar, Merkez Karar Yürütme Kurulu'ysa başka, tüm CHP'liler gelin denildiyse başka olur. O yüzden oraya gidince tekrar konuşuruz.
2: Evet, zaten merkez yönetim kurulu toplantı halindeydi. Zeynel Emre bir açıklama yapmıştı ama MYK üyeleri dağılmamışlardı genel merkezden. Dolayısıyla tekrar toplantıya girdiler Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde. MYK zaten orada. Hukuk ekibi zaten avukat Çağlar Çağlayan orada ama ayrıca CHP'nin gönüllü hukuk ekibi hukukçuları da genel merkeze davet edildi. Bu çerçevede şu anda bir genel merkezde toplanma durumu oluşacak görünüyor.
1: Anladım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Uluç Bey. Alo.
3: Evet Mustafa Bey.
1: Ha, şimdi son gelişmeler böyle. CHP'de bir toplanma çağrısı yapıldığını söyledi.
3: Evet,
1: Yıldız Yazıcı.
3: Ankara İl Başkanlığı CHP'lileri genel merkezde toplanmaya çağırdı. Yani yetkili organların toplanmasının ötesinde CHP üyelerinin de genel merkezde toplanması istendi.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani sonuçta oraya gelin evet. Yani İstanbul İl Başkanlığındaki orayı savunma refleksi neyse şimdi de aynı şey.
3: Tabii.
1: CHP Genel Merkezi içinde herhalde öyle bir anlama geliyor bu çağrı.
3: Evet. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı bekliyordu. Dünkü videolu açıklaması.
1: Bu kararı beklediği açıklaması mı olacak şimdi? O videoyu böyle mi değerlendirmemiz lazım?
3: Yani baştan beri öyle değerlendirdim ben. Şey değil yani başka bir şey değil yani bu kararı çıkacağını bildisine kendisine geldiği için yaptığı bir çağrıydı ama böyle beklemiyordu diye düşünüyorum. Bütün yetkilerin, o yetkili organlar deniliyor ya,
1: evet,
3: bütün yetkilerin İstanbul'da Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi kendisinde toplanacağını bekliyordu diye düşünüyorum. Şimdi organlar tekrar tekrar vurguluyorum. Görevdeyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hani o klasik deyimle göreve başlasa dahi topal ördek konumundadır. Çünkü parti meclisi kendisine karşı siyasi partiler yasası ve CHP tüzüğüne göre de parti meclisi her an olağanüstü kurultay kararı alabilir. Bu noktada parti meclisi bu kararı alacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu bunu tanımamazlık edemez. Yani öyle bir şey yok.
1: Şöyle mi olur Uluç Bey? Hani şimdi Kemal Bey evet bu böyle bir şey verildi. Karar verildi. Buradan şöylemiş. Ya kayyum olacak ya da CHP'nin bundan sonraki sürecini belirleyen insan mı durumunda olacak? Yani şöyle hemen gitti kongre kararı aldı ve bütün şeyleriyle birlikte kongre kararı alırsa ne olur? Bu görevi kabul edip devam ederse ne olur? Şimdi kongre kararı almadan.
3: Olağanüstü kurultay kararı kendisine ait değil. Parti meclisine ait. Şunu vurguluyorum Mustafa Bey. Parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde değil. Bugünkü yönetimden yana.
1: Genel başkan olarak kurultaya götürme yetkisi olmuyor mu Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Kurultay kararı alabilir ama parti meclisinin alacağı karara da karşı duramaz. Bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Anladım, anladım. Hayır ben şey açısından diyorum. Şimdi şöyle adlandırılacak ya. Yani kayyum denilecek. Hayır ben kayyum değilim demesi için ne yapması gerektiğini söyledim. Eğer öyle bir niyet olsaydı tabii.
3: Şu an parti meclisinin kendisinin karşı olduğunu bilerek pekala şunu yapabilir ve bugüne kadar çektiği tepkileri kısmen de olsa hafifletebilir. Ben partiyi korumak için bugüne kadar böyle yaptım, böyle yaptım. Hemen olağanüstü kongre kararını parti meclisini toplayarak alıyoruz. Ben de aday değilim. Bu durumda bir nebze eski genel başkan olarak kredisini tümüyle tüketmiş olamaz. Ama eğer İşte parti meclisinin kararına karşı da direnecek. İşte kendi parti meclisi içinden yanındaki üyelerle bir merkez yönetim kurulu atayarak kısa sürede bazı kararlar kongre yapılana kadar almaya plan yönelirse bu son derece zor olur.
1: Kaldı ki Uluç Bey, böyle... Uluç Bey devam edeceğiz. Şimdi birkaç saniye bir jingle girmemiz lazım saat başı zorunluluğu için. Tabii. Devam edeceğiz.
4: Tabii. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Alo.
3: Alo.
1: Ha, şurada kalmıştık. Yani şimdi her şeye rağmen buradan çıkıp bir karar alırsa ve bu süreci böyle götürürse bir nebze olsun bu şeyi üstüne yüklenen bu kayyumlu işte CHP ile ilgili bir senaryoların hepsini bir şekilde de olsa boşa çıkarır ama bunu yapmazsa
3: yani örneğin zorla genel merkeze girmeye kalkarsa
1: İstanbul'da olduğu gibi.
3: Evet, bunu partililerin nasıl açacak? Ancak polis gücüyle.
1: CHP açısından çok azil olur.
3: Yani inanılmaz bir şey. Kaldı ki bakın bu noktaya maalesef yani Kemal Bey davalar dahil tahrikçi oldu. Mevcut iktidar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem başbakanken hem cumhurbaşkanıyken onca seçim yenilgisinin hepsini hazmetti. Öylesine hazmetti ki örneğin son Muharrem İnce'nin aday gösterildiği seçimde işte Söğüt Özü'nden şeye yürüyeceğiz YSK'ya denmesine rağmen ya silahlı gruplar vardı bize ateş açacaklardı onun için gitmedik dedi kabullendi. Mühürsüz zarflar kullanıldı bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Yani bütün yenilgilerini mevcut siyasi iktidar karşısında hazmetti. Sadece ve sadece parti içinde Özgür Özel'e karşı kaybettiği seçimi içine sindirememiş görünüyor. Şimdi onun için vakit ben bunu sindirdim. Partiye karşı oynanan oyunlara karşı böyle böyle bir baraj oluşturdum diyebilmesi.
1: Gerçek.
3: Tarih önünde de kendisine biraz olsun düşen gölgeyi hafifletecek davranış bu olur. Bunun dışında gerçekten bugünden yarına tarih önünde de son derece kötü bir durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi de fiilen liderlik yapamaz. Gürsel Tekin şimdi İstanbul'da kongre başkanı. Onun da kongre başkanlığı gitmiş oldu. Şey gelecek, Canan Kaptancıoğlu gelecek.
1: Öyle mi?
3: Eski yönetim demiyor mu?
1: Evet.
3: Evet.
1: Doğru,
3: Canan Kaptancıoğlu değil mi o zaman yönetimde? İl
1: evet.
3: Başkanı.
1: Evet onda önceki Canan Kaftancıoğlu'ydu.
3: Evet. Siyasi yasağı da yok sayılacak herhalde. Yani nasıl bir çorba kararı aldılar?
1: Tabii şimdi İstanbul İl Kongresi olduğu gibi bütün kurullar diyorsa İstanbul ilde iptal edildiyse Canan Kaftancıoğlu. Ama Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı.
3: Yani her şey çorba. O siyasi eğer siz 39. 40. 41. kurultayları yok varsayıyorsanız Canan Kaptancıoğlu YSK onaylı kararları yok sayıyorsanız Canan Kaptancıoğlu'nun siyasi yasağını da yok saymanız lazım. Öyle değil mi?
1: Doğru. Bir de Uluç Bey şimdi şöyle bir durum oldu ya hani bütün bunlar yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi işte şey olursa hani ayrı bir parti kurma meselesi var. Bu ayrı parti kurma düşüncesine ne diyorsunuz? Hani buradan böyle devam eder. Bakın, Ecevit DSP'si gibi bu olacak iş midir?
3: Ayrı parti kurma olayı kapatma gerçekleşirse gündeme gelen bir olguydu. Adalet Bakanı başsavcıyken İstanbul'da bir başsavcılığa bir yazı yollamıştı ya.
1: Evet.
3: Kapatmayı.
1: Evet evet, ona referans veren bir ifade vardı orada.
3: Ona karşı bir tedbirdi. Şu an AYİ Parti kurma şu anda da mutlak mutlak kararında, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na parti meclisinin, yani yetkili organların bütün görevleri İstanbul'da Gürsel Tekin'e yapıldığı için verilseydi gündeme gelebilirdi. Şu an parti bu karar uyarınca da değişimci grup, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş üçlüsünün dayanışmasının temsil ettiği yaklaşım Kılıçdaroğlu'na rağmen hakim CHP'de. Yani iç mücadele söz konusu.
1: Anladım. Peki.
3: Bakın bugün
1: bir
3: milletvekili hakkında, Gaziantep milletvekili hakkında işte parti meclisini toplayıp
1: Hasan Öztürkmen
3: disipline. Şimdi bu çerçevede parti meclisi o arkadaşı ihraç edebilir.
1: Edemez.
3: Eder. Çünkü çoğunluk bugünkü yönetimde parti meclisinde.
1: Ama şu anda bu parti yönetimi düşmüş olmuyor mu bu kararla birlikte?
3: Hayır, kararı vermediler daha.
1: Karar tebliğ edilince mi yürürlüğe girmiş olacak?
3: Parti meclisinde ancak yürürlüğe girebilir. Parti meclisine sunma kararını verdiler. Parti meclisi disiplin kuruluna sevk eder.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgi için. Çok katkı sağladınız. Sağ olun.
3: Sağ olun. Çok güzel. Sağ olun.
1: Şimdi CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hani bu mutlak mutlak kararıyla az önce Uluç Gürkan, gazeteci, yazar, siyasetçi, Uluç Gürkan anlattı. Hani her şey birbirine o kadar çok karıştı ki ayırt edilmesi mümkün değil. Hani bu kararla birlikte hem anayasaya aykırı, Yüksek Seçim Kurulu'na aykırı diye söyledi. Ama bir taraftan da kararla birlikte her şey birbirine karıştı. Hasan Öztürkmen yok mu telefonda? Şimdi Hasan Öztürkmen de yayında olacaktı. Kendisiyle Nadire Kadirova'yı konuşacaktık. Nadire Kadirova meselesini bugün anlatmıştı. Onun için sözleşmiştik. Ama Nadire Kadirova'yı açıkladığı anda bir anda mesele şeye geldi. İşte mutlak mutlana orada bir açıklama yaptı. Yargı kararına uyulması lazım diye. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir karar aldı. Kendisini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini, ihraç için sevk edildiğini söyledi. Hasan Öztürkmen bir anda bugün aslında butlan kararı çıkmadan hemen önce en önemli kişisi haline geldi. Ama biz daha önce konuşmuştuk, yayın için anlaşmıştık. Saat 18'de burada olacaktı. Nadire Kadirova'nın ölümüne ilişkin şüpheleri ve yeniden o soruşturmanın ne aşamaya olduğunu bize açıklayacaktı ama şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı ama dinliyorsa şu anda başka bir telefondan bize ulaşabilir ve yayında konuşabiliriz Hasan Öztürkmen'le. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacağına dair bütün gelişmeleri öncelikle bir kere Özgür Özel ve ekibi nasıl bir karar alacak? Hani bu karar alacağı karar önemli. Çünkü bundan sonrasında her şeyi bu kararlar belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? İşte Uluç Gürkan'ın dediği gibi gelip hemen olağanüstü kurultay kararı alıp kendi aday olmadan partiyi kurultaya mı götürecek? Yoksa belli bir yeniden bir kendi anlayışı ölçüsünde bir yapılanmaya girip kendisinin de aday olduğu bir kurultaya mı hazırlanacak? Bunlar ne birbiri çok önemli kararlar ve ileride ne olacağına dair birçok şeyi bize bildiren kararlar olacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkemeyle birlikte şu anda aksi bir şekilde de söylenmedi, görevi kabul etmiş görünüyor. Göreve başladığında nasıl bir yol izleyecek? Bu izlediği yolla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki seyri belirlenecek. Özgür Özel ne karar verecek? Yani İstanbul İl binasında, o binada koruma ve bütün partileri oraya çağırmıştı. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi için olacak mı? Böyle bir karar mı çıkacak? Şu önümüzdeki birkaç saat içerisinde bunların en azından nasıl yapılabileceği, ne olabileceğine dair bir karar alma süreci yaşayacağız. Yani Ankara'da sıcak saatler çok fazla olacak. Önümüzdeki saatler boyunca da sadece bu konuyu konuşacağız. Bu arada hani Ankara'da başka siyasetçilere de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıkça da yayına bağlayıp orada nasıl bir karar alınacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, diğer partilerin tepkileri ne oluyor, açıklama olursa o açıklamaları da canlı yayında size iletmeye devam edeceğiz. Biz şimdi normal yolculuğumuza devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili anlık bir gelişme olduğunda hemen yayına alıp Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi haber turunu dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
5: Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Feyza Civeli'nin olduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 17 isim gözaltına alındı. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 41. gününde duruşmaya ara verildiği sırada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosu sonrası başlayan tartışmalara ilişkin mesaj verdi. İmamoğlu, "Birlikte olmak zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. Özgür Özel Genel Başkanımızdır, can yoldaşımızdır, onu çok seviyorum," dedi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlamalarından yargılanan ve 20 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 2026-27 sezonunda yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını resmen duyurdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi bu kararla birlikte önümüzdeki dönemde bütün siyaset kulisleri, bundan sonrasında ne olacağına dair beklentiler ve alınacak kararlar, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak, nasıl bir karar alacak, hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü bir kurultaya mı götürecek, yoksa göreve devam edip kendi aday olduğu bir kurultay süreci mi hazırlayacak, ya da kendi aday olmadan bir kurultay süreci mi hazırlayacak? Bunların hepsi, verilen her karar önümüzdeki dönemdeki çok şeyi belirleyecek. O yüzden buna ilişkin yeni bir açıklama olduğunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ya da herhangi bir partinin yetkili kurullarında bulunan isimler bir açıklama yaptığında hemen canlı yayına alıp onları aktaracağız. Ama şimdilik biz kendi olağan yolculuğumuza devam edelim ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye'de domates, biber, salatalık gibi ürünlerde yıllık fiyat artışını belirledi. Şimdi domates, biber ve salatalık, sadece üçünün yıllık fiyat artışı %134,8. Şimdi bu tablonun yayınlandığı saatlerde bir çiftçi sosyal medyadan sesleniyordu. Diyor ki, bir kasa biberi kilosu 7 lira yazıp, kilosu 7 lira ama ben bunu satamıyorum, kimseye ulaştıramıyorum diye döktüğü bir videoyu paylaştı bir çiftçi. Yani 7 liraya satamayan çiftçi pazarda şu anda 100 lira ve üzerinde olan bir biber Yıllık artışı ise %134,8. Ya bir yerde büyük bir yanlış var. 7 liraya satamayan üreticiyle aradaki bu bütün faktörler ve şu anda bile 100 liraya satılabilecek bir duruma gelmesi biberin, bu arada 7 liradan 100 liraya geçişteki 93 lirayı kim o payı alıyorsa, işte bütün bu zamları da bu %134 zammında yaratan aynı kişiler ya da aynı mekanizma. İşte bu mekanizma çözülmeden hiçbir şekilde ne enflasyon ne de bu zamlar durulabilir. Bütün iş o mekanizmada. O mekanizma kendiliğinden mi oluşuyor? Hayır. O bir tercih. Yani o öyle bir olsun diye tercih ediliyor. Yani şimdi hani bütün bu tercihler bir şey de yapıyor. Bir enflasyon denilen belayla uğraşıyor ülke. Şimdi Avrupa kıtasında Türkiye'den başka çift haneli yıllık gıda enflasyonuna sahip ülke yok. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı rakama göre 34,5 enflasyon. Türkiye'ye en yakın olan, Avrupa'da en yakın olan Romanya. Romanya'nın enflasyon oranı 7,3. Aradaki fark, işte bu aradaki fark öyle bir hale geldi ki, o aradaki fark nereden kaynaklanıyor? İşte az önce bahsettiğim o mekanizma. 7 lira olan biber 100 liraya satılıyorsa, o aradaki mekanizma onun 7 liraya satamayan bir üretici biberlerini sokağa döküyor. Ama biz pazarda, manavda 100 lira ya da üstünde biber alıyoruz. Kemal, sıra sende.

0: dün olanları gördünüz değil mi? Hani dün şahane bir gündü. Eğlencenin her türlüsü için İstanbul'da tabii her türlü abartılı önlem alınmıştı ve üstüne de bir maç. Şahaneydi her şey. Tabii bu sadece Alman ve İngilizseniz. Çünkü dün her şey onlar içindi. Bizim payımıza eziyet, stres, mutsuzluk ve ikinci sınıf vatandaş olmak düştü. Vallahi sizi bilmem ama benim çok gücüme gitti dün. Hani bizden esirgenen her şey Alman ve İngilizler için abartılı ve fazlaca verilmişti. Hani radyodan çıktım, buradan yürüyerek Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'a giderken Freiburg seyircileri geliyordu. Beşiktaş onların da, Aston Villa'da Taksim tarafı onlara verilmişti. Bütün bu yol boyunca hep şunu düşündüm ya, ama neden? Hani çünkü istedikleri gibi davranıyorlar, ellerinde biralar işte. Daha geçen gün birayla sevinen bir tane futbolcu var diye linç edilmeye kalkıştı Türkiye'de, ama dün o kadar rahatlardı ki kendi ülkelerinde bile bulamayacakları bir konfor ve rahatlık alanı vardı. Hem Almanlar için hem İngilizler için. Esnaf onlara ilişkin olmadığı kadar her şeylerini onlara sunuyordu, en iyilerini sunuyordu. Yani bu abartılı hal şunu, batı kompleksi ve o yaranma duygusuydu. Hani bir organizasyonun altından iyice bir başarıyla kalkalım duygusu değildi. Ya benim hissettiğim öyleydi. Dün trafikte kalanlarınız da aynı şekilde. Saatlerce trafikte kaldınız. Okuldan gelen çocukları servisten nereden nasıl karşılayacağını kimse bilemedi. O saatlerce trafikte çile çekildi. Ya bütün bunlar ne için? Hani bir maç organizasyonu için değil. Onlar daha fazla rahat etsin, daha fazla konfor alanları olsun diye. Hatta şöyle ne diyorlar? 1 Mayıs'ta ya da başka bir şeyde, ya güvenlik önlemi nedeniyle Gezi Parkı'nı kapatıyoruz biz. O yüzden siz Gezi Parkı'nda, sizi korumak için kapatıyoruz diye. Dün Gezi Parkı olduğu gibi açılmıştı. Şimdi bu mutlak kararına tekrar dönelim. Silivri'de de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası sürüyordu. Tahliyeler var, birazdan anlatacağım ama bu mutlak kararının orada yansıması nasıl oldu? Mahkeme sırasında mı öğrenildi? Şimdi davayı yakından izleyen gazeteci Gülşah İnce canlı yayınımızda. Alo.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Alo, iyi yayınlar Mustafa Hoş.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi o mutlak kararı çıktığı anda mahkeme devam ediyor muydu? Ekrem İmamoğlu oradan mı duydu? O ilk andaki tepkiler oldu mu? Nasıl oldu orada karar açıklandığında?
2: Şimdi aslında şöyle oldu. Duruşma bitmişti mutlak kararı geldiğinde. Hatta tahliye kararları, işte 9 isme ilişkin tahliye kararlarını hakim aradan önce savcı mütalasını verdi. 5 isim hakkında talepte bulundu. Ardından ara bitti. Hakim mahkeme heyetiyle birlikte gelir gelmez de tahliye kararlarını açıkladı ve yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreç içerisinde biz tahliye kararlarını aldık ve duruşma tamamlandı. Duruşma tamamlandıktan sonra tüm bu son dakika gelişmeleriyle elbette elimizde tahliyeler var. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun bu mutlak kararı çıkmadan önce salondan ayrılırken bugün gün içinde verdiği de bir mesaj vardı elbette. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video. Çünkü şimdi bugün aslında burada da gündem buydu, video. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ki kendisi sessizliğiyle bilinen, tüm bu süreçte mutlak tartışmalarının yaşandığı süreçte gazetecilerin peşinden soru sorma girişimlerine dahi yanıt vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu ne oldu da dün bir video çekerek aslında bir mesaj vermişti. Bugünün gündemi buydu. Elbette biz bir gazetecinin televizyon kanalındaki kulisi üzerine yarın ne olur acaba diye beklerken karar, biz duruşma salonundan çıktıktan sonra canlı yayın araçlarının olduğu yerde yayına hazırlanırken karar bir anda geldi. Hatta pek çok arkadaşımıza onlar canlı yayında İBB davasındaki tahliye haberlerini verirken biz arkadan sufle verdik. Mutfak mutfağın çıktı diye. Yani öyle bir manzara yaşandı. Gazeteciler tahliye haberlerine ilişkin son dakikaları konuşurken, bugünkü davayı konuşurken bir anda mutfak mutfağın kararı bu şekilde geldi. Hatta önce bir şok etkisi oldu. Ardından çünkü yine aynı televizyon kanalının önce son dakika olarak girdiğini gördük. Ve bunu buradaki avukatlardan teyit etmemiz de bir süre aldı Mustafa Hoş. Bu arada bunu da altını çizeyim. Televizyon kanalında o son dakika dönerken sadece tek bir televizyon kanalında, haber kanalında buradaki avukatlar biz de bir teyit edelim diyerek bize geri döndüler. Yani öyle bir avukatlardan öğrenmedik biz. Yine bir kanal üzerinden öğrendik. Bunun teyidini böyle yaptık.
0: Öyle öyle. Ama orada yani şeyde TGRT'den mi öğrendiniz siz onu?
2: Evet, aynen öyle. TGRT'nin canlı yayınında. Hmm.
0: Şimdi de bu şey geldi. Yine gördük. Haber ne kadar doğru bilmiyorum ama Halk TV sitesinde var. Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası ilk yorumunun TGRT'ye yaptığı hayırlı olsun.
2: Evet, memlekete diyor. Ve CHP'ye hayırlı olsun diyor.
0: Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun diyor.
2: Evet, aynen öyle. İlk kar. Hatta bunu da acaba sosyal medyada bir hani Zeitung mudur, acaba gerçekliği var mıdır diye de biz yine burada bir süre bir araştırdık. Ama evet, ilk açıklamasını TGRT Haber'e yaptığı doğru. Ve bugün Ekrem İmamoğlu da zaten...
0: O video için ne söyledi Ekrem İmamoğlu?
2: Evet, Özgür Özel benim can yoldaşı, yol arkadaşımdır, can yoldaşımdır.
0: O video Neden için mi söyledi onu?
2: Evet, aslında şöyle, bizim bir soru sorma şansımız yok. Biliyorsun ki mahkeme salonunda daha önce soru sorma girişimlerimiz bizi salondan çıkartmakla ya da yerimizin değiştirilmesiyle çok kötü sonuçlanmıştı ve yasak. Soru iletmek yasak, ama biz biliyorduk ki dünkü videoya ilişkin ya da bugünkü duruma ilişkin mutlaka salona bağırarak kısa mesajlar veriyor Ekrem İmamoğlu. Bugün de araya giderken öğleden sonra şöyle bir mesaj vardı. Dedi ki Özgür Özel can yoldaşımdır, yol arkadaşımdır, genel başkanımızdır, onu çok seviyorum dedi. Özgür Özel nezdinde bugün böyle bir mesaj vermesi tamamen dünkü Kemal Kılıçdaroğlu videosuna ilişkindi. Bir gazeteci olarak bunu çok net okuyabildik hepimiz.
0: Tabii orada duruşmayı başından beri hem takip ediyorsunuz, hangi mesaj ne amaçla veriliyor, ne edebiliyor, iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Açıkçası ben onu hani oradaki bugünkü duruşmanın seyrine göre söylediğini düşünmüştüm. Ama yok, şimdi söyleyince evet, tam olarak daha o videoya denk düşüyor, o örtüşüyor.
2: Aynen öyle, videoyla denk düşüyor. Çünkü salonda Özgür Özel yoktu. Özgür Özel'le ilgili bir gelişme yoktu. Davanın seyrinde Özgür Özel'in adı zikredilmemişti. İBB davasında ya da dosyasında bugüne ilişkin herhangi bir parantez açmaya dair, İBB davası kapsamında diyorum, herhangi bir durum yoktu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır, onu çok seviyorum demesinin tek nedeni tamamen bu mutlak butlan haberlerini takip ettiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çektiği videoyu, ki kendisi zaten televizyon üzerinden çok yakınen hem iktidar medyasını hem de diğer kanalları çok yakından takip ettiğini daha önce çok kez söylemişti ve gündemi de yakından takip ediyor. Ona göre açıklamalar da yapıyor zaten. Bu ilk yaptığı açıklama olmadığı için bunu çok net söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu bugün o videoya ve mutlak butlana ilişkin bu yorumu yaptı. Genel başkanımızdır ve benim yol arkadaşımdır. Onu çok seviyorum. Birlik olmalıyız, beraber olmalıyız da dedi. Aynı zamanda bu cümleyi de ekledi. Ve bundan sonraki işte ne yapılması konusunda da böyle bir mesajı da oldu. Birlik olmalıyız, beraber olmalıyız da diyerek de aslında bu duruma da bir şekilde dikkat çekmiş oldu. Peki. Yani biz burada Alican'ı bekliyoruz. Alican Uludağ, kendisi Silivri 9 Nolu Cezaevinde. Tamam.
0: Ha, onu bekliyorsunuz, tamam.
2: Onu bekliyoruz aslında. O yüzden duruşma, yani Silivri'den ayrılmadık, duruşma bitti.
0: Tamam. Ali Can'a da çok selam söyleyin Gülşah. Şu anda Şule Özsoy boyunsuz yayına alacağım. O telefon attığında çok teşekkür ediyorum katıldığınız
2: ben
0: için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Alo.
3: Alo, merhabalar.
0: Merhaba. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
3: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü altta bir yetki gaspı içermektedir. Şimdi bakın, seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarına gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. İSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin, bakın, seçimleri değil, kararları, açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için, bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle. Çünkü aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir.
0: Peki şimdi
3: bir de şöyle bir tarafı var, bakın.
0: Buyurun.
3: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direceğiz. Tanımıyoruz. Yok hükmündedir.
0: Peki,
3: benim genel başkanım Özgür Özel'dir.
0: Peki bu parti meclisi toplanacak mı?
3: Tabii ki. Ankara'ya hani şu anda gidiyoruz. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz.
0: Ha, şu anda Ankara'ya dönüyorsunuz hep.
3: Evet. Tabii ki. Yani, hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz.
0: Peki.
3: O kadar kolay değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
0: Peki. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu Başkanı, Anayasa Hukuku Profesörü Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz canlı yayınımızdaydı. Bu kararı tanımıyoruz. Eğer bu butlan kararıyla birlikte şu an itibariyle Türkiye'de çok partili hayatta bitmiştir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara uymayacağız ve şu anda yola çıktık. Hepimiz Ankara'ya doğru gidiyoruz dedi Profesör Şule Özsoy Boyunsuz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Yine eğer ulaşabildiklerimiz olursa yayına almaya devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin en sıcak gündem maddesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı için. Gezi Parkı'nda kalmıştık. Evet, Gezi Parkı için ne diyorlardı? Gezi Parkı ek güvenlik gerekçesiyle kapatılıyor. Güvenlik sorunu olabilir. Gördük ki dün bütün İngilizler için, Aston Villa taraftarları için Gezi Parkı standlar kurulup her türlü orada olanaklar sağlandığı bir şekilde açık olabiliyormuş demek ki. Yani o güvenlik gerekçesiyle yasak büyük bir yalanmış. O da dün göründü. Ama o da hani söyledim ya bu konuyu anlatırken başta, hakikaten çok gücüme gitti. Kendi ülkesinde insanı ikinci sınıf yerine koymak sırf hani iyi bir organizasyon yapmak değil. Tabii ki iyi bir organizasyon yapsın. Türkiye bu organizasyonun altından kalksın. Bu herkesin gururu olur. Ama bu iyi organizasyon yapmak ya da bir organizasyonun altında kalkmakla ilgisi yoktu. Tamamen daha abartılı bir şekilde önlem, bütün bir Beşiktaş koca ilçe etrafında sıkı yönetim gibi karar alıp her şeyin Almanlar ve İngilizler için dizayn edilmesi, onun dışında kalan herkes ne hali varsa görsün diye saatlerce o trafikte çile çektirilmesi hakikaten herkesin, benim çok gücüme gitti. Eminim aynı hisleri yaşayan birçok insan da aynı duyguları yaşamıştır. Biz yolculuğumuza devam edelim. Geç.

0: Bu arada tabii meclis şimdi kapatıldı, tam bu dönemde çıktı mecliste mutlak butlan kararı, mecliste yok ama meclis kapanmadan önce öyle bir yasa kabul etti ki o da çok tartışmalı. Bu varlık barışı denilen yasa dün mecliste kabul edildi. Dinliyoruz.
1: 270 sıra sayılı kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 295, kabul 237, red 58. Çekimser yok, boş yok, geçersiz oy yok.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: Varlık barışı bu şekilde kabul edildi ama şu da yorum yapıldı. Hani şimdi varlık barışı denilen şey olunca hani daha önce de yapıldı, 7 defa yapıldı, 7-8 defa yapıldı. Hep şu gündeme geldi. İyi de kardeşim, bu paranın kaynağını sormuyorsan bu normal bir para değildir, reel para değildir, kara paraydır diye. Bu söyleniyor. Mücella Yapıcı diyor ki anlayamadığım bir durum var. Yine bazı popüler sanatçılara uyuşturucu operasyonu yapılmış. Lekelenmeme hakkı filan hak getire de hadi tamam diyelim. Ama ancak büyük bir kısmı uyuşturucu, kumar ve bundan kazanıldığı açık olan ve yurt dışına aktarılan kara paranın varlık barışı adı altında aklanması ne iş? Bir bilen varsa anlatıversin diyor Mücella Yapıcı. Devam edelim.
3: Türkiye senden yaradır, yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Bizim yayın akışını yaparken gün içerisinde olan gelişmelere bakıyoruz. Onunla ilgili konuklara bakıyoruz. Anlık gelişmeler, sıcak gelişmeler oluyor. Bugünkü yayın konuklarından bir tanesi de daha önceden konuşuldu, sabah konuşuldu, anlaşıldı. Birincisi Hasan Türkmen'di ve kendisiyle gün içerisinde bir mutlak butlanı savunduğu iddia edilerek ihraç için disipline sevk edilmişti. Ama bizim yayın akışımızda hem nadir cinayetini konuşacaktık. Tabii ki bu ihraç sürecinde ama telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Yine yayın akışımız içerisinde karar vermiştik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yayınlayan isimlerden bir tanesi de Gülizar Biçer Karaca'ydı. Onunla da Türkiye'de gençlerin ne durumda olduğunu yapan bir çalışma yapmıştı. Önemli bir çalışma. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki gençlerin ne durumda olduğunu, bu gençlerin hem eğitimde hem istihdamda olmamasının ne anlama geldiğini konuşacaktık. Kendisiyle kararlaşmıştık ama şu anda o da telefonu kapalı, kendisine ulaşılamıyor. Doğal olarak böyle bir karar var. Böyle bir karar için konuşmayabilirsiniz ama en azından o telefon açın ya da bir not atın ki biz böyle bir

0: Bundan sonraki yayınlarda nasıl olacak? Yani ne büyük şey, yani bu nezaketsizliği bir türlü anlamıyorum. Bu hoyratlığı bir türlü anlamıyorum. Söylersiniz katılmak istemiyorum. Bu kadar basit bir kelimedir ya, katılmak istemezsiniz. Telefon kapalı tutmak nedir ya? Hiç haber vermeden. Daha önce konuşuldu. Yayına katılacağınızı kabul ettiniz. Hayır, ben yine ya Nadira'yı ya bu gençlerle ilgili çalışmayı konuşurum dersiniz. Yine olur. Ama telefonu kapatıp hiçbir şekilde ulaşılamaması olacak iş mi yani? İşte bu nezaketsizlikte şimdi mutlak mutlanın keyfini çıkarın bakalım, çıkarabiliyorsunuz. Kemal, nerede kaldık? Devam edelim biz. Ha, Domra. Mesela şurada. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ilgili, hani dedim ya aşkım bak böyle en yüksek perdeden övünce her şey artık birazcık onunla ölçülmeye başladı. Dün Tayyip Erdoğan'a şu soruldu. Ya grup toplantısında konuştunuz. Hani böyle işte bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir gibi bir sürü ifadeler kullandınız. Bu veda mı anlamına gelir diye soruldu. Sonra şöyle bir diyalog olmuş gazetecilerle. Dinliyoruz. Kemal, girelim.
1: Sayın Cumhurbaşkanı,
2: benim konuşma bir veda gibi diyorlar.
1: Seçimde yok efendim. Veda gibi değil, bir başlangıç gibi. Öyle mi efendim? Başlangıç.
3: Etkileyici bir konuşmaydı
0: Sayın Başkanım. Gazetecileri olan diyalog bak. Veda gibi değildi, başlangıçtı Cumhurbaşkanım. Çok iyi bir konuşmaydı Cumhurbaşkanım. Ama artık burası Türkiye, böyle yürüyor bu işler. Devam edelim Kemal.

Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlağın kayyum, yine bir sürü tartışmanın odağında Türkiye, belediyelere olan kayyum. Hani mesela kayyum olunca olumsuz bir durum oluşuyor. Bu kayyum meselesinin en hararetli yaşandığı yerde Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Türkiye'nin göz bebeği bir üniversitesiydi Boğaziçi Üniversitesi. Oraya bir rektör atandıktan sonra bu Boğaziçi'ne de kayyum rektör diye artık yerleşti herkesin dinine. Sonra uygulamalarla da aslında kayyum rektör diyen herkesi de haklı çıkardı. Şimdi bugün yine biraz önce bir karar verdi üniversite. O kararda şöyle yazıyor: yapılan görüşmeler neticesinde Profesör Doktor Tuna Tuğcu'yu isnat edilen eylemlerine sürekli bulunduğu isnat edilen eylemlerine sübut bulduğu anlaşıldığından bilmem ne yüksek öğrenim kararının şu şu şu maddesi şu şu şu bilmem ne ile kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına diye altında imzası var. Şimdi o isim kim? Profesör Doktor Tuna Tuğcu. Zaman zaman burada radyo yol arkadaşı programını sürekli dinleyenler de hatırlar. Kendisini alırız, olaylar ve gündemde olan konularla ilgili konuşuruz Tuna Tuğcu'yla. Ama aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi'nin en değerli akademisyenlerinden bir tanesi. Ha, Türkiye'nin de en değerli akademisyenleri sıralaması yapılsa onlar içerisinde mutlaka sıralamaya girecek isimlerden birisi. Doğal olarak normal bir üniversitede, normal bir dönemde Tuna Tuğcu gibi bir akademisyen, bir profesör okulda kalması için çaba gösterilir. Hani ne yapıp edelim ki bu ismi kaybetmeyelim, bu ismin deneyimden, bilgisinden, aklından faydalanalım diye. Ama öyle bir isim olan Profesör Doktor Tuna Tuğcu bugün kamu görevinden çıkarılma kararı aldı. Elbette ki bu kararla ilgili yine yargı süreci olacak, bunu devam edecek. Daha önce kendisine zaten 20'ye yakın soruşturmaya maruz kalmıştı Tuna Tuğcu. Hatta bir tanesinde öğrencilere çay ısmarladı diye disiplin cezası bile verilmişti Tuna Tuğcu'ya. Hani bu bir soruşturmayı aşmıştı artık. Tuna Tuğcu'yu yıldırma tam bir

mobbing, ağır bir mobbing uygulamasına dönüşmüştü Tuna Tuğcu için. Bugün de o karar verildi. Cem Say diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Cem Say, bu rektör yokken Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan bölümü olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eski başkanı, ülkenin teknik bilgisi ve en yüksek bilgisayar hocası Profesör Doktor Tuna Tuğcu savunma hakkı bile kullandırılmadan kamu görevinden çıkarıldı. Bakın, Türkiye'nin sayılı bilgisayar alanında, kendi alanında uzman isimlerinden birisidir Cem Say. Kendisi de birçok davaya, soruşturmaya konu olmuş kişidir. Bu kadar değerli bir isim olan Cem Say profesör diyor ki Tuna Tuğcu için, Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci alan bölümü olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eski başkanı, ülkenin teknik bilgisi en yüksek bilgisayar hocası diyor. Yani Tuna Tuğcu'yu kaybetmenin için göze alınana bakın. Olacak iş değil ya. Devam edelim Miko.

0: Türkiye'deki tuhaflıklardan dünyanın tuhaflıklarına da biraz bakalım. Geçen gün yayını almıştık bu Sumut filosundaki aktivistler. İsrail'in bir hapishane gemi inşa ettirdiğini, bütün geminin tasarımının gerçek bir hapishane gibi donanımının yapıldığını ve o Sumut filosundaki teknelere saldırdıktan sonra ele geçirdiği kişileri, rehin aldıkları kişilerini bu cezaevi hapishanesine götürdüklerini ve orada çok kötü muamele yaptıklarını, işkence ettiklerini söylüyorlardı. Bu tartışmalar sürerken de hani ya bu kadar olur mu olmaz mı diye çok tartışması vardı. Yayına da aldım. Sumut filosundaki bulunan Türk aktivistler o gemiyi anlattı uzun uzun. Ama o gemide ne olduğunu en iyi anlatan kişi de İsrailli bakan Ben Gur oldu. Yani o gemideki insanların tahliye edilirken ki halleri, o yapılan işkenceleri kameralar önünde bir de. O kendisi propaganda için o gemiye çıktı. Oradaki bütün yakalanan aktivistlere nasıl davranıldığını gösterdi. Düşünün, kamera önünde o gemide o insanlara kamera önünde böyle yapılıyorsa kameralar olmadığı yerde neler yapılıyordur? Asıl dehşet verici olan da o. İtalya Başbakanı Meloni'nin de gündeminde İsrailli bakan Ben Gur vardı. Diyor ki o görüntüler kabul edilemez. Bu göstericilerin aralarında birçok İtalyan vatandaşı da bulunduğu halde kişinin onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması kabul edilemez. İtalyan hükümeti en üst düzey kurumsal seviyelerde olayda yer alan İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları hemen atmaktadır. İtalya ayrıca bu göstericilere yapılan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine karşı gösterilen tam küçümsemeden dolayı özür talep etmektedir. Bu nedenle Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaşananlar hakkında resmi açıklamalar istemek üzere İsrail Büyükelçiliğine derhal çağrılacaktır diyor. Bu arada CHP'ye yönelik mutlak kararının yankılarını anlatmaya da devam ediyorum. Şu anda mesela borsada çok sert bir düşüş yaşandı. İstanbul borsasındaki endeks bu kararın ardından %6 düşüşe geçti endekste. Bankacılık endeksinde ise gerileme %8'i aşmış. Tabii ki şimdi sadece hukuksal tartışmaları olmuyor. Aynı zamanda da hem ekonomik hem de sosyal yankıları oluyor. Devam edelim. İtalya Başbakanı Meloni'den başka İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'indeki o gemideki işkence görüntüleri vardı. Pedro Sanchez diyor ki İsrailli Bakan Ben Gur'un Gazze'ye destek için yola çıkan uluslararası filo aktivistlerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Hiç kimsenin vatandaşlarımıza kötü muamelede bulunmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Eylül ayında İsrail hükümetinin bu üyesinin ülkemize girişinin yasaklandığını duyurmuştum. Şimdi bu yaptırımların acil koduyla Avrupa geneline taşınması için Brüksel'de girişimlerde bulunacağız diyor Pedro Sanchez. Biz devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Az önce canlı yayınımıza gazeteci Gülşah İnce bağlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ne olduğunu, bugünkü gelişmeleri bize aktardı. Öncelikle tahliyeler vardı. O tahliyelerde kimler serbest bırakıldı onları size aktarayım. Seza Büyükçulha, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı, iş insanı. Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili. Cevat Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi. Iraz Bayrak, yazılım mühendisi, her gün hukuk devletinde de bahsettiğimiz. Şu anda Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yapıyor. Canlı yayında dinleyelim bakalım ne söylüyor.
8: Soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfa sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Kararın hukuksal zeminde alındığını söyledi ve herkesin bu karara uyması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu karara ilişkin bütün partililer genel merkezde sabahlama kararı aldı. Zaten bütün milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrosu Ankara'ya çağrıldı. Az önce Profesör Doktor Şule Özsoy'la konuşmuştuk. Kendisi Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda giderken bu kararı tanımıyoruz. Hiçbir şekilde hukuksal bir zemini yoktur. Bu kararla birlikte Türkiye'de çok partili hayatın bitiş kararıdır. Bu karar uygulanırsa biz bu kararı tanımayacağız, bu karara uymayacağız. Bu kararın hiçbir yasal zemini yoktur diye açıklamada bulundu Şule Özsoy. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı söyleniyor, konuşuluyor. İlk açıklamasının TGRT'ye yapıldığına dair haberler yayınlandı. Bu konuda da bir yalanlama gelmedi. Kılıçdaroğlu'nun TGRT'ye yaptığı ilk açıklamada Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun sözlerini kullandı. Yine TV100 kanalına konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada da şunu söylüyor. Bütün partililer sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Kendi sorunlarını kendi içinde çözecektir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak mutlak kararının ekonomideki yansıması da yine aynı şekilde hem ani hem sert oldu. Borsa endeksi karar açıklandıktan sonra endeksteki düşüş %6'yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme %8'e aştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri, parti meclis üyeleri, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Ankara'ya çağrıldı. Ankara'da toplanma kararı aldılar. Partililer de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidip genel merkezde sabahlama kararı aldı. Şu ana kadar Özgür Özel'in herhangi bir açıklaması olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmeye devam ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası olduğunu söylemiştim. Orada tahliyeleri anlatmaya devam ediyordum. Iraz Bayrak'ta kalmıştık. Iraz Bayrak'ta tahliye edildi. Orhan Gazi Erdoğan, CHP Bilgi İşlem Uzmanı, o da tahliye edildi. Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ hak ediş şefi, o da tahliye edildi. Aynı zamanda etkin pişmanlıktan yararlanan bir isimdi. Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu, o da tahliye edildi. Engin Ulusoy, eski zabıta daire başkanı, o da tahliye edilenler arasındaydı. Hakan Aplak, Avrupa yakası zabıta müdürü, o da bugün tahliye edildi. Aslında bir başka tartışma da vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası şeyinde, dava sürecinde duruşma yapılırken, şimdi tamam bu tahliyeler oldu ama birçok isim de yattığından fazla, ya daha doğrusu suçlandığı, isnat edilen suçtan daha fazlasını yatıyor. Mesela bu isimleri Hilmi Acaloğlu gazeteci toparlamış. Mesela diyor ki Mehmet Pehlivan tam 337 gündür tutuklu. Hakkında istenen cezanın toplam süresi en fazla 2 yıl 9 ay olabilir. Bu cezanın infazı 329 gündür. Yani bugün itibariyle bile Mehmet Pehlivan fazladan 8 gün cezaevinde kalıyor. Yine Cevat Kaya için aynı şey geçerliydi ama Cevat Kaya bugün yine tahliye olanlar isimlerden bir tanesiydi. Sezai Büyükçulay için aynı tartışma var. Sezai Büyükçulay için de isnat edilen suçtan daha fazla cezaevinde kaldı diye bir son dakika gelişmesi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu acil olarak şu anda toplandı. Dediğim gibi Aykut Erdoğdu en çok konuşulan isimlerden birisi. 377 gün bütün isnat edilen suçların en fazla yatabileceği süresi 377 gün. Kendisi 353 gündür hapiste. Yine Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, o da evet Ahmet Şahin de tahliye edilenler arasında. O da yine bütün isnat edilen suçtan daha fazlasını cezaevinde olan isim diye, o da tahliye edilenler arasında. Bütün bu tartışmaların içinde hani bütün suç ne kadar isnat edilen suçta daha fazla cezaevinde kalan isim ise Aykut Erdoğdu oldu. Aykut Erdoğdu bütün isnat edilen suçlara rağmen cezaevinde kaldığı süreye bakılırsa tahliye edilmesi gerekiyordu. Ama bugün tahliye edilen isimler arasında Aykut Erdoğdu'nun adı yok. Bitirelim mi? Bugünü bitirdik. Sıcak gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partisi için çıkan mutlak butlan kararını konuştuk. Uluç Gürkan yayınımıza bağlandı. Uluç Gürkan açıklamalarda bulundu. Sonra Şule Özsoy Boyunsuz konuştu. Gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu ve Gülşah Yünce bağlandı. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve neler olduğunu, bu mutlak butlan kararının nasıl bir yankısının olduğunu bize aktardı. Bugünü böyle bitirdik. Yarın yeni bir gündemle hem de bu mutlak butlan gelişmelerinde neler olduğunun bütün ayrıntılarını konuşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
9: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
10: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Üstteki cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
11: Evet.
10: Nasıl oldu o diyalog?
11: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda üçüncü olay, okul örmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu: öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.
10: Bir an. Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
11: Evet, eğitim bakanı elimizi tutup şov dedi.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arınma salıncaklarından kına ritüellerine. Dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havindoshi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havindsallah'la başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Fas'ta hazırlıklar bayramdan 3 gün önce başlıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süslenirken Faslılar daha hayırlı olacağına inandıkları için kurbanlık hayvanın iki boynuzu arasına kına yakıyorlar. Aile büyüklerinin dualar eşliğinde gerçekleştirdiği kesim işleminin ardından çocuklar için hazırlanan neşeli oyunlar ve gösteriler başlıyor. Bazı şehirlerde ise el sanatları fuarları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban Bayramı'nın sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyeteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıda ise kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
5: Hatta yetmedi tarafta, bak ben ilk defa söylüyorum, Dar Gazetesi'nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalat bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerinde çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteriyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil, bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
8: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
9: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketliliği gibi bir şey söyleyecek misiniz?
10: Vallahi ben öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
9: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Öyle değil, bir yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
11: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
12: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Özel röportaj, AK Partili vekilin eşi muhtarlıktan fakirlik belgesi almış. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy'un bir miras davasında mahkeme masraflarını ödememek için muhtarlıktan fakirlik belgesi aldığı yönündeki haberler ortaya çıktı. Olayı duyuran CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayında detayları paylaştı.
2: Hani sadece bir fakirlik il muhabiri almak değil, mahkemeyi yanıltmak değil, bilmem ne değil. Çünkü orada bir cüret var. Hani o cüret kısmı da yeterince çok konuşulmadı. Birazcık da bu, hani bu rahatlığı sağlayan ortam da çok konuşulmadı. Siz Aksaray'a da gittiniz. Ya hepsi bütün bunları göze almak kaç lira için?
3: Yani rakamları kabaca söyleyeyim. Mahkemeye yapılacak ön ödeme 300 bin lira ve 4 kardeş açmışlar 75 bin lira için.
2: Tamamı 75 bin lira mı? Hani bir seferde de ödenmiyor herhalde bu.
3: Hayır, şöyle, zaten kısmi dava açmışlar. Açtıkları kısmi davanın bugünkü ödemesi 75 bin lira. Ama toplam bölüşecekleri miras 60 milyon lira. Yani 4 kardeş bir kardeşe karşı açmış. Demek ki 5 kardeşler 60 milyon lira bir malın 5'e bölümü 12 milyon lira yapar. 12 milyon liralık mal elde edecekler ama bu harçlardan kaçıyorlar işte yani. Ve hakim de zaten gereğini söylemiş. Hakim de duruşmada, ya insanlar altın borç alıp getirip bu paraları veriyorlar, nasıl bunu yaparsınız, utanmıyor musunuz da demiş. Davada avukat da milletvekilinin kızı. Yani milletvekili benim
2: avukata da para ödemiyorlar.
3: Zaten kızı hali hazırda avukat, kızı avukatlığını yapıyor. Davacı olan kişi annesi, yani milletvekilinin eşi. Şimdi milletvekili diyor ki benim bunların hiçbirinden haberim yoktu.
2: Evet, savunması öyleydi.
3: Sen nasıl milletvekilisin yani, dardaki, saray çevresindeki çürümüşlüğün bu bir göstergesi. Bir bütün olarak bakmak lazım meseleye. Sadece bu örnek yoktur tabii. Biz bunu bulduk, ortaya çıkarttık. Allah bilir daha neler neler var bu 25 yıllık iktidar sarhoşluğunun üstüne.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy'un muhtarlıktan aldığı fakirlik belgesinin detaylarını paylaştı. 60 milyon liralık miras davasında harç ödememek için fakirlik belgesi alınmış diyen Akdoğan, mahkemeye yatırılması gereken ön ödeme yaklaşık 300 bin lira. Kardeş başına düşen miktar 75 bin lira civarında diye konuştu. Hakimin duruşmada insanlar borç alıp harç yatırıyor, siz utanmıyor musunuz dediğini de söyleyen CHP'li Akdoğan, davada milletvekilinin kızı avukat olarak yer aldı. Milletvekili benim haberim yoktu dedi ifadelerini kullandı. CHP'li Akdoğan sözlerini 25 yıllık iktidar sürecinde daha neler olduğunu bilmiyoruz ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Ancak uzmanlar tüketim miktarı konusunda uyarıyor. King's College London bilim insanları tarafından yönetilen araştırmada karında daha yüksek oranda teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirlendi. Teobromin, bitter çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bir bileşik. Yüzyıllardır kakao çekirdeklerinden farklı formlarda çikolata üretiliyor. Daha önce yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Sütlü çikolatada dahil olmak üzere günde 100 gram çikolata tüketen kişilerin kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bitter çikolatada çaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla flavonoid bulunabiliyor. Flavonoidler antioksidan özellikleri sayesinde kalp krizi ya da felç riskini düşürmede etkili olur. Ancak üretim sürecinde bu faydalı bileşiklerin bir kısmı azalabiliyor. Bitter çikolata şeker içerdiği için kakao oranı daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bilimsel çalışmalar en az %50 ila 70 kakao içeren bitter çikolatanın sağlık açısından daha olumlu etkiler sunduğunu gösteriyor. Bitter çikolata damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyonu olan kişilerde günde 1 ila 2 kare bitter çikolata tüketiminin kalp hastalığı riskini ve kalp kaynaklı ölümleri azaltabildiği belirtiliyor. Kakao takviyesi ve multivitamin sonuçları çalışması gibi uzun süreli bir çalışma, kakao takviyelerinin kalp krizi riskini düşürmediğini ancak kalp hastalığına bağlı ölümleri azalttığını ortaya koydu. Flavonoidlerin iltihabı azaltarak kalp damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Bitter çikolata, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 2024'te yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün sınırlı miktarda bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğu saptandı. Sütlü çikolatanın ise düşük flavonol ve yüksek şeker içeriği nedeniyle bu etkiyi göstermediği belirtiliyor. Flavonoidleri bilişsel fonksiyonları ve ruh halini iyileştirebildiği, hafıza ve düşünme hızını artırabildiği, ayrıca kolesterolü düşürme, kan pıhtılarını önleme ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği aktarılıyor. Genel olarak araştırmalar bitter çikolatayı ilaç olarak görmemeyi ancak ölçülü yani günlük 6 ila 10 gram yani 1-2 kare tüketildiğine faydalı olduğunu vurguluyor. Fazla tüketimi kilo artışına ve doymuş yağ alımının yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor. En iyi sonuçlar için %70 ve üzeri kakao oranına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak asıl önemli noktanın bunun düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ölçülü şekilde tüketmek olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonları desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman yayınımıza doğru yelken açalım. Bugün ne yapacağız? Bugün bol bol yapay zeka haberlerinden, enteresan açılımları olan haberlerden konuşacağız sizlerle. Gerçekten de enteresan haberler var. Hani ben böyle gözüm döndü sizler için en doğrularını seçme adına, ama gerçekten de enteresan haberler çıktı. Şimdi ilk haber biraz yapay zekaya dokunan, biraz teğet geçen haberlerden bir tanesi. Amerika belki bizim Türkiye'de de yapmamız gereken bir işi yapmış ve şöyle bir şey yapmış. Operatörler, Amerika'daki operatörler, hani bizdeki Turkcell, Türk Telekom, işte Vodafone gibi operatörleri bir araya getirmiş ve bir ortak siber savunma cephesi kurmuş. Telekomcular da buna biz tek başımıza olmaz demişler. Amerika'daki telekom şirketleri kimler? İşte AT&T, Verizon, T-Mobile US, Charter Communication, Comcast, Cox Communication filan gibi böyle o bir sürü şey var. Bir sürü şey de bunlar kar amacı gütmeyen bir siber güvenlik paylaşım merkezi kurmuşlar. Yapının amacı Amerika'nın iletişim omurgasına yönelen, giderek karmaşıklaşan, özellikle de yapay zeka ile hızlanan siber tehditlere karşı operatörlerin daha hızlı, daha koordinatli, daha güvenilir bir biçimde bilgi paylaşmasını sağlamakmış. Yani olay aslında müdahale değil, bilgi paylaşmak. Burası çok önemli, burası çok önemli. Haberin asıl önemli olan noktası da şu: bu sıradan bir sektör işbirliği açıklaması değil. Yani Amerika'da telekom sektörü, özellikle de Çin bağlantılı olduğu belirtilen Salt Typhoon gibi siber casusluk operasyonlarından sonra iletişim altyapısını tek tek şirketlerin güvenlik ekipleriyle korunamayacak kadar büyük ve birbirine bağlı olduğunu kabul etmiş görünüyor. Yani işte Microsoft kendini korusun, bankalar kendini korusun, bilmem kim kendini korusun, hayatım öyle olmuyor demişler. Demişler ki yani hep beraber bunu yapalım, hep beraber el birliğiyle buna bakalım, bakalım nasıl olacak demişler. Böyle bakıyorlar işe. Bir T-Mobile güvenlik yöneticisi konuşmuş burada. Yani gerçekten de diyor ki şirketlerin kendi aralarında doğrudan ve daha hızlı bilgi paylaşımına çok ihtiyacımız var diyor. Şimdi haberin aslında en kritik yeri, telekom şirketlerinin rakip olmalarına rağmen aynı siber savaş alanında olduklarını kabul etmeleri. Yani birisi saldırınca aslında A telekom şirketine, B telekom şirketine saldırmıyor, genel network'e saldırıyor diye düşünmeye başlamışlar ki bu ülkemizde de düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü bir operatörün ağındaki zayıflık yalnızca o şirketin müşterisini etkilemiyor efendim. Çağrı yönlendiriliyor, roaming, SMS doğrulama, kurumsal hatlar, internet omurgası, veri merkezi bağlantıları, kamu iletişimi, bir sürü katmanlar üstünden bütün bir ekosisteme saldırı geliyor aslında. Şimdi telekom dünyasında güvenlik benim kalem sağlam arkadaş, ötekiler kendileri düşünsün oyunu değil. Kale duvarları hepsi birbirine bağlı. Bir yerde bir delik olursa, bir yerde birisi yıkılırsa öbürlerinin de başına işler geliyor. Yani o yüzden de hep beraber el birliğiyle ortak çalışmalar yapılması gerekiyor. Bakın burada ben işte şeye şu kadar ayırayım siber güvenliğe, ben bilmem neye bu kadar ayırayım olayı değil bu. Bu aslında bilgi paylaşımı olayı. Bana şöyle bir saldırı yapıldı, ben böyle hallettim. Şuradan yoğun saldırı geliyor, siz de bu IP'lere karşı dikkat edin gibi bir bakış açısı. Yani bence bu haberden çıkacak en önemli cümle, Amerika'da telekom sektörü yapay zeka çağında siber savunmanın artık şirket işi değil omurga işi olduğu konusu ve omurga bu şeyin güvenliğin sağlanması gerekiyor. Belki de atamızın daha önce savaşlarda söylediği şeyi düşünmemiz gerekiyor. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani tek bir yeri savunmuyoruz biz. Bütün vatanı savunuyoruz. Bütün vatan bizim çünkü. Dedikten sonra, yani bu haber kulaklarımızda olsun, bu haber belki de devlet büyüklerimizin, iktidarın kulağına gitmesi gereken insanların kulağına gider diye umuyorum ve düşünüyorum. Bizi dinliyorlar çünkü, bunu da biliyorum. Efendim, geçelim şimdi daha enteresan bir konuya. Şimdi Amerika'da yeni bir akım doğdu diyeyim. Akım olabilecek gibi bir akım gibi akım. Şöyle bir akım. Yeni mezunlar ya mezun olurken böyle mezuniyet törenlerine insanlar gelir, konuşmalar falan yaparlar ya, bu mezuniyet törenlerinde bir yuhalama akımı doğdu. Yani bu bir diploma töreni olmaktan çıktı, kuşakların insanlara bilgi ve düşüncelerini aktarabilmeleri için bir akım haline dönüştü, yuhalama olayı. Şimdi yapay zekanın işte geleceğin heyecan verici teknolojisi olduğunu konusunda hiç şey yok. Kimsenin bir ters düşüncesi yok. Evet, geleceğin teknolojisi, geleceğin heyecan veren teknolojisi. Ama ne zaman birisi bir mezuniyet töreninde yapay zekadan, gelecekten vesaireden konuşmaya başlasa yuhalanmaya başladı. Ya birkaç kampüste konuşmacılar yapay zekadan söz eder etmez öğrenciler o bütün o bulundukları yerden çıkıp yuhalamaya başlamışlar. Mezuniyet kürsüsünden yapay zeka size fırsatlar getirecek diyen herkes burada yuhalanmalara maruz kalmış. Çünkü insanlar şey düşünüyor, öğrenciler yapay zeka giriş seviyesindeki işlerinizi azaltıyor olabilir bakış açısından çok yoğun derecede korkuyorlar ve bu da bütün üniversitelerin mezuniyet günlerinde bir yuhalama dalgasına doğru gitmiş. Yani bu öfkenin arkasında aslında basit bir teknoloji karşıtlığı yok. Yani bu öğrenciler ne yapay zeka mı, Allah kahretsin o yapay zekayı diye bakmıyorlar. Burada iki yüzlülüğe sinirleniyorlar. Mesela işte University of Arizona'da böyle bir öğrenci şunu demiş: okulda yapay zeka kullanmaları yasaklanıyor ve cezalandırılıyor. Ama mezuniyet gününde birisi kürsüye çıkıp yapay zeka süper, yapay zeka şöyle güzel, yapay zeka böyle aslan kaplan diye bize anlatıyor. Biz kullanınca kopya, şirketler kullanınca devrim diyor. Çok haklı değil mi çocuk ya, gerçekten de. Yani ya siz yapay zekayı kullanıyorsunuzdur ya yapay zekadan kaçıyorsunuzdur. Yani bunun arasında bir şey. Yani siz kullanırsanız sizi döverim ama yapay zeka süper bir şey. Olur mu ya böyle bir şey? Kimler nerelerde yuhalanmış, biraz onun listesini de çıkarttım size birkaç farklı haberden. Mesela University of Arizona'da eski Google'ın CEO'su Eric Schmidt, hatırlarsınız bu ismi, 10 bin mezuna hitap ederken yapay zekanın her mesleğe, sınıfa, hastaneye, laboratuvara, kişiye ve ilişkiye dokunacağını söylemiş. Öğrenciler bu noktada ne yapmışlar? Yuu demişler, buu demişler. İngilizce, bu arada Amerikalılar buu diye yuhalıyor. Şirket Schmidt, o gençlerin makineler geliyor, işler buharlaşıyor korkusu duyduğunu ve bu korkunun anlaşılır olduğunu söylemiş ama yine de yapay zekanın dünyayı şekillendireceğini, asıl sorunun öğrencilerin yapay zekayı şekillendirip şekillendirmeyeceği olduğunu savunmuş. Bir başka yuhalama olayı University of Central Florida'da olmuş. Burada işte bir emlak geliştirme yöneticisi Gloria Caulfield konuşurken bunun bir sonraki sanayi devrimi yapay zekanın ne olduğunu söyleyince öğrenciler yine ayağa kalkıp yuhalamaya başlamışlar. Caulfield şaşırmış. Bir noktaya dokundum galiba, yanlış bir yere dokundum. Bir bitirebilir miyim diye tepki vermiş. Ardından da demiş ki birkaç yıl önce yapay zeka hayatımıza bir faktör değildi deyince bu kez alkış almış. Şimdi AI, yani yapay zeka avucumuzun içinde deyince yeniden yuhalanmış. Yani öğrencilerin tepkisi yapay zekadan hiç bahsetme değil. Yapay zekayı kaçınılmaz nimet diye pazarlama arkadaş şeklinde. İşte bence bu da enteresan. Şimdi Middle Tennessee State University'de, yine bir Amerika'daki üniversitelerden bir tanesinde, Big Machine Records CEO'su Scott Bochetta bir konuşma yapıyormuş mezunlara. Müzik endüstrisinin yapay zeka tarafından yeniden yazıldığını söyleyince öğrenciler gidip yoğlamaya başlamışlar. Bochetta bayağı sert bir yanıt vermiş. Demiş ki yapay zeka bir araçtır. Öğrencileri bununla başa çıkması ve onu kendileri için çalıştırması gerekir demiş. Bu tepki özellikle yaratıcı sektörlere girecek gençlerin korkusunu da gösteriyormuş. Müzik prodüksiyonu, işte medya tasarımı, bilmem metin, ses filan falan. Yani daha mezun olmadan bizim alanlarımız otomasyona açılıyor demiş öğrenciler. Bir başka şey, bir mezuniyet töreninde yapay zeka destekli isim okuma sistemiyle öğrencilerin isimlerini okumaya başlamışlar. Bazı öğrencilerin isimleri yanlış okunmuş yapay zeka tarafından. Bazıları sahneden geçerken isimlerini duymamış, ekrana isimler takılmış. Tören böyle üst üste birkaç kere durmuş. Okul başkanı yeni bir yapay zeka sistemini okuyucu olarak kullanıyoruz dediğinde salondaki bütün öğrenciler ayağa kalkmış ve yuhalamışlar. Burada aslında yapay zeka değil yuhalanan, yapay zekayı doğru dürüst kullanamayan üniversite şeyleri yuhalanmış. Şimdi bu analistlere göre bu 2026 mezuniyetlerinde yapay zekadan söz edilmesi artık birçok salonda bu anlattığım gibi yuhalamalarla karşılaşılıyor. Neden? İşte Eric Schmidt dedik, Gloria Caulfield, Scott Bochetta dedik filan böyle. Bunun sebebi o Z kuşağının %42'si yapay zekanın kendi kuşağı için iş fırsatlarını ve ücretleri olumsuz etkileyeceğini düşünüyormuş. Bu oran milenyumlar, X kuşağı ve boomerlara göre çok daha yüksekmiş. Şimdi burada enteresan bir çelişki var aslında. Bundan söz etmezsek olmaz. Şimdi gençler yapay zekadan nefret ettikleri için değil, yapay zekanın onlara nasıl satıldığından nefret ettikleri için yuhalıyorlar. Yani çünkü aynı gençler ödevde, fikir üretmede, metin düzenlemede, haber tüketiminde, eğlencede, günlük işlerde yapay zekayı zaten kullanıyorlar. Kullanma deseniz bile kullanıyorlar. Ama mezuniyet kürsüsünden gelen mesaj çoğu zaman şöyle duyulur: İşlerinizi dönüştürecek, bazılarınızı yok edecek ama siz bundan büyük heyecan duyun. Şimdi insan ister istemez, diyor analistler, biraz da siz heyecanlanmayın, bizim maaş bordrosu gidiyor demek istiyor. Mesela Reuters'ın bu konuda bir yorumu var. Yapay zeka ilerledikçe genç dijital yerliler, yani native digital'lar arasında umut değil kaygı ve öfke büyümeye başlamış. Reuters Standard Chartered'ın 7000'den fazla işi kesip bazı düşük değerli insan sermayesi işlerini yapay zeka ile değiştirme planını, işte Meta'yı, Amazon'u, Block gibi şirketlerin yapay zeka ve verimlilik gerekçeli işten çıkartmalarını da bu kuşak kaygısının ekonomik zemini olarak veriyor. Yani burada aslında işte iş ve bütün suç yapay zekaya atılıyor ya, ben bunun hastasıyım. Neden diyeceksiniz? Yani adam iş yerinden eleman atacak. Diyor ki yapay zeka geldi, o yüzden atıyorum. Hayır, yapay zeka atmıyor bunları işten. Sen atıyorsun işten. Sen atıyorsun, biraz şeyin sahibi ol. Hani vallahi ben size maaş vermek istiyordum ama yapay zeka yok dedi falan. Olur mu ya böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Gerçekten mi yani? Neyse efendim. Yani bu haberi kulaklarımızın içinde tutmakta fayda var. Geleceğin sosyolojik araştırmalarında vesairelerde bu bir çıkış noktası olacak bence. Şimdi daha enteresan bir haber, BBC'den aldığım bir haber. Yapay zeka destekli arama sistemlerinin ne kadar kolay manipüle edilebildiğini göstermiş haber. Bir gazeteci şöyle bir şey yapmış. İnternete kendi hakkında uydurma bir yazı koymuş. ChatGPT ve Google'ın kendisini dünya şampiyonu sosisli sandviç yeme yarışmacısı gibi göstermesini sağladığını anlatmış. Yani hani hakikaten böyle büyük adam, büyük bilmem ne filan değil. Adam direkt saçmalamış ve onu da üst limitlere taşımış. Dünya şampiyonu sosisli sandviç yeme yarışmacısı ne abi? Neyse, ama şimdi bunun arkasında şöyle bir şey var. Şaka gibi görünen bu deneyin asıl tehlikesi şu: aynı yöntem sağlık ürünlerini satıcıları için, emeklilik tavsiyeleri için, finansal kararlar için, hukuki konular için de kullanılabilir. Yani birisini dünya sosisli sandviç yeme şampiyonu gibi gösterebiliyorsanız eğer, bak bu ilaç sana sonsuz hayat veriyormuş şeklinde kullanabilirsiniz. ya da işte bak bu hisse senedini al, sana bu şu kadar para getirecek de diyebilirsiniz. Şu anda var bu. Ben kendime iş edindim. Twitter yani X üstünde şöyle bir şey yapıyorum. Bütün o karşıma çıkan kandırma finansal haberleri alıyorum ve yasaklattırıyorum ve bunları şey yapıyorum. Aman diyorum, bakın bunlar şöyle haberler diyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Piyasadaki tanınmış insanlar, ki bunun içinde bakanlar falan da var. Bakan şunu dedi, bu adam da buradan şu kadar 100 bin dolar kazandı. İşte bilmem ne iş adamı emekli oldu, oradan getirdiği parayı kızı bilmem ne yaptı, oradan şu kadar milyon dolar kazandı filan gibi haberleri, haber gibi sanki atıyorum Hürriyet'in, Milliyet'in, Cumhuriyet'in haberiymiş gibi bize sunmaya çalışıyor X'teki yapay zeka ile hazırlanmış şeyler. Ve o kadar çirkin ki, ama o kadar yanlış ki, hatta bazıları bunun için şeyler para alıyor. Bakın böyle enteresan şeyler de var. Hürriyet'e mesela, ya da Hürriyet demeyeyim de, yani internet siteleri oraya insanların haber koymaları için onlardan para alıyor. İnsanlar da böylesi kandırma haberleri koyuyorlar içlerine. Ve o kandırma haberleri daha sonra gerçekten insanların parasını çalmakta kullanılıyor. Yani onlar diyorlar ki abi sana bir 1000 lira vereyim, buraya bu haberi koyayım ya da bir haber koyacağım buraya, tamam mısın diyor. Gazeteli tamam diyor, ne olacak 1000 lira taş atıp kolu yorulmayacak ki, zaten ana sayfada göstermeyeceğim diyor haberi. Ama işte o haberle insanlar bak böylesi güvenilir mi size de böyle bir haber çıkmış diye bakıyorlar buna ve insanları acayip kandırıyorlar. Yani şimdi zaten SEO denen bir ahlaksızlık var ortada. SEO neydi? SEO Search Engine Optimization'dı. Yani arama motorunun optimizasyon süreçleriydi. Siz arama motorunda üst taraflarda çıkabilmek için haberlere envai çeşit maymunluklar yapıyordunuz. Nasıl maymunluklar yapıyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki işte bu akşam işte Fenerbahçe, yarın akşam diyeyim de bari şey olmasın, gerçek bilgi olsun. Yarın akşam mesela Fenerbahçe'nin Final Four'daki şeyi var, maçı var. Saat kaçta diye soruyorsunuz. Şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Yarınki Fenerbahçe Final Four maçı var. Saat kaçta mı? Saat kaçta diye soruyorsanız, yarınki Fenerbahçe Final Four maçının saat kaçta olduğunu söyleyeyim size. Saat kaçta mı? Arkadaş, haberin 2/3'ünde saat kaçta, saat kaçta, saat kaçta diye gidiyor. Ya tamam, ben o soruyu sordum zaten, sen cevabı ver. Oraya şunu yazacaksın: yarınki maç işte bilmem ne kanalında saat 18'de diyeceksin ve bitecek. Haber bu kadar, bir satır. Hayır. İşte o SEO maymunluğunun içine girerseniz o sizi daha yukarı çıkartması için böylesi aptal aptal şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Basının bugün dijital dünya yüzünden geldiği en kötü nokta bu. Basın bu yüzden çok kötü bir yere geldi. Çünkü insanlar okuduklarını anlamıyorlar, insanlar okuduklarına inanmıyorlar. Çünkü haberleri insanlar için değil, Google'ın arama motorunun optimizasyonu için yazılıyor. Haberler sizin için yazılmıyor. Haber arama motoru için yazılıyor. Neyse efendim, geçelim bu haberi de daha fazla sinirlerim oynamadan. Şimdi Google'a dedik, Google aslında böyle enteresan duyurular yaptı geçtiğimiz günlerde. Birkaç duyuru birden yaptı, biraz onları toparladım sizin için. Bayağı bir Google günü gibi olacak ama neyse. Şimdi haber diyor ki Google yapay zeka yarışında yeniden öne geçiyor. Bendeki karşılığı şu anda bu değil. Bendeki karşılığı şu anda ChatGPT Google'ın gerisine düşmüştü. Geçen ay 2 adım önüne geçti. Bakalım Google bir şey yaparsa ve önüne geçerse onu göreceğiz ama şu anda değil. Niçin Google yapay zeka yarışında yeniden öne geçiyor diyor haber. Şu yüzden efendim, Google yalnızca iyi bir model geliştirmekle kalmamış, Gemini'yi Gmail, Maps, Search, Android, seyahat, alışveriş filan gibi şeylerin de içine gömmüş. Hatta yakında iPhone Siri gibi insanların zaten her gün kullandığı yerlere gömüp rakiplerinden çok daha güçlü bir dağıtım ağı kurduğunu söylüyor. Yazıya göre Silikon Vadisi'nde Google'ın sadece toparlanmadığı, yarışı kazanabilecek bir konuma geldiği fikri de güçleniyormuş. Vallahi yani doğru dürüst yazı yazmayan, işte ne bileyim halüsinasyonları diğerlerine göre daha yüksek bir yerin çok hızlı gitmesine imkan ve ihtimal yok. Şu anda Google orada değil. Ben kendi gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani ben sizin yeriniz olsam bugün Gemini kullanmazdım. Ben bugün ChatGPT kullanıyorum yazı yazmak için, özetlemek için ve bağlam kuvvetlendirmek için. Şu anda, yani daha bundan 2 ay önce Google kullanıyorum, Gemini kullanıyordum ama ondan 2 adım geriye düştü Google, bunu söyleyeyim size. Şimdi Google bu da bu arada ne yapıyor? Arama çubuğunu yapay zeka ajanına dönüştürmeye başlamış. Böyle bir hareket etmiş. Şimdi CNN'de gördüm bu haberi. Google'ın arama motorunda yıllardır yaptığı en büyük değişikliklerden biri yaşanıyor diyor uzmanlar. Arama çubuğu yalnızca birkaç kelime yazıp link listesi aldığımız bir yer olmaktan çıkıyor. Daha uzun, konuşma diline yakın, soruları anlayan ve bir kullanıcı adına tarayabilen ve belli konularda arka planı takip eden bir yapay zeka ajanı haline gelişiyor. Vallahi bu konuda çok geç kaldı. Google hani yapay zekanın çıktığı birinci gün bunu yapmalıydı bence. Yani çünkü şöyle bir şey, mesela bakın Google'da eskiden arama yapardık. Mesela neydi? Mesela ben kendi yaptığım aramalardan birini söyleyeyim size. Bu enflasyon zıttır zıttır oynuyor ve TÜİK'le bunlarla ayarıyla oynuyor ya sürekli elinde tornavidayla. Ben dedim ki yani enflasyonun ne zamanlar hangi haberlerden sonra çıktı, hangi haberlerden sonra indi bunu araştırayım dedim. Enflasyonun tepe noktaları, inmeler ve çıkmalar arasındaki tarihleri döktüm. Sonra o tarihlerdeki haberlere gittim. O haberlerin içinde zıplama yapma ihtimali olan haberleri seçtim filan falan. Bu bayağı bana bir haftalık filan bir şey verdi. Zorlayıcı bir süreç yaşattı. Ama ben sonra bunu yapay zeka ile denedim. Dedim ki hangi haberlerden sonra ne olmuş bana enflasyondaki böyle sert değişimleri getir. O zamanlarda buna etki etme ihtimali olan haberleri getir. Çatır çatır yaptı. Yani benim bir haftada yaptığım şeyi yaklaşık dakikalar mertebesinde yaptı bitirdi yani. Vallahi bu önemli. Bu arada Google Gemini 3.5 flash koymuş arama motoruna. Arama motorunun o içine yazdığınız yere. Yani Google bu modeli yapay zeka modu içinde varsayılan bir model haline getirmiş ve yeni arama deneyimini metin, görsel, dosya, video ve işte o Chrome sekmeleri gibi farklı girdilerle de çalıştırabileceğini söylemiş. Güzel, evet, çalışıyor şu anda. Bakalım, ama ben şeyde mesela umduğum verimi alamadım, onu söyleyeyim size. Gmail içinde umduğum verimi alamadım. Mesela bana Gmail'de şeylerim var, ben maillerimi, o kadar çok bana mail geliyor ki ve her işim aşağı yukarı maille halletmeye çalışıyorum. Onları yaparken de ben maillerimi etiketliyorum. Mesela işte benim çağrı yaptığım mailler, bana gelen çağrıların mailleri, işte ne bileyim daha sonra okurum diye kenara koyduğum şeyler, yapay zekanın mailleri, diğer haberlerin, sağlık haberlerinin mailleri falan gibi böyle bir kategorizasyon yapıyorum. Mesela ben dedim ki Google'a, daha sonra Gemini'ye, içinde kullanabiliyorum ya Gmail'in. Dedim ki ya bana gelmiş mesela benim etiketlediğim, en son benim yazdığım ama bana cevap gelmeyen maillerin bana dökümünü ver. Yapamadı. Şimdi yapay zekanın benim o alanda hayatımı kolaylaştırması için yapması gereken şey bu efendim. Yoksa arka tarafta patlıyor. Enteresan bir şey, bir haber. Biraz zor, okuması zor bir haber. Variety'den aldım bu haberi. Şimdi şöyle bir haber. 1970'lerin erotik filmler arşivi yapay zeka sayesinde yeniden diriltilmiş. 1976 tarihli erotik dergilerin fotoğraflarını almışlar ve bunları yapay zeka ile kısa filmlere dönüştürmüşler. Yani erotik filmlere dönüştürmüşler. İnanılmaz değil mi? Yani 1976'da mesela 20 yaşında olan bir kişi 2026'da aradan 50 sene geçmiş, şu anda 70 yaşında. Ama biz onun erotik filmlerini seyrediyoruz. Hiç çekmediği erotik filmleri. Şimdi yani bu sıfırdan yapay zeka ile üretildi pornolar ya da erotik filmler dersek, şimdi burada iş tehlikeli bir yere gidiyor. Yani siz erotik bir dergiden aldığınız fotoğraflardan erotik film üretebiliyorsanız, normal insan fotoğraflarından da üretebilirsiniz ki üretiliyor. Burada mesela geçmişte yayınlanmış statik erotik fotoğraflar yapay zeka aracılığıyla hareketli sahne haline getirilmiş. Yani yapay zeka yeni karakterler icat etmekten çok eski arşiv materyalini bugünün görüntü üretim teknolojisiyle yeniden canlandırmış. Yani bunu bir teknolojik gelişme, oley süper filan diyeceğimiz bir şey olarak bekliyorlar ama bence böyle değil. Bu iş başımıza büyük işler açar efendim. Açma ihtimali çok yüksek. Yani çünkü yarın öbür gün iktidardaki bir adamın, şeydeki muhalefetteki bir adamın böylesi görüntüleri çıkarsa İşte orada konuşacak çok şeyimiz olur. Hayır, bunlar yapay zekayı yasaklar ondan sonra. Yani biz yapay zekayla hesap da yapamaz duruma geliriz. Beni bu korkutuyor en çok, ne yalan söyleyeyim. Haydi o zaman bir müzik arasına doğru yelken açalım. Şöyle bir sesimizi ben dinlendirirken siz de kulaklarınızı dinlendirin. Güzel bir parça, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Efendim Come Together'la girdik. Beatles'ın Come Together Stop the War başlangıcından bugüne Come Together Right Now Over Me'ye geldik Aerosmith'le. Çok güzel bir şarkıdır kendileri, sağ olsunlar. Aerosmith bunu başka bir hale getirdi tabii. Neyse, şimdi enteresan bir haber var. Google yeniden gözlük işine girmeye başlıyor. Ve gözlük savaşlarına Gemini'yle dönme kararı almış. Niye enteresan bu? Herkes giriyor gözlükle. Allah Allah, ne var ki filan diyeceksiniz. Şimdi Google Glass, yani Google gözlüğü 2013 yılında çıktı. Ben de taktım onu bir süre. Böyle enteresan bir şeydi çünkü üstünde bir kamera vardı. Siz o kameraya böyle gözlerinizi dikerek bakıyordunuz sağ üst köşesine. Yolda yürürken sağ yukarılarda bir yerlere bakarak yürümek zorunda kalıyordunuz filan. Çok acayip fiyatı vardı. Yani verilecek gibi bir fiyat değildi. Ve yani mantık olarak çok güzeldi ama yani yapacağınız işler çok kısıtlıydı. Neden? Çünkü o zaman mesela böyle Gemini gibi ya da ChatGPT gibi bir şey yoktu. O yüzden de çıktı 2015'te, tamam abi olmadı bu falan deyip piyasadan çektiler aleti ve gittiler. Şimdi işte efendim yeni gözlükler çıkacakmış. Android dedi, iOS'te de çalışacakmış. İlk versiyonda bilgiler o göz içine yansıtılmayacakmış. Yani Gemini kullanıcının kulağına sadece konuşacak. Konuşmalı bir şeyden bahsediyoruz burada. Google ayrıca göz içi ekrana sahip daha gelişmiş bir model üstünde çalışıyormuş. Fakat bu sürüm henüz piyasaya çıkacak durumda değilmiş. Göreceğiz bakalım. Yani ben hep şunu düşünüyorum. Siz mesela bir düğmeye bastığınızda camınız ekrana dönüşebilirse, bunu ben denedim çünkü. Ve bu gözlük çok ağır olmazsa böyle, çünkü bir süre sonra şey yapıyorsunuz. Bu arada gözünüz bozuksa mesela, o gözünüzün bozukluğunu telafi edecek içine ayrı bir gözlük ya da lens takamıyorsanız bunları almanın hiç mantığı yok. Bakın hiçbir mantığı yok. Mesela işte Meta, Ray-Ban akıllı gözlükler yaptı. İşte 7 milyon satmış şimdiden. Bayağı da ciddi bir rakam bu yani. Ama orada da şu var, işte acaba bu bizim bütün hayatımızı izliyor mu? Bütün kapatsam bile ne yapsam, nereye baksam görüyor mu falan gibi durumlar var. Bunların hatta bazı yerlerde kullanımı yasaklandı. Ama yani sesle kontrol edebileceğiniz ve gözünüzün önüne siz istediğinizde ekran getirebilecek bir alet gerçekten müthiş bir alet olur. Bilgisayarları bırakmanıza kadar gider. Şu anda bilgisayarı ben klavyesi için kullanıyorum. Sesle yazabilsem sesle yazardım. Karşımda ekranda bir şeyler görebilsem ekrana da gerek kalmazdı filan falan. Şimdi yani iki haftadır size çok derin bir şekilde Elon Musk'ın Sam Altman'la olan o davasını anlatıyordum. Bu davanın artık sonuna geldik. Dava bitti ama yapay zeka sektörünün üstündeki siz dağıldı mı? Hayır, dağılmadı. Yani o Sam Altman'la Elon Musk arasındaki dava hukuken Elon Musk'ın kaybıyla bitti. Hadi canım sen de dediler Elon Musk'a ve gönderdiler onu. Ama işte yapay zeka sektörü açısından kimse temize çıkmış gözükmüyor burada. Yani Sam Altman bundan sonra çok temiz, çok düzgün bir insan gibi mi görünmeye başladı? Hayır. Orası bir kirlendi, birbirine çamur atarken orayı bayağı bir kirlettiler. Yani bu arada zaman aşımı nedeniyle, yani usule ilişkin bir gerekçeyle, yani zaman aşımı nedeniyle sona erdi bu dava. Buna rağmen duruşmaların yapay zeka dünyasının insanlığı kurtarma idealleri kadar işte para, güç, kişisel rekabet, kontrol kavgası filan gibi şeylerle şekillendirildiğinde gösterdi bize bu dava. Bunlar da işin önemli tarafları efendim. Musk ne demişti? Musk abi bunlar işte insanlık için yapacak demişlerdi. Öyle olmadı. OpenAI ne demişti? Musk zaten bizim kar amaçlı olacağımızı biliyordu. O yüzden demişti. Musk onlardan 150 milyar dolar istemişti. Bu şirketi ben adam ettim diye. Nasıl adam etmiş? 150 milyarlık şirket haline gelmesi için 38 milyon dolar vermiş. Bir de ismini vermiş. Bak bak bak bak, ismini vermiş yani. Yani yapay zekayı kimin çıkarları için nasıl yönetecek sorusu davadan sonra hala yanıtsız efendim. Böyle lök gibi ortada duruyor. İnsanlık yararına yapay genel zeka AGI gelecek mi? Yok, hala bu soruda böyle lök gibi ortada duruyor.
Ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz bunu. Geçelim başka başka haberlere. Şimdi şöyle bir haber var. Yapay zekanın geleceği kimin olacak? Güzel soru değil mi? Yani şimdi Wall Street Journal'dan aldım bunu. Technology Newsletter diye bir metinden aldım. Yani yazı yapay zekanın artık yalnızca teknik bir model yarışı olmadığını